Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Merhabalar, iyi pazarlar. Stüdyomuza hoş geldiniz. Gündem dışında birlikteyiz. Bu hafta stüdyomda ilk konuğum Kutsi Akıllı olacak. Hoş geldiniz Kutsi Akıllı.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Valla bir kelimeyle ya da birkaç kelimeyle özetlemek zor olacak gibi duruyor konuğumu. Çünkü aslında birçok işi yapıyor. Biz bugün onun hem dille olan katkısı ve aynı zamanda gastronomiye olan ilgisini kesiştirdiği Türkiye'de Yemekçe Konuşulur adlı kitabını konuşacağız ama diğer yaptığı işlere de bakacağız. Kitap yeni Everest'ten çıktı. Çok kendine has bir kitap aslına bakıldığı zaman ilk sayfalarda, ilk yaklaşık 30 sayfada kitabın derdini ve metodolojisini anlıyoruz aslında biraz da. Sonraki sayfalara baktığımız zamansa bir başvuru kaynağı olarak kitabı kullanacağımızı görüyoruz. Nasıl bir çalışmaydı başlangıcı?
2: Vallahi İtiraf etmek gerekirse bayağı zor bir çalışmaydı. Evet. Çünkü tam 5 yılı aşkın bir süre geçti bu işe hazırlamakla. İlk önce ben çok kolay bir şey yapacağımı zannediyordum. Hı-hı. Açıkçası yemeğe zaten merakım var. Evet. Atasözlerine aileden bir merakımız var. Dedim yemekle ilgili atasözlerine şey yapayım bari. 2-3 tane kitabı bir araya getirdiğimde kolayca çıkarabileceğimi zannettim. Hı-hı. Ondan sonra bir iki kişi hatta şey dedi. Ya Türkler Yemekçe Konuşur olabilir mi? Tamam dedim, bir bakayım, araştırmaya başladım. İşte Türkiye Cumhuriyetlerin kitaplarını aldım. Azerbaycan, Türkmenistan falan filan fıstık. Baktım ki içinden çıkılabilecek gibi bir şey değil. Dedim ki ben bunu kendi toprağımızla şey yapayım, sınırlayayım. Tamam, şimdi başlangıç noktası çok önemli. Nereden başlayacaksınız? Şimdi teorik olarak 1071. Tamam, o zaman başlanabilecek kitap belli. Divan-ı Lügat-ı Türk. Divan-ı Lügat-ı Türk'le başladım. Ve ondan sonra gelen Osmanlıca yemek kitapları, atasözü kitaplarını araştırmaya başladım. Çok fazla kaynak yok açıkçası. Osmanlıcayı da biraz bildiğim için bulduğum kitapları tercüme ettim. Tercüme edilmiş kitapları kontrol ettim. Çünkü yani
1: hata olabilir değil mi çeviride?
2: Algı çok önemli. Algı çok önemli. O yüzden onları kontrol ettim. Kendim iki tane kitabı çevirip bunun içinden sadece yemekle ilişkili olanları aldım. Bu kitabı yaptım fakat sıradan bir kitap olmasını istemiyordum. O yüzden acaba nasıl bir katkı yapabilirim yoksa öbürünü herkes yapar. Dedim ki o zaman ben bunları kronolojik olarak vereyim. Yani bu neyi getirir? Bir atasözü nasıl başlamış, nasıl devam ediyor? Yani hangi çağda nasıl değişmiş veya hangi çağda aynı sözün birkaç varyasyonundan hangisi popüler hale gelmiş? Bu sosyolojik açıdan bayağı önemli. Ve birbirinden türeyen atasözlerini ayrıca şey yapmaya başladım. Onları hani bir tane atasözü nasıl değişmiş zaman içinde, en ideal sözlerden biri bitli baklanın, çürük baklanın, kör baklanın, kör alıcısı olur, görmeyen alıcısı olur, şu olur, bu olur, bunun gibi çok varyasyona sahip bazı atasözlerimiz. Bunun gibi atasözlerini bir araya getirmeye çalıştım. Bundan çünkü bazen yemekle başlayıp yemeğin dışına taşan atasözleri de oluyor ve bir başvuru kitabı yaratmaya çalıştım. Özellikle gastronomi konusunda ilişkilenen insanlar için bir başvuru kitabı yaratmak istedim.
1: Evet. Şimdi kurtla ilgili, içinde başında kurtla başlayan ama sonrasında tabii yine yemekle ilgili olacak. Sözler bana kaç söz bir anda düşünebilirsiniz, bulabilirsiniz desem sevgili dinleyenler. Size bir süre versem muhtemelen 2'yi geçmez belki en iyi ihtimalle. 3'ü bulabilir misiniz soru işareti koyuyorum. Ama konuğumun hani örnek vermek için kurtla başlayan sözlerini toparladı. 2 sayfayı buluyor. 2 sayfa kurtla ilgili ama tabii gastronomiyle de ilgili olması tabii, gerekiyor. Evet. Dolayısıyla neler var mesela göz atalım örnek olsun. Kurt eşini yemez. Bir diğeri kurt doyduğu yere 9 dolaşır. Kurt bunalır, ağla düşer. Kul bunalır, kula düşer. Kurt gibi acıkmak hani aklımıza gelebilir belki ilk etapta. Kurt ihtiyarlayınca kuzu kulağı yiyemez. Mesela hiç duymadığımız belki de sözler bunlar bir taraftan ama kaynakçada gösteriyor.
2: Evet.
1: Konuğum mesela TDK demiş kurt gibi acıkmak ama diğerleri TDK'da da yok. Evet. Gördüğümüz kadarıyla kurt ininde kemik eksik olmaz. Kurt keçinin iyisini seçer. Kurt keçiye dokunması Mekke'ye gider. Dokunmasan Mekke'ye gider. Düzeltelim. Evet. Kurt kurdu yemez gibi böyle kurtla ilgili yani kitapla ilgili de hani bir ne anlatıyor diye soracak olursanız böyle birkaç örnek ama sadece bununla yetinmeyeceğiz tabii. Detaylandıracağız. Konuğum mimarlık eğitimi aldı Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Uzun yıllardır gastronomi, mutfak kültürü ve tabii kitap dolayısıyla da dil üzerine çalıştı. Aynı zamanda araştırmacı kimliği güçlü bir isim olduğu için de meseleye yalnızca yemek açısından bakmadı. Bir mimarın yapıyı katman katman incelemesi gibi Türkçeyi de katman katman bu kitap vesilesiyle incelemiş oldu. Kitap boyunca gastronomiyi, tarihi, sosyolojiyi, halk bilimi ve dil bilimle birlikte ele aldığını konuğumun görmüş olduk. Temel tezini bana bir cümleyle açıkla Serhat derseniz. Türkler sadece yemek yemez, yemek üzerinden düşünür, konuşur, öğüt verir, sever, kızar, dua eder ve dua eder ve dünyayı anlamlandırır sözünü alıntılayabilirim aslında kitabın temel tezi için. Konuğum bu iddiasını on binlerce atasözü deyim ve argo ifadeyi tarayarak temellendirmiş ki ona göre yemek yalnızca mutfakta değil, Türkçenin zihinsel omurgasına yerleşmiş. Kitabın giriş bölümü aslında okuyucuya yöntemi anlatıyor. Konuğum önce atasözü, deyim ve argo kavramlarını açıklıyor. Bunların birbirinden nasıl ayrıldığını tartışıyor. Ancak bunları kesin sınırlarla ayırmak yerine söz öbeği üst başlığı altında toplamayı tercih ediyor. Çünkü amacı dil bilimsel sınıflandırma yapmak değil, yemekte kurulan düşünme biçimini ortaya koymak. Daha sonra çok ilginç bir noktaya dikkat çekiyor. Tarih kitaplarının söylemediği pek çok şeyi aslında atasözleri bize söylüyor. Örneğin hangi etlerin daha çok tüketildiğini, hangi ekmeklerin yaygın olduğunu, insanların hangi yiyecekleri değerli gördüğünü, hatta iklimi, tarımı ve sosyal hayatı bile söz öbeklerinden okuyabileceğimizi savunuyor. Konuğuma göre atasözleri yalnızca ahlaki öğütler değil, aynı zamanda kültürel hafızanın da belgeleridir. Kitapta önemli diğer bir vurgu dilin zaman içinde değişmesi. Konuğum kutsi akıllı atasözlerinin kısaldığını, bazılarının sansür nedeniyle anlamını kaybettiğini, argonunsa sürekli yenilenerek yaşayan bir organizma gibi davrandığını örnekleriyle ortaya koyuyor. Özellikle dandik değil mi, yürümek gibi,
2: evet,
1: kelimelerin zaman içinde geçirdiği anlam değişmeleri üzerinden dilin canlılığını kitapta defalarca vurguluyor. Konuğumun üzerinde durduğu bir başka konu da şu: bugün kullandığımız birçok ifade aslında yemekle ilgili ama artık bunun farkında değiliz. Araları limoni olmak, bal demekle ağız tatlı olmaz, ekmek parası, haram lokma, ağzının tadını kaçırmak gibi yüzlerce ifade aslında yemek kültürünün düşünme biçimimize nasıl yerleştiğini de gösteriyor. Kitabın sözlük bölümü ise bu tezin kanıtlarını oluşturuyor. Alfabetik olarak sıralanan binlerce atasözü, deyim ve argo ifade sayesinde okuyucu yalnızca bir sözlük okumuyor, Türk toplumunun yüzyıllardır yiyecekler üzerinden nasıl düşündüğünü ortaya koymuş oluyor. Kutsi Akıllı'nın kitabı ilk bakışta atasözleri ve deyimler sözlüğü gibi görünüyor. Oysa aslında Türkçenin mutfak üzerinden yazılmış kültürel biyografisi. Kitabı bitirdiğinizde şunu fark ediyorsunuz. Biz sadece yemek yemiyoruz. Yemek üzerinden düşünüyor, konuşuyor, seviyor, kızıyor, dua ediyor ve hayatı da aslında anlamlandırıyoruz. Bu aldığım notlara sizin ekleyeceğiniz varsa alabilirim.
2: Ben bir de şey yapmaya çalıştım. Hani belirli bir atasözünün ne kadar sağlam oldu. Hani şey tabii ki gel ayakkabı bunu bir araya getiremeyiz de hani sağlam hadisler vardır çok kaynaklı. Hı hı. Burada hangi atasözlerinin ne kadar kaynaklı olduğunu yazdım. Yani mesela bir atasözü kaç tane atasözü kitabında geçiyor onu da belirttim ki böylece sağlam atasözünü bulalım. Fakat bunun yanında bir olay var. Şöyle ki siz bazı atasözlerinin kaynağını bulamıyorsunuz. Hı hı. Üstelik bunlar çok bilinen atasözleri olabiliyor. Şimdi örneğin ben hiçbir yerde bulamadım. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Halbuki hı. hepimizin bildiği bir atasözdür. Hı hı. Ama atasözü kitaplarının hiçbirinde bunu bulamadım. Hı hı. Tıpkı şey gibi bunu şeye benzetiyorum. Siz mücver deyince aklınıza ne geliyor?
1: Yemek geliyor tabii. Hayır. Kabak ha. geliyor evet.
2: Fakat Cumhuriyet'e kadar hiçbir Osmanlıca yemek kitabında kabak mücveri yok biliyor musunuz? Bir sürü mücver var. Fasulye mücveri, patlıcan mücveri, kıymalı mücveri.
1: Bir yerde değişmiş.
2: Hiçbir, hatta yani mücver o kadar önemli ki bunun için bir mücver tavası diye ayrı bir tava var. Hmm. Özel bir tava var ama buna rağmen hiç kabak mücveri yok. Yani bu da bunun gibi işte şey bundan iyisi Şam'da kayısı da bunun gibiydi. Yani görünce hayret ettim. Acaba benim yanlışım var diyorum. Ya bu kadar bilinen bir sözlük. Ay şey evet. atasözü hiçbir evet. yerde olamaz. Evet. Olamaz.
1: Hiçbir sözlükte evet. olmaması
2: ben
1: mümkün.
2: Ben atlıyorum. Ben evet. atlıyorum. Defalarca kontrol ettim. Hayır yok.
1: Evet. Peki şimdi kitapla ilgili ve genel olarak Kutsi Akıllı hakkında merak ettiğim sorulara geçelim. Kitabın en çarpıcı iddiası daha ilk sayfalarda karşımıza çıkıyor ki Türkiye'de yemekçe konuşulur diyorsunuz.
2: Evet.
1: Sizce bu sadece edebi bir benzetme mi yoksa gerçekten Türkçenin kurucu özelliklerinden biri mi?
2: Kesinlikle kurucu evet. özelliklerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Yani çünkü bu yeni başlayan bir şey değil. En baştan beri dediğim gibi yani bu topraklara geldiğinden itibaren daha öncesi de var. Yani şey hatta sen işte aç olduğunu tok olduğunu bir kere doydun mu açlığın ne olduğunu tamamen unutursun diye öğütler veriliyor Orta Asya'da ama yani önemli olan oradan değil ben burada değişimi şey yapmaya çalıştım hatta burada o kadar değişim oluyor ki insanlara bu değişimi toplulukların üzerindeki değişimi en kolay atasözlerinden şey analiz edebilirsiniz burada da mesela bizim buraya yerleşmiş Türklerin yerleştikten sonra şeyi yiyecek sistemlerini, yiyecek diyetlerini, özellikle et diyetlerini değiştirdiğini anlayabiliyorsunuz. Çünkü bir laf var. At eti misk kokar diye. Ama bu Divan-ı Lügat-ı Türk'te var ondan sonra yok. Çünkü Anadolu'ya gelindiğinden itibaren at çok daha değerli hale geliyor ve yenmemeye başlıyor. Bunun gibi bir sürü şeyi şey üzerinden atasözleri üzerinden okuyabiliyoruz aslında dediğim gibi bu sosyologların çok daha iyi içine girebilecekleri bir şey bir de ben yani tamam elimden geleni yaptım ama ben bir sosyolog değilim sonuçta dil bilimci de değilim. Peki. Sadece bir şey açmaya çalıştım. Evet.
1: Çok
2: bir budak.
1: İddialı bir çaba çünkü bakıldığı zaman bu hacimdeki bir kitap eğer roman olsaydı gelen konuklarla sohbet ettiğimiz zaman bir senede bu hazırlanıyordu bilemediniz iki senede hazırlanıyordu ama siz çok uzun uğraşlarla o kelimeleri atasözlerini deyimleri argoları aradınız kaynak da göstermek suretiyle o yüzden aslında önemli bir çalışmaydı bu noktada da sormak isterim bu kitap başta elimize aldığımız zaman işte gastronomi köşesinde durabilecek bir kitap gibi duruyor aslında. Yani yemek tarihi kitabı gibi belki konumlandırılabilir. Aslında dil tarihi olarak da kitabı alabiliriz. Hangisini tercih ederdiniz?
2: Vallahi bu tercihi sosyologların yapması lazım. Benim için zaten ben şey orada atasözü, deyim ve argo konusunda da aynısını söyledim. Yani çok üzerinde ağırlıklı bir çalıştığım bir şey değil dil bilim şey. Ha bu benim atasözlerime merakım ve yemekle birleştirdiğim bir kanal olduğu için girdim. Ama bir şeyde bazı şeyleri söylemek arkasında durmanız gereken şeyler. Ben o kadar arkasında durabilecek biri değilim dil bilimin.
1: Kitabın içinde şunu anlıyoruz. Aslında siz başta sadece yemekle ilgili söz öbeklerini derlemek için yola çıkmıştınız.
2: Evet.
1: Araştırma sizi böyle bir kitaba dönüştürdü. Hangi noktada kitap ya da bu çalışma diyelim, belki bir makale olacaktı. Bu çalışma bir kültür tarihi çalışmasına dönüşmüş oldu.
2: Nerede?
1: Neydi bunu yapan şey size?
2: Dediğim gibi dönüşümleri fark ettim. Ve zıtlaşmaları, dönüşümleri, kaynakçaların birbiriyle çarpışmasını, mesela yabancı atasözü kitapları var. Dönemde basılmış Osmanlı atasözleriyle ilgili. Bunun kültürel olarak ne kadar farklılaştırdığını fark ettim. Yani o kültürdeki insan sizin kültürünüzle çok ilişkili olmadığı için ne dediğinizi anlamıyor. Buradan çıkarttığım şey oldu. Ya demek ki senin kültürünü sınıflandıran, yoğuran bir şeyler var. Ve o kültür o biçimde yoğrulduğu zaman ancak bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Mesela Fransızlar şu yemek konusunda, mesela yemek dendiği zaman Fransızlar konuşulur. Ama velakin şimdi ilk defa burada söylüyorum. Benim şahsi fikrimdir, araştırmalarım sonucu. Fransız mutfağı olağanüstü büyük bir mutfak değildir. Olağanüstü büyük bir mutfaktır fakat keşfetme bakımından olağanüstü büyük bir mutfak değildir. Niye? Çünkü zamanında Fransız soyluları, şimdi Avrupa'da bir olay var. Eğer siz soyluysanız av eti yersiniz. Çünkü avlaklar size aittir. Bütün saray yemekleri de av etleri üzerine döner. Şeyde ne derler onun adı, Fransız devrimiyle birlikte soylular yok edilince, soylu sınıfı, onların aşçıları işsiz kalıyorlar ve Avrupa'da çeşitli yerlere gidiyorlar. Oradan getirdikleri yemeklerle Fransız mutfağını oluşturuyorlar. Yani şimdi Fransız mutfağında bugün av etiyle ilgili şey yapamıyorsunuz ki, bütün dünyaya av etini vermiyor ki. İşte o yüzden aslında toplama bir mutfak. Bu da bunun gibi işte, yani bir sürü şeyi peş peşe eklediğinizde bazı sonuçlar elde ediyorsunuz. Ben de kitapları okurken bunu böyle yapmam gerekiyora geldim. Yani açıkçası benim en baştan gidiş yolum veya şey değil, hani bir lafımız vardır, o çok doğru bir laf. Kervan yolda düzülür. Türkçesi bu kitap yolda düzülen bir kitap. Benim baştan itibaren böyle bir şey yapmaya niyetim yoktu zaten. Yani 5 yıl hakikaten çok az şeyle uğraşabildim bu kitap yüzünden. Yani acaba 5 yılımı verir miydim baştan düşünseydim? Onu da yani Türkçesini söyleyeyim, bir daha böyle bir kitap yazacağımı zannetmiyorum.
1: Sizden önce de yazılmamıştı.
2: Yani
1: değil mi?
2: Yani
1: bu arada sözlükler yazılmamıştı, ansiklopediler yazılmamıştı demiyoruz. Zaten Kutsi akıllı da alıntı yaptığı zaman baktığı yerlere referans veriyor. Fakat bu kadar derinlemesine ve bu kadar çok her şeyin bir araya geldiği söz öbeklerinden oluşan bir metinler topluluğu yoktu, değil mi?
2: Evet.
1: Şimdi siz söz öbeği ifadesini biraz dinleyicilerimizle paylaşalım. Kitabın ilk kısımlarında bunu aktarıyorsunuz. Atasözü, deyim ve argoyu aynı çatı altında topladınız. Bunun gerekçesini dinleyicilerimize de aktarırsanız iyi olur.
2: Atasözleri ve deyimler zaten daha önce, Cumhuriyet'ten önce böyle atasözleri ve deyimler diye ayrılmıyorlar. Cumhuriyet'ten sonra ayrılmaya başlıyorlar bu dil bilim çalışmaları dolayısıyla. Fakat bu ayrımı yapanlar arasında da çok ciddi görüş ayrılıkları var. Ve hiç kimse birbirinin yaptığını beğenmiyor. O yüzden ben baştan bu şeyi yapmamaya karar verdim. Çünkü bir de
1: hatta böyle... hakem olmayacağım diyorsunuz.
2: Evet.
1: Bunu bir tevazu olarak mı değerlendirmeliyiz? Bilimsel bir tevazu, yoksa gerçekten kesin bir ayrım yapılamayacağını düşündüğünüz için mi hakem olmamayı tercih, bu deklarasyonu yaptınız?
2: Yani ben tevazu diyelim, şunu diyelim. Yani ben kesinlikle bu işe girmek istemiyorum. Çünkü peki, birisi, yani dil bilim konusunda yetkin birisi, 10 yıl önce yazdığı kitapta deyim olarak geçirdiği, evet, bir söz öbeğini 10 yıl sonra atasözü olarak değiştiriyor. Şimdi, hı hı, yani bu kadar yıllarını vermiş insanlar bu net kararları veremezlerken, benim vermem biraz zor olur diye düşündüm. Açıkçası benim en sevdiğim yeri de argolardır. Hı hı. Yani burada, çünkü argo şeyin dışında, atasözünde de bayağı bir düşünce vardır ama argo da bir atlatma arkasından bir düşünce vardır. O yüzden ben argoları çok severim. Mesela şey, unutulmuş argolarımızdan biri benim eskiden çok komiğime giderdi. Yoğurtlu bakla. Eskiden toplum polisine yoğurtlu bakla denirdi. Hmm. Çünkü bakla rengi elbiseleri, aha, ve beyaz başlıkları vardı.
1: Aa, evet.
2: Yani şey, şu anda tabii öyle
1: kimse
2: bir şey
1: hatırlamıyor
2: yok
1: bunu ama ki unutup gidileceğini bir yerde bu en azından arşivlenmiş oldu.
2: Yani benim yaşımdakiler ve benden daha yaşlılar hatırlıyorlar toplum polisinin o kıyafetini.
1: Bu arada Vedat Milor'dan yaptığınız alıntıyı soracağım. Ben de bu hafta hem kitabı incelerken Türkiye'de yemek konusunda önemli isimlerle de görüşeyim istedim. Fatih Tutak'ı aramıştım. Fatih Tutak'ın da birkaç şey soracaktım bununla ilgili. Fakat çok yoğun anladığım kadarıyla. Telefonla aradığım zaman hani bu konuda menajerim dönecek dedi size ama henüz dönmedi. Onun da katkısı olsaydı güzel olurdu. Menajerinden bana dönüş yapmasını bekliyorum ben nasılsam. Peki Vedat Milor'la metinlerin kesiştiği bir kısım var, evet, aktardığınız.
2: Yani ben kendisini çok takdir, hı-hı, ediyorum. Sosyolojik yemekler üzerinden yaptığı sosyolojik analizler, evet, çok şey,
1: isabetli.
2: Çok isabetli, evet, çok iyi. Ve yani kendisini dediğim gibi o yüzden kitaba da aldım o analizlerden, evet, bir tanesini. Çünkü bu kitap aslında bir sosyolojik analiz kitabı. Yani Türk halkını bir lokma analiz etmek, Türk halkı hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsan muhakkak yemek konusundan geçmen lazım. Aksi, hmm, halde şey yapamazsın, anlayamazsın. Bir sürü şeyi anlayabilmene olanak yok. Çünkü dediğim gibi sadece yemek kelimesi bile bir şeylerin sonuna gelerek onu anlamlandırıyor. Dayak yemekten, kazık, hmm, yemekten, lafı yemeye kadar, hmm, hepsini, evet, yemekle anlamlandırıyoruz.
1: Evet. Atasözleri sadece işte ahlakı öğretmiyor ya da ona ilişkin işte iğnelemelerde bulunmuyor ya da öneri tavsiyelerde. Kitaba baktığımız zaman şunu gördüm ki insanların ne yediğini de atasözleri anlatıyormuş. Yani belki biliyorduk ama farkında değildik ya da işte okuyup geçiyorduk, belki bunu da görmüş olduk. Sizce söz öbekleri tarihçileri göremediği hangi ayrıntıları yakalıyor olabilir? Neler gördünüz siz?
2: Yani işte kitapta da belirttim. Hı-hı. Mevsimleri bir kere doğru dürüst mevsimleri veriyorlar. Yani dut soyundu sen giyin, dut giyindi sen soyun. Hı-hı. Bu yazın geldiğinin en net göstergelerinden biri. Karpuz kabuğu suya düşmeden denize girilmez. Yani bizim en, hı-hı, önemli atasözlerimizden biri. Sonra şey, yiyecekler bize kışı da söylüyorlar.
1: Evet.
2: Örneğin işte şey, palamut bol olursa kış sert geçer. Ayva bol olursa kış soğuk olacak demektir. Yani bunların hepsi bize yarın hakkında şey yapıyor. Hatta kitapta da belirttim. Yemekler bize kehanet bilgisi de veriyorlar. Hmm. Örneğin bu Hıdır Ellez çok önemli bir dönemdir. Hıdır Ellez'de Anadolu'da, şu anda Türkiye'de, İstanbul'da yapmaya olanak yok. Kırsal yerlerde dışarıya süt bırakılır. Eğer süt mayalanırsa o yılın bereketli geçeceğine karar verilir ki aslında çok anormal değil. Çünkü o sporların ve şeylerin bol olduğunu gösterir havada. Zaten belirli bir bolluğun yaşanacağının delili o.
0: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Bir başka şey benim aklımda kalan, Osmanlı'da en makbul etin kuzu eti olduğunu biliriz. Ama atasözlerine bakıldığı zaman aslında bu bilinen tarihi, yani resmi tarihteki bilgiyle çelişmiş oluyor bu dil kazınız aslında sizin. Çünkü orada keçi etinin aslında daha makbul olduğunu görüyoruz sanki.
2: Makbul aslında makbul.
1: Ya da ne diyelim oraya
2: çok
1: doğru.
2: Çok kullanılan daha doğru. Kuzu etinin makbul olduğu doğru. Ama ve lakin yani kuzu eti her zaman bulunabilen, kolay bulunabilen bir şey değil. Ve şimdi kuzu etinin kökeninde aslında çok büyük ekonomik şeyler de yatıyor. Kuzu etinin bu kadar popüler olmasının sebebi İstanbul'da kuzu etinin çok kolay bulunması. Sarayda devamlı kuzu etinin yenilmesi. Hatta hani bizim padişahlar çok söyleniyor, ava çıkan Avcı Selim vardır, şu vardır, bu vardır. Şimdi onlar ava çıkıyorlar da av etleri pişirilirken arada yağlı kuzu etleri konuyor. Lezzet versin diye. Çünkü av etleri tamamen kastan oluşuyor. O kadar lezzetleri yok. Araya yağlı kuzu eti konuyor ki şey yapsın. Sonra İstanbul'da koyun eti sübvansiyonlu bir et. Yani Anadolu'dan sübvanse edilerek geliyor. Bunun da sebebi ta Roma'dan açıkçası şeye dayanan bir kökü var bunun. Nikaya'da, Nika ayaklanmasına dayanan bir kökü var. Bizans'ta bilinen şu: baş şehirde ayaklanma çıkmamalı. Osmanlı'da bir sürü şeyi Bizans'tan kopya etmiş. Ve baş şehirde olay çıkmamalı, bu çok önemli. Bunun için iki malzeme var ki asla ve asla bunların kıtlığı yaşanmamalı. Bir tanesi et, bir tanesi un. O yüzden yani mesela hala yaşayan un kapanı var. Çünkü bu kapan aslında şeyin, unun gelip toplandığı yer anlamında. Bal kapanı da vardı eskiden, yağ kapanı da vardı falan filan, ama onlar yok oldu. Un kapanı yok olmadı çünkü un çok önemli. Et içinde bir tane yöntem var. O da Osmanlı'da birisi şey yapıldığında, ne derler ona da, çok fazla zengin olmaya başladığında, eğer bunda bir hile hurda şey yapılıyor ama ispatlanamıyorsa, onu celepkeşan yapıyorlar. Celepkeşan İstanbul'a yeterli eti sağlamakla görevli kişi veya kişiler grubu. Yani diyorlar ki işte sen İstanbul'un şeyini bir yıl boyunca etinin bir kısmını karşılayacaksın. Tamam diyor, eli mahkum. Eğer karşılamazsa çünkü malına el konuyor. Ama siz gidip Balkanlardan şuradan buradan alıyorsunuz diyelim ki 20 liraya İstanbul'da, ama etin narhı 10 lira. Siz İstanbul'dan 10 liraya bir yıl şey yapıyorsunuz. 20 liraya alıp 10 liraya, 20 liraya 10 liraya derken sizde paralar suyunu çekiyor. Devlet de sizin peşinizi bırakıyor. Ha bu aynı zamanda şimdi halka çok büyük iyilik, aynı zamanda tahtın korunması için de çok önemli bir yol. Yani Osmanlı'da burjuvazinin şey yapmaması, ne derler onunla da, gelişmemesinin sebep bedavadan gelişmemezlik değil. Bayağı yardımcı olmuş şey yönetici sınıf buna.
1: Ya demek ki koyun bulunmazsa, değil mi, her nasılsa halk rahatsız mı olacak? Yani hani ya koyun işte, koyunda yemesinler dememiş kimse.
2: Ama bir de bir şey var, yani koyun kabul edilen şey. Yani İstanbul'da koyun yenir. Bir de şeyler var. Çıkan birkaç tanecik kitabımız var. Yemek kitabımız, hepsinin kaynağı İstanbul. Kültürel olarak, yani sadece Türklere değil, Türkiye'ye değil, Ermenistan'a da, Yunanistan'a da, her yere kültürü ihraç eden şehir İstanbul. Öyle olunca her şey koyun eti, koyun eti, koyun eti deniyor. Ama keçi çok daha rahat besleniyor. Çok daha kolay yürüyor. Ve keçi eti, o tavşan eti de, atasözlerinde ne kadar çok tavşan var. Yani ilgilenilmese tavşan niye tavşan olsun? Ama velakin tavşan da yeniyor bol miktarda, ama bahsedilmiyor.
1: Kutsi Akıllı'nın kitabında sadece Osmanlı'da hayvancılığın ve işte hayvansal tercihlerin izlerini sürmüyoruz. Tarımın da izini sürüyoruz atasözleri aracılığıyla, bunu öğrenmiş olduk. Arpa Standart ekmek, arpa unu ya da standart. Mesela atasözlerinde şey yok, sizin yazdıklarınızdan hatırlıyorum. Mısır unu yok mesela. Yok. Dolayısıyla mısır ekmeği diye bir şey de bilinmediğini görüyoruz. Aslında dil söz öbekleri bize tarım tarihini de göstermiş oluyor.
2: Evet, var olanı şimdi öyle bir şey ki bunlar değiştirilmeden gelmiş şeyler olduğu için siz istediğiniz kadar yeniden kural koymaya, yeniden bir şeyleri yazmaya çalışın. Hayır, orada yazılmışı var, bir kere yazılmış ve bu tarih gibi de değil. Bu halkın onayladığı bir şey olduğu için bundan kaçamıyorsunuz. Bundaki gerçeği yakaladığınız an o gerçeği yakalamış oluyorsunuz.
1: Evet. Kitapta başka birinden alıntılayarak, başka bir demeyelim, Ömer Faruk Akün notlarıma baktığında atasözlerinin yıllar içerisinde kısaldığını bize aktarmış oluyorsunuz. Evet, önemli bir tespit bu. Sizce sosyal medya çağında bu süreç daha da mı hızlandı?
2: Vallahi sosyal medya açıkçası bu atasözlerinin gelişimine göre çok genç, çok küçücük bir zaman dilimi. Hani dünyanın oluşumuyla insanın şeyi arasındaki insanın dünyada olduğu zaman kadar çok kısa, daha konuşmamız için çok erken. Ama ben mesela şey düşünüyorum, hani Türkiye'de okuma alışkanlığını yok etti. Kesinlikle hayır, tam tersi. Sosyal medyadan okuyor insanlar. Gazete okumuyor. Evet. Şey okumuyor ama sosyal medyadan okuyor. Normal bir insanın yani bundan...
1: Ve uzun şeyleri okumuyor. Evet. Onu da söyleyeyim. Kısa olan şeyleri değil mi? Okuyor da kısa videolar izliyor belki diyebiliriz.
2: Videolar izlemenin dışında okuyorlar. Evet. Yani 40 yıl önceye göre inanılmaz bir okuma var. Ama şimdi siz kafanızda hani koyun eti gibi kitap okuma... Yok, kitap okuma değil. Okuma alışkanlığı çok daha yükseldi. Yani Facebook'ta yemek tarifi okuyor, şunu okuyor, bunu okuyor, okuyor. Ha, senin istediğini okumuyor olabilir. Evet. Bir de böyle bir şey var. İnsanlarda yani benim kabul ettiğim şeyi okuduğu zaman okumuş kabul eder. Yok öyle bir dava.
1: Evet. Peki sizce söz öbekleri kısaldıkça anlamı daha güçleniyor mu?
2: Vallahi değişiyor. Bazen yok oluyor anlam. Yani çok kısaldığı zaman... Dönem içinde belki çok kabul edilebilir oluyor ama dönem dışına gidince şey yapıyor, tencere yuvarlandı, kapağını bulduğundaki gibi. Yani tencere aslında orada denmek isteyen içini doldurmak istiyor tencere, ama velakin kısalınca ha böylece bir bütün oldu falan filan, başka bir anlam bütünlüğü yükleniyor ona, özü değişiyor.
1: Renk adlarımız da yemeklerden geliyormuş.
2: Evet. Çok önemli yani, şu anda bir sürü rengi...
1: Ya bu arada bunu da duyunca, öğrenince, okuyunca daha doğrusu ya dilimiz mutfakta şekillenmiş diye düşündüm.
2: Evet, aslında öyle çünkü yani biz bakın yemek insan hayatındaki en önemli şeylerden biridir. Çünkü verdiği zevkle onun için harcadığınız arasındaki ilişkiyi şey yaptığınızda, dünyada hiçbir şey size yemek kadar fazla zevk veremez. Mümkün olduğu kadar az harcamayla.
1: Evet.
2: O yüzden ve siz bunu günde 3 kere yaşarsınız istiyorsanız ve bunun için hiç kimse sizi ayıplamaz. Öbür zevklerinizin hepsi için ayıplanabilirsiniz. Yemek için minimum ayıplanırsınız. En fazlasıyla çok lüks şeyler yerseniz ayıplanırsınız ama yani örneğin yani yumurta, soğanlı yumurta. Siz onu 15 dakikada yaptığınızda lezzeti farklı olur. O soğanı 1 saat boyunca karamelize ederseniz çok hafif ateşte tadına doyamazsınız. Yani bu lüks falan değil, altı üstü 2 tane soğan. Gerçi bugünlerde soğanın fiyatı.
1: Mesela renklerle mutfak arasındaki ilişkide kahverengi benim özellikle dikkatimi çekti ve çok sevdim. Siz bunu kahvenin kültürel yükselişinin dildeki izi olarak yorumluyorsunuz ki.
2: Kesinlikle.
1: Başka hangi renkler bize benzer hikayeleri anlatıyor? Ya da kahverenginin yükselişiyle ilgili kahverengi, de belki birkaç
2: şey. Yani kahverengi geldiği zaman bakın neler yok oldu. Boz yok oluyor. Doğru yok oluyor. Yani şey neydi? Kondu galiba. Konduydu. Yok oluyor. Bir sürü renk yok oluyor. Onların tamamının yerini kahverengiye veriyorsunuz. Ve onu da geçin. siz bir öğüne kahverengi adını veriyorsunuz. Hmm. Şimdi kahve o kadar önemli ki Osmanlı döneminde
1: kahve altı.
2: Evet, evet. İnsanlar uyandıkları zaman baş uçlarında mangal tutuyorlar ki ilk kahvelerini içebilsinler diye. Ve yanında da biraz kuru yemiş. Aslında mesela bakın şimdi Türkiye'deki kuru yemiş alışkanlığının gelişimi falan filan, bunlar da çok önemli. Bunları da buna bakarak bulabiliyorsunuz. Alt tarafı bir kahve diyorsunuz. Ama kahveden yürüdüğünüz zaman öncesi ne, sonrası ne falan filan derken bir sürü alışkanlığın kökündeki şeyleri de buluyorsunuz.
1: Hı hı. Kadın budu köfte, hanım göbeği, dilber dudağı, vezir parmağı gibi isimler sizce sadece mizah mı, yoksa Osmanlı toplumunun zihniyetini mi ortaya koyuyor?
2: Kesinlikle. Yani şimdi bakın orada en önemli tatlılardan biri vezir parmağı.
1: Vezir parmağı, evet.
2: Şimdi vezir parmağının şeklini bilen yahu parmak böyle mi olur der. Aslında o parmak falan değil. Burada denmek istenen, ya padişah sen ne yapıyorsun? Bütün gayrimüslimleri kalkıp vezir yapıyorsun. Orası vezirin parmağı değil aslında.
1: Evet, bu kadar.
2: Evet.
1: Şimdi bazı yemek isimlerinin zamanla ahlak kaygısıyla değiştirilmeye çalışıldığını da görüyoruz kitabınızda. Yemek isimleri bile sansürlenebilir mi?
2: Evet, sansürleniyor zaten işte. Yani ben kadın budu köftenin birkaç yerde kadı budu köfte diye şey yaptığını gördüm. Yani bir de öyle bir şey ki yani kadıya karşı bir cinsel istek, ya ne kadar saçma bir şey.
1: Kadı budu. Yani, hani kadın olmasındansa kadı
2: olsun. Daha... Yani niye neresi, aman iyi ki kurtardın yani. Yani bu şey, sonra mesela gavur dağ salatası vardır. Hmm. Onu nur dağ salatasına çevirmek. Sonra evet, papaz eriğini çevir. Yahu ne gerek var? Yani bırakın bazı şeyler olduğu gibi kalmalı. Siz onları değiştirmek isterseniz bir günlüğüne, iki günlüğüne değiştirebilirsiniz ama aslında değiştiremezsiniz. İşte şey, bunun en iyi örneklerinden bir tanesi bizim NATO'ya girmemiz ve Rus salatasının Amerikan salatasına dönmesidir. Yani şey, yemek tercihleri...
1: Aslında Rus salatasıdır tabii adı ki, şüphesiz.
2: Evet. Tabii ki yani bu tip şeylerle yemeksel şeyleri karıştırmamak lazım. Çünkü Türkiye'de yemeğe yapılan boykot hiçbir zaman tutmamıştır. Hmm. Bakın iyi olan neyse o her zaman boykotu aşar. Zamanında İtalyanlar Libya'yı aldığı zaman da İtalyan makarnasına boykot koymaya kalkmışlar. Ama olmamış. Bugün görüyoruz işte yani her grup kendi içinde veya bir şeylere boykot koyuyor ama ben hiç boykotla kapanmış olan bir şey görmedim.
1: Evet. Evet, bu da önemli bir nokta.
2: Tabii. Doğru. Yani işte bu mesela,
1: hatta baskınlar oluyor değil mi restoranlara?
2: Evet. Yani evet, gırtlağın önemini çok net gösteriyor. Bunu kabul etsek de etmesek de bu toplum üzerinde yemek çok önemli.
1: Biraz da çocukluğunuza dönmek istiyorum sizin. Anneannenizin söylediği tekerlemeler aslında araştırmacı kimliğinizi etkiledi.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Yani anneannem nasıl diyeyim, hani böyle şey filmlerde bilgeler var ya, ben onlara benzetirdim. Hep böyle bir şeyler şey yapar, bir tane atasözüyle söylerdi onu. Yani bize illa çok açıklamak değil. Bir de dediğim gibi atasözü arkasında o kadar kuvvetli şey var ki karşı koyamıyorsunuz.
1: Türkülerde ve şarkılarda yiyeceklerin de çok önemli bir biçimde yer aldığını görüyoruz yoğun olarak. Sizce bu kadar yoğun olarak yer almasını sadece folklorla açıklayabilir miyiz?
2: Vallahi işte aslında folklor senin kültürünün en önemli parçasıdır. Yani folklor deyince bizim aklımıza folklor oyunu... Ama hayır, folklor sizin kültürünüzün ne olduğu hakkında net bilgi veren bir şey. Ve yani yemeği, folklor yemeğin bir parçası değil. Yemek folklorun bir parçası. Ve siz o kadar önemli bir parçası haline getirmişsiniz ki diyorum ya, yani her şeyimiz bizim yemek üzerine kurulu. Otur bir kahve içelim. Yani peynir ekmek bir şeyler yer misin? Bugün artık peynir ekmek bir şeyler yer misin de zor olmaya başladı. Yani hakikaten şey değişecek. Yine yemek kültürümüz değişecek fakat nereye evrilecek bilemiyorum. İşte en yemek kültürümüzün değişmesine dair en iyi örnekler bence etsiz çiğ köfte ve tavuk dönerdir. Yani yemek kültürümüz de değişiyor. Buna bağlı olarak söylediklerimiz de değişiyor. Kültürümüz de değişiyor. Bu değişimden nereye gider? İşte bizden sonrakiler onu söyleyecekler.
1: Evet. Şimdi tabii Kutsi Akıllı'nın Everest'ten çıkan Türkiye'de Yemekçe Konuşulur kitabındaki birçok söz öbeği bizi şaşırttı. Ama aslında konuğumun da şaşırdığı inceleme yaparken şeyler olmuş. Bunlardan bir tanesi yiyecekler üzerinden hava tahmini yapılması.
2: Evet.
1: Değil mi? Oldukça şaşırtan bir durum olarak bunu düşünebilir miyiz? Özellikle palamut, ayva, mantar gibi yiyecekleri göz önüne aldığımız zaman.
2: Şimdi bunlar genellikle tecrübeyle bulunmuş şeyler. Hatta ben bir iki tane meteorolojist arkadaşla da konuştum. Yani evet diyor, gerçekten böyle oluyor. Çünkü bunlar bir günde, iki günde, üç günde, beş günde, 10 yılda, 20 yılda yapılmış şeyler değil. Yüzyıllarca deneniyor. Ve yüzyıllarca denenip gerçek bir karşılık bulmuşsa bugüne geliyor. Bugün hakikaten bunların olduğunu görüyoruz. Hepimiz de görebiliriz rahatlıkla.
1: Evet. Kitapta bedduaların da önemli bir kısmının aslında yemek üzerinden kurulması çarpıcıydı. Birkaç örnekle birlikte, hani boğazında kalsın.
2: Yani bence bedduadan önce dua çok önemli. Yani yemin çok önemli.
1: Yani ekmek çarpsın.
2: En büyük yeminimiz ekmek Kur'an çarpsındır bizim. Bundan daha büyük yemin var mı Türkiye'de, ben bilmiyorum yani.
1: Değil mi?
2: Baş yeminimiz. Veyahut da bir şey olduğunda.
1: Burada yani, bunda sadece din mi etkili, yoksa ekmeğin tarihsel değeri mi burada etkili?
2: Yani, bu sadece dinle alakalı bir şey değil.
1: Tarihsel.
2: Tabii ki yani siz.
1: Yani, sembolü, yani o yemeğin sahip olduğu sembol önemli. Aç kalma korkusu belki.
2: Bir de zaten insanlığın gelişimindeki en önemli adımlardan biri tarıma geçmek olarak kabul edilir. Ona olunca daha fazla yiyecek üretme ve saklama muhabbeti oluyor. Şimdi öyle bir şey ki bu topraklar buğdayın ilk yetiştirildiği topraklar, ekmeğin ilk yapıldığı topraklar olarak kabul ediliyor. Böyle olunca ekmek çok önemli. Bugün Türk halkı açıkçası ekmek yemediği zaman doymadığını söyler. Herkesin genel sözü budur. Şimdi böyle olunca ekmek ister istemez sizin hayatınızda çok önemli bir yere geliyor. Ve duanızda da ekmek şey yapıyor. Ama ben yani mesela dualar içinde şeyi çok beğenirim hep. Su gibi ömrün olsun.
1: Su da çok önemli bir yer ediniyormuş. Evet. Ekmekten daha çok her nasılsa diyebiliriz belki.
2: Çünkü su, yani hayatın, ekmeksiz yaşayabilirsiniz ama susuz yaşayamıyorsunuz.
1: Su gibi aziz ol.
2: Yani su gibi ömrün olsun. Bundan daha büyük bir dua olamaz. Çünkü bugün içtiğimiz su moleküllerinin en yakın hayata geldiği zaman dilimi 4 milyar yıl önce. Yani su gibi ömrün olsun, bundan daha büyük dua edebilir misiniz bir insana ya? Su gibi ömrün olsun diyorsun. Yani 4 milyar yıl yaşa kardeşim diyorsun. Daha ötesi
1: daha yok. Ne olsun. Biraz argodan söz edelim. Zeka gerektiren bir dil olarak tanımlıyorsunuz.
2: Evet, kesinlikle.
1: Biraz argonun varlığını bize, kitaptaki ağırlığını açarsanız biraz da argo konuşalım.
2: Vallahi argoyu topladım. Toplayabildiklerim, kendi duyduklarım, çünkü argoyu siz de yaşıyorsunuz. Bir zamanlar hatırlarsanız ilk dijital saatler çıktığı zaman stampo vardı. O zaman dandik denirdi.
1: Dandik, evet.
2: Dandik saat. Şimdi argo hayatımızın her döneminde var ve argo eskidikçe deyime geçiyor. Ve ayıplıktan çıkıyor. Bunun yanında biraz önce konuştuğumuz yürümek deyimi mesela değişti. Eskiden yürümek bir şeyin kaybolması, ortadan uçması falandı. Şimdi yürümek genellikle karşı cinse karşı cinse ilişki kurma şeyine döndü. Argo çok yaşayan bir şey. Mesleki argolar var, bir de genel argolar var. Argo zaten hep bir şeyleri gizlemek üzerine kurulduğu için, hani iki kişi argo konuşurken şey hiç anlamaz. Ne derler, oturan kişi hiçbir şey anlamaz. Zaten amaçlanan da odur. Ha, burada vererek ya, demek istediğim argo da bunun içinde bir daldı. Mesela eskiden bira anlaşılmadı ya. Fatma Ana'nın helvası. Yani Biri anlamanız olanak yok. Yasakları gizlemek için çok iyi bir yöntem.
1: Argo o halde şunu diyorsunuz değil mi? Halkın bilinçaltını ya da toplumun bilinçaltını atasözlerinden daha iyi anlatıyor. Diyor musunuz bunu?
2: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü orada gizlenmesi gereken şeyler de açıkça söyleniyor. Yeter ki siz kodu bilin.
1: Peki. Yönetmenim de gözüm bir dakikalık süre kalmış, çok soracağım şey var. Üstelik kitapla aldığım notların yarısını sorabildim ve Kutsi Akıl'ın aslında yaptığı diğer birçok şeyi de konuşacaktık. Yani TRT'deki radyoculuğu, yıllar önceki Hür FM'deki çok, yani radyoculuğun yapıldığı, en çok yapıldığı, dinlendiği dönemdeki performansları, dergiciliği, aslında birçok konuşacağımız konu vardı. Gırgır'dan Leman'a, radyoculuğundan işte internet sitesi kuzubudu.com'a kadar birçok iş varlık gösterdi ama biz vaktimizi belki de çok aslında kitaba da odaklanmak istedim, çok etkili kullanmadık da demek istemiyorum aslında, ama Türkiye'de yemekçe konuşuluru konuştuk, iyi yaptık. Bir başka sefer tekrar programımıza konuk olursanız memnuniyetle diğer soramadıklarımızı sorarız.
2: Teşekkür ederim.
1: Profesör Feryal Saygılıgil'in hazırladığı Arkadaşlık Üzerine kitabını size hediye etmek istiyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Peki, teşekkürler. Var mı son saniyeler içinde söyleyeceğiniz bir şey, ekleyeceğiniz?
2: Foklar öldürülmesin.
1: Peki. Bu defa Anadolu'yu fotoğraflayan, öykülerle bize anlatan Tolga Gümüşay'ı konuk edeceğiz. Altın Kitaplardan Anadolu Kareli öyküleri konuşacağız.
0: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nda. Gündem Dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nın tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Ve programın ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümünde bu defa öyküler konuşacağız. Anadolu'dan kareli öyküler. Kare derken tabii hem fotoğraf karesi ama aynı zamanda metinlerden oluşan Tolga Gümüşay'ın daha önce İstanbul Kareli Öyküler. Hoş geldiniz bu arada.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim, harika.
1: Hayırlı olsun yeni kitap. Tebrik ediyorum sizi. Siz bize 2022 yılında konuk olmuşsunuz. O tarihten bu tarafa ceplerine çiçek dolduran çocuk ve kaçak roman gelmiş. Tabii biz en çok Anadolu kareli öyküleri konuşacağız. Onunla ilgili notları aldım. Fakat bizde bir bütünsellik olsun diye Tolga Gümüşay yayınlarında önceki programda diğer bütün kitaplarına şöyle hızlıca bakmıştık ama Veli'yi konuşmuştuk en çok. Evet. Bu defa da yine kalan kitaplara bakalım, iki kitaba ve sonra en çok yine Anadolu kareli öyküleri konuşalım. Ceplerine çiçek dolduran çocuk da çocuklara da yetişkinlere de ulaşan bir değil mi metinler topluluğu hazırladınız. Hı hı. 2023 yılında bir çocuk romanı. Diyebilir miyiz ya da roman diyelim. Ta çocuk romanı değil, düzeltelim. Öyküler. Öykü düzeltiyoruz. Evet. Buyurun.
2: Şöyleydi. Niye adı ceplerine çiçek dolduran çocuk? Kısaca onu anlatayım.
1: Evet.
2: Ben kendimi ilk bildiğim zamanlar herhalde işte 3-4 yaşında mıyım? Babam subay. Edirne Uzunköprü'de görev yapıyor. İşte gündüz annem okula gidiyor. Babam alaya gidiyor filan. Annem döndüğünde beni dışarı çıkartıyor. Lojmanların bir bahçesi var. Bahçede işte beni salıyorlar yani. Ben de o çayırda, bana uçsuz bucaksız çayır gibi gözüken, bugün gitsem muhtemelen küçük bir bahçe olarak algılayacağım yerde, önce bir işte büyülü gördüğüm o ağaçların arasında, kelebeklerin arasında, çiçeklerin arasında koşuşturuyorum. Sonra annem hadi artık dön diye bağırdığı zaman da telaş içinde, hani rüyasından bir kanıt getirmeye çalışan biri gibi, o güzelliklerden bir şeyler alıp eve götürmekle ilgili bir derde düşüyorum. Ve en sevdiğim kıyafetim de o dönem yedi cepli bir tulumum vardı. Çünkü en çok onun cebi var ve en çok ona çiçek koyabilirim. O çiçeklerin peşinde işte onları ceplerime doldurarak, daha sonra eve geldiğimde anneme hediye ederek, işte çay bardağını vazo yapıp onun içine koyarak, misafirlere, bana Dido getiren misafirlere birer çiçek hediye ederek, kendimce hani hem kendi hayatımı hem de etrafımdaki insanların hayatını güzelleştiriyordum. Hatta bir kısmını da kitapların arasına koyuyordum. Belki kitap sevgim o günlerden gelir diye düşünüyorum. Aslında bu, o kitap tamamen hani benim yıllar sonra gördüğüm albümdeki bir fotoğrafın ilhamıyla yazıldı. Hayatım boyunca aslında bunu yapmaya devam ettiğimi fark ettim. Yani dışarıya çıkıyorum, işte çayırsa çayır, sokaksa sokak, dünyaysa dünya dolaşıyorum. Bence değerli olan ve paylaşılmaya değer olanları önce kendi ceplerime dolduruyorum, sonra da bunları insanlarla paylaşıyorum. Edebiyatta da bunu yaptığımı fark ettim aslında. Bilinçsiz olarak o yaşlarda çiçeklerle yaptığımı daha sonra işte insan hikayeleriyle ve mekanlarla yapmaya devam ettim. Bu kitapta da otobiyografik bir öykü dizisi diyebiliriz. İşte o ilk çocukluk anlarından itibaren, hani bir 40 senenin, 50 senenin neredeyse artık diyeceğim, hani birikimiyle kristalleşmiş, hala bakılmaya değer, işte o kitapların arasında saklanmış çiçekler gibi, yıllar sonra da rengini koyabilmiş bir takım anları ve hikayeleri paylaştım. Okurla Güneş'e kitaplığından dediğiniz gibi yayınlandı.
1: Evet. Ardından kaçak roman geldi. Kaçak romanda Mavi bir Boğaziçi semtindeki boş dairesinde kendisi dahil her şeyden kaçarak var olmaya çalışıyor. Sahilde koşarken karşılaştığı aksakalla onun tuhaf arkadaşları Mavi'nin yaşamına ağır ağır sızarlar. Tesadüfen bir araya gelmiş gibi gözüken bu kendine has karakterlerin aslında aksakalın kayıp olduğunu bulabilmek için örgütlenmiş bir topluluğun üyeleri olduğunu öğrendiğinde Mavi düş kırıklığına uğrayacaktır ama bu esrarengiz arayışın parçası olmaktan da kendini alamayacak. Evet, kaçak roman. Asıl olayımıza gelmeden önce bugünkü Anadolu Karalı Öyküleri bakacağımız diğer kitap.
2: Kaçak roman ilginç, benim için de ilginç bir kitap. Daha önceki sohbetlerimizde de aslında dile getirmiştim. İstanbul benim için müthiş bir kaynak, büyük bir bilinçaltı, işte aynalarla dolu, sırlarla dolu bir alan, bir varoluş biçimi. Dolayısıyla İstanbul'un farklı semtlerini farklı romanlarımda aslında dile getirmiştim veya ana karakter olarak kullanmıştım veya ana karakterin dönüşümünü belirleyen bir atmosfer olarak kullanmıştım. İstanbul maviyken Kadırga ve Beyoğlu üzerinedir. İşte hiç kimsenin kenti tamamen Galata ile ilgilidir. Pembe Tuvalet'te yine çok güçlü bir Beyoğlu sesi duyarsınız gibi. Boğaz benim hayatımda çok mühim bir yer ve ben bugünün Boğaz alemini aslında hemen hemen her sabah yaşıyorum. Aynı zamanda koşarak yaşıyorum. Dolayısıyla bu sefer hikayeyi Boğaziçi üzerinden ve bu koşarken aslında bilincimde ve bilinçaltımda oluşan düşünme biçimini biraz hızlı, flu, her şeyin iç içe geçtiği, karayla suyun, denizin iç içe geçtiği, hayalle gerçeğin iç içe geçtiği, olanlarla olabileceklerin iç içe geçtiği bir zemin oluşturup bunun üzerinden gittim. Yani Aşiyan'daki ölüler de en az bugünün Boğaziçi'nin canlı karakterleri kadar canlıdır o kitabın içerisinde. Dediğiniz gibi geri kalan her şey de aslında bir noktada bir Ortaköy'deki bir dairede sadece işte elektriksiz, sadece bir koltuk ve bir yatakla ve kitaplarla gördüğümüz, geçmişini görmediğimiz bir karakterle birlikte biz de bu yeni Boğaziçi aleminde yaşananlarla o zihin yolculuğunu, koşusunu birlikte yapıyoruz. Keyifli bir kitap oldu. Yani benim açımdan da açıkçası daha sonrasında da hani hem Remzi Kitabevi ile bir başlangıç oldu hem de yetişkin romanlarımı peşinden bu yaz yaptığımız yine bir çalışmayla bir araya getirdiğimiz bir koleksiyona dönüştü. Şu an işte 5 kitaplık bir roman diyelim 20 küsur yıla 2004'ten 2026-22 yıllık bir süreye yayılmış 5 kitabım şu anda Remzi Kitabevi'ndeki standlarında yer alıyor. Altın kitaplarla da tabii Veli ve Kareli Öyküler'le devam ediyoruz.
1: Evet. Şimdi altın kitaplar çok yayın evleriyle de karşılaştırdığımda yazarlarının bir kitabı çıkmadan hemen yayıncılarla iletişime geçen ve yazarların üstüne titreyen bir yayın evi hemen gönderdiler Anadolu Kareli Öyküleri. Şimdi asıl programımızın benim de incelediğim, yani diğer iki kitap gibi basın bülteninden aktardığım değil, incelediğim Anadolu Kareli Öyküler'le ilgili konuşalım. İlk izlenim, bu kitap yalnızca bir öykü kitabı değil, fotoğraf, gezi yazısı, sözlü tarih, yerel kültür ve edebiyatın iç içe geçtiği özgün bir anlatı diyebilirim. Tolga Gümüşay'ın daha önceki Kareli Öyküler projesini Anadolu ölçeğine taşıdığını görüyoruz ki ön sözde de belirttiği gibi öyküler masa başında değil, seyahatlerde çekilen fotoğraflardan, karşılaşılan insanlardan ve gerçek mekanlardan filizleniyor. Anadolu'nun hafızasını kurmaca aracılığıyla aslında yeniden kurmuş oluyor konuğum. Kitabın genel analizine baktığım zaman 6 başlıkta bunu incelemek istiyorum. İlki, fotoğraf yalnızca ilham değil, anlatının omurgasını oluşturuyor. Hani siz bu tespitlerimle ilgili doğru yanlış ya da ekleyecekleriniz varsa eklersiniz. Ne demek istiyorum sevgili dinleyenler? Kitabın en özgün tarafı fotoğrafın öykünün önünde değil arkasında durması. Fotoğraf belge niteliği taşırken öykü hayal gücünün alanını açıyor ve okur hiçbir zaman bu gerçekten yaşandı mı sorusunu önemsemiyor. Çünkü gerçek olan fotoğraf değil, o fotoğrafın uyandırdığı duygu. Bu bakımdan kitap klasik öykücülükten ayrılıyor. Var mı ekleyeceğiniz bir şey bu başlığa ilişkin?
2: Harika ifade ettiniz bence.
1: Peki. İkinci tespit, Anadolu egzotik bir dekor olarak kullanılmıyor. Pek çok yazar Anadolu'yu folklorik bir dekor haline getirirken konuğum bunu yapmamış. Oltu'daki Aytekin abi, Ayvalık'taki Marika, Elmalı'daki Süleyman Efendi, Adana'daki Kalayçı, Artvin'deki Muzaffer hepsi tip değil, yaşayan karakterler. Karikatüre düşmeden yerelliği koruyabilmek kitabın önemli bir başarısı.
2: Tamam. Teşekkür ederim çok hassas.
1: Ekleyecekleriniz varsa başlıklara.
2: O kadar güzel ifade ediyorsunuz. Peki. Ki çok bütüncül ve çok özet ama işin ruhunu çok güzel aktaran cümleler.
1: Üçüncü analiz, toplam 6'da bitireceğim. Üçüncü analiz, kitabın asıl kahramanı insan değil, hafıza. Öykülerin büyük bölümünde ortak tema unutulmak, kaybolmak, yok olmak, değişmek, terk edilmek. Örnek verelim. Saadet Şapeli yalnızca mübadeleyi anlatmıyor. Asıl anlattığı bir insan doğduğu yere dönemese bile hafızası hep oraya döner. Benzer şekilde yok yok ticarette de esnaf kültürünün ölüşünü anlatıyor konuğum. Namus madalyasında zanaatın kayboluşunu, Tarzan Kemal'le yerel kahramanların unutuluşunu. Dolayısıyla kitabın ortak ekseni aslında evet Anadolu ama bir taraftan da kaybolan Anadolu.
2: Çok doğru. Yani bunu bilinçli seçmedim. Dediğiniz gibi belki bir eksen oluştu. Sanıyorum bunun nedeni biraz da şu, yazar olarak ben hep özellikle bu Kareli Öyküler projesinde kendim biraz elçi gibi gördüm. Hmm. Yani belki oradaki o tanıklığımın bir sorumluluğunu hissettim. Yani dediğiniz gibi hafızaya doğrudan bağlanan bir şey bu, o mekanın. Çünkü çok yaşadım bunu. Yani çok çok değerli bulduğum şeylerin yok olduğunu, bir sonraki ziyaretimde onların orada olmadığını ya da oradaki bazı karakterlerin, insanların ki bana kalırsa zaten gerçekten karakter olanlar kendilerini çok da bağıra bağıra ifade etmeyenler oluyor. Kendine has bir yaşamı olan ve onunla yetinebilenler oluyor. Onu o yaşamı bir biçimde dillendirmemeyi becerebilenler oluyor. Bu herkesin daha yüksek sesle belki bağırdığı bir dünyada. Dolayısıyla onların da bir sesi olmakla ilgili, onların da varoluşuna tanıklık etmekle ilgili, onları da sevgiyle anmakla ilgili ve onların da en az hayatımızda daha çok sesi çıkanlar kadar anılmaya değer olduğunu aktarmak istiyorum.
1: Kitapla ilgili dördüncü analizim, mizahla hüzün aynı paragrafta yaşayabiliyor. Göl canavarı öyküsüne götürelim. İlk yarısı neredeyse Aziz Nesin tadında ilerliyor. İkinci yarısı çocukluk nostaljisine dönüşüyor. Son cümlede ise burukluk var. Bu ton geçişlerini konuğum çok rahat yapabilmiş. Beşinci tespitim, hikayelerde güçlü semboller var. Kitap semboller üzerinden okunursa çok daha derinleşir. Örnek verelim, göl yalnızca göl değil, insanların çocukluk hayali olarak ele alabilirsiniz. Zeytin dalı yalnızca zeytin dalı değil, belleğin ve barışın sembolü. Ayna yalnızca ayna değil, insanın kendisini görebildiği yer. Yok yok ticaret yalnızca dükkan değil, Anadolu'nun kolektif hafızası. Altıncı analiz, dil. Kitabın dili oldukça sinematografik. Çünkü yazar önce görüntüyü görüyor, sonra onu yazıya dönüştürüyor. Bu nedenle betimlemeler fotoğraf gibi. Kameranın yaptığı şeyi aslında cümle yapıyor. Bu da altıncı tespit. Şimdi bütün bu tespitler dışında bir de söylemek istediğim de bir şey var. Bütün öyküler aslında belli ölçüde romantik bir Anadolu tasviri oluşturmuş. Kötücül karakterlerin azlığını görüyoruz kitapta. İnsanların çoğunlukla iyi oluşunu, o taşranın sıcaklığı karşımıza çıkıyor. Gerçek Anadolu bu mu? Tabii bu arada bir öykü kitabı olduğu için bir belgesel çekmiyor sonuç olarak konuğum. Dolayısıyla programcının sorusuna da bu nasıl soru da diyebilirsiniz. Yoksa yazarın özlediği Anadolu mu diye sormak istiyorum aslında. Değil mi? Yani siz gerçek Anadolu'yu mu yazmak istediniz, yoksa özlediğiniz ya da önemsediğiniz ya da işte olmasını dilediğiniz Anadolu mu? Bu kadar kötücül karakterler az mı gerçekten? Anadolu gerçekten bu kadar sıcak mı? İnsanların çoğunluğu da gerçekten yazdığınız gibi iyi mi?
2: Güzel, çok güzel bir soru. Ben sanıyorum hayatın içindeki güzel şeyleri, derin şeyleri, duygusal şeyleri, sarsıcı şeyleri yakalamak istiyorum. Kötü şeylere karşı o kadar galiba hani benim algımın seçiciliği yok. Yani çünkü onu ararsanız mutlaka onu da bulursunuz. Bu sadece Anadolu için değil, hayatın bütünü için geçerli. Ben netice olarak kendimi bir İstanbul yazarı gibi tanımlayabilirim aslında. Genel hani ille de bir tanım yapılacaksa. Ama çocukluğu da Anadolu'da geçmiş. Babasının görevi nedeniyle iller değiştirmiş. Doğu'da ilkokulu bitirmiş, ortaokula başlamış. Bir geçmişim de var. Seyahat etmeyi de çok seviyorum. Şunu dolayısıyla kabul etmemiz lazım. Biraz burada bir seyyah bakışı söz konusu. Yani turistik bir bakış değil, demin söylediğiniz gibi asla değil. Ama tabii ki bir Anadolu kasabasında ömrü geçen bir çocuğun, bir gencin eminim ki üzerinde hissedeceği çok daha fazla sıkıntılar, çok daha kötücül karakterler ve olumsuz koşullar da var. Ben onun sözcülüğüne soyunmadım. Yani ben kendi seyahatlerim sırasında oradaki insanlarla konuşarak biraz derdimi anlatarak, yani hani neyi burada neyi ilginç yapan birisi var. Bu ilginçlik de çok çok kendine has olabilir. Yani bir çobanın kendine kurduğu yaşam nasıldır mesela? Bir balıkçınınki nasıldır? Bir dalyan var orada mesela denizin ortasında, Uçmakdere'de, Tekirdağ'da. Hala var onlar. Kim duruyor burada? Ne yapıyor yani? Bunlar nasıl yaşıyorlar? Hani ya başka varoluş biçimleri. Benim ilgilendiğim konu bu aslında. Yani hep o iyinin kötünün savaşının ötesinde başka nasıl var olabiliriz? Yani burada genellikle çünkü insan aslında edebiyata biraz da bunun için ihtiyaç duyuyor. Kendi sıkışmışlıkların içerisinde sadece kendisine benzeyen karakterler ve soruna çözüm bulmak yeri değildir edebiyat. Yani biz belgeselcilik de yapmıyoruz, psikologluk da yapmıyoruz ama gerektiğinde hepsini de kullanıyoruz. Başka nasıl varoluşlar olabilir? Yani ben burada tıkandığım, sıkıştığım anda Anadolu'daki ne bileyim işte oradaki o kalaycı gibi bir zanaatkar olabilir miyim? Ya da onunla sohbet ettiğim zaman bana buradaki profesörden daha fazla aslında söyleyebileceği şeyler olabilir mi? Bütün bunlar bana hep ilginç gelmiştir. Dolayısıyla biraz da demin de söz ettiğim gibi elçisi olabilir miyim bu insanların? Ya buna benim yolda karşıma çıkan insanlar. Beni anlayıp beni ilgilendirebilecek ve bana öykü yazdırabilecek kişilerle beni tanıştıran rehberler sayesinde ben bu insanlarla ve yaşamlarla tanıştım. Dolayısıyla da yani kendine has, öznel bir Anadolu bakışıdır diyebiliriz. Ama şefkatle bakmaya çalıştım, sevgiyle bakmaya çalıştım ve o güzel tarafını görmeye çalıştım, göstermeye çalıştım. En azından yazdıklarım kendi içinde doğrudur, samimidir, iştendir, gerçektir. Bence derindir. Ama anlatmadığım ve ters tarafta da bir sürü karakter var.
1: Yazarın kendi tercihi sonuç olarak kurduğu dünyada. Kesinlikle. Kitabın adı Anadolu Kareli Öyküler. Tabii bu kitap aslında bir tercih yapacak olsanız Anadolu'yu mu anlatıyor derdiniz, yoksa Anadolu'nun hafızasını mı?
2: Anadolu'nun hafızasından görebildiklerimi, süzebildiklerimi derdim. Aslında şöyle derdim. Bu bir serinin parçası. Yani şimdi Kareli Öykülerin felsefesine bakmak lazım. Yani ben İstanbul Kareli Öyküler derken de İstanbul'un tarihini, hafızasını ya da bütününü anlatmaya soyunamam. Hani İstanbul kimin haddine? Herkes bu okyanustan kendi işte kaşığı kadar, kepçesi kadar, damlalığı kadar alabilir. Ben de bir biçimde zaman zaman işte o demin sözünü ettiğiniz gibi kameramın objektifini bir yana çeviriyorum ve o çevirdiğim tarafta yer almaya çalışıyorum. Kareli Öykülerin özünde şu var. siz ille de ilham gelmesini beklemek zorunda değilsiniz. İlle de efendime söyleyeyim bir şeyi yaşamak zorunda değilsiniz. İlle de bir şeyi biriktirmiş olmak, işte büyük acılar, yaslar yaşamak, büyük aşklar yaşamak ve bunun sonrasında işte ilhamla bir şeyler yapmak zorunda değilsiniz. Hayat dışarıda akıyor. Gidin o hayata karışın. O hayatın içerisinde kendinizden birazcık vazgeçin. O kimliğinizden bir sıyrılın. Önce kendi hafızanızı bir boş verin, bırakın. Sonra başkalarıyla, başka sokaklarla, başka insanlarla, başka hayatlarla özdeşleşmeye çalışın. O hayatların içinde mutlaka zaten tarih dediğimiz şeyde de, hani mekan dediğimiz şeyde oranın müziği de, oranın sesi de yaşamın içinden size doğru gelmeye başlıyor, o şeyin etrafında. Yani hayat soyut değil. Bir öyküde bulunması gereken bütün unsurlar yaşamın içerisinde var. Yeter ki siz kadrajınızı, karenizi doğru seçin. Ve daha sonra da o karenin içindeki hikayenin önünü ve sonunu gerekirse kendiniz tamamlayarak, gerekirse de gerçek yaşam çok çarpıcıysa bizzat onu anlatarak bir öykü oluşturun. Bu böyle yola çıktım ben. Dolayısıyla da hiçbir zaman bütününü, hani başlıktaki, yani genç kareli öykülerde gençliğin bütününü anlatmadım ama bazı gençleri anlattım. İstanbul kareli öykülerde İstanbul'un bazı tarihi semtlerini, bazı tarihi olaylarını, ama bazısı da çok modern, bugünkü yaşama dair kesitleri, kişileri, duyguları ifade etmeye çalıştım. Anadolu kareli öykülerde de benzer bir süreç oldu. Bu sefer tabii ki çoğunlukla İstanbul'da sokağa çıkarak yapabildiğimi daha planlı seyahatlerle yapmak durumunda kaldım. Yani işte Sinop'a sırf mesela bunun için gittim ve Tarzan Kemal öyküsüyle döndüm. Artvin Maçehir'e böyle gittim ve kendine ait bir aynayı kapıp geldim. İşte yani Adana'da kitap fuarına gittiğim zaman biraz süre istedim ve oradaki Kazancılar Çarşısı'nda İşte Kalaycı Ulusi'yle karşılaştım. Bana türküler söyledi, fotoğraflarını çektim, sohbetler ettik. Tabii ki her şeyi yazmadım ama o karakter bende bir Adana hikayesi yazma şeyi yarattı. Tabii gidiyorum, bir de bunları sadece o kişilerden öğrendiklerimle değil. Daha sonra Tarzan Kemal mesela, yani evini gördüm. Oradaki birkaç kişinin hikayesini dinledim ama bir sürü belgeselleri var, söyleşileri var. Tarzan Kemal'in yaşadığı zamana ait belgeler var, gazete küpürleri var. Bunların hepsini de okuduktan sonra onun hikayesini çatabilme cesaretini ve ehliyetini kendimde buldum. Dolayısıyla bu tabii ki benim için de daha değişik bir aslında serüven oldu. Bence özellikle gençler için, yazmayı sevenler için de bir metot sunuyor aslında bir taraftan. Dediğim gibi ilhamı beklemeyin, çıkın gidin ve gittiğiniz yerde bulun. O doğaçlamaya biraz kendinizi bırakın. Yani her şeyi de masa başında planlayarak değil, biraz hayatta karışarak ve hayat sizi nereye götürüyorsa oradan kendi kaşığınızı, kepçenizi doldurarak geri gelin mesajını verebilirim burada.
1: Kitabın ön sözünde teşekkür ettikleriniz var tabii, destek sağlayanlar. Ön sözdeki açıklamaları da tabii dinleyicilerimize aktararak cevap verirseniz çok sevinirim, oradan alıntılayarak. Şimdi siz Kazancılar'a gidiyorsunuz mesela Adana'da, nasıl tanışıyorsunuz, yani nasıl anlatıyorsunuz? Çünkü giriş süreci de zordur, yani fotoğraf çekmenin ötesinde bir de ben senin fotoğrafını çekeceğim ama şunu yapıyorum, şöyle bir izin istiyorum, kimisi kabul edebilir, kimisi etmeyebilir. O bize biraz süreci anlatır mısınız, tanışma sürecini?
0: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Yani şöyle, bütün öykülerin kendine has aslında bir tarafı var. Bazılarında yıllar önce çektiğim, Şanlıurfa'da çektiğim mesela bir fotoğraf var. O zaman beni çok etkilemişti ama öyküsünü yazamamıştım. Daha sonra yani bir handa geçen bir işte çocuk çaycının kahramanlaştığı bir öyküydü. O da nasıl bir hayat olabilir? İşte orada çeşmeden su içen bir çocuk daha var. O da onun kardeşi olsa ne yapılabilir? Bunlar burada hani nasıl yaşıyorlar? Kendi başlarına bir, ne bileyim, bir iftira gelse nasıl üstesinden iki küçük çocuk bunun gelebilir? Peki bu handa hangi meslekler yapılabilir filan gibi. Hani biraz bölgeyi araştırarak, biraz gözlemlerimi birleştirerek, biraz dışarıdan kendim bakarak çözdüğüm bu tip öyküler var. Ama bu son en yakın tarihlerde Anadolu Kareli Öyküler olarak 2 senelik zarfta çektiğim fotoğrafların öykülerinde genellikle şu yolu izledim. Öncelikle mesela bahsettiğiniz Adana örneğinde Adanalı bir arkadaşımla konuştum. Ben hani Adana'da kısa bir sürem var. Böyle de bir derdim var. Netice olarak ben turistik bir yer görmek istemiyorum. Hı hı. Gerçek insanlarla tanışmak istiyorum. Bunlar bir meslek erbabı olabilir. Bunlar bir fiziksel zorluğa rağmen hayatını sürdüren insanlar olabilir. Bunlar efendime söyleyeyim kendine has, işte çok yaşlı olur, genç olur. Dediğim gibi hani şey yapmak üzere olan, tükenmek üzere olan bir meslekle uğraşıyor olabilir. Yani onuruyla yaşayan herkes benim için. Yani bir acınacak insanlara çok gitmek istemem açıkçası. Ama kendi dünyasını kurabilmiş ve onun içerisinde nevi şahsına münhasır. Yani geçmişteki cellatlar da benim için önemli karakterlerdir. İşte dağdaki tek başınalığı içselleştirmiş bir çoban da, dediğim gibi kendi başına her gün denizde bir maceraya serüvene açılan bir balıkçı da, ne bileyim bir... kendi fiziksel koşullarıyla hayatını onurlu biçimde sürdüren bir cüce de ne bileyim yani bir mesleği inatla sürdüren, el sanatıyla sürdüren bir amca da. Dolayısıyla biraz bunları anlatmaya çalışıyorum. Daha önce ne gibi şeyler yazdığımı ve benim böyle biraz kendi yaşamını doğallıkla sürdüren, çok da böyle turistikleşmemiş, çok da materyalistleşmemiş mahalleler, insanlar, kişiler var mı falan. Bana böyle bir rehber veriyor bu arayış öncelikle. O rehberle daha detaylı konuştuktan sonra orada bir rota belirliyoruz. O rotanın içerisinde yani gidip de asla bu ana caddelerde, AVM'lerde falan bulunacak bir şey değil benim aradığım hikayeler mesela. Dolayısıyla o kişinin de biraz sezgileri işin içerisine giriyor ve beni bir şeyle karşılaştırıyor. Mesela bir başka örnek, Muğla'da yine bir okul etkinliğim vardı. Hafta sonunu birleştirerek gittim. Muğla'da Hüseyin adlı bir altın kitapların bayisi arkadaş dedi ki yazarımız geliyorsa ben ona rehberlik ederim gönüllü. Biz bir sürü yere girdik çıktık. Muğla'nın işte kasabalarına, Bafa Gölü'nün etrafındaki köylere, ne bileyim işte yol üstündeki değirmenlere filan. Aman Ormancı türküsünün hikayelerine bir şeyler. Bir sürü şeye giriyoruz çıkıyoruz. Hoşuma gidiyor, dinliyorum, bakıyorum, fotoğrafını çekiyorum ama böyle olmuyor. Yani hiç olmuyor derken bende öyküyü oluşturacak o
1: ilham.
2: İlham ve kesişme. Bu biraz kesişmedir. Yani tabii size karşı olan bir şey yazabilirsiniz. Yani
1: çok insanlar... makineleşiriz ama değil mi zaten? Eğer tabii her gördüğümüz yerden de bir öykü çıkaracak olsak tabii o çok fabrikasyon bir
2: çok
1: şey olur.
2: Çok fabrikasyon herhalde bir şey olur ve insanlar bunu derler hep mesela. Ne öyküler var gelsen çok iyi. Ya, gerçekten de ilginç olabilir ama bende karşılığı yoksa olmaz. Yani bu iyi ya da kötü olmasını da göstermez o kişideki öykünün.
1: O anki ruh halinizde mi karşılığı yok? Yani mesela o gün bir şey oldu, çocuğunuz bir şey söyledi ve canınız sıkıldı ama ertesi gün olsaydı da aynısı mı olurdu acaba? O anlık ruh hali acaba size böyle gerçekten çok önemli öyküleri kaçırtır mı? Yoksa çok profesyonel bakarsınız ve bir gün önceki ya da o günkü, yarınki ruh halinizden bağımsız olarak her konuyu ele alabilir misiniz?
2: Bence kesinlikle bu dediklerinizin hepsi etkili olur. Ama bir noktadan sonra biraz da hani o kişisel duyguları ayırt etmeyi beceriyorsunuz gerçekten. Ortadaki meselenin hani herkesi ilgilendirebilecek bir şey mi yoksa hani doğrudan sizin ruh halinizle mi ilişkili olduğunu da anlayabiliyorsunuz. Ama bence çok da önemli değil. Yani bir yerde bazen hayat o kadar karşınıza duygulandırıcı veya sarsıcı bir gerçekle çıkıyor ki. Şimdi çocuğunuz dediniz mesela, biz Stockholm'a gittik. Stockholm'da benim oğlum en sevdiği oyuncağını kaybetti Noel gecesi. Bütün çocuklar Noel hediyeleriyle ödüllendirilirken ve bütün dükkanlar kapanmış ve hani tepinse belki hani o kadar da üzülmeyeceğim ama akşamleyin böyle tam da rahatlayıp dinleneceği, işte bütün gün benim peşimden hani deli gibi karlı sokaklarda dolaşıp uzun çorap Pippi'nin de müzesi kapalı olduğu için hiçbir ödülünü de alamayıp en sonunda hiç olmazsa bir sosis patates yiyip teselli bulacakken oyuncağını kaybettiğini fark etti. Aradık her tarafı, bulamadık. Bir damla gözyaşı indi. Ben o kadar üzüldüm ki yani hani yine alırız, yarın alırız, dükkan açılır, büyüğünü alırız, Batman oyuncağı yani. ufak dedi ki ben başka bir şey istemiyorum, ben kendi arkadaşını kaybetti o. Ben ona daha büyüğünü satın almayı teklif eden bir kapitalist yani baba şeklinde. Çok üzüldüm ve dedim ki ben gitmeyeceğim. İlk gecem cep telefonu şeyim bitmiş, şarjım bitmiş. Yani o kadar yoğun kar yağıyor ki yani bir işte 3 metrelik şeyler var yerde. Kar kürülmüş böyle tepeler var yani. Biz de onlardan birine çıkıp indik onunla. Acaba orada mı falan diyorum. Neyse yani gecenin o yarısında mümkün değil onun biz bırakalı sokakları veya onun olma ihtimali olan çok geniş bölgedeki yerde şu kadar yani bir ne diyeyim yani 10 santimlik bir oyuncağı bulabilmemiz. Gitti yani yine de ben içimde bir sesle onu aramaya gittim ve gerçekten bir işte tepenin üstüne çıkıyorum, aşağı iniyorum. En çok olmasını düşündüğüm yeri buldum çünkü. Uzakta da bir parlamento nöbetçisi var, böyle hani Robocop gibi giyinmiş, karanlıkta sürekli bana bakıyor böyle elinde tüfeğiyle falan. Yani dedim bu beni terörist falan sanacak herhalde en sonunda. Evet. Hani umudu artık yavaş yavaş yitiriyorum, zaten donmak üzere -20 derece falan orada gece. Adama gittim, hiç olmazsa açıklayayım durumu, hani ben böyle böyle işte bir oyuncak kaybettim falan titreyerek çenem gecenin bir yarısı anlatmaya çalışıyorum. Bir önceki nöbetçi meğersem oyuncağı bulmuş. Şeyin camın kenarına koymuş. Batman böyle parlamentonun camında oturmuş halde, bir donu tutmuşlar yani. Dizlerini bükmüşler. Evet. Beni bekliyor.
1: Yani, Dalmasitan bölgesi de aslında parlamentonun olduğu Stockholm'de çok kalabalık turistlerin girdiği çıktığı filan, yani değil mi?
2: Evet,
1: çok yoğun bir bölgedir Dalmasitan.
2: Ama, yani ama ona rağmen Christmas'ta demek ki herkes evde. Sadece uzaktan kiliseden koro sesleri geliyor. Saat 9 falan, zaten hava kararalı 3 saat olmuş. Yani bir tek ikimiz varız yani öyle bir öyle bir saat. Neyse geceliğin oğlumun yatağına o Batman'i koy. Şimdi bu yazabileceğimden daha iyi bir hikaye. Bazen böyle gelir yani. Bazen de aslında sadece bir silüet görürsünüz. O silüetin arkasındaki bütün hikayeyi siz hayal gücünüzle gerçekleştirir, tamamlarsınız. Demin anlattığım Muğla hikayesi, hani bu kitaba geri dönecek olursak. Sağ olsun beni iki gün boyunca Hüseyin gezdirdi. Bir sürü yere girdik çıktık. En sonunda Saburhane merkezdeki mahallesinde bir evinin bahçesinde hamam olan bir beyle tanıştık ve hakikaten kapıyı açınca hamam, yıllardır suları akmayan hamam, göbek taşının üzerine bütün o işte takunyaları bilmem tasları masları falan her şeyi dizilmiş şekilde bir biblo gibi duruyordu. Yani çok ilginç bir sahne ve bana çok böyle bir aziz bir hareket gibi geldi. Aziz öyküsünü biraz ondan dinlediklerim, biraz da hayal ettiklerim, hamamın bana düşündürdükleri, hayal ettirdikleriyle yazdım. Böyle oluyor yani, bence bir formül yok. Hani benim açımdan da yok. Yani hep her seferinde hani bir metot dedik ama metot burada sadece şu: ilham ve bekle ve git çık bul. Fotoğraf sana yardımcı olur. Çünkü bir şeyi kadrajlamak, odaklamak iyidir ama sen aynı zamanda da o fotoğrafı çeken kişi olmalısın ki o fotoğrafın önünü ve sonunu ve oradaki duyguyu da keşfedebilmiş ol ve onu da o zaman anlatırsın. İnsanlar burada o hataya düşüyorlar. Bir başkasının fotoğrafı üzerinden bir şeyler yazmaya da çalışıyorlar. Ya tabii ki her metot çalışabilir çeşitli durumlar için ama siz aslında o kareyi odaklanma alanı olarak kullanırken onu çeken sizseniz, niye başka bir şey değil de onu çektiğinizi biliyorsunuz. O fotoğrafın dışındaki martı sesini, is kokusunu, o duvardaki yosun dokusunu da biliyorsunuz. Ondan sonra ona benzer başka hangi insanların o sokakta, mahallede yaşadığını da biliyorsunuz. Bütün bunları da öykünüzün içerisine dahil edebiliyorsunuz. O yüzden orada olmak önemli.
1: Fotoğrafın çekildiği anla öykünün yazıldığı an arasında bazen aylar geçebiliyor, değil mi? Hemen yazılmıyor. Bu süre, o bekleme süreci öyküyü nasıl değiştiriyor?
2: Bu bence çok değiştiriyordur yani. Ama şöyle de bakabiliriz buna: zaten o fotoğraf çekildiğinde öykü yoktur yani. Bir fotoğraf vardır sadece, bir duygu belki vardır, bir oradaki onun bir takım izlenimleri vardır ama onun öyküleşebilmesi için demek ki yeterli malzeme yoktur. Siz sonuçta daha sonra onun üzerine yeni malzemeler ekledikçe, çünkü bu biraz da algıda seçicilikle ilgili dedik ya, siz orada belki bir han fotoğrafı çektiyseniz ama han konusunda yeterli birikiminiz yoksa, siz bunu bilinçli ya da bilinçsiz olarak bundan sonraki hayata bakışınızda hanlara başka gözle bakmaya, onunla ilgili bir haber gördüğünüzde onu daha dikkatli okumaya, bununla ilgili bir ne bileyim bir belgesel varsa onu seyretmeye de başlıyorsunuz ve doğrusu siz de gelişiyorsunuz o süreçte veya zihin sürekli aslında o gördüğü kadrajı başka hangi bilgilerle besleyebileceğine dair bir işlem görüyor arkada ve bir noktada artık o yeterli malzemeyi yakaladığını düşününce onlar birleşip ortaya çıkıyor.
1: Evet, kareli öykülerde aslında fotoğraflar gerçeği dondururken öykülerde onları dönüştürüyor.
2: Kesinlikle çok doğru söyledin. Bence en güçlü tarafı bu. Çünkü şunu söyleyeceğim. Şimdi biz niye edebiyatla uğraşırız? Çünkü hayatın tamamen gerçekleriyle yetinmek istemeyiz. Yani hayal gücünü de işin içine katarak, öznelliği de işin içine katarak büyütmek isteriz. Yaşamı biraz daha derinleştirmek isteriz. Ama okur hep gerçek olsun ister. Yani film seyrederken de öyleyizdir. Hmm. Netice olarak onun kurgu olduğunu biliriz ama gerçekmiş gibi inanırız, ağlarız, öylesine güleriz. Bence kurgu sanatlarının en büyük numarası bu. Yani bir taraftan insanlar evet onun kurgu olduğunu biliyor ama birçok gerçek olaya göstereceği tepkiden fazlasına da bakıyor. Ama rasyonalize etmeye kalktığında da gerçekmiş hem de demek veya orada gördüğü o kahraman işte o Masum Eyüp Müzesi'nin karşılığını gidip fiziksel olarak da bulabilmek. Bir Galata benim hiç kimsenin kendi romanımdaki sokağa gidip de kitabı okuduktan sonra da bulabilmek aslında o inandığı şeyin yani karşılığının olduğunu bilmek okura da iyi hissettirir. Çünkü boşa kandırılmadım aslında böyle bir sadece böyle bir duygu değil böyle bir mekan da var böyle bir insan da var. Şimdi fotoğraf dediğiniz gibi bunun kanıtı işte. Yani birçok kitapta, birçok öykü kitabında illüstrasyondan oluşan mesela bir kapak vardır veya başka bir fotoğrafçının foto işte şeyden yola çıkarak oluşturmuş bir tasarım vardır. Ama bu da özneldir. Zaten şey de öznel, metin de öznel. Ama fotoğraf gerçektir ve gerçekle edebiyatın olanaklarının, sonsuz olanaklarının birleşmesi bence okurda o inandırıcılık konusunda da farkında olarak ya da olmayarak daha güçlü bir etki yaratıyor. Çünkü her fotoğraf mutlaka öykünün içinde var. Yani bazısının girişinde var, bazısının ortasında var, bazısının sonunda var ama öykü fotoğraftan geçiyor yani.
1: Öykülerdeki karakterlerin birkaçına bakalım. Göl Canavarı'nda Aytekin'i ele alıyorum. Aytekin abi gülünç olmaktan çıkıp trajik bir karaktere dönüşüyor. Mizahla hüznü aynı karakterde kurarken ölçüyü nasıl koruyabildiniz?
2: Biraz kendisi sanıyorum yardımcı oldu. Hmm. Yani öyle bir karakterdi. Evet yani orada bir prototipe de gidebilirsiniz bu tip karakterlerde. Ama yaşayan karakterlerde her zaman aslında daha fazla baharat vardır. O da öyle bir karakterdi Aytekin. Gerçekten ben kendisiyle sohbet ettiğim anlarda da bunu gördüm. Yani karşınıza bir oturuyor güneş gözlüklerini falan takmış. Böyle bayağı bir George Clooney gibi zaten yakışıklı da bir arkadaşımız. Böyle bir bakışlar yapıyor falan filan. Sonra bir bakıyorsunuz eline zurnayı almış. Oynayarak falan kendi kendine bir konser veriyor. Sonra oturuyor işte çay demliyor. Sonra bir ATV'si var açıyor. Pıtır pıtır onun gözleri şey yapıyor, göz kırpıyor diyor hani şeylerini, sinyallerini açıp kapatınca ATV'sini ve o sinyallerin kendi kendine de geldiğini polis gelince onu uyardığını falan iddia ediyor. Ama mesela çocuklara gerçekten bir göl yapmış zamanında ve hani çocukları da uzun süre sokmamış. Hani böyle bir hakikaten bahçesine düşünsenize yani Erzurum Oltu'nun bir dağ köyünde hani nasıl bir vizyon yapmış onu yani bildiğiniz şeyle falan da diye çukur kazarak içini doldurarak falan bir göl yapmış bahçesinde. Tabii çocuklar da bayılmış yani herkes girmek istiyor. Ona da izin vermemiş falan böyle itiş kakışlar da olmuş ama o kadar tatlı bir insan ki kalbi o kadar temiz ki o da bir çocuk. Yani aslında bence hikayenin özünde o var. O da bir çocuk. Onu görebildiğiniz zaman hem şefkatle hem de zaman zaman gerçekçi olarak işte aksiliklerine de bakabiliyorsunuz.
1: Marika'ya bakalım. Her yıl aynı eve dönmesi aslında insanın geçmişiyle hesaplaşması olarak değil mi? Ele alabiliriz aslında Marika'yı.
2: Ya Marika tanıdığım bir karakter değil. Hı-hı. Zaten onun fotoğrafında da Ayvalık'taki bir o Macaron şey sokağı diyorlar galiba makaron diyordum. Ben de hani düzeltiyorlar o Rumça'dan geliyormuş. Oradaki bir evin kapısıydı o bana bu öyküyü yazdıran. Benim ailem de Midilli göçmeni. Dolayısıyla da biraz o göç hikayelerine aşinalığım yıllardır var ve o duyguyu biliyorum yani toprağından koparılıp bir başka yerde yeşertilmeye çalışılan o insanın aslında hep kendi toprağını, kendi özünü nasıl özlediğine dair çok fazla belgesel seyrettim, şeylere katıldım. Yani o anıları çok okudum. Bu tip insanların hala tanıkların anlattığı seminerlere katıldım. Dolayısıyla da o bende Marika'nın hikayesi biraz birikmiş bir hüzünün hikayesidir. Hala içleniyor insan yani hani evet. o Rambetiko müziğin herhalde bilmiyorum ama insan olan herkesin kalbine bir dokunuşu vardır.
1: Mübadele değil mi özellikle evet. Saadet Chapelle'inde mübadeleyi siyasi bir mesele olmaktan çok hafıza üzerindeki etkisini anlatıyor konuğum. Yok yok ticarete bakalım. O da kitaptaki etkili öykülerden biriydi. Süleyman Efendi hem bilge hem de suçlu. Okurun ona hayranlık duymasını mı istersiniz yoksa rahatsız olmasını mı? Tercih etseniz hangisini tercih edersiniz?
2: Ya ben aslında tam da bu dediğiniz çelişkileri, karmaşıklıkları ve katmanları vermeyi çok seviyorum. Çünkü hayat da bize genellikle öyle karşılık veriyor. Değil mi hani olgunlaşmak biraz öyle bir şey aslında. İlk başta daha çocuksu ve daha net bir karakter görmek istiyorsunuz ama zaman size hep onun o kötünün içindeki iyi, iyinin içindeki kötüyü gösteriyor. Evet ben ilk başta kendim de doğrusunu isterseniz benzer bir karakterle karşılaştım ve ilk başta çok çok hoşuma gitti. Yani bu hani her şeyi bilen, her şeyi bulan, birbiriyle beş benzemez hani bizim departmanlara ayırdığımız işte hani Nalburiye ile parfümeri, ne bileyim ben kırtasiye ile işte bijuteri falan, böyle hani her şeyin iç içe olduğu garip bir zenginlik aslında ve müthiş bir hakimiyet var ve arkasında da çok güçlü bir psikolojik bilgi var aslında. Hı hı. Bu çok etkiliyor sizi ama bir süre sonra bunun aslında sandığınız gibi bir iyilik hareketinin arkasında bir takım ticari emellere dayandığını ve birçok saf insanın da aslında bundan hani olumsuz biçimde nasibini aldığını da görüyorsunuz. Biraz sanıyorum bu çağın insanında da olan o hani oburluk ve yetinmeme meselesini de hani aslında biraz dediğiniz gibi yani hafızaya dair bir şeyler söylemekle birlikte ele alan bir şey var, kurgusu var öykünün.
1: Evet. Süleyman Efendi'nin dükkanı aslında modern hayatın kaybettiği mahalle aklını da temsil ediyor olabilir diye düşündüm kitap
2: çok
1: okurken.
2: Doğru, çok doğru. Ya çok güzel ifade ettiniz. Ben her türlü okunmasını isterim. Yani bunu dolayısıyla bir olumsuz karakter olarak değil ama hani olumludan olumsuza çok geniş bir yelpazede herkes kendi perspektifinden bir yere koyabilir.
1: Evet, kitapta hani kötü diyebileceğim karakter bile tek boyutlu ele alınmamış, kötülüğü yazarken yargılamamayı da konuğum özellikle dikkat etmiş. Hikayelerde doğa çoğu zaman karakterlerden daha güçlü karşımıza çıkıyor. Sizce Anadolu'nun gerçek baş kahramanı insan değil coğrafya mı?
2: Çok güzel ifade ettiniz, bence öyle. Bence öyle. Yani muhtemelen şöyle, benim gibi bir gezgin için öncelikle büyük resim, sonra o doğanın işte kesitleri ve tarihle belli noktalardaki kesişmeleri daha yaklaştıkça, yani objektifinizi zoomladıkça da insanlar, onun içindeki insan hikayeleri ortaya çıkıyor. Belki daha uzun yaşandığında o bölgede veya o insanlarla birlikte çok daha insan öne çıkabilir ama ben yani kaçınılmaz bir doğa hakimiyeti olduğunu düşünüyorum. Yani bizim burada hani kentte doğaya hakim olan insan temasının tam karşıtı bir hisle doğaya uyum sağlamaya çalışan insanı orada görüyorum. Ve yine yani Erzurum'un dağ köyünde ayı saldırısına uğramış biriyle konuştuğumda mesela ayıdan bir düşman olarak ya da kötülük içinde bir varlık olarak onun canına kastetmiş bir dediğim gibi şey olarak rakip olarak görmüyordu. Onun alanı, biz onun alanına, ben onun alanına girdim ve o da haklı olarak buna tepki gösterdi diyebiliyor. Biz burada bazen bugün hava hani böyle olmayacaktı, şu an çok sıcak falan gibi sürekli bir doğaya hakimiyet kurma ve buradaki bütün olumsuzlukları en ufak bir olumsuzluğu dahi tahammül etmeksizin eleştirme gibi bir alışkanlığımız var. Anadolu'da tabii bunun dediğim gibi tam tersini görmek mümkün.
1: Kitaptaki karakterlerden bir kısmı gerçek kişilerden tabii hareketle oluşmuş. Yazdıktan sonra size itiraz eden oldu mu? Çünkü mesela bahar teyze diyorsunuz, metin var işte bir şekilde bunu bir belgesel gibi düşünüyor olabilir bahar teyze ve bir dakika deyip itiraz etmiş olabilir ya da işte bir karşı koyuş. Yaşadınız mı böyle bir şeyi?
2: Valla öykünün bitmiş halini çok görmüyor ama insanlara netice olarak ben hani niyetimi derdimi ve buradan aslında onun birebir öyküsünü çıkartmayacağımı anlatıyorum.
1: Anlatıyorsun.
2: Dolayısıyla da bu bir belgesel değil, bu bir gazete haberi değil ama şu an benim için çok ilham verici. Yani senin o bakışın, senin hiç yaşamadığın bir şeyi bana hayal ettirebilir ve ben bir yazarım diyorum. Dolayısıyla da bunu prensip olarak tabii kabul ediyorlar.
1: Yazmak sizi daha dikkatli bir gezgin yapmış olabilir mi?
2: Kesinlikle. Kesinlikle yapmış olabilir. Yani bakmak her şeyden önce. Yani bakmakla görmek arasındaki farkı zaten önce yaşıyorsunuz. Sonrasında da dediğiniz gibi bu gördüğünüz ve şeyin arkasındaki hikayeyi anlatmakla ilgili bir derde düşüyorsunuz. Ve bir biçimde yaşama bakışınızı son derece etkiliyor. Burada bir şunu sadece söylemek isterim. Yani alçak gönüllükle değil, gerçekçi olarak ne kadar kendinizden vazgeçerseniz, ne kadar kendi kimliğinizden sıyrılıp da o insanın yaşamının bir parçası gibi, yani hani o empati dediğimiz veya işte yazarlıkta kendini başkasının yerine koymak dediğimiz şeyi ne kadar ileri götürebilirseniz o kadar iyi yazıyorsunuz aslında. Dolayısıyla beni daha dikkatli biri yapmanın ötesinde kendini çok da önemsemeyen ve hani kahramanımın yaşamına dahil olan birisi olabilme heyecanı aslında öncelikle ayakta tutuyor ve daha sonra da bana yazma gücünü o veriyor. Çünkü onun gibi hissedebilsem, onun gibi ona dair bir şey yazabilirim güveni bana geliyor.
1: Altın kitaplardan çıkan Tolga Gümüşay'ın son kitabı Anadolu Kareli Öyküleri, yazarı Tolga Gümüşay ile stüdyoda konuştuk. Teşekkürler geldiğiniz için.
2: Ben çok teşekkür ederim.
1: Ayşegül Günsur'un Bir Panik Ataklı'nın günlüğü kitabını size hediye etmek istiyorum. Ayşegül Günsur da programa katılmıştı. İyi okumalar. Programın sonuna geldik. Teşekkürler tekrar geldiğiniz için. Haftaya görüşmek üzere.
0: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nda. Gündem Dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nın tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırma düzenli olarak sinema, müze ve tiyatroya giden yaşlı yetişkinlerin biyolojik yaşlarının daha düşük olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bu ilişki gelir, sağlık durumu ve yaşam tarzı gibi etkenler hesaba katıldıktan sonra da devam ediyor. Tokyo Bilim Enstitüsü'nden Dr. Yusuke Matsuyama liderliğinde yürütülen araştırma Community Heat dergisinde yayımlandı. Araştırmada kültürel etkinliklere sık katılanların ortalama fizyolojik yaşının 66,9 olduğu, nadir katılanlarda ise bu değerin 69,9'a çıktığı belirlendi. Yani iki grup arasında yaklaşık 3 yıllık biyolojik yaş farkı tespit edildi. Araştırmacılar kültürel etkinliklerin sosyal bağları güçlendirdiğini, zihinsel sağlığı desteklediğini ve kronik stresi azaltarak yaşlanma sürecini olumlu etkileyebileceğini belirtti. Önceki çalışmalarda bu etkinin düzenli egzersize benzer düzeyde olabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte uzmanlar daha sağlıklı kişilerin zaten kültürel etkinliklere katılmaya daha istekli olabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca araştırmanın yalnızca sinema, müze ve sahne sanatları gibi etkinlikleri kapsadığı, sonuçların her toplum için birebir geçerli olmayabileceği vurgulandı. Araştırmacılar özellikle yaşlar ve dezavantajlı gruplar için kültürel etkinliklere erişimin kolaylaştırılmasını ve uygun fiyatlı programların artırılmasını öneriyor. Araştırmalara göre düzenli kültürel etkinliklere katılım yaşlanma sürecini yavaşlatmaya katkı sağlayabilir. Uzmanlar ilerleyen dönemde kültür reçetesi uygulamalarının sağlık politikalarının bir parçası haline gelebileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konuğu olacak. Marmara'da beklenen büyük depremin bilimsel dayanaklarını, İstanbul'un depreme hazırlık düzeni ve deprem dirençli kentlerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür şunları söyledi.
2: Şimdi onlar ne dediler bilmiyorum da yalnız ne söylemişlerse benim kanaatime göre yanlış söylemişler. Öyle deprem bilimci falan da dememek lazım. Deprem bilimcilik ciddi bir iştir. Öyle rastgele çalışmadan, etmeden, bizzat alet edevat kullanmadan, yayın yapmadan, atıf almadan ben deprem bilimciyim demek doğru değildir. Yani bizim Marmara bölgesinde bir beklentimiz var. Deprem beklentimiz var. Bunun da çeşitli nedenleri var. Kuzey Anadolu fayı bu Marmara Denizi'nden, Kuzey Marmara Denizi'nden geçiyor. Bunun özellikle kuzey kolu Marmara Denizi'nden geçiyor. Güney kolu da kıyılarından, güney kıyılarından geçiyor. Bu kolların, güney kollar tamamen levhaların kırılması, kendi dilimlenmesi sonucu meydana geliyor. Asıl sınır olan Kuzey Anadolu fayı. Kuzey Anadolu fayı iki levha arasında bir sınırdır. Biri Avrasya levhası, diğeri Anadolu levhası. Her deprem bir levha sınırına denk gelir ama depremin üretilebilmesi için fayın üzerinde bir kilitlenmenin olması lazım. Yoksa her fay demek deprem üretir demek değildir. 250 senede bir Marmara Denizi'nin kuzey kolunda büyük bir deprem meydana geliyor. 250 sene geçmiş deprem o nedenle başvurduğumuz bir nokta. İkincisi 1912 yılında Şarköy'de deprem olmuş. 1999'da Kocaeli'nde deprem olmuş. İkisinin arasında deprem olmamış. Bu olmaz. Yani bir fayın sağında deprem olur, solunda deprem olur, ortasında eğer hiçbir şey olmamışsa o fay kırılmak zorundadır. Önümüzdeki 30 sene içerisinde, yani 2030 senesine kadar deprem olma olasılığı yeni düzenlenmiş çalışmaya göre %48'dir. Daha 2030 sene olmadı ki. Yani bekle, deprem böyle hemen her saniye olmuyor. İyi ki de olmuyor. Ama deprem ciddi bir olay, doğal bir olay ve tekerrür periyodu dolacak, gerekli zaman dolacak ki deprem meydana gelsin. Yani söylenen odur. Bütün veriler depremin olacağına işaret etmektedir. 2030 senesine kadar depremin olma olasılığı %48 bugünkü rakamla.
3: Mesela İstanbul depreme hazır mı?
2: Hiç hazır değil. Yani hazır olduğunu söyleseler bile beni inandıramazlar. Depreme hazır olmak için İstanbul'u deprem dirençli yapmak lazım. İstanbul deprem dirençli değildir. İstanbul'da deprem olduğu zaman güneyde, güneydoğuda olan depremde daha fazla insanın ölümüne sebep olacaktır. Allah korusun, İstanbul'da bir deprem olsa afet çok büyük olacaktır. Minimum olmayacaktır. Bak, önemli olan kardeşim senin veya benim burnumun kanaması değil. Hiç kanamadan da atlatsak bile eğer insanlar ölüyorsa bu ülkede korkun, korkmak lazım. Ben insanımın ölmemesi için konuşuyorum. Hiçbir insanın ölmemesi için. Hiçbir insanın ölmemesi demek veya minimum zararla insanın atlatması depremi demek ancak deprem dirençli kentler oluşturmak yoluyla mümkündür.
1: Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konu olan deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Marmara'da beklenen büyük depremin bilimsel dayanaklarını, İstanbul'un depreme hazırlık düzeyini ve deprem dirençli kentlerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2030 yılına kadar Marmara'da büyük deprem olma olasılığının %48 olduğunu söyleyen Görür, uyarıları yaparken korkmamız gerektiğini söyledi. İstanbul'un deprem dirençli bir kent olduğunu kim söylerse söylesin beni inandıramaz diyen Görür, İstanbul depreme hazır değil diye konuştu. Amaç depremi korku unsuru yapmak değil diyen Görür, insanların ölmemesi ve kentlerin deprem dirençli hale getirilmesi için konuşuyoruz ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Haziran ayına ilişkin kurulan kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre Haziran'da kurulan şirket sayısı Mayıs ayına kıyasla %26,1 artarak 7644'ten 9639'a yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da %58,9 artışla 3913'e çıktı. Mayıs'ta 2072 şirket kapanmıştı. Haziran'da kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre %31,5, kapanan şirket sayısı da aynı dönemde %28,2 arttı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Haziran ayı verileri şirket kuruluşlarında güçlü bir artış yaşanırken kapanan şirket sayısının da dikkat çekici şekilde yükseldiğini ortaya koydu. Haziran'da kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre %26,1 artarak 9639'a, kapanan şirket sayısı ise %58,9 yükselerek 3293'e ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de kahve artık en çok evlerde tüketiliyor. Yeni bir araştırmaya göre ülkedeki kahve tüketiminin yaklaşık %70'i evlerde gerçekleşiyor. Üstelik Türk kahvesi geleneği sürerken latte, filtre kahve ve soğuk kahve gibi yeni nesil içecekler de mutfaklarda giderek daha fazla yer buluyor. Araştırmaya göre Türk tüketicisi kahveyi yalnızca bir içecek olarak değil, günün saatine, ruh haline ve sosyal ortama göre değişen bir deneyim olarak görüyor. Kahve seçiminde ise en önemli kriter tat ve aroma oluyor. Araştırma, Türkiye'nin kahveye günün farklı saatlerine yayılan ve sosyal anlamlar taşıyan güçlü bir kahve kültürüne sahip olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların %72'si kahveyi birer duygu ve çağrışımlarla ilişkilendirirken, her 10 kişiden 8'i iyi kahve ikram etmenin misafiri özel hissettirdiğini söylüyor. %55'i ise kahveyi günün yorgunluğunu atmanın bir parçası olarak görüyor. Evlerde ise tek bir kahve türü tercih edilmiyor. Araştırmaya göre evlerin %53'ünde Türk kahvesi hazırlanırken %40'ında latte, %33'ünde filtre kahve, %31'inde ise soğuk kahve yapılıyor. Bu tablo geleneksel kahve kültürünün yeni nesil kahve alışkanlıklarıyla birlikte yaşamaya devam ettiğini gösteriyor. Araştırmaya göre tüketicilerin %61'i evde hazırladığı kahvenin kafe kalitesinde olmasını bekliyor. Katılımcıların %69'u lezzete öncelikli görürken %55'i ise kahvenin hızlı hazırlanmasını istiyor. Ayrıca her iki kişiden biri kahve tercihini o anki ruh haline göre değiştirdiğini belirtiyor. Türkiye'de kahve tüketimi hızla evlere taşındı. Yeni araştırmaya göre kahve tüketiminin %70'i evlerde gerçekleşirken Türk kahvesi geleneği latte, filtre ve soğuk kahve gibi yeni nesil tercihlerle birlikte varlığını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yargıtay'dan düğün altınları için emsal karar. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi düğünlerde takılan altın ve paraların paylaşımına ilişkin yıllardır uygulanan içtihadını değiştirdi. Yeni karara göre takılar kural olarak kime takıldıysa ona ait olacak. Düğünde takılan altınların kime ait olacağına ilişkin tartışmaları bitiren bir karara imza atan 2. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde verdiği kararla takı dağılımının neden değiştiğini detaylı bir şekilde izah etti. Önceki yıllarda düğünde kime takılırsa takılsın, altınların geline ait olduğuna hükmeden daire 2024 sonrası uygulamayı değiştirdi. Yeni içtihada göre takılar kime takıldıysa ona ait olacak. Bilezik, kolye gibi kadına özgü ziynetler geline, erkeğe takılan para, çeyrek altın ve saat gibi takılarsa damada ait olacak. Bir boşanma davasında davacı kadın düğünde damada takılan 6 adet çeyrek altının da kendisine ait olduğunu iddia etti. Aile mahkemesi talebi yerinde buldu. Damat avukatı tarafından istinafa taşınan davada bölge adliye mahkemesi kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takıların da kadına ait olduğuna hükmetti. Karar erkek tarafından temyiz edilince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. Düğünde takılan altın ve paraların kime ait olduğu tartışmaları bitiren kararda yıllarca süren uygulamanın neden kaldırıldığı da ayrıntılarıyla anlatıldı. Dairenin önceki içtihatlarının aksine bir anlaşma ya da örf adet kuralı olmadığı takdirde düğünde kim tarafından hangi eşe ne verilirse verilsin, ne takılırsa takılsın, bunların hepsi kadına ait sayılır yönünde olduğu hatırlatıldı. Toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğradığının vurgulandığı kararda şu ifadelere yer verildi. Ekonomik ve hukuksal ilişkilerin dinamik yapısı ve özellikle düğünlerde kadına özgü ziynet eşyalarının dışında ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddi katkı sağlamak amacıyla ekonomik değeri olan başka şeylerin de takılması dikkate alınarak düğünde eşlere takılan ve ekonomik değeri olan eşyalarla ilgili davalarda dairemizin içtihatlarında değişikliğe gidilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu konuda dairemizin ilkesel nitelikteki yeni görüşüne göre taraflar arasında ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda anlaşma mevcutsa paylaşım bu anlaşmaya göre gerçekleştirilir. Ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda taraflar arasında anlaşma bulunmadığı takdirde yerel örf ve adetin varlığı iddia ve ispat edilirse bu kurala göre paylaşım gerçekleştirilir. Aksi takdirde erkeğe ve kadına takılan, verilen ve ekonomik değer taşıyan her şey kural olarak kendilerine aittir. Ne var ki takılar içinde karşı cinse özgü, kadına ya da erkeğe özgü bir şey varsa o cinse verilmiş sayılır. Özgü olma konusunda çekişme varsa ve gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılmalıdır. Bilirkişi incelemesi sonucunda o şeyin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse o şey takılan veya verilen eşe ait olur. Takı sandığı veya torbasına konulan ekonomik değer taşıyan şeyin aidiyeti konusunda konulan şey kadına ya da erkeğe özgü bir şeyse o cinse verilmiş sayılır. O şeyin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir. Uyuşmazlık tarafların iddia ve savunmaları da dikkate alınarak bu ilkeler doğrultusunda çözülmelidir. Hemen belirtilmelidir ki ispat yükü hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden ya da savunmada bulunan kimseye düşer. Ziynet alacağı davalarında da olağan olan kadına özgü ziynet eşyalarının kadın eşin himayesinde bulunmasıdır. Bunun aksini iddia eden kadın eş iddiasını ispatla mükelleftir. Ziynet eşyası davasında dava konusu altınların varlığı ve bu altınların kadın eşte olmadığı şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatlanmalıdır. Somut olayda 4 adet 22'şer gram bilezik, 3 adet gremsi altın, 10 adet çeyrek altın ve 1 adet 14 gram kolye zincirin davalı erkek tarafından harcandığı ve davacı kadına iade edilmediği hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi. Bu ziynetler yönünden davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak dosyada mevcut bilirkişi raporunda

0: günlerde takılan altın ve paraların paylaşımına ilişkin yıllardır uygulanan içtihadını değiştirerek emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yeni uygulamaya göre takılar kural olarak kime takıldıysa ona ait olacak. Yalnızca bilezik, kolye gibi kadına özgü ziynet eşyaları doğrudan geline ait sayılmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu haftalar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İspanya oldu. Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor. Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. ...2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İspanya oldu. Kupada 11 Haziran'da başlayan heyecan dün akşam sona erdi. İspanya ve Arjantin Dünya Kupası finalinde dün akşam kozlarını paylaştı. New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede... ...İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı. İspanya böylece 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası kazandı. Orta Doğu'dayız. Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor. ABD iki askerinin ölmesinin ardından İran'a hava saldırıları düzenledi. İran da Ürdün'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Ürdün'deki Kral Hüseyin Havaalanı'nın vurulduğu öğrenildi. İran Atom Enerjisi Kurumu ABD'nin yapımı süren Darkovin nükleer santralinin şantiyesine saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda can kaybı ya da hasarın boyutuna ilişkinse bilgi paylaşılmadı. İran'ın misilleme saldırıları da var demiştik. Kuveyt ordusundan hava savunma sistemlerimiz İran'dan yapılan İHA saldırılarına karşılık veriyor açıklaması geldi. Açıklamada ülkede patlama seslerinin duyulmasının hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi. Vatandaşlardan ve ülkede ikamet edenlerden yetkili makamların yayımladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi. Bahreyn'de de sirenlerin devreye alındığı belirtildi, halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı. İç gündemle devam edelim. Peş peşe gelen orman yangınları haberleri var. Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Antalya'nın Aksek ilçesinde Menteş Bey ve Sarı Haliler mahalleleri arasındaki ormanlık sahada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sürüyor. İstanbul'da ise Çatalca'da İzzettin Mahallesi'ndeki otluk alanda yine henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler ormanlık alana sirayet etti. Havadan ve karadan müdahale eden ekipler yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ izleri araştırılıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 19'unun tutuklandığını, Adil Öksüz bağlantısı ve Bayloka kayıtlarının titizlikle incelendiğini belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde açıklama yaptı. Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Türkiye raporunda Kıbrıs Türk halkını meşru topluluk olarak tanımlamasını eleştirdi. Kıbrıs Türk halkının geleceğine dış güçlerin karar veremeyeceğini belirterek, Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir dedi. Yunanistan'ın Batı Trakya'daki 8 Türk ilkokulunu kapatma kararına Türkiye'den sert tepki var. Dışişleri Bakanlığı kararın azınlığın eğitim haklarını ihlal ettiğini ve Lozan Barış Antlaşması'na aykırı olduğunu belirtti. Şanlıurfa'da AK Parti Belediye Meclis Üyesi'nin evine silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda şans eseri yaralanan olmazken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Özgür Özel'in kuracağını açıkladığı yeni siyasi oluşumla ilgili dikkat çeken bir gelişme var. Buna göre yeni parti adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na 17 Temmuz'da marka tescil başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakim. Yurdun kuzey kesimlerinde ise yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara açık ve güneşli 35 derece, İstanbul az bulutlu ve açık 33, İzmir sıcak 38, Antalya güneşli 34, Trabzon parçalı bulutlu 28 ve Diyarbakır sıcak 40 derece.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda sakin bir trafiğin beklediğini söyleyebiliriz. Kentteki yoğunluk %27 dolaylarında. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda sahil yolu Balat-Unkapanı yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Gün içerisinde burada yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise Merter-Cevizli Bağ yönünde viyadük güçlendirme çalışmaları var. Yine burada da bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de gün içerisinde yoğun trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 20 Temmuz 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'lisiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine bir haftalık aradan sonra sevgili İrem ve sevgili Simge ile birlikte güzel bir gün dileyerek başlıyorum. Saatime bakıyorum, 07.12'yi gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X üzerinden @radyosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özkan yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza not ediniz. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz gündemin öne çıkan başlıklarını ama şöyle medyaya sabah şöyle bir okuma yaptım program öncesinde. Elbette ne var ne yok, hangi son dakika başlıklarını sizlere ulaştırabilirim diye. Neyi görmedim? Bugün önemli bir tarih, önemli bir harekatın yıl dönümü. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü 20 Temmuz 1974. Şöyle hatırlamak, şöyle konuşmak gerekiyor aslında bakılırsa. Bugün özellikle Doğu Akdeniz meselesi konuşulur. Kıbrıs gerçeği konuşulurken maalesef söylediğim gibi baktım ve medyada da genel olarak bu konunun çok az görüldüğünü, bir tek yanlış hatırlamıyorsam MHP lideri Devlet Bahçeli yıl dönümü nedeniyle, harekatın yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapmıştı. Onu gördüm. Üzülerek izliyorum aslında bakılırsa. Bir hatırlatmak, belki bir hatırlatma yapmak gerekiyor diye de düşünüyorum. 1963 Kanlı Noel olayları, biliyorsunuz o gün başlamıştı, o 63 yılında başlamıştı Türklere yönelik saldırılar Kıbrıs'ta. Sonra 1974 EOK lideri Samson'un yaptığı darbe, daha sonra da Türk nüfusu adadan temizleme saldırıları, temizlemeye yönelik saldırılar, Enosis, hatırlıyoruz değil mi? Bu harekatla birlikte aslında en önemli harekatın en önemli sonucu elbette bu insani kıyımın sona erdirilmesi oldu. Can güvenliklerinin sağlanması oldu. O harekatın sonuçlarına bakıldığında sadece bu mu? Hayır değil. Elbette uluslararası anlaşmalara, Türkiye'nin 1960 Londra ve Zürih anlaşmalarından doğan garantörlük hakkına dayanarak bu operasyonu, bu harekatı gerçekleştirmiş olduğu gerçeği de aklımızın bir kenarında mutlaka dursun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda 1983, hatırlatalım. Yine bu 1974 Barış Harekatı ile birlikte açılmış oldu. Tabii söylediğim gibi biz Doğu Akdeniz'deki gerilimi, dengeyi konuşuyoruz. Jeopolitik ve stratejik boyutlarıyla tartışıyoruz. Güncel tartışmalar bunlara bakılırsa aslında, ama o tartışmaları yaparken Türkiye'nin ayağını bastığı yeri unutuyoruz. Ayağı bastığı yer neresi? İşte Kıbrıs Barış Harekatı. Çok haklı sebeplerle gerçekleştirilen o harekat. Mavi vatan diyoruz, enerji jeopolitiği diyoruz. Bugün tartışılan bu meseleler, bu konular aslında bakılırsa Doğu Akdeniz'de ne kadar kritik bir stratejik derinlik kazandırdığını bu harekatında sonuçları itibariyle, sonraki 10 yıllara yansımalısı itibariyle elbette çok önemli. Bunun için de programa Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü hatırlatarak, böyle söylemek istiyorum, hatırlatarak başlamak istedim. Elbette o günlerde siyasi, askeri ve ekonomik riskleri alan isimler Ecevit Erbakan ve elbette elbette Rauf Denktaş'ı da rahmetle anarak başlıyorum bugünkü programa. Devam edelim. Şimdi konuşacağız elbette günü, gündemin özetini, günün başlıklarını konuşmaya devam edeceğiz. Nereden başlayalım? Sıcak, en sıcak başlık Dünya Kupası. Futbolun dışında neredeyse her şeyin konuşulduğu Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası'nı kazanan hangi takım oldu? İspanya tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı. Buradan selamlar yollayalım. Aslında bakılırsa bir tür siyasi hesaplaşma olarak da uluslararası boyutta elbette değerlendirilebilir. Arjantin'e destek veren Netanyahu, yine Arjantin lideri Milei'nin İsrail'e verdiği desteği hatırlıyorsunuz zaten. Yine Sanchez'in, İspanya Başbakanı'nın Filistin'e verdiği destek dikkate alındığında hani dünya tam anlamıyla ikiye bölündü. Siyasi olarak da bu maçı bu gözle, bu perspektifte, dün oynanan Arjantin İspanya final maçını da bu perspektiften izledi bütün dünya. Kazanan İspanya oldu. Tekrar tebriklerimizi yollayalım. Nasıl başladıysa aslında, yani Dünya Kupası hangi tartışmalarla başladıysa aynı tartışmalarla da sona erdi. Spor boyutunu futbolun, programın ilerleyen dakikalarında futbolu konuşuruz. Futbol başlığını konuşuruz ama hani Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin gördüğü o kırmızı karta bir telefonla müdahalesi, sevgili dostu Infantino'nun, FIFA Başkanı Infantino'nun Trump'ı hiç kırmayıp o kırmızı kartı, Birleşik Devletler oyuncusunun gördüğü kırmızı kartı iptal edivermesi, garip gerekçelerle bunları konuşmuştuk. Daha pek çok tartışma da elbette var ama son seremonide, yani kupanın verildiği seremonide de garip görüntülere tanıklık ettik. Ne mesela? Trump kupayı verdi. Evet, Infantino ile birlikte İspanyol futbolculara verdi ve sahneden inmedi. Yani aslında bakılırsa yine Trump yaşananları, bu Dünya Kupası'nı da kendi kişisel şovuna çevirmeye çalıştı. Ne oldu? Infantino'nun böyle nasıl tanımlanabilir? Hani düğünlerde sahneye fırlayan çocukları, anneleri bir şekilde sahneden uzaklaştırmaya çalışırlar. Infantino'nun verdiği görüntüler de aslında o seremonide Infantino'nun Trump'ı sahneden uzaklaştırma çabasını izlerken ben de biraz o annelerin telaşını gördüm Infantino'da. Enteresan bir görüntüydü. Tabii sadece bu boyutuyla değil. Bir yandan da bakılınca TRT yine hiç şaşırtmadı, hangi boyutuyla söylüyorum. Müthiş bir şov, devre arasında yarım saat süren bir şov. Görsel şovdan bahsediyorum. Ronaldo'lar, Ronaldinho'lar, yine Madonna'lar, pek çok ismin aslına bakılırsa sahnede oldu. O şovu izleyebildik mi? Hayır. TRT milyonlarca, 1,5 milyar kişinin dünyada bu Dünya Kupası finalini izlediğini biliyoruz. TRT'miz ne yaptı? TRT'miz o yarım saatlik dilimde reklam vermeyi ya da neyi tercih etti? Spor yorumcularının maçla ilgili olarak yaptığı yorumları izleyicilerle paylaşma şeklinde bir yaklaşım içerisindeydi. Merak edilen bir durum var elbette. TRT neyi yayınlamayı, neden yayınlamamayı tercih etti? O görüntüler mi rahatsız etti? Ortaya çıkan görüntüler mi rahatsız etti? Bir mesaj mı verilmeye çalışılıyordu? Ama TRT'nin neden o görüntülere, devre arasındaki o yarım saatlik şovu da vermediğini, neden yayınlamadığını da açıklamasını bekliyoruz elbette. Açıklama gelir mi? Hiç zannetmiyorum. Daha önce de defalarca konuştuk bu meseleyi. Bizim vergilerimizle varlığını sürdüren TRT mesela Tabi diye bir platform kurup Şampiyonlar Ligi maçlarında yine bize ödediğimiz vergilerle girilen ihale ve ödediğimiz vergilerle kazanılan ihale yine bize o maçlarda paralı olarak seyrettirilmeye çalışılıyor. Garip bir politika TRT'nin aslına bakılırsa, neden bu şekilde elbette biliyoruz, elbette görüyoruz ama bir şekilde bunu açıklaması gerekiyor. Neden milyonlarca kişiyi bu şovdan mahrum bıraktı kamu yayıncısı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu? Bu sorunun yanıtı gelecektir herhalde diye düşünüyorum. Eğer öyle bir yanıt da gelirse elbette sizlerle paylaşacağım. Programın sonunda da yine Dünya Kupası'nı konu edeceğiz. Elbette konuşacağımız pek çok konu var. Sadece futbol boyutuyla değil, söylediğim gibi. Şimdi böyle bir özet geçmek istedim. Orada da özellikle Birleşik Devletler'deki insan hakkı ihlalleriyle ilgili tartışmalar çokça yapılıyor. Onu da programın ikinci bölümünde konuşuruz. Ve aslına bakılırsa bizim konuşacağımız, bugün itibariyle gündemimizde olan konu ne? Ahbap Derneği'ne yapılan operasyon, biliyorsunuz bununla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Şimdi orada Haluk Levent'in gözaltında olduğunu, tutuklandığını da biliyoruz. O soruşturma kapsamında neler yaşandı, neler oldu, neler bitti, bunları bir aktarmak istiyorum. Neden? Çünkü gerçek anlamda bir hayal kırıklığını görüyorum. Yakın çevremde de konuştuğum zaman, yakın çevremle de bu konuyu tartıştığım zaman gerçek anlamda bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya. Nelere etkisi olabilir? Bundan sonraki dönemde hani bizim en çok güvendiğimiz, en çok konu ettiğimiz bu olağanüstü durumlarda, afetlerde, doğal afetlerde yan yana, omuz omuza olma motivasyonumuzu ne kadar etkileyecek bu süreç? Bunu konuşmak istiyorum biraz da, ama izninizle ondan önce nedir durum? Şöyle bir genel toparlama yapayım. Çünkü kafalar karışık. Çok sayıda haber de akıyor. Medyaya da bu konuyla ilgili çok sayıda haber yansıyor. Ama şu an itibariyle 18 kişinin tutuklu olduğunu söyleyeyim. 8 kişi, yine 8 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Haluk Levent, Ahbap Derneği'nin kurucusu, müzisyen, onunla ilgili de pek çok iddia var elbette. Hani şu an itibariyle iddia boyutunda olduğu için biliyorsunuz programın genel tavrı da bu yönde. Masumiyet karinesini bir kenarda tutuyorum. Sadece olanı biteni bir aktarayım istedim size. Haluk Levent de şu an itibariyle Çorlu cezaevinde. Oğuzhan Uğur bu arada yine soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da yine kendisiyle birlikte 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şu an itibariyle soruşturma süreci içerisinde ifade işlemleri devam ediyor. Onu söyleyelim. Burada dikkat çeken konu, nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız. Masa'nın hazırladığı bir rapor var. O Masa'nın hazırladığı raporda enteresan başlıklar, enteresan detaylar var. Mesela şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para transferleri olduğunu görüyoruz. Üstelik burada işlem açıklamaları dikkat çekici. Ödünç para iadesi, halk için borç, ahbap faaliyetleri için borç gibi, borç veriyorum, Haluk için borç gibi başlıkların ya da açıklamaların önde olduğunu görüyoruz. Kayıt dışı 210 milyon lira yurt dışı bağışlarından elde edildiği belirtiliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK raporuna göre son 2 yılda yurt dışından 250 milyon liralık yardım parasının yine toplandığını, derneğe yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına, oradan da yine yaklaşık 125 milyon liranın işte farklı kişilere, şirketlerin hesaplarına aktarıldığı yönünde de bilgiler, iddialar yine söylediğim gibi bulunuyor. Soruşturma dosyasında derneğe bağışlanan paraların bir kısmıyla, işte bunu konuşmak istiyorum aslında, bahis ve kumar oynandığına dair de çok ciddi iddialar var. Hatta Haluk Levent'in kumarhanelerdeki fotoğraflarının da yine iddianame içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıl 2025 yılı itibariyle başlayan bir soruşturma bu arada. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Peki Haluk Levent'in savcılık sorgusunda deprem döneminde toplanan bağış miktarı da ortaya çıkmış. Ne kadarlık bir miktardan bahsediyoruz? Ne kadarlık bir paradan bahsediyoruz biliyor musunuz? 4.3 milyar liralık bir bağıştan bahsediyoruz. Aslında dediğim gibi hani tabii ki yargılamalar olacak, soruşturmalar olacak. Bu isimler hakim karşısına çıkacaklar elbette. Ama söylediğim gibi masumiyet karinesini bir kenarda tutarak bu iddiaların bizleri, hepimizi büyük bir hayal kırıklığına, dünyaya hangi pencereden bakarsanız bakın çok ciddi hayal kırıklığına uğrattığını söylemek mümkün. Bir konu tartışılıyor, onu da hemen izninizle açıklamak istiyorum. Hani bu soruşturmanın siyasi bağlantısı var mı yok mu tartışmaları çokça yapılıyor medya içerisinde. Neden yapılıyor? Bunu da hemen aktarayım size. Soruşturmanın hani özellikle CHP ile ilişkilendirilmesi tartışmaları var. Buna dair somut bir dayanak var mı? Şöyle söyleyebilirim. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Emre Kartaloğlu ile ilgili bir suçlama. 6 Şubat depremlerinin ardından dönemin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı olan Ahbap'a usulsüzlük yoktur raporu vermekte ya da denetim sürecini manipüle etmekte suçlanıyor. İşte aslında orada dikkat çeken konu bu ismin Emre Kartaloğlu'nun CHP parti meclisi üyesi olmuş olması. Hani CHP bu işin neresinde, neden tartışılıyor? Öyledir değildir onu bilemeyiz ama neden tartışılıyor diye soracak olursanız hani aklınızdaki o soru işaretini gidermek için ben bu ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istedim. Tabii burada konuşulacak başka başlıklar, başka konular da var. Bir kere Haluk Levent yani ifadelerine bakılınca ya da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalara bakılınca adeta bir tür Ponzi sistemi kurduğunu öyle açıklıyor. İtiraf diyebilir miyiz? Belki de öyle tanımlayabiliriz. Peki mesela bunun sadece iki iş insanına borç verdiği bir hadise olmadığı da böyle bir milyon liralık alışverişler, borçlar, alacaklar olduğundan bahsediliyor. Peki şu sorunun da yanıt bulması gerekmiyor mu? Sadece iki iş insanı üzerinden mi döndü mesela bu konu? Bu sadece bir soru benimkisi. Mesela arkada başka isimler, başka iş insanları ya da başka yetkililer vesaire var mı yok mu? İşte benim aslında bu soruşturma kapsamında en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de bu. O yüzden bunu merak ediyorum. Bu soruşturmanın nereye doğru evrileceğini merak ediyorum. Takip edeceğiz, konuşmaya da devam edeceğiz. Tabii dediğim gibi bir hayal kırıklığı da söz konusu hepimiz açısından. Yani bir sivil toplum kuruluşu Ahbap'tan bahsediyorum. Hani siyasi olarak da farklı tartışmaların odağında olmuş. Özellikle deprem döneminde ve bugün ortaya atılan iddialar itibariyle de siyasi gündeminde odağında olan nedense bilmiyorum sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Ama şunu görmek, şunu da anlamak gerekiyor. Hani şöyle tanımlayabilirim. Bu raporlar, MASAK raporu, işte az önce size birkaç ayrıntı, milyar liralardan, yurt dışından gelen milyon liralardan bahsettik. İşte bahiste kazanılan, kaybedilen paralardan bahsediyoruz. Bu raporlar hani kişisel hesaplara aktarılan milyonlar, yurt dışından gelen ama kayda girmeyen bağışlar. Hatta iddialardan bahsediyoruz elbette. O yardım paralarının kumar masalarında, bahis sitelerinde harcandığına dair iddialar. Gerçekten insanın hani öyle kanını donduran ifadesi vardır ya. Gerçek anlamda hani paranın boyutu evet önemli elbette ama bu iddialar gerçekten insanın kanını donduran haberler olarak ortaya çıkıyor. O paraların arkasındaki hikayelere de bakmak gerekiyor. O haberleri hatırlayınız. Kumbarasındaki parayı veren ilkokul öğrencileri emekli maaşından arttırıp yine o derneğe verilen paralar, yapılan bağışlardan bahsediyorum. Şöyle tanımlayabiliriz herhalde bunu. Umarım sonuçları da böyle olmaz. Umarım böyle olmaz. Evet tamam, kamu kurumları, Kızılay'la ilgili iddialar, biliyorsunuz çadır satılma meselesi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu üzülerek gördüm ifadesini kullanmıştı. Bunu da bir kenara koyalım. Biz sadece ekonomik bir usulsüzlüğü konuşmuyoruz. O yüzden bu meseleyle başlamak istedim programa. Biz bu toprakların, bu ülkenin en güçlü kası olarak, kas olarak tanımlayabileceğimiz yardımlaşma ve güven duygusunun infazını izliyoruz. Bütün bu dava sürecinde ya da bütün bu iddialara baktığımız zaman bir bu anlamda ülke olarak dayanışma gücünü gösterebilen, bu iradeyi gösteren ülke olarak da bir enkaz bırakabilir bu davanın arkasında, bu dava sonrasında. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şu da var, kumar meselesi. Haluk Levent kumar oynama üzerinden evet eleştiriliyor. Tamam, bu iddialar üzerinden eleştiriyor. Hani kendi parasıyla mı oynadı, Ahbap'ın parasıyla mı oynadı? Bu söylediğimiz gibi yargının meselesidir. Yargı buna karar verecektir. Ama bir konu daha var bu bahis meselesinde, hani bunu da hatırlatmak, bunun üzerinden de böyle kısaca geçmek gerekmiyor mu? Mesela iktidar, yani hükümette yıllardır biz bu meseleyi anlatıyoruz. Özellikle tabii bu yasa dışı bahis gündeme geldiğinde bakın bu konu. Hani bir yandan denetlemeler yapılıyor, işte operasyonlar yapılıyor vesaire, ama bir yandan da bu bahislerden ya da şans oyunlarından elde edilen vergi. Dikkat, dikkat. Şöyle söyleyeyim, yılın ilk 6 ayında 38 milyar liralık şans oyunları vergisi toplanıyor. İnan Mutlu biliyorsunuz çok sık kendi ismini anarım burada. O bu bilgiyi paylaşıyor. Yıl sonu itibariyle şans oyunlarından elde edilecek vergi geliri ne kadar? Beklenti 67 milyar lira. Hani bir yandan oynamayın vesaire deniyor ki biliyoruz yasa dışı bahse giden yol yasal bahisten, yasal şans oyunlarından geçiyor. Bu bilimsel çalışmalar da bunu gösteriyor. Emniyetin yaptığı çalışmalar, açıkladığı raporlar da bunu gösteriyor. İddianameler, farklı davalardaki iddianameler de bunu gösteriyor. Ama dediğim gibi bir şekilde hükümette bu gelirden ne kadardı? 67 milyar liralık gelirden de vazgeçmiyor. Bu olay ortaya çıkan bu Ahbap soruşturması, evet önemli, söylediğim gibi ortaya çıkan iddialar bir tür toplumsal yıkım bu anlamda, hayal kırıklığı olarak tanımlanabilir, ama hani bir yandan da toplumun, hepimizin bir göstergesi. Neden bahsediyorum? Yolsuzluk algısı endeksinde dünyada Türkiye 100 üzerinden alınan 31 puanla kaçıncı sırada? 180 ülke arasında 124. sırada. Evet, konuşalım Ahbap'ı, başka başlıkları da konuşalım, yolsuzluk meselesini de konuşalım, ama konuşurken nerede olduğumuzu da bilerek konuşalım, bunun üzerinden tartışalım, bu önemli diye düşünüyorum. Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor diye de düşünüyorum. Tam olarak bu. Az önce bahsettim hani Ahbap meselesinin CHP bağlantısı, buna dair tartışmalar, hani neden tartışılıyor diye soracak olursanız bu nedenle tartışılıyor demiştim. CHP ile devam edelim dilerseniz. Hani bir siyasetten çok fazla başlığım yok bugün itibariyle. Hani yaz ayları da zaten alışkınız, siyaset biraz daha durulur. Siyasetin gündemi ne? Siyasetin gündemi CHP, CHP içerisindeki bölünme. Yeni bir parti gelecek mi? Yeni bir parti kurulacak mı, kurulmayacak mı? Türk Patent ve Marka Kurumu'na bir başvuru. 17 Temmuz'da yeni parti ya da yeni parti genel merkezi adlarıyla yapılmış iki başvuru ortaya çıktı. Tabii bu konuşuluyor. İlk günden beri söylüyoruz. Yani Özgür Özel yeni parti kuracak. Bu belli, ortaya çıkan tablo bu. Sadece açık kapı bırakmak istemiyor arkasında. Yani sonuçta parti içerisinde pek çok ismin CHP'den ayrılmak istemediği yönünde irade beyanı olduğunu da biliyoruz. Veli Ağbaba gibi Özgür Özel'e çok yakın isimlerin de bu yönde bir tercih olduğunu biliyoruz, ama gidişat ortada, gidişat neyin ne olduğunu bize gösteriyor. Özgür Özel bu yeni parti hesapları ile ilgili, işte az önce Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan başvurularla ilgili çok tartışma yapılınca kişisel sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Hayır dendi. Böyle bir yeni parti adıyla açılan sosyal medya hesabının Özgür Özel ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlarına da itibar etmeyin şeklinde de bir açıklama geldi. Hani şu an için yok ama olacak mı? Göreceğiz bu yaz itibariyle, hatta Temmuz ayı, Ağustos ortası itibariyle de hep beraber neyin ne olduğunu göreceğiz. Takip edelim. Yeni parti geliyor. Benim görebildiğim kadarıyla böyle bir tablo var diyelim ve bakıyorum şöyle, CHP ile ilgili aktarabileceğim pek fazla başlık yok. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği o kazayla ilgili ilginç gelişmeler var. Ona dair başlıkları sizlere aktaracağım, ama bir müzik arası vereceğim oradan önce. Müzik arasına gitmeden önce de bir hatırlatma sadece. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani biliyorsunuz genel olarak ben daha önce 9-11 kuşağını yapıyordum. O bölümde de beni dinleyen dinleyicilerimiz bilir ki genel olarak kendi dinlediğim, yani çalışırken dinlediğim şarkıları şarkılardan bazılarını elbette sizlerle paylaşıyorum. Bu kez bir farklılık yapalım dedim ve bir profesyonelden de destek aldım. Hani ara ara o destek devam edecek müziklerin belirlenmesinde. İzmir'de yaşayan sevgili müzisyen dostum Ozen'in bizler için seçtiği ve öykülerini paylaştığı şarkılarla günü karşılayacağız. Hatta program başlarken de yine Like a Stone şarkısını biliyorsunuz dinledik. Kimden? Chris Cornell'dan. Chris Cornell 62 yıl önce, tam da bugün 20 Temmuz 1964'te dünyaya gelmişti. 2017 18 Mayıs'ında da trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti, aramızdan ayrılmıştı. Bugün gerek solo kariyeri gerekse Soundgarden ya da Audio Live Slave ile birlikte yaptığı parçaları sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi ilk olarak programın girişinde Like a Stone'u çalmıştık. Şimdi de Black Hole Sun'ı dinleyeceğiz. Arkasından da devam edeceğiz. Ozzy'ye de çok teşekkür ediyorum.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamana devam ediyoruz. Yıl 2009. Düşen bir helikopter. O helikopterde bulunan çok önemli bir isim. Neden? Kimden bahsediyorum? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu. O uçak, o helikopterdeydi. Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişi o helikopterde hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde bunu konuşmuştuk. Bu meseleyi konuşmuştuk. Neden? Çünkü dosya, o soruşturma dosyası ki aradan geçen bunca zamandan sonra Kahramanmaraş'tan Ankara'ya devredilmişti bahsettiğim bu soruşturma dosyası. Bunun haberini vermiştim sizlere. Toplamda 190 klasörlük bir adli arşivden bahsediyoruz. 190 klasörlük bir adli arşivden bahsediyoruz. Bu arşiv Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildikten sonra ilginç gelişmeler yaşanmaya başladı. İlginç tartışmalar da ortaya çıktı. Bir dönem bu mesele çok konuşulmuştu. Hatta şimdi bakıyorum medyaya, genel olarak gazetelere de bakıyorum. Gazetelerin kullandıkları başlıklara da bakıyorum. Orada bir FETÖ şüphesi, bir suikast şüphesinin de en ön plana çıktığını görüyorum. Şimdi paylaşacağım haberler itibariyle de aslında bu şüphelerin ne kadar güçlü olduğunu da anlıyoruz. Ama bir yandan da şunu söylemeden edemeyeceğim. Pek çok gazeteci, tanıdığımız gazeteci de o dönemde bu konuları, bu FETÖ meselesini vesaireyi gündeme getirdiği için de adli işlem haklarında, bu gazeteci arkadaşlarımızla ilgili adli işlem yapıldığını da hatırlatalım. Yıl neydi? İşte söylediğim gibi 2009 yılıydı o kaza yaşandığında. Şu an itibariyle tabii soruşturma süreci devam ediyor. Suikast diyemiyoruz ama son derece güçlü şüpheler de buna yönelik ortaya çıkmış durumda. Şu an itibariyle de yapılan soruşturmaya bakarsak da çok sayıda kişinin, 27 şüpheliden 19 kişinin tutuklandığını, son soruşturma kapsamında 17 yıl sonra sil baştan açılan bu Yazıcıoğlu dosyası kapsamında 27 kişinin gözaltına alındığını ve toplamda da 19'unun tutuklandığını öğrendik. Emeğe saygı, bu bazı bilgiler, buradan size aktaracağım bilgiler Türkiye Gazetesi'nden aktarılıyor. Tabii bunu söylemek, bunu anlatmak durumundayız. Şöyle söyleyeyim, ilginç detaylar, ilginç ayrıntılar var. Mesela o dönemde ifadeleri, emniyet ve savcılık ifadeleri bu kişilerin, mesela Kahramanmaraş İstihbarat Şube'de görevli olan İsmail Kaya'nın olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğunu, Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü iddia etmiş olması, yine arama kurtarma çalışmalarının duraksamasına, hedef bölgenin başka yerlere kaydırılmasına neden olan sahte bir bilgi notunun dönemin istihbarat amirinin emriyle gönderildiğini, ilgili noktalara onun emriyle gönderildiğine dair bazı ifadeler. Bu çok dikkat çekici. Hani söyledim konuya girerken de, bu meselenin içerisinde FETÖ var mı yok mu, ya da bu bir suikast mi değil mi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü, o helikopterin düşüşü. Ki o dönemde ben de bir haber merkezinde, bir televizyon kanalında çalışıyordum. Gerçekten de hani yılların tecrübesi, bu tip durumlarda arama kurtarma faaliyetlerinin nasıl hızlı bir şekilde yapıldığını biliriz. Zaten yıl 2009, hani çok da böyle hani milattan önceden bahsetmiyoruz, navigasyon vesaire bunun çok güçlü olduğu dönemlerde nasıl oldu da günlerce o enkaza ulaşılamadı diye de hep sormuşuzdur. İşte şimdi 17 yıl sonra ortaya çıkan ifadeler ya da çıkmaya başlayan ifadeler bizim de o dönemdeki olayla ilgili endişelerimizi ya da düşüncelerimizi doğrulayan. Mesela o ifadelerde kaza kırım heyetinin kokpitte bulunması gereken navigasyon cihazının yerinde bulunmadığını, spekülasyon oluşmaması gerekçesiyle, dikkat, spekülasyon oluşmasın diye rapora yazmadığı ya da kaza yerinin yaklaşık 1,5 kilometre hassasiyetle tespit edildiğini ya da buna rağmen ilgili koordinata gidilmediği, yine Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin sağ olarak hastaneye kaldırıldığı gibi bazı notların yine baskıyla sisteme girildiği iddiaları, tüm bu soruşturma kapsamında emniyet ve savcılık ifadelerinde verilen ve dediğim gibi medyaya da yansıyan başlıklarla öne çıkıyor. Geçmişte FETÖ bünyesinde faaliyet gösteren pek çok ismin de yine Gülen'in talimatıyla bu kazanın gerçekleştirildiği iddiasını da ifadelerde, bu dosyada, dosyaya giren ifadelerde olduğunu görüyoruz. Tabii sadece ifadeler yeterli mi? Elbette ifadeler üzerinden değil ama bunların detaylandırılması gerekiyor. Bunlar üzerinden konuşulması gerekiyor. Bu olunca akla kim geliyor? Biliyorsunuz firari Adil Öksüz. Değil mi? 15 Temmuz'da önce yakalanmıştı. Sonra garip bir yargı kararıyla bırakılmıştı. Aynı gün ülke dışına nasıl kaçtığının görüntüleri de aslında ortada. Hani her şey izlenirken canlı yayında neredeyse Adil Öksüz'ün bir şekilde yurt dışına kaçtığını görüyoruz. İşte bu operasyon, bu soruşturma kapsamında da verilen ifadelere bakılırsa, verilen ifadelerin ayrıntılarına bakılırsa yine bu ismin, bahsettiğiniz hava kuvvetleri sorumlusuydu değil mi? Öyle tanımlanıyordu FETÖ'nün Adil Öksüz. Yine bu olayda da bu operasyonun, bu soruşturmanın merkezinde olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii bu soruşturmayla ilgili belli ki konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Bir dönemle yüzleşebilmek adına, cesaretle yüzleşebilmek adına ben bu operasyonu, daha doğrusu bu 17 yıl sonra başlanan soruşturmayı çok ciddiye alıyorum, çok dikkate alıyorum. Dediğim gibi FETÖ'nün nerelere uzanabileceğini, sadece bu konuda değil pek çok konuyu da biz, eğer gerçekten o yüzleşme iradesi gösterilirse, daha pek çok konuda bu terör örgütünün nelere bulaştığını, neleri tartışmamıza neden olduğunu hep beraber göreceğiz. Akın Gürlek, Adalet Bakanı da Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden bu konuda bir açıklama yaptı. İşte az önce verdiğim 19 şüphe elinin tutuklandığı, 8 kişinin yine adli kontrolle serbest bırakıldığı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bilgilerini yine biz Akın Gürlek'in paylaşımından öğreniyoruz. İşte Gürlek soruşturmada o FETÖ'nün mahrem yapılanması, örgütsel bağlantılar, 15 Temmuz darbe girişiminin o firari isimlerinden Adil Öksüz'le bağlantıları olduğu bu kişilerin bilgisini de yine, ya da bu iddialarında bu soruşturma kapsamında değerlendirildiğini ve araştırıldığını da kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bu bilgileri kamuoyuyla paylaştı ve şunu da söyledi, onu da aktaralım. Soruşturma sonuna kadar ilerleyecek. Peki bazı sorularımız var. Şimdi mesela yine Adalet Bakanı'nın ifadeleri üzerinden mesela bir açıklaması daha var. Şunu söyledi. 2005-2016 yılları arasında işlenen 6 faili meçhul cinayetin bugüne kadar, biliyorsunuz Adalet Bakanlığı bünyesinde bir faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurulmuştu değil mi? Hani bunlar bir şekilde konuşulacak, tartışılacak ve yeniden soruşturmalar başlayacak demişti Adalet Bakanı. İşte şöyle söyledi, 2005-2016 yılları arasında 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığı bilgisini yine söylediğim gibi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uğur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettikleri olayların aydınlatıldığı bilgisini paylaştı. Ama şunu da sormak istiyorum, şunu da konuşmak gerekiyor. Neden bugüne kadar bu dosyalar ya da bu cinayetler, 6 cinayetten bahsediyor Sayın Bakan, aydınlatılamadı ya da ne oldu da, nasıl bir irade gösterildi de bu dosyalar aydınlatıldı? Hani şöyle söylenebilir, teknoloji gelişti vesaire, tamam, buna da itirazımız yok ama bir yandan da bütün bunların ortaya çıkması için bir iradenin de olması gerekiyor. O irade değişikliğinin nedenini doğrusu ben merak ediyorum. Mesela Gülistan Doku Tunceli'de, biliyorsunuz ki yıllardır biz bu meseleyi konuşuyoruz. Gülistan Doku vakasındaki gibi kimi, bazı yetkililerin, ki biliyorsunuz vali orada çok konuşuluyor, şu anda tutuklu, yargılanacak biliyorsunuz, tutuklu kendisi. Bazı yetkililerin engellemesi söz konusu muydu? Bu bahsettiğimiz, işte Sayın Bakan açıklamış, ben de o isimleri sizlerle paylaştım. Hatay'da kaybolan Selbi Uygur mesela, işte 14 yıl önce kaybolan, yine Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA incelemesi sonrası bazı bilgilere ulaşılıyor. O DNA incelemeleri zaten yapılıyordu değil mi? Dediğim gibi işte Muhsin Yazıcıoğlu'nun o kazada hayatını kaybetmesi ya da Gülistan Doku vakası, acaba Bir de bunların aydınlatılması, bunların bizle paylaşılması gerekiyor. İnsanın aklına bu soru geliyor. Çok taze çünkü Tunceli valisi ve Gülistan Doku'nun kaybolması. Değil mi? Kimler acaba bu soruşturmaların, bu ve benzer soruşturmaların ortaya çıkmasını engelledi bugüne kadar? Bunu görmek, bunu bir tartışmak gerekiyor. Bu sorunun yanıtını da vermeleri gerekiyor. Sayın Bakan dedi ki müsterih olun, hiçbir cinayet faili meçhul kalmayacak dedi, değil mi? Bunu hatırlatalım. Bu hatırlatmayı kim tekrarladı? Hafta sonu itibariyle Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay. Biliyorsunuz Kartalkaya aileleri, Kartalkaya'da yakınlarını

o soruşturmayı bir iddianameye dönüştürmediğini sordu aileler ve bu konuda da çağrı yaptılar. İşte oğlunu kaybeden Bolu Kartalkaya'da o otel yangınında oğlunu kaybeden 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay da az önce Bakan Gürley'in açıklamasını söyledim. Hiçbir cinayet faili meçhul kalmayacak demişti biliyorsunuz. Onu hatırlattı Gençbay ve dedi ki 20 yıl önceki faili meçhulleri bulup yargının önüne çıkaran ve cezalandıran devlet, bizim Kartalkaya dosyamızda failler belli. Gözünüzün önündeyken bunları yargının önüne çıkaramıyorsa burada bir sorun vardır ifadesini kullandı. Yüksek yargıda görevli olan bir ismin bunu söylemiş olması elbette her isim için önemli ama bunu yüksek yargıda Danıştay'da 9. Daire Başkanı olarak görev yapan Abdurrahman Gençbay'ın söylemesi daha başka bir anlam taşıyor, daha başka bir anlam içeriyor. Bu yüzden de ben ailelerin bu çağrısını, bu beklentisini de Kartalkaya'da yakınlarını kaybeden ailelerin cumartesi günü bir araya gelmişlerdi. O çağrılarını Abdurrahman Gençbay'ın özelinde sizlerle paylaşmak istedim. Bu çok insan hakları elbette. Yani bütün bu cinayetler ve cinayetlerle ilgili soruşturmalar bizi nereye getiriyor, nereye yönlendiriyor? İnsan hakları tartışmalarına değil mi yönlendiriyor? Özellikle işte az önce de söyledim, az önce de aktarmaya çalıştım size, Gülistan Doku meselesinde de bu konuşuluyor ki hani can güvenliği en önemli insan hakkı, hayatta kalabilmek değil mi? Bu güvenliğin bile sağlanamadığını da görüyoruz. Bakın enteresan bir nokta, hani bakışı anlatan, bakış açısını gösteren bir rakam olarak değerlendirilebilir. Çok uzun uzun tartışılır bu mesele de. Sadece şunu söylemek istiyorum. Profesör Doktor Aziz Çelik dönem dönem biz de programımızda konuk ederiz. Aklına, fikrine çok önem verdiğim bir isimdir Aziz Çelik. Bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bütçesi böyle olanın insan haklarına saygısı olur mu diye sordu. Bu soruyu sorarken de keskin yaptığı bir paylaşımı alıntıladı. Nedir o biliyor musunuz? Bütçeden geride kalan 6 ay içerisinde insan hakları için harcanan, ayrılan kaynak ne kadar? 410 milyon lira. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Karşılık olarak bütçenin, genel bütçenin 1/5'i. 1/5'i. Hani dediğim gibi elbette rakamlar tek başına bir şey ifade etmez. Hep bunu söylüyorum ama bir şekilde neye nasıl bakıldığını da, süreçlerin nasıl algılandığını da bize gösteren bir veri olarak aklımızın kenarında dursun. Şunu da karşılaştırırız. Hani bu neydi? 1/5'lik bir 410 milyon liralık bir kaynak ayrılmış insan hakları ile ilgili çalışmalara, insan hakları program harcamasına. Faize ne kadar harcanıyor aynı süreç içerisinde? 1,5 trilyon lira. 1,5 trilyon liradan bahsediyorum. Bu geride kalan 6 aylık süreç içerisinde insan haklarına nasıl bakıyoruz ve ekonomiye nasıl bakıyoruz? Bunun karşılaştırılmasını yapmak adına bu rakamı, bu veriyi de sizlerle paylaştım. Elbette insan hakları deyince, elbette cinayet deyince ya da ölümler, şüpheli ölümler deyince unutmadığımız ve unutmayacağımız bir isim. İlk bölümün sonuna da yaklaşırken onu sizlerle paylaşmak istedim. Bir gelişme, yeni açıklamalar da var. Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni gelişmeler var. 2024 yılında biliyorsunuz Van 100. Yıl Üniversitesi'nde öğrenciyken kaybolmuştur Rojin ve 18 gün sonra. Bakın az önce Muhsin Yazıcıoğlu meselesini de konuştuk. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soru işaretlerini de konuştuk. Orada da hani helikoptere ulaşma süresi günler sürmüştü değil mi? Nelerin döndüğünü de orada şimdi yavaş yavaş soruşturma kapsamında verilen ifadelerle görüyoruz, anlıyoruz. Yine bir öğrenci bu kez cenazesine, yani çok zor değil aslında bakılırsa ulaşmak ama 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılmış olması, pek çok yetkilinin babaya, Nizamettin Bey'e biliyorsunuz, onu da sık sık konuk alırız ve konuşuruz, öyle kendi itirazları vardı değil mi? Hani kendi hayatına son verdiği, Rojin'in kendi hayatına son verdiği yönünde bazı telkinlerin babaya da. Hani bu davanın peşinde de çok durmasan da olur. Hani bir şekilde böyle telkinlerde bulunduğuna yönelik iddiaları vardı. Bunu hatırlatmak istedim. Neyse, ben son gelişmeyi de sevgili Simge de bana hatırlatıyor son 3 dakikamız diye. Şöyle bir toparlayayım.
ailesi yeni bir

DNA testi talep etti. Diatom adı verilen bir testin talep edildiğini görüyoruz. Yine mevcut örneklerden şu an elbette adli emanette de duruyor. Ruji'nin biliyorsun üzerindeki kıyafetler vesaire. O süreçle ilgili tartışmaları da yaptığımız için hatırlatmayacağım ama şimdi o kıyafetlerden yeni bir DNA testi yapılacak. Pek çok kişiden de DNA örneği alınmıştı. Eğer örneklerden sonuç alınamazsa da ailenin verdiği bilgiyi size açıklıyorum, aktarıyorum. Mezarın açılacağı yönünde, Roji'nin mezarının açılacağı ve oradan örneklerin alınacağına dair bazı bilgiler de elimizde. Zaten o DNA örneklerinin neden bir şekilde o dönem itibariyle karşılaştırılmadığı tartışmaları hep yapılmıştı. Burada dikkat çeken konu ailenin avukatlar aracılığıyla bu başvuruyu yapmış olması, hani soruşturma kapsamında kendi kendine bu testin uygulanmamış olması mesela beni oldukça şaşırttı. Yine avukatlar, Rojin'in ailesinin avukatları, güvenlik kamerası kayıtları, olay günü görülen beyaz bir araç orada, o çok konuşuluyor, hala onunla ilgili soru işaretleri giderilemedi. Rojin'in oda arkadaşının ifadesi gibi başlıklar üzerinden yeni bazı tartışmaların ortaya atılacağını da şimdiden, neden? Çünkü o ifadelerde de bazı eksiklikler olduğu yönünde yine ailenin avukatlarının iddiaları var. Dediğim gibi o diatom testi, adli tıp örneklerinden diatom testi için yeterli sonuç alınamazsa babanın yaptığı açıklama bu. Nizamettin Kabayış'ın açıklaması, kızının Roji'nin mezarı tekrar açılabilir ki mezarın açılmasının aile için zor bir karar olduğu, çok insani bakıyoruz zaten bütün bu olaylarda, ailesi için elbette zor bir karar ama diyor ki son noktaya gelinirse biz bu karardan da vazgeçmeyiz, bu kararı da alırız. O DNA raporuyla ilgili, Roji'nin DNA raporuyla ilgili tartışmaları da, gelişmeleri de elbette sizlerle paylaşacağız. Ve ilk bölümün sonuna geldik yavaş yavaş. İkinci bölümde başka başlıklarla sizlerle olacağım. Şimdi şöyle bir haber merkezine gidelim. Selin Yazıcı'dan geride kalan saatte ne olmuş ne bitmiş bunu öğrenelim. İkinci bölümde ben sizlerleyim tekrar.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu haftalar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İspanya oldu. ABD Hürmüz Boğazı çevresinin yanı sıra İran'ın iç kesimlerini vururken İran'da misilleme saldırılarını sürdürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya giriliyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Kupada 11 Haziran'da başlayan heyecan dün akşam sona erdi. İspanya ve Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde dün akşam kozlarını paylaştı. New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Torres kaydetti. İspanya böylece 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazandı. Orta Doğu'da sular durulmuyor. ABD ile İran arasındaki ateşkesin fiilen bitmesinin ardından tekrar başlayan çatışmalar 9. gününde Ürdün'de 2, Irak'ta 1 askerini kaybeden ABD Hürmüz Boğazı çevresinin yanı sıra İran'ın iç kesimlerini vurdu. İran'da Körfez ülkelerini hedef alarak yanıt verdi. Kuveyt ve Bahreyn ordularından yapılan açıklamalarda ülke hava savunma sistemlerinin İran'dan yapılan İHA saldırılarına karşılık verdiği bildirildi. Her iki ülkede de halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı. Yetkili makamların yayımladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi. İç gündemle devam edelim. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Yeni haftada yeni adımların atılması bekleniyor. Bu kapsamda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yarın liderler turuna çıkacak. Süreç kapsamında hayata geçirmesi planlanan düzenleme ilişkin taslağın yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Kurtulmuş bu kapsamda yarın MHP lideri Bahçeli ile meclisteki makamında görüşecek, ardındansa DEM Parti meclis grubunu ziyaret edecek. Kurtulmuş'un çarşamba gününde AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Hemen hatırlatalım, çerçeve yasa için Ankara'da da kritik görüşmeler gerçekleştirilmişti. DEM Parti heyeti hafta içinde AK Parti yönetimiyle MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etmiş. Bu görüşmelerde de yasal düzenleme ele alınmıştı. Bu temaslardan sonra yeni haftada da sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı yeni e-rapor uygulamasını devreye aldı. Buna göre istirahat raporları artık elektronik olarak düzenlenecek, e-devlet üzerinden görüntülenebilecek ve birçok işlem basılı belge olmadan yapılabilecek.
2: Ekonomi.
1: Beş milyondan fazla emeklinin gözü bu hafta mecliste olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta 5 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23.552 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifinin genel kurulda görüşülerek yasalaştırılması planlanıyor. Süreçle ilgili çerçeve yasanın meclis tatile girmeden meclise sunulup sunulmayacağı tartışmaları sürerken temas trafiğinin bu haftada da devam etmesi bekleniyor. Engelli yurttaşların gümrük vergisinden muaf araç ithalatına ilişkin yeni bir uygulama hayata geçirildi. Ticaret Bakanlığı engelli araçları ithal işlemlerinde başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi ve yurttaşların bekleme sürelerinin azaltılması amacıyla randevu sistemi uygulaması başlatıldığını duyurdu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakim. Yurdun kuzey kesimlerinde ise yerel sağanak geçişleri bekleniyor. İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 1 ila 3 derece artış gösterecek. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara açık ve güneşli 35 derece, İstanbul az bulutlu ve açık 33, İzmir sıcak 38, Antalya güneşli 34, Trabzon parçalı bulutlu 28 ve Diyarbakır sıcak 40 derece.
2: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbulları şu dakikalarda %45'lik bir yoğunluk bekliyor. D100'de Topkapı Anıt Mezar yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Sahil yolunda ise Balat Unkapanı yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Gün içerisinde bu bölgede yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
2: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanının ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Az önce de Chris Cornell'dan Show Me How to Live şarkısını dinledik. Neden bugün çalıyoruz? Neden Chris Cornell'dan şarkılar çalıyoruz? Çünkü doğum günü 20 Temmuz 1964'te doğmuştu. 18 Mayıs'ta 2017 yılında da trajik bir şekilde aramızdan ayrılmıştı kendisi. Bu şarkıda da bizim dikkatimizi çeken en önemli konu, ki onu söyleyeyim hemen, İzmir'den sevgili dostum Ozen'in hazırladığı, müzisyen arkadaşım Ozen'in hazırladığı liste üzerinden bu şarkıları paylaşıyorum sizinle. Şarkıda en dikkati çeken bölüm şu ifadeler aklımda kaldı benim. Bana hayat verdin ama nasıl yaşamam gerektiğini bilmiyorum. Bunu bana göster ifadesi çok dikkat çekici. Programın içerisinde de çalmaya, yine Chris Cornell'dan parçalar sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz efendim. Birkaç son dakika gelişmesi var. Onları sizlerle paylaşacağım. Onun arkasından da Milli Eğitim Bakanı'nın Sayın Tekin'in, Yusuf Tekin'in yaptığı bir açıklama. Çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Eskiden okullar ne durumdaydı, neydi, ne değildi? Onu bir konuşalım, birkaç hatırlatma yapalım istiyorum. Ama o ilk son dakika bilgisi, bunlardan ilki Ahbap soruşturmasında biliyorsunuz ikinci dalga bir operasyon gerçekleşmişti ve 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Oğuzhan Uğur da bu isimler arasındaydı. Programın en başında sizlerle paylaştım. Bu kişilerin emniyet ifadeleri sona erdi ve adliyeye sevk edildiler. Gelen son bilgi bu. Bir diğer bilgi de İzmit Belediyesi'ne yönelik bir operasyon. Sabah saatlerinde Kocaeli'de, İzmit'te düzenlenen operasyonda çok sayıda ismin gözaltına alındığı bilgisi elimizde. O listede, gözaltı listesindeki isimler kimler? İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da yine bu isimler arasında olduğunu hatırlatalım. Hürriyet'in, yani İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşinin de gözaltına alındığı bilgisi şu an bizim ulaşabildiğimiz bilgiler ve şu an itibariyle de belediye binasında kolluğun, polisin arama işlemlerine başladığı, daha doğrusu arama işlemlerine devam ettiği yönünde bir bilgi var. Sadece belediyede değil, gözaltı kararı verilen kişilerin konutlarında, evlerinde, iş yerlerinde de arama devam ediyor. Program içerisinde bu isimler netleştikçe, kaç kişi ya da o isimler netleşince elbette sizlerle de paylaşacağım diyeyim. Ve mesajlarınıza baktım bu arada, hani sizlerden gelen haber merkezinden biz geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş onu öğrenirken sizlerden gelen mesajlar, Ali Çağatay ile ilgili mesajlarınız var. Biliyorsunuz hala tutuklu Silivri'de cezaevinde bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. O paylaşım gerekçe gösterilerek Ali Çağatay tutuklanmıştı. Dediğim gibi şu an itibariyle cezaevinde. Çok sayıda mesajınız var. Hepsini, emin olunuz, bütün bu dileklerinizi, iyi niyet dileklerinizi ve bir an önce elbette özgürlüğe kavuşması konusundaki dileklerinizi içeren mesajlarınızın tamamı iletiliyor, kendisine iletilecek diyeyim. Ve şöyle bir bakıyorum, mesajlarınız dediğim gibi Ali abi, Ali Çağatay ile ilgili, bunların tamamı da kendisine iletilecek. Sağlığı saati yerinde, onunla ilgili problem yok, onu hemen elbette sizlerle de paylaşmış olalım. Ve geçelim az önce söylediğim meseleye, az önce söylediğim konuya. Şimdi bakan, Milli Eğitim Bakanı'nı biz pek çok açıklamasıyla tartışıyoruz değil mi? Pek çok başlıkla konuşuyoruz. Yaptığı açıklamalar üzerinden tartışıyoruz. İşte Osmanlı, biliyorsunuz, işte Kurtuluş Savaşı vesaire, bunları geçtiğimiz günlerde tartıştık. Şimdi de yeni bir açıklama yaptı Sayın Bakan ve yanlış bilmiyorsam 1970 doğumlu bu arada. Hani yaşlarınızla çok farklı değil. Bu açıklamasının ayrıntılarını vereceğim. Yani birebir dinleyeceksiniz ama şu ifadesi dikkatimi çekti. Hani dedim ki ben de 75 doğumluyum. Yani öğrenciyken ders kitaplarını kırtasiyeye sipariş ediyorduk ve 3-5 ay sonra geliyordu açıklaması, benim dikkatimi çekti. Hani ben doğrusu çok hatırlamıyorum. Belki benim hafızam bana bir oyun oynuyor. Şimdi sizin de yaşı yeten dinleyicilerimiz açısından söylüyorum, bizlere yakın olan, yaş olarak yakın olan dinleyicilerimiz de Gerçekten böyle bir tablo var mıydı? Ya da siz okurken işte okulların altyapısı, sınıflarınızın sayısı, kitaplarınıza nasıl ulaşıyordunuz, ulaşmıyordunuz? Bir yazın WhatsApp adresi numaramıza 0505 171 66 56. Bir ortak düşünelim, bir ortaklaşalım istiyorum. Ama oradan önce Sayın Bakan ne söyledi? Bir kulak verelim, biz devam edeceğiz.
2: Ben Rize'de öğrenciyken Rize'de Hicret Kırtasiye vardı, ismini de söyleyeyim. Sadece bir tane kırtasiye vardı. Ders kitaplarımızı Hicret Kırtasiye'ye sipariş veriyorduk. Parasını veriyorduk. Kitaplar 3-5 ay sonra geliyordu. Birinci yarı yıl bitmişti. Şimdi okullar açıldığı gün çocuklarımızın masasında her yıl yenilenen ders kitapları var. Ben öğrenciyken 70 küsür kişiydi bizim sınıfımız. Ben öğrenciyken okulda sınıflarımızda soba bile yoktu. Sobalı okullar lüks okul kabul ediliyordu. Sabahleyin okula giderken annem fileyle her arkadaşımız okula odun getiriyordu. Bunlar arkadaşlar milattan önceden bahsetmiyorum. Bundan 30 yıl öncesinden bahsediyorum. Şimdi ne istiyoruz? Şimdi diyoruz ki okullarımızda çocuklarımız derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle muadil çağdaş ülkelerdeki gibi olsun istiyoruz.
1: Biz de benzer, bizim de benzer taleplerimiz var ama biz hani seçmen olarak ya da yurttaş olarak, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yurttaşları olarak hani bizim talep etme hakkımız var ama 25 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son Milli Eğitim Bakanı'nın hala bunları istiyoruz ifadesiyle bu ifadeleri kullanmış olması, bu hedefleri belirlemiş olması dikkat çekici. Bakın 1976 işte hani Sayın Bakan 70 doğumlu dedim, yanlış bilmiyorum. 1976 yılına şöyle bir bakalım, gerçekten Sayın Bakan'ın söylediği gibi bir fotoğraf mı vardı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi, bir karşılaştırma, küçük bir bütçe karşılaştırma yapmak istiyorum size. Biz neden bunları tartışıyoruz ya da tartıştırılıyor bu meseleler bize? Bakın 1976 yılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi bütçeye oranı, bakanlığın bütçesinin merkezi bütçeye oranı ne kadar biliyor musunuz? %13,8. Bugün nedir o durum, o oran? %10'a gerilemiş durumda. 42 bin okulda 1976 yılında 188 bin öğretmen var. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı mesela 30. Yine ortaokul sayısı 3067. Yıl 1976. Okul başına düşen öğrenci sayısı, okul başına dikkat onu söylüyorum, 350. Bunlar, bu rakamlar son derece dikkat çekici. Yani 1976 yılına bakıldığında öğrenci sayısına, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yılında yayınladığı geçmişten günümüze sayılarla 2023 raporundan aktarıyorum size. Bakın o rapordan, 1976 yılında bir öğretmene 70 öğrenci düşmesi matematiksel olarak imkansız. Bunu da hatırlatmış olalım, bunu da bir söylemiş olalım. Hani Sayın Bakan bütün bunları söylerken o dönem geçmişte bugünün karşılaştırması sık sık yapılır Türkiye'de. İktidar da bunu yapmayı çok sever ama bir yandan da gerçekler üzerinden konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki ücretsiz kitaplardan bahsediyor Sayın Bakan, kaloriferli sınıflardan bahsediyor. Evet doğru, ama bir yandan da işte sevgili Mustafa Hoş'un bir kampanyası var biliyorsunuz, çocuklar okula aç gitmesin. Çocukların şu an itibariyle, bugün itibariyle gıdaya ulaşım sorunları ortadayken ve ücretsiz öğle yemeği ya da kahvaltı verme konusunda mesela imtina edilirken ya da bu konuda söz verilmiş olmasına rağmen geri adım atılmışken bu tabloyu nasıl açıklayacağız? Ayağına mesela çamur bulaşmadan okula giden sonunda mühendis olan gençler. Doğru Sayın Bakan, evet yollar yapıldı, buna da itirazımız yok. Peki en son bu okul sürecinden sonra mesela mühendis, mesela doktor, mesela öğretmen olma hakkını elde eden öğrenciler iş bulabiliyorlar mı? Yani iktidarın görevi sadece bu okulların kalitesini, tamam beyan böyle, beyan esastır, bir şey demiyoruz. Peki tamam, peki sonraki süreç, bakın Deutsche Welle'den Pelin Ünker, emeğe saygı, bir haber hazırlamış. Mesela sadece okul mu? Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. İstanbul özelinde hazırlanan bir haber. Yaklaşık 3 milyon çocuğun yaşadığı bilgisi var haberde. Kentte, İstanbul'da yüz ölçümünün, İstanbul'un yüz ölçümünün yaklaşık %85'i çocuk oyun alanlarına erişim açısından mesela sorunlu. İBB'nin bir raporu var, 2022 yılında hazırlanan bir rapor. İBB'nin hazırladığı rapordan aktarıyorum size. Toplamda İstanbul, yani Türkiye'nin ekonomik açıdan bakıldığı zaman en büyük kenti, zaten nüfus açısından da bunu söylemeye de gerek yok. İstanbul'da 107 mahallede çocuk oyun alanı yok mesela, ya da çocuklar parklara, mesela parklara yürüyerek ulaşamıyorlar. Mesela aktif yeşil alanlarda tablo bu. İBB'nin raporundan bahsettim size. Oyun Master Planı, böyle bir ismi de var o raporun. Kent yüz ölçümünün sadece %25'i aktif yeşil alana sahip ve 500 metre yürüme mesafesinde. Yani çocuklar, sadece okullar üzerinden tartışıyoruz, okulların içini konuşuyoruz, eğitim kalitesini konuşuyoruz. Yani çocuklar okulların dışında da mutsuzlar. İstedikleri oyuna bile, sadece oyun haklarına bile ulaşamıyorlar. Ne dedim az önce Sayın Bakan açıklamaları üzerinden? Evet, ücretsiz kitaplar her sene başında çocukların sıralarına konuyor. Evet, peki kaloriferli sınıflarda okuyor bu çocuklar. Ama ne dedik? Mezun olduklarında asgari ücretle bile iş bulamıyorlar. Peki bu neye mal oluyor biliyor musunuz? Nasıl bir tabloya ortaya çıkıyor? Üniversite diplomalarının değersizleşmesi. Nereden anlıyoruz bunu? Bakın veriler, YÖK'ün verilerinden size aktarayım bunu. 2023 yılında üniversiteye giriş sınavına başvuru sayısı 3.527.000. Çok değil. Bundan 3 sene önceden bahsediyoruz. Böyle hani 70'li yıllara falan gitmeye gerek yok. Peki 2026'da bu sayı kaça düşmüş? 2.425.000'e. Yaklaşık 1.100.000 genç, nüfusun artmış olmasına rağmen 1.100.000 genç bu 3 yıl içerisinde üniversiteye girmekten, üniversite sınavına başvurmaktan vazgeçmişler. Bunu görmek, bunlar üzerinden de tartışmak gerekiyor. Tamam, 76, 70'li yılları, 80'li yılları konuşalım. Evet, hatalar var mıydı? Yanlışlık tabii ki vardı. Buna hiç kimsenin itirazı yok, ama işte tablo, yükseköğretim, ilkokuldan başlayalım, yükseköğretime kadar konuşalım. Nasıl bir tablo, nasıl bir gerçeklik var burada, onu görelim. Yani bakın, esnaf kazansın diye hiç bunu tersine düşünmeye gerek yok. Açık söyleyeyim, ekonomik gerekçelerle neredeyse her mahalleye, her ilçeye üniversite açıldı. Görüyorsunuz sizler, sizler de bizler de sokaktayız ve böyle apartman aralarında bunları görüyoruz. Ya da bu kadrolar, kadrolaşma meseleleri üzerinden. Üniversiteye yerleşme oranı bakın şu an itibariyle %30 düzeyinde, ki şöyle söyleyeyim size, 2001 yılında, madem geçmişi konuşuyoruz, madem geçmişte karşılaştırıyoruz, 2021 yılında bu %31 iken bunu bugün %30'a kadar gerilemiş durumda. Aslında tam olarak da böyle bir gerçekliğimiz var, bunu da söyleyelim, bunu da aktarmak gerekiyor. Vakıf üniversitelerin durumunu, özel üniversitelerin durumunu, ya da biz öyle tanımlıyoruz, özel üniversitelerin durumunu konuşmaya bile gerek yok. Zaten onların da birer, eğer açık kalabilirlerse, biliyorsunuz günlük olarak kapatılıyor, açılıyor o üniversitelerde, orada da kafalar karışık biraz, eğer açık kalabilirlerse onların da birer ticaret hane olarak devam ettirmeye çalıştığını da görüyoruz. Biz de bunu söylemekte fayda var. Bakın, şunu paylaşmak istiyorum sizinle. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Neydi o açıklama? Yunanistan'ın yaptığı bir çıkış. Nedir o? Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü. Madem eğitim konuşuyoruz, buradan bir devam edelim istiyorsanız. Batı Trakya'da Türk azınlık okullarının kapatılması sorunu. Bu onlarca yıldır tartışılan, onlarca yıldır konuşulan bir konu. 6 okulu, yanlış bilmiyorsam 6, düzeltiyorum, 8 okulu, şimdi notlarıma bakarak söylüyorum bunu, Yunanistan Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 okulu kapatma kararı aldı. Şimdi diyeceksiniz ki bu karar neden alındı? Gerekçe şu, hani artık o okullara rağbet yok ve bu okulların kapatılması kararını bu yüzden aldık diyor Yunanistan yönetimi. Biz öğreniyoruz ki Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu an itibariyle de Batı Trakya'da azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düşürülmüş durumda. Şimdi deniyor ki Dışişleri Bakanlığı'nın, bu bahsettiğim Sayın Keçeli'nin sözcüğünün yaptığı açıklamada, bu Lozan Anlaşması'nın bu baskıcı karar ve uygulamalar Lozan Barış Anlaşması'nı hükümlerinin de ihlali anlamına geliyor. Haklı bir açıklama mı? %100 haklı bir açıklama. Buna da kimsenin itirazı yok. Batı Trakya Türk azınlığı ile ilgili hak ihlallerini tespit eden uluslararası mahkeme kararları var. Bu hatırlatılıyor. Avrupa kurumlarının, Avrupa Birliği kurumlarının tavsiyeleri var. Deniyor ki açıklamada, Yunanistan bu uygulamalardan kaçınıyor. Azınlık ve temel insan haklarına ilişkin yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmiyor ifadesi ya da eleştirisi ya da tepkisi var. Tamam, buna itirazımız yok. Haklı bir eleştiri mi? Evet, haklı bir eleştiri. Peki Lozan demişken, işte okullar demişken, peki Lozan'ın uyacağız. Peki bu Heybeliada ruhban okulu tartışmasını o zaman nereye koyacağız? Neden bu soruyu soruyorum? Neden bu soruyu sizlerle paylaşıyorum? Çünkü önce Patrick Bartolomeo, arkasından neydi, Ankara Büyükelçisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'nin Trump'ın ziyaretinden hemen önce yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Mesela Eylül ayında Bartolomeo, Fener Rum Patriği Bartolomeo Atina'da, Atina'yı ziyaret etmişti geçtiğimiz aylarda. Orada bir açıklama yaptı. Eylül ayında da açılışını kutlayacağız şeklinde de, hani hazır Lozan demişken, hazır bu tartışmalar ortaya konmuşken bunu bir hatırlatmak istedim. Lozan hatırlatılacaksa bunun da hatırlatılması gerekiyor. Bartolomeo bunu söylüyor, bunu hatırlatıyor ve dediğim gibi aynı şekilde Amerika Tom Barak, Büyükelçi Tom Barak da bunu tekrarladı. Yani tek bir kaynaktan değil, hem Barak'ın hem de Bartolomeo'nun açıklamalarından biz bunu görüyoruz ve bu meseleler, hani mesela dünyada tartışılırken, daha doğrusu bu kişiler üzerinden, bu isimler üzerinden tartışılırken, bizde yetkililer, mesela Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, işte Sayın Keçeli az önce konuştuk, ya da işte diğer bakanlar, diğer isimlerin bu konuda tam anlamıyla bir sessizliğe gömüldüğünü, hukuki statüsü tartışmaları zaten hani ilk günden beri yapılıyor. Bu statünle ilgili tartışmaların hiç yapılmadığını, kamuoyu önünde hiç yapılmadığını da biz görüyoruz. Üzülerek söylüyoruz. Eğer gerçekten bu yapılacaksa, böyle bir adım atılacaksa, neden biz bunu tartışamıyoruz? Neden biz bunu konuşamıyoruz? Şu soruların yanıtlanması gerekiyor. Bartolomeo ve Tom Barak'ın açıklamalarından sonra, hazır Batı Trakya Türklerine ait okulların Yunan hükümeti tarafından kapatılması tartışmalarına Dışişleri Bakanlığı Lozan'ı gerekçe göstererek tepki vermişken, şunu da hatırlatmak istiyorum. Mesela ya da bu soruları soruyoruz. Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için resmi bir çalışma var mı? Ya da bu konuda hükümet nezdinde mesela yürütülen resmi bir çalışma bulunuyor mu? Bunu görmek, bunu tartışmak, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Böyle bir sessizlik, böyle bir hani oldu bitti mi olacak acaba? Tabii çok zaman yok. Biz ayın kaçı bugün? 20 Temmuz. İşte Eylül'e kadar bütün bunları göreceğiz. O yüzden yani Bartolomeo'nun ya da Tom Barak'ın bu açıklamalarını hani kendi kendilerine bir hezeyanla yaptıklarını düşünmüyorum, açık söylemek gerekirse. Bakalım Dışişleri Bakanlığı'ndan o Eylül ayı yaklaşırken bir açıklama gelecek mi? Hep beraber göreceğiz. Hep beraber o başlıkları geldiği zaman önümüze tabii ki uzmanlarıyla da konuşacağız. Şimdi hani Demirel'i hatırlatalım. Şimdilik doğmamış çocuğa don biçmeyelim. Bartolomeo ve Tom Barak'ın Heybeliada Ruhban Okulu açıklamalarını aklımızın bir kenarında tutalım. Zamanı geldiğinde, yeri ve zamanı geldiğinde de tartışırız. Bunun üzerinden de konuşuruz. Şimdi bir müzik arasına gideceğiz dedim ve programın başından beri de Chris Cornell'dan, bugün doğum günü olan müzisyen Chris Cornell'dan parçalar seçiyoruz, şarkılar paylaşıyoruz sizlerle dedim. Şimdi de mesela Cochise isimli o Audioslave grubundayken seslendirdiği, yorumladığı Cochise isimli şarkıyı, müziği, şarkıyı paylaşacağım sizinle. Enteresan bir hikayesi var. Enteresan bir hikayesi var. Hani biraz böyle bu işlerin dışına çıkalım, biraz kafa dağıtalım istiyorum. Neden? Çünkü Kocis ünlü bir Apache, Apache savaş liderinin adı. 1861-1872 yılları arasında o Apache savaşlarında Amerikan ordusuna karşı direnişiyle hatırlanan, böyle tanınan bir isim. Şarkının içerisinde sözlerine bakınca enteresandır. O Cochise kelimesi geçmiyor. İsim tamamen gitarist Tom Morello'nun fikri. Morello o dönemde 19. yüzyılda yaşamış olan ünlü Chiricahua Apache reisi. İşte Cochise hakkında biyografiler okuyor. Cochise aile üyelerinin Amerikan ordusu tarafından haksız yere yakalanıp infaz edilmesinin ardından Güneybatı Amerika'da beyaz yerleşimcilere karşı boyun eğmez bir gerilla savaşı başlatıyor. İşte Morello da, gitarist Morello da şarkının başındaki o işte helikopter pervanesini andıran agresif o gitar introsuyla ya da şarkının genelindeki o öfkeli ritmiyle o Apache savaşının bitmek bilmeyen şefinin, bitmek bilmeyen Amerikan ordusuna karşı bitmek bilmeyen intikam savaşını bir şekilde hatırlatıyor. Bunu size hani bir hatırlatmak istedim. Neden bu şarkıları paylaşıyorum sizinle? Amerikan soykırımı, Apache'lere, Kızılderililere yönelik yürütülen ve unutulan, unutturulan o soykırımı da hatırlamış oluruz böylece.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: yoksulluk çocukların tabağını nasıl boşalttı, bunun detaylarını gösteren Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı sağlık istatistikleri. İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin büyük bölümünün yeterli ve dengeli beslenemediğini, et, balık, sebze, meyve gibi temel gıdalara çocukların ulaşmakta zorlandığını gösteriyor. Çocukların yaklaşık 4'te 3'ü balığı haftada bir kez bile tüketemiyor. Sebze meyve tüketimi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği düzeyinde oldukça altında olduğunu biz görüyoruz. En çok gıdaya ihtiyacı olan yaşları bir kenara bırakın, daha ergenlik dönemine geldiği zaman çocukların da beslenme, sebze meyve, salata tüketiminin oranının Avrupa Birliği ve OECD üyesi ülkelerin çok daha altında olduğunu görüyoruz. Türkiye'de günlük meyve tüketim oranı %35-40, Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, İspanya gibi ülkelerde bu oran %70, hatta 90'lara kadar çıkıyor. Tablo bu. Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanı'na sizlerden gelen mesajlarla, ki çok sayıda mesaj geldi. Özellikle Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklama sonrasında, 1970'li yıllarda biz kitap bulamıyorduk, soba yoktu, üşüyorduk açıklamasıyla ilgili. Hani siz ne yaşadınız o yıllara doğmuş olanlar açısından diye bir soru sormuştum. O soruya dediğim gibi çok sayıda yanıt geldi, ama şu İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili bir gelişme olursa, yeni bir bilgiye ulaşırsam paylaşacağım demiştim. Belediye başkanının gözaltında oldu. Eşiyle birlikte gözaltına alındığını iletmiştim size. CHP ilçe başkanının da yine gözaltına alındığını iletmiştim. Sayı belli oldu. Kaç kişi hakkında gözaltı kararı var? İzmit Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında toplamda 31 kişiyle ilgili gözaltı kararının olduğunu, savcılık tarafından böyle bir karar alındığı bilgisine ulaştım. Müzik arasındayken sizlere o bilgiyi de aktarmış olalım. Ve mesajlarınıza geçmek istiyorum. Birkaç içini paylaşacağım sizinle. Mesajlarınıza isimlerinizi de yazarsanız çok daha benim açımdan pratik olur, onu söyleyeyim. Mesela 85 doğumlu olduğunu söyleyen Çorum Sungurlu Mehmetçik İlkokulu'nda okuduğunu söyleyen dinleyicimiz, sınıfımız 30 kişiydi, soba vardı ama biz sınıfa girmeden soba yanıyordu. Neden? Çünkü okulda görevliler vardı, değil mi? Bizimle birlikte artık bizimle arkadaş olan, değil mi, görevliler vardı. O görevlilerin sayesinde biz sıcak sınıflara giriyorduk. Hiç kitap sorunu yaşadığımı da hatırlamıyorum diyor dinleyicimiz. Yine 1973 doğumlu, Sayın Bakan 70 doğumluydu galiba, ona biraz daha yakın, 73 doğumluyum diyen Cem Murat Türkkan diyor ki, her sene ders kitaplarım zamanında elimizde olurdu. Annemle, anacığımla demiş kendisi, güzel güzel defterlerimi, kitaplarımı kaplardık. Tek farkı, kitaplar her sene yenilenmediği için benden yaşça büyük olan komşularımızdan kitap desteği alırdık. Bakın, bu enteresan bir detay. Neden? Çünkü her yıl aslında hani milli eğitim sisteminde yaşanan değişiklikler var ya, artık sistemin içinde olanlar, sistemin öznesi olanlar bile o sistemi karıştırıyorlar. Hani biz zaten dışında, hani onu takip etmek mümkün değil. O sistemin değişmediğini, uzun yıllar istikrarlı şekilde devam ettiğini de gösteren bir önemli bir detay bu. Hani komşulardan, üst sınıflardan kitap almak. Bunu ben de yapardım. Evet, hatırlıyorum. Hatta Cem Bey diyor ki, hatta bu arada ben Erzurum'da okumuştum ilkokulu diyor. 68 doğumlu olduğunu söyleyen Şebnem Hanım, Şebnem Yazgan da, bakanın dediği gibi hiçbir şeye ulaşamamazlık gibi bir sorun yaşamadım diyor. ben okulda taş tabletlerden ders alıyordum, ders işliyordum diyor. 71 doğumlu olduğunu söyleyen bir dinleyicimiz. Yine işte bunun gibi 76 doğumlu olduğunu söyleyen Ulaş Bey, Kayseri'de yaşadığını o yıllarda, okulun ilk günü ailelerin çocuklarını alıp kırtasiyede ihtiyaçlarını giderirlerdi diyor. Kitaplar bulunurdu. Elde kalmamışçasına, kalmamışsa diyor, en geç birkaç gün içerisinde yine biz o kitaplara ulaşırdık ifadesini kullanıyor. Dediğim gibi çok sayıda mesaj var. Arada söylediğim gibi Ali Çağatay için de destek mesajları geliyor. Hatta şimdi Simge de söyledi, hala gelmeye devam ediyor. Ayten Özçelik, mesajınız Ali Çağatay'a iletilecektir. Onu da hatırlatmış olayım. Bir dinleyicimiz diyor ki 1970 doğumluyum. Tam bakanla aynı yaşta Sayın Bakan'la. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Tamam, yakacak götürüyorduk. Evet, ama bakan unutmamalı. O zaman kimse halk ile ticaret yapmıyordu. Bu enteresan bir yaklaşım. Kitapların içeriğine bir eleştirisi var. Kitapların içeriği boş değildi şeklinde bir ifadesi, bir de yorumu var. Pek çok böyle İstanbul'dan, Türkiye'nin farklı şehirlerinde okuduğunu söyleyen dinleyicilerimizden dediğim gibi bu yönde mesajlar da geliyor. Tabii ki hepsini maalesef aktaramıyorum. Programdan sonra da hepsine bakacağım elbette. Tek tek onları da okuyacağım. Ali abiyle, Ali Çağatay'la ilgili olanları da avukatlarına yönlendireceğiz elbette. Tekrar ona buradan dinliyorsa bizi, sevgilerimizi, saygılarımızı da gönderelim. Ekonomiye dair birkaç haberim var. Şöyle zamanı da aynı zamanda kollamaya çalışıyorum. Ya ilginç, hani hep bu paylaşım meselesini konuşuyoruz. İşte Türkiye'nin milli geliri 18 bin dolar oldu, 19 bin dolar, ne kadar şu an en son açıklanan resmi rakamı hatırlamıyorum ama işte buralarda dolaşıyor o rakamlar. Biz de hep soruyoruz, yani burada bir paylaşım, yani ben hissetmiyorum milli gelirden aldığım payın bu boyutta olduğunu, kişisel olarak hissedemiyorum. Kendi yaşamımda da göremiyorum bunu. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz ama şöyle bir veri, karşılaştırma yapmak açısından hani nasıl oluyor da tabii nüfusa bölünce milli geliri bu rakamlar çıkıyor. 18 bin 19 bin rakamları çıkıyor da mesele bunun paylaşımı. Bakın şöyle, lüks saat ithalatı ile ilgili bir veri paylaşılmış, enteresan. İnan Mutlu yine bunu bir kez daha kendisini hatırlıyoruz burada. 18 bin dolarlık bir milli gelirden bahsediliyor ya. İşte 20 milyona aşkın emekçi ya da emekliler 6 bin dolar civarında yıllık gelirle hayatlarını devam ettirmeye çalışırken bakın İsviçre'den Türkiye Mayıs ayına kadar, yani bu yılın Ocak Mayıs ayı arasında ilk 5 ayda 163 milyon dolarlık lüks saat ithal etmiş Türkiye. Hani bu bile tek başına, bu rakam bile, bu veri bile nasıl bir gelir adaletsizliği ya da paylaşım adaletsizliği, paylaşım sorunu yaşadığımızı net şekilde gözler önüne seriyor. Birkaç başlığım daha vardı ekonomiye dair, onları yarına bırakayım. Bazı veriler var Türkiye'de ve dünyada ev sahipliği sıralaması. Bir onun başlığını vereyim. Türkiye ev sahipliği, nüfusa oranla ev sahipliği sıralamasında 39. olmuş. Ama bütün bu tablo o konut krizini, yaşanan konut krizini görmezlikten gelmemize de engel değil. Bu rakamı yarınki programda daha ayrıntılı şekilde değerlendirelim istiyorum. Neden? Çünkü hani sadece içimize kapanmayalım. Hani Türkiye'de olup biteni konuşmayalım. Siyaset bize bir gündem dayatıyor. İşte polis, adliye vakaları, olaylar, o haberler bize bir gündem dayatıyor ama dünyada da ne oluyor, ne bitiyor, ona da bir bakmak gerekiyor. Şimdi İran ve Amerika arasında yeni bir süreç başladı. Amerika İran'ı vurmaya devam ediyor. Tahran yönetimi ise Amerikan üslerini silleme olarak bölgedeki Amerikan üslerinde vuruyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik o hava saldırılarından sonra bazı açıklamalarda bulundu. Trump'ın talimatıyla saldırılar gerçekleştiğini, bu saldırıların nedeninin ise iki Amerikan askerinin ölümünün intikamı niteliği taşıdığı ifade edildi. Biliyorsunuz Ürdün'deki bir Amerikan üssünde görev yapıyordu bu askerler ve Cuma günü İran füze ve insansız hava araçlarıyla bir misilleme gerçekleştirmişti. İran'ın özellikle güneyindeki bölgelere, biliyorsunuz NATO toplantısı, NATO zirvesi Ankara'da devam ederken Trump Ankara'dayken bu talimatı, İran'ı vurma talimatını vermişti. İşte ona bir yanıt olarak Cuma günü İran Ürdün'deki bazı Amerikan üslerine misilleme saldırısında bulunmuştu. İşte orada iki Amerikan askeri hayatını kaybetmişti. İşte son saldırılarda, Amerika'nın gerçekleştirdiği saldırılarda bunun bir karşılığı olarak, intikamı olarak açıklanıyor ya da neden olarak bu gösteriliyor. Şöyle söyleyelim, Şubat, 28 Şubat'ta başlamıştı değil mi İsrail ve Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları. O saldırılardan bugüne kadar ölen Amerikan askeri sayısı da bu iki isimle birlikte 16'ya yükseldi. bu saldırıları gerçekleştirince Amerika Birleşik Devletleri CENTCOM Kuveyt'teki bir Amerikan üssünü de hedef aldı. Dün sabah itibariyle İran ordusu da dediğim gibi Kuveyt'teki İran Devlet Televizyonu'ndan geldi bu açıklama. Bu üsleri hedef aldın. İki üssü Kuveyt'teki iki Amerikan üssünün hedef alındığını açıkladı. Bütün bu tartışmalar devam ederken Hamaney'den dini liderden bir açıklama da var. İran dini lideri Müçteba Hamaney'den bir açıklama var. Washington'a unutulmaz dersler vereceklerini söyledi İran'ın dini lideri. Hani Trump'ın biliyorsunuz Amerika ile imzalanan bir mutabakat zaptı vardı. O mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldığını açıklamıştı Trump. Hamaney de dedi ki Trump'ın imzası değersiz ve geçersiz. O yüzden biz zaten bunu dikkate almıyoruz dedi. Büyük şeytanın İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arasında imzalanan mutabakat zaptını tekrar tekrar ihlal etmesi diyor Hamaney. Birleşik Devletler Başkanı'nın imzasının ne kadar değersiz ve güvenilmez olduğunu ve zorbalığın, hegemonik hırsların ve vahşetin Amerikan yaşam tarzının ve doktrininin ayrılmaz unsurları olduğunu herkese, bütün dünyaya bir kez daha kanıtladı şeklinde de bir ifadesi olduğu İran dini lideri Müçteba Hamaney'in bu saldırılardan sonra yapılan açıklamasında. Ve tabii ki unutmadığımız dünyanın aslında, hatta şöyle söyleyeyim, bilmiyorum katılır mısınız ama ülke gündeminde de, yani Türkiye'nin bu konuda çok duyarlı olduğunu, siyasetin her kesim, toplum, sivil toplum örgütlerinin tamamının, medyanın ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz. Gazze konusundan bahsediyorum elbette. Ama böyle bütün bu tartışmalarla birlikte özellikle tabi İran saldırıları, Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları, ortaya çıkan tablo, işte Hürmüz Boğazı vesaire, bunlar konuşulurken Gazze'nin gözden kaçırıldığını düşünüyorum. Bakın sadece hafta sonu itibariyle, cumartesi günkü de hatta saldırılarında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında sadece cumartesi günü 11 kişi hayatını kaybetti. Yani bu katliam, Gazze'deki bu katliam devam ediyor ki bu 11 kişiden, hayatını kaybeden 11 kişiden 3'ünün çocuk olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Ve AFP'de bu konuda, Ajans France Presse'de bir haber var. Gazze'lilerle röportajlar yapılıyor. O röportajlar öncesinde çok dikkat çekici bir ayrıntı. Hani İsrail bunu, biz Hamas hedeflerini vuruyoruz vesaire diye gerekçelendiriyor ya. Deniyor ki bir Gazze'li sivil AFP'ye verdiği röportajda, saldırı hiçbir uyarı yapılmadan gerçekleşti. Hatta şöyle birebir aktarayım. Aniden binaya bir füze çarptı. Kimse bir şey bilmiyordu. Uyarı olmadı. Hiçbir şey yokken, durup dururken böyle bir saldırı gerçekleşti. Hatta saldırı sonrasında bir görgü tanığı diyor ki yerde yatan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu pek çok kişinin cenazesi, cesedi de vardı ifadesini kullanıyor. Bakın bir ateşkes imzalanmıştı değil mi? 10 Ekim ne zamandı yine? Hamaney'in az önceki açıklamasını bir hatırlayalım. Neden onu hatırlatıyorum? 10 Ekim 2025'te Gazze'deki Gazze'de ateşkes sağlanması için Mısır'da bir anlaşma imzalanmıştı değil mi? Ki son derece böyle kırılgan bir ateşkes olduğunu da söylemek gerekiyor. Tablo bu. Ortada olan bir gerçek. Zaten hani kırılganlık, İsrail'in saldırıları nedeniyle ortaya çıkan bir kırılganlıktan bahsediyorum. Elbette taraflar birbirini her gün neredeyse ateşkesi ihlal etmekle suçlanıyor. Hamas kontrolündeki o Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ya da bağımsız kurumların, kuruluşların yani net şekilde doğrulanmasa da onlardan gelen bilgileri uluslararası ajanslar bir toparlıyorlar. Sadece bu ateşkesten sonra, yani 10 Ekim 2025'ten sonra 1144 Gazze'linin, bakın 1144 Gazze'linin hayatını kaybettiğini öğreniyoruz biz. Yapılan açıklamalar bizi bunu gösteriyor ama dünya bir şekilde bunu unuttu ve görmezlikten gelmeye de devam ediyor maalesef. Ama biz hatırlatmaya, konuşmaya devam edeceğiz elbette. Son 3-5 dakikam şöyle spordan, özellikle voleyboldan Dünya Kupası'nı konuşuruz. Hep konuşmaya da devam edeceğiz. Enteresan tartışmalarla birlikte Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Özellikle siyasi boyutu bunu konuşacağız ama yani Trump'ın kupası olarak tanımlayabiliriz herhalde biz bu Dünya Kupası'nı. Maalesef siyasetin birebir müdahale ettiği, yani kırmızı kartlara hani müdahale için böyle hiçbir zeka pırıltısının da siyaseten göremediğimiz, o pırıltıyı da göremediğimiz doğrudan hani bir müdahale olduğunu, kırmızı kartlara bile müdahale olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Hani o müdahaleleri daha uzun yıllar konuşacakmışız gibi geliyor bana, en azından bir sonraki Dünya Kupası'na kadar, ama oradan önce milli takımımızın, voleybol milli takımımızın, erkek voleybol milli takımımızın bir başarısı. 2026 Milletler Ligi'ni Sırbistan'da düzenlenen 3. etabında mücadele ediyordu A milli erkek voleybol takımımız. 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi ve kadın voleybolcular gibi, kadın filenin sultanları değil mi, öyle tanımlıyoruz, onlar gibi şampiyonanın finallerinde mücadele etme hakkını da kazanmış oldu. Bu bilgiyi de, Türkiye grup etabında da oldukça başarılı bir performans sergiledi milli takımımız, erkek voleybol milli takımımız. 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve aldı ve toplamda 22 puanla, söylediğim gibi, Milletler Voleybol 2026 Milletler Ligi finallerine katılma hakkını elde etti. Ne zaman izleyeceğiz voleybol milli takımımızı? 29 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde Çin'de gerçekleşecek, Ningbo kentinde, Çin'in Ningbo kentinde gerçekleşecek olan finallerde mücadele edecekler. Tabii sıralamanın son basamağındaki Çin ev sahibi olduğu için, ev sahibi olmanın avantajıyla final etabına doğrudan katılacak. Çeyrek finalde Türk

dünyada yıldız gibi, kutup yıldızı gibi parlıyoruz. Yine Çin'de düzenlenecek o finallerde 4. sıradan katılacak kadın voleybol takımımız. Puan tablosunda en üstte kim var? Amerika Birleşik Devletleri 12 maçta 10 galibiyet elde etti. Kadın voleybolcularımız da çeyrek final puan tablosunu 5. sırada tamamlamıştı. Tamamlayan ülkeyle karşılaşacak. Bizim kadın voleybol takımımız 4. sırada, 5. sırada olan takımla karşılaşacak. Tekrar hatırlatayım. Kadınlar Milletler Ligi finalleri de yine 22-26 Temmuz'da Çin'in Macau özel idaresi bölgesinde düzenlenecek. Buradan hem kadın voleybol milli takımımıza hem erkek voleybol milli takımımıza da başarılar dileyelim. Simge, bir daha hatırlatır mısın kulağıma? Son 40 saniyemiz, tamam. Yavaş yavaş programı da toparlayalım. O kadar çok mesaj geldi ki, özellikle dediğim gibi Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamayla ilgili olarak şöyle söyleyeyim. Tamamını okuyacağım tabii ki programdan sonra, ama yarın da paylaşacağım size oradan dikkatimi çeken bazı mesajları. Bugün Chris Cornell'dan doğum günü olması itibariyle şarkılar seçtik. Şimdi programın bitmesiyle birlikte biterken Michael Jackson'dan aslında daha önce dinlediğimiz ünlü bir şarkı, Billie Jean şarkısını dinleyeceğiz. Şöhretin zorluklarını ve asılsız dedikoduların özel hayatı nasıl işgal edebileceğini anlatan bir şarkı. Sevgili dostum Ozzy'de bu şarkı listesi ve benle paylaştığı bilgiler için de teşekkür ediyorum. Bitiriyoruz 20 Temmuz 2026 pazartesinin gündemini, aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdim. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında her daim yanımda olan sevgili Simge'ye, Simge Erten'e, editörlerim İrem Başköy, İknur Karadeniz'e çok teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte burada olacağım. Yapabilirseniz yarın sabah 7'ye kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı. Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Menteş Bey ve Sarı Haliler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. Bu sabah saatlerinde İzmit Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin belediye binasında arama başlattığı operasyon kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı. Dünya Kupası final maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Buna göre yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edildi. Ekipler soruşturma kapsamında 19 dış finans evine operasyon düzenledi. Dış finans evinin bahis sitelerine entegre panel sisteminin yanında ayrıca hesap kullandıranların telefonlarının, kartlarının ve fiziki paralarının da olduğu evler olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında 23 şüpheli yakalama çalışmaları başlatıldı. Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabına bloke kararı alındı. Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'da organize suç örgütünün operasyonda ise 37 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da elebaşılığını yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonla aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlerinde bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Yeni haftada yeni adımların atılması bekleniyor. Bu kapsamda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yarın itibarıyla liderler turuna çıkacak. Kurtulmuş yarın MHP lideri Bahçeli ile meclisteki makamında görüşecek. Ardındansa DEM Parti meclis grubunu ziyaret edecek. Kurtulmuş'un çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Bu temaslarda yeni haftada sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor. Yunanistan'ın Batı Trakya'daki 8 Türk ilkokulunu kapatma kararına Türkiye'den tepki var. Dışişleri Bakanlığı kararın azınlığın eğitim haklarını ihlal ettiğini ve Lozan Barış Antlaşması'na aykırı olduğunu belirtti. ABD ile İran arasındaki ateşkesin fiilen bitmesinin ardından tekrar başlayan çatışmalar 9. gününde devam ediyor. Ürdün'de 2, Irak'ta 1 askerini kaybeden ABD, Hürmüz Boğazı çevresinin yanı sıra İran'ın iç kesimlerini vurdu. İran'da Körfez ülkelerine hedef alarak yanıt verdi. Kuveyt ve Bahreyn ordularından yapılan açıklamalarda ülke hava savunma sistemlerinin İran'dan yapılan İHA saldırılarına karşılık verdiği bildirildi.
0: Ekonomi.
1: Beş milyondan fazla emeklinin gözü bu hafta mecliste olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta 5 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifinin genel kurulda görüşülerek yasalaştırılması planlanıyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftayı %1,90 değer kaybederek 13.981 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 98 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.115 lira, çeyrek altın 9.984, tam altın 39.777, ata altın ise 40.785 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İspanya oldu. Kupada 11 Haziran'da başlayan heyecan dün akşam sona erdi. İspanya ve Arjantin Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaştı. New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede... ...İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren gol 106. dakikada Torres'ten geldi. İspanya böylece 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %47'lik bir yoğunluk bekliyor. Basın Ekspres'te iki telli Güneşli yönünde sol şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğun bir trafiğin yaşandığını görüyoruz. D100'de ise Haliç Orta Köprü Ok Meydanı yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluğun yaşandığını görüyoruz. Sevgili dinleyiciler, bültenimizi noktalamadan bir hatırlatmamız olacak. Türkiye'de emekli yoksulluğu giderek derinleşiyor. Emeklilerin %89,4'ü geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmaya devam etmek zorunda. Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye ekonomisinin işte bu güncel tablosunu değerlendirdi. Bültenimizin hemen sonrasında yayınlanacak bu programı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye ekonomisinin güncel tablosunu değerlendirdi. Emekli yoksulluğunun vahim boyutlara ulaştığını belirten Doğan, milyonlarca emeklinin yeniden çalışmak zorunda kaldığını, sağlık harcamalarını ertelediğini, sosyal yaşamdan uzaklaştığını ve ailesinin geçimine destek olmaya çalıştığını söyledi. Doğan, Türkiye'nin kişi başına düşen kredi kartı borcunda dünya listelerinin üst sıralarına yükseldiğini de belirterek şöyle konuştu.
3: Türkiye'de gerek bireylerin, gerek şirketlerin, gerekse devletin olağanüstü boyutlara varan borçları, özellikle bireysel kredi kartlarında çarkların dönmesi giderek zorlaşıyor. Trilyonlarca liraya ulaşan kredi kartı borcu ve yasal takibe intikal eden kredi borçları milyonlarca haneyi ve milyonlarca bireyi zorluyor. Peki Türkiye'deki bu tablo dünyaya nasıl yansımış? Türkiye uluslararası değerlendirmelerde kredi kartı borçlarında, kişi başına düşen kredi kartı borcu tutarlarında sıralamanın ilk sıralarına doğru gidiyor. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Kişi başına 6.580 dolar kredi kartı borcuyla. Kanada 4.210 dolarla ikinci sırada. İngiltere, Avustralya, Güney Kore ve altıncı sırada Türkiye. Kişi başına düşen kredi kartı borcu 3.240 dolar, yani 149.000 TL. Dolayısıyla şöyle bir baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya, Güney Kore ve hemen arkasından Türkiye geliyor kişi başına düşen kredi kartı borcu sıralamasında. Her ne kadar Amerika'nın yarısı kadar diyebiliriz Türkiye'deki kredi kartı borcu kişi başına düşen borçları, ama asıl burada önemli olan ödeme gücü. hangi noktada, neden Türkiye'de milyonlarca insan yasal takibe düşüyor kredi kartı borcunu ödeyemediği için? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına 6.580 dolar kredi kartı borcu var, fakat kişi başına düşen milli gelir 94 bin dolar. Aynı şekilde Kanada'da kişi başına düşen milli gelir 60 bin dolar. Avustralya'da 75 bin dolar. Güney Kore'de 37 bin dolar. Türkiye'de ise 18 bin dolar. Ama kredi kartı borcu neredeyse insanların kişi başına düşen milli gelir tutarının iki katına yaklaşmış vaziyette. Hatta aşmış durumda. Böyle bir tabloda doğal olarak insanlar kullandıkları geleceğe dönük elde edecekleri gelirleri bugünden kredi kartlarıyla tüketerek, borçlanarak yaşamlarını sürdürürken bu borçları ödemekte de zorlanıyorlar ve Türkiye'de sıralamada giderek yükselmeye devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar da yazılı bir açıklama yayınlamıştı. Türkiye'de tarım arazilerinin ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan bir açıklamaydı bu ve Sayın Başkan Türkiye'deki tarım arazilerinin hızla yok olduğunu, imar planları, kentsel dönüşümler, plansız yapılaşmalar ve özellikle de erozyon nedeniyle tarım arazilerinin 27 milyon hektardan 24 milyon hektara kadar gerilediğini ve 3 milyon hektarlık bir tarım arazisinin son 25-30 yılda kaybedildiğini vurguladı. Türkiye topraklarını, verimli tarım topraklarını kaybediyor. Şimdi 3 milyon hektar alan Avrupa'da örneğin bir Belçika'nın yüz ölçümü kadar bir alan, Moldova'nın, Arnavutluğun, Slovenya'nın, Lüksemburg'un yüz ölçümünden daha geniş bir alan. Yani Türkiye'nin kaybettiği tarım arazisi, 3 milyon hektarlık tarım arazisi, milyonlarca insanın yaşadığı pek çok Avrupa ülkesinin yüz ölçümünden daha fazla. Peki biz bu arazileri neden kaybediyoruz? Neden arazilerimizi koruyamıyoruz ve tarımsal üretimimiz geriliyor? İşte burada tarım politikalarının kanımca tekrar gözden geçirilmesini, hem de radikal bir şekilde hem tarımda hem toprakta reform yapılmasını gerektiren bir ihtimal karşımıza çıkıyor. Geçmiş hükümetler döneminde özellikle rahmetli Bülent Ecevit Köykent projesiyle toprak ve tarım reformu genel müdürlüğünü kurarak kapsamlı bir çalışma başlatmıştı. Ondan önce de pek çok deneme oldu Türkiye'de, fakat büyük toprak sahipleri, toprak ağası olarak adlandırılan kesimler hemen hemen her iktidar döneminde bu atılımları engellediler. Giderek miras yoluyla, veraset yoluyla Türkiye'deki tarım arazileri daha küçük parçalara bölündü, ama büyük arazi sahipleri her zaman Türkiye'de bir toprak ve tarım reformu yapılmasını siyasi güçlerini ve ekonomik güçlerini de kullanarak engellediler. Ama bunun da ötesinde ülkeyi yöneten hükümetler de gerek uluslararası kuruluşlarla yapmış oldukları anlaşmalarda, gerekse uyguladıkları politikalarda tarımın hızla irtifa kaybetmesine bir anlamda zemin hazırladılar. Örneğin 1985 yılında Anavatan Partisi iktidarında Dünya Bankası ile bir tarımsal kredi anlaşması imzalanmıştı. O dönemde bu anlaşma köylünün yeni ağası Dünya Bankası başlığıyla gazetelere manşet olmuştu. Bu anlaşmada neler vardı? Dünya Bankası Türkiye'ye 300 milyon dolar kredi vermek için tarımla ilgili kamu iktisadi teşebbüslerinin, kuruluşlarının kapatılmasını istiyordu. Devlet su işlerinin sulama ücretlerine yüksek oranlı zamlar yapılmasını şart koşuyordu. Bir başka şart, tarıma uygulanan sübvansiyonların, desteklemelerin gübrede, tohumda, mazotta, akaryakıtta, elektrikte, sulamada kullanılan desteklemelerin, sübvansiyonların kademeli bir şekilde azaltılmasını ve destekleme fiyatlarının, taban fiyatlarının düşük tutulmasını istiyordu Dünya Bankası ve o dönemde ANAP hükümeti bu koşulların hemen hemen hepsini kabul etti bu kredi karşılığında ve ondan sonra Türkiye'de bir tarımsal çöküş süreci başladı. Şimdi bazı kararlar alındığı zaman belki sonuçlarını 2-3 yıl içerisinde göremeyebiliyorsunuz, ama işte 1985 yılında imzalanan bu anlaşmayla başlayan süreç sonraki hükümetler dönemlerinde de devam ettirildi ve bugün Türkiye tarımı 3 milyon hektar arazisini kaybeden, kendi kendine yeterli olmaktan hızla uzaklaşan, dünyanın dört bir yanından tarımsal ürün, gıda maddesi, canlı hayvan, kırmızı et ithal eden bir konuma geldi. Buraya gelinmesinde bazı köşe taşları vardı. Örneğin 1985 yılındaki bu anlaşma imzalandığında o dönemin toprak mahsulleri ofisi Halil Çeken bu anlaşmaya karşı çıkmıştı. Bu anlaşma Türk tarımını bitirir, Türk tarım ve hayvancılığı hızla yok olur demişti. Kendisine sessiz kalındı. Önce anlaşmanın imza töreninin sırasında tarıma karşı, tarım politikalarına yaptığı katkılardan ve hizmetlerden ötürü üstün hizmet ödülü verildi. Ve ertesi günde o dönemin Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Halil Çeken emekli edildi ve görevden alındı. Şimdi tablo böyle ve ondan sonra işte süreç hızlandı. Ne oldu? Tarımsal kitler hızla özelleştirilme kapsamına alındı. Yol su, elektrik, toprak su, köy hizmetleri genel müdürlüğü, gübre fabrikaları, yem sanayi, et ve balık kurumu, süt endüstrisi kurumu gibi tarıma hizmet eden, çiftçiye, üreticiye hizmet eden pek çok tarımsal kit kapatıldı ya da özelleştirildi. Şeker fabrikaları satıldı. Daha sonra et ve sütte açıklar büyüyünce et ve balık kurumunun yerine et ve süt kurumu diye Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yeni bir kurum oluşturuldu. Ancak bu kurum şu anda piyasayı regüle etmekten çok uzak. Tek yaptığı iş sadece her yıl milyonlarca canlı hayvan ithal etmek ya da milyonlarca ton kırmızı et ithal etmek. Türkiye şu anda az önce söylediğim gibi kaybedilen tarım arazilerinin neredeyse yarısı kadar olan Makedonya'dan, Kosova'dan, Bosna Hersek'ten ayçiçek yağı ithal ediyor. Atatürk döneminde kurulan üretici birlikleri, tarım kredi kooperatifleri gibi kurumlar işlevsiz hale getirildi. Tariş, Çiko Birlik, Panko Birlik, Marmara Birlik, Trakya Birlik gibi bu kurumlar, Fisko Birlik gibi bu kurumlar Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuştu ve köylüyü, çiftçiyi hem desteklemek hem kooperatifleşmesine ön ayak olmak hem de ürününün değerinde satılmasını, üreticinin refahının yükseltilmesini öngörüyordu. Daha sonra bu politikalar tam tersine döndü. Özellikle son 20-25 yılda da daha da hızlandı. Tek elin özelleştirilmesiyle bir anlamda tütün üreticisi sahipsiz kaldı ve yabancı sigara ithalatının Anavatan Partisi iktidar döneminde serbest bırakılmasıyla da Türkiye'de neredeyse yerli tütünden imal edilen sigaralar, diğer tütün mamulleri piyasadan ufak ufak yok oldu ve şu anda Türkiye piyasası uluslararası tütün tekerlerinin bir anlamda kontrolü altına girmiş vaziyette. Evet. Ve tabii bunu şunun için vurguluyorum, özellikle tarımda Türkiye'de milyonlarca aile tütün üretimiyle uğraşırken bugün bu sayı yüz binlere düşmüş durumda. Tabii ki burada sigaranın sağlığa zararlı olduğunu, tütün tüketiminin yarattığı sağlık sorunlarını göz ardı etmek için bunun bir ekonomi politikası anlamında dile getirmek istiyorum. Diğer taraftan et, hayvancılık, besicilik, bütün bunlarda gübrede, tohumda gerçekten Türkiye giderek daha fazla ve hızla dışa bağımlı hale geldi. Bugün neredeyse ithal edilmeyen tarım ürünü yok gibi. İşte bu anlaşma Dünya Bankası ile imzalandıktan sonra Türk tüketicisi ilk kez o yıllarda çikita muzla tanışmıştı. Herkes o zaman çok hevesle çikita muz tüketiyordu. Anamur muzu üvey evlat muamelesi görmeye başladı ve bunun üzerine Anamur'daki muz bahçeleri söküldü. Yazlık siteler kuruldu yerlerine ve Türkiye bugün Ekvador'dan Guatemala'ya kadar Latin Amerika ülkelerinden her yıl milyonlarca ton çikita muzu ithal ediyor. Fakat ilginç olan şu, Türkiye'de ithal edilen 15 bin 20 bin kilometrelik mesafeden bir buçuk aylık gemi yolculuğuyla taşınan çikita muzlar neredeyse Türkiye'de yerli muzla başa baş fiyattan satılıyor. Amasya'dan 200-300 kilometre mesafeden gelen yerli Amasya elması Ekvador'dan gelen çikita muzdan daha pahalıya Türk tüketicisine satılıyor. Yani marketlerde elma 120-150 lirayken Ekvador'dan gelen çikita muz 90 lira 100 liradan satılıyor. Peki bu nasıl oluyor? İşte burada üreticinin desteklenmesi politikalarından yavaş yavaş vazgeçilince, desteklemeler azaltılınca, taban fiyat politikasında enflasyonun altında ürün fiyatları, taban fiyatlar belirlenince maalesef üretici üretimden uzaklaşıyor, tarım arazileri ekilmiyor. Ekilmeyen tarım arazileri hızla yok oluyor, imara açılıyor, ranta açılıyor. Erozyonla veya diğer doğal tahribatlarla bu araziler, bu alanlar yok oluyor ve Türkiye tarımı, Türkiye hayvancılığı her geçen gün irtifa kaybederek Türkiye daha fazla dışa bağımlı hale geliyor ve milyarlarca dolar Türk üreticisine, yerli üreticiye verilecek desteklemeler ithalata ödeniyor. Başka ülkelerin üreticileri, besicileri ihya edilirken bizim üreticimiz tarlasını, toprağını bırakıp kente göç etmek, kentlerin kenar mahallelerinde asgari ücretli işçi olmayı tercih etmek zorunda kalıyor ve maalesef bu tablo giderek daha da vahim bir hale geliyor. Bu politikaların 30-40 yılda aşama aşama uygulanarak bugünkü noktaya geldiğini vurgulamaya çabaladım. Çünkü Türkiye'de köylülerin gerçekten hizmet aldığı pek çok kamu kurumu bugün artık ortada yok. O yıllarda bir toprak su köylülerin toprak analizlerini yapıyordu. Yol su elektrik sadece kırsal alana yol ve su götürmek için, elektrik götürmek için vardı. Bunun gibi pek çok kuruluş, Türkiye Zirai Donatım Kurumu üreticilerin daha düşük fiyattan tarım aletlerine edinmesini sağlıyordu. Gübre fabrikaları, yem sanayi, bütün bunlar şu anda yok. Ve üretici sadece belirlenecek taban fiyata, yılda bir kez açıklanacak destekleme alımlarına mahkum edilmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye'de üretim ve tarımın tablosu, hayvancılığın tablosu buyken, ekonominin içinde bulunduğu koşullarda özellikle çok ciddi sıkıntılar yaşayan bir kesim daha var ki hepimizin bildiği gibi 17 milyona ulaşan sayılarıyla emekliler, dul ve yetimler. Aslında bir siyasi parti kursalar belki örgütlenseler, örgütlenmeleri önündeki engeller kaldırılsa Türkiye'de tüm siyasi tabloyu değiştirebilecek bir güç emekliler. Ancak ne yazık ki yıllardır her 6 ayda bir sadece iktidarların vereceği enflasyon farkı ve zam oranına endeksli bir şekilde beklenti içerisindeler. İşte Türkiye'de emekli yoksulluğunun ne kadar derinleştiğini ortaya koyan bir araştırma yayınlandı. Forum Toplum Araştırmaları Enstitüsü Türkiye'de emekli yoksulluğunu araştırdı. Bütün siyasetçilerin dilinde emekliler, en düşük emekli aylığı, emekli evine ekmek götüremiyor, kirasını ödeyemiyor, işte barınmasını sağlayamıyor. Bunun gibi sorunlar, sıkıntılar var. Fakat tablonun gerçekliği bambaşka. Araştırma oldukça vahim sonuçları bize gösteriyor. Özellikle Türkiye'de emeklilerin %89,4'ü, yani neredeyse %90'ı çalışmaya devam etmek zorunda mevcut ekonomik koşullarda. Bu da onları araştırmadaki tanımlamasıyla yaşlı işçiler haline getiriyor. Emeklilerin %66'sı borçlu, %76'sı parasızlık nedeniyle sosyal etkinliklere katılamıyor. %56'sı sağlık harcamalarını kısmak zorunda olduğunu, hastaneye gidemediğini, bu nedenle sağlık konusundaki sıkıntılarını ertelemek zorunda kalıyor ve psikolojik olarak da çok ciddi bir çöküş içerisinde bu araştırmanın sonuçlarına göre emekliler. Neden çalıştıkları sorulduğunda ise emeklilerin neredeyse büyük bölümü diyorlar ki çocuklarımız için, çünkü biz artık geriye sayan insanlarız. Gelirimiz bize yetmiyor. Ancak emekli evlerinde veya emekli olan ailelerde aynı zamanda işsiz gençler var. Geliri yetmeyen evli çocuklar var, torunlar var. Ve emeklilerin %80'i aşkın kısmı neden çalıştığı sorusuna çocuklarım için, torunlarım için onlara daha iyi bir gelecek, en azından şu anki hayatlarını daha anlamlı kılabilmek ve onlara katkı verebilmek için diyor. Emekliler sosyal hayattan vazgeçiyor, sağlık harcamalarını erteliyor, kirasını ödeyemiyor, evini ısıtamıyor, borç içinde yaşamaya çalışıyor. Ve en büyük endişeleri de çocuklarına muhtaç olmak, birisine muhtaç bir şekilde yaşamlarını tamamlamak zorunda kalmak. Türkiye'deki emekli yoksulluğuna ilişkin bu araştırma çok kapsamlı ve eminim gerek iktidar gerekse muhalefet partileri için çok önemli mesajlar veriyor. Bu insanlar en az hayatlarının 30-40 yılını üreterek geçirmiş insanlar ve kalan bölümünde, hayatlarının kalan bölümünde toplumda yaşlı işçiler olarak görülüyorlar. milyonlarca emekli Sosyal Sigortalar Kurumu'nun verilerine göre her yıl artan şekilde çalışma hayatına yeniden dönmek zorunda kalıyor. Buradan elde ettiği ek gelirle de işsiz çocuğuna, evli ama kirasını ödeyemeyen kızına, oğluna ya da özellikle onların geleceğine yönelik bir katkı verme çabasıyla kendilerini çalışmak zorunda hissediyorlar ki dediğim gibi sözlerimin başında da %90'a varıyor çalışmak zorunda olduğunu düşünen ve bunu ifade eden iş arayan emeklilerin oranı. Bu da gerçekten çok acı ve vahim bir tablo. Türkiye gibi anayasasında Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir yazan bir ülke açısından bu milyonlarca insanı görmemek, onları yok saymak, sadece 6 ayda bir maaş zamları döneminde hatırlamak siyasi partiler ve iktidarlar açısından da kabul edilmesi mümkün olmayan bir yaklaşım. Dolayısıyla eğer emeklilerin sorunlarına bu araştırmanın sonuçlarında ortaya çıkan tabloyu ve verileri değerlendirerek emeklilerin sorunlarına çözüm üretecek bir parti, bir siyasi iktidar, eminim önümüzdeki dönemde gerçekten oylarını milyonlarca arttırabileceği gibi Türkiye'nin refah devleti olması yolunda da bu insanların hayatına ve ailelerinin hayatına çok ciddi katkılar sağladığı için destek görecektir, kabul görecektir. O nedenle emekliler neden tekrar çalışıyor? Gençlerin zaten zor iş bulduğu bir ortamda istihdama ortak olan emekliler, daha düşük ücretlerle çalışmaya razı emekliler bir anlamda Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin toplumsal ve sosyal hayatının da acı gerçeği olarak bu araştırmanın sonunda karşımıza çıkıyor.
2: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye ekonomisinin güncel tablosunu değerlendirdi. Gazeteci Zülfikar Doğan, Türkiye'de emekli yoksulluğunun giderek derinleştiğine dikkat çekerek emeklilerin %89,4'ünün geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını söyledi. Doğan, emeklilerin yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak için değil, çocuklarına destek olabilmek için de çalışma hayatını sürdürdüğünü ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.
5: Radyo Sputnik.
4: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
6: Söylesene.
7: Var mı kulaklık vereceğim söyle.
6: Tamam söyleteceğim sana.

0: Alkışlasana sonra.
1: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ekip ya.
0: Senin var mı böyle şeyleri? Astrolojiyi, kişisel gelişim?
1: Yani vardı. Onların hepsinin boş olduğunu anladım yani.
0: Deneyimleyerek mi? Nasıl
1: tabii
0: oldu?
1: Canım. Diyorlar ki bugün çok şanslı bir gün. Ne oldu? Benim için en kötü gün oluyor mesela o gün.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bugün kalkıp üşendin mi?
1: Hiç.
0: O kanı yayına gideceğiz
1: ay,
0: falan.
1: Ay asla.
0: Radyoyu nasıl buldun? Beğendin mi?
1: Dedim ya işte klişeler.
0: Saray gibi.
1: Çok güzel. Yani. Buraya gelip seninle yüz yüze bu programı yapıyor olmak beni çok mutlu etti.
0: Harikasın. Sevgili Betül Demir bugün konuğumdu. Senle çok uzun harbi.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: Asteroid kuşağındaki asteroidlerin toplam kütlesi ayın kütlesinin yaklaşık %3'ü kadar. Güneş sistemindeki asteroidlerin büyük kısmının yer aldığı asteroid kuşağında çapı 1 kilometreden büyük 1,1 milyonla 1,9 milyon arasında asteroid olduğu tahmin ediliyor. Asteroid kuşağındaki en büyük asteroid ise çapı 530 kilometre olan Vesta. Bunu biliyor muydunuz?
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, işsizlik maaşına dair merak edilenleri yanıtladı, hangi durumlarda işsizlik maaşı alınabileceğini anlattı. İşsizlik maaşı için son 3 yılın içinde en az 600 günlük bir primin bulunması gerektiğini vurgulayan Elmen şöyle konuştu.
2: 1. Kendi isteğinizle işten ayrılamazsınız işsizlik maaşı için, tamam mı? Yani sizi işverenin çıkarması gerekiyor. İstifa ettiyseniz işsizlik maaşı yok. Ama ne olursa var, işten çıkarılır iseniz işsizlik maaşı alabilirsiniz. Haklı nedenle, haklı fesihle çıkıldığı zaman ya da uzlaşma unsuru olan ikale sözleşmelerinde de bazen bu madde yer alabiliyor, iş yeri sizi çıkardığı için, yani haklı nedene gene olduğu zaman, o zaman alabiliyorsunuz. Ama bunu da alabilmek için son 3 yılınızın içinde en az 600 günlük bir prim olması gerekiyor. Tamam mı? Yani ben sadece 50 gün çalıştım, hangi dilimde işsizlik maaşı alayım? Olmuyor maalesef. Buna dikkat ediliyor çok fazla. Son 3 yılda en az 600 gün, bakın. Bir gün eksik olamaz. Bu önemli. Yani 600 gün minimum olarak başlıyor. Yani süre olarak en kısa 600 günde veriyor. Son 3 yılda 900 gün ve 1800 gün varsa da alma süreniz uzuyor. Ama burada önemli olan başka da bir konu var. Son 3 yılımızda 600 günümüz var. Okey. Bunda mutabıkız, çıkarıldık. Ama bizim son 120 günümüz. Yani bu 4 ay içinde 120 günü ve 4 ayı yani kesintisiz çalışmış olmanız gerekiyor. Bir de bu var. Yani arada boşluk olmayacak. Son 3 yılda 600 gün ve son 120 gün aralıksız. Şöyle düşünelim, yani aktif olarak çalışırken ayrılmış olmanızı istiyor ve burada en az 4 aylık bir çalışma talep ediyor sizden.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında hangi durumlarda işsizlik maaşı alındığını anlattı. Kendi isteğinizle istifa ettiyseniz işsizlik maaşı alamazsınız dedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı işler vardır ki dışarıdan keyifli görünür ama içine girince sıcağıyla, zahmetiyle kendini belli eder. İşte tam o noktada halk dilinden net bir uyarı gelir. Hamama giren terler. Bu atasözünün kökeni Osmanlı'dan miras kalan hamam kültürüne dayanıyor. Hamamlar sadece temizlik yeri değil, aynı zamanda sosyal alanlardı. Ancak ne kadar keyifli olursa olsun sıcaklığın etkisiyle herkes terlerdi. İşte bu kaçınılmaz durumu anlatmak için hamam tellakları şikayet edenlere şakacı bir dille "Hamama giriyorsan terlemeyi kabul edeceksin" dermiş. Zamanla bu söz yalnızca hamamla sınırlı kalmamış, herhangi bir işe başlamanın getireceği sorumluluğu anlatan evrensel bir öğüt haline gelmiştir. Başlamak cesaret ister, sürdürmekse sabır. Bugün hamama giren terler atasözünün kültürel kökenini ve yaşanmış öğüdünü anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Eczacı ve tüy konfet gönüllüsü Hava Betül Karataş, Okan Aslan'la gün ortası programının konuğu oldu. Karataş, sosyal medyada ilaç kategorisindeki bazı kremlerin günlük bakım ürünü gibi tanıtılmasının ciddi yan etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu.
2: Maalesef dijital çağın etkisiyle internet ve sosyal medya üzerinde de popülaritesi yüksek kişiler tarafından özellikle 2-3 tane ilaç kategorisinde söylediğimiz kremlerin tanıtımının yapıldığını görünce şok geçirdim açıkçası. Çünkü bunlar kimyasal yapıları açısından bir normal hani yüzümüzde kullanacağımız, yıllar boyunca kullanacağımız bir nemlendirici gibi değil, bir hastalığı teşhisine yönelik kullanılan ve doktorun önerisinde bulunduğu bir gün dozajlama şeklinde kullanılması gerekiyor. Fakat öyle bir anlatılıyor ki sanki her gün kullanılırsa çok iyi gelir gibi bahsediliyor. Ve biz bunun yan etkilerini şöyle görüyoruz. İşte atıyorum yüzde kıllanmayla geliyor hasta uzun süreli kullanmada. İşte gözenekleri tıkanmış, komedon oluşmuş, artı mesela kızarıklık olmuş, ondan sonra bunların tedavisi için daha fazla ürün kullanmak durumunda kalıyor. Ve ben bu kadar fütursuzca bunun reklamının yapılmasını hiçbir şekilde hiçbir meslektaşımda doğru bulmayız ve bununla ilgili de savaşımızı veriyoruz.
1: Okan Aslan'la gün ortası programına konuk olan eczacı ve tüy konfet gönüllüsü Hava Betül Karataş, sosyal medyada popüler kişiler tarafından bazı ilaç kategorisindeki kremlerin tanıtılmasına tepki gösterdi. Bu ürünlerin sıradan bir nemlendirici olmadığını vurgulayan Karataş, bunlar bir hastalığın tedavisine yönelik kullanılan ve doktorun önerdiği dozajlama şeklinde kullanılması gereken ürünler. Fakat sanki her gün kullanılırsa çok iyi gelir gibi anlatılıyor, dedi. Yanlış ve uzun süreli kullanımının sonuçlarına dikkat çeken Karataş, yüzde kıllanma, gözeneklerin tıkanması, komedon oluşumu ve kızarıklık görüyoruz. Sonrasında bunların tedavisi için daha fazla ürün kullanmak durumunda kalıyorlar, ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin ucuza satıldığı mağazayı anlatan Üzümcü şunları söyledi.
2: Yani şimdi orada bir tanımını yapmak lazım isterseniz. Çünkü gıdaların tüketimiyle ilgili iki temel tarih var. Birini başta bahsettiniz. TKT yani son tüketim tarihi. Bu su aktivitesi yüksek gıdalar. Bunlar da genelde hayvansal gıdalar oluyor. İşte et ürünleri, süt ürünleri, su ürünleri gibi gıdalar. Yine bunun benzeri bazı gıdalar da var. Bunlar da raf ömrünü doldurduğu zaman, yani bu son tüketim tarihini geçtiği zaman mikrobiyolojik bozulmayla birlikte insan sağlığını riske atıcı gıdalar haline dönüyor. Yani gıda özelliğini yitiriyor, artık insan için riskli bir şey oluşturuyor sağlığı için. Dolayısıyla bu tür SKT'si geçmiş ürünler zaten satılamaz. Satılması suçtur ve bunları kesinlikle alıp tüketmememiz lazım. Bir bisküvi için konuşalım. Bu tarihten sonra diyelim çıtırlığını yitirebilir. Veya bir takım şeylerini de yitirebilir. Besin ögelerinin değerlerini de, vitaminini falan yitirebilir yani. Bu şey, ama burada temel konu bu tavsiye edilen tüketim tarihli gıdaların tarihi geçmiş olsa dahi bunların çok iyi denetlenip, yani uygun ortamlarda saklanmış mı? Bunlarda bir örnek vereyim. Diyelim ki kuru bakliyat, kuru ortamda saklanması gerekir. Eğer nemli bir ortamda depolanmış veya raflarda bekletilmişse bunlarda küflenme en büyük risk olabilir. Dolayısıyla bu da tabii ki sağlığı tehlikeye atar. Burada yani tüketicilerin dikkat etmesi gereken gıda okuryazarlığı dediğimiz, yani muhakkak etiketlere bir bakmamız lazım gıdanın. Yani son tüketim tarihi ne? İçeriğinde neler var? Bu ürün gerçekten bizim almak istediğimiz ürün mü? Saklama koşulları ne? Buna uyuluyor mu? Gibi gibi birçok bilgi var orada. Onları bir kere dikkatli bir şekilde okuyup bunu özümsememiz lazım. Tavsiye edilen tüketim tarihlerinde dediğim gibi bir takım özelliklerini yitiriyor olabilir. Bunu da işte, ve aynı zamanda bunlarda herhangi bir bozulma olup olmadığının daha sık denetlenmesi gerekir. Normal diğer hani gıda reyonlarına göre buraların daha da etkin, daha da sık denetleniyor olması gerekir ki. Çünkü bunlarda artık belli bir süreyi doldurmuş ürünler. O yüzden analizleri ve kontrolleri daha iyi yapılmalı.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin ucuza satıldığı mağaza hakkında bilgileri paylaştı. Bazı ürünlerin raf ömrü geçtiği zaman insan sağlığını riske atacak hale geliyor diyen Üzümcü, bu tür ürünler satılamaz ve satılması suçtur.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Dünya Kupası final maç öncesi yasa dışı bahise yönelik operasyon düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İspanya oldu. Ayrıntılar bültenimizde. Dünya Kupası final maç öncesi yasa dışı bahise yönelik operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini, 23 şüpheli yakalama çalışması başlatıldığını duyurdu. Yasa dışı bahis trafiğine kullanılan 6314 bank hesabına bloke kararı alındı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı. Polis ekipleri belediye binasında arama başlattı. 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 5 ilde operasyon başlatıldı. Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliye sevk edildi. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli adliye sevk edildi. İstanbul'da Erebaşılı'nın yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlerinde bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de 2025 yılında 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü 3.344 kişiyle İstanbul verdi. Emeklilik nedeniyle en fazla göç alan ilde 1.103 kişiyle yine İstanbul oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran Savaşı'nın bölge ekonomisini olumsuz etkilediğini ve çatışmaların büyümesinin daha ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi. Fidan, İran'la ABD arasında yeniden diplomasiye dönülmesi gerektiğini belirterek, daha önce Pakistan'ın arabuluculuğuyla Katar ve Türkiye'nin katkılarıyla oluşturulan mutabakata işaret etti. Katar'ın krizin çözümü için yapıcı girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Fidan, Türkiye'nin de bu süreçte Katar'la yakın koordinasyon içinde çalıştığını vurguladı. Samsun'da 6 kişinin bulunduğu teknenin alabor olması sonucu 3 kişi kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol ederek bunu uluslararası topluma karşı bir baskı unsuru olarak kullanmayı hedeflediğini öne sürdü. Rubio, ticari gemilere yönelik saldırıların sürmesi halinde askeri operasyonlara devam edeceklerini söyledi. Peru'nun Ant Dağları bölgesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde en az 5 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Deprem nedeniyle yaklaşık 300 kişi yerinden oldu. Yunanistan'ın farklı yerlerinde hazır yemek kuryeleri Dünya Kupası finali öncesinde çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla iş bıraktı. Kuryeler kadrolu istihdam, yeterli ücret ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını talep ediyor. Guyana'da feribot alabora oldu. Güney Amerika ülkesi Guyana açıklarında 116 yolcu taşıyan feribot alabora oldu. Yetkililer şu ana kadar 8 kişinin kurtarıldığını, diğer yolcular için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, hayatını kaybedenlerin sayısının 5.208'e, yaralı sayısının ise 16.740'a ulaştığını açıkladı.
2: Ekonomi.

0: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre Ocak-Haziran döneminde kurulan şirket sayısı istikrarlı seyrini sürdürdü. Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde 28.926 şirket kurulurken 5.034 şirket faaliyetlerini sona erdirdi. Yılın ilk yarısında ise 57.062 şirket açılırken 13.484 şirket kapandı. Böylece yılın ilk 6 ayında kapanan her bir şirkete karşılık 4'ten fazla şirket faaliyete başladı. Son 6 ayda kurulan şirketlerin türüne bakıldığında limited şirketlerin ilk sırada olduğu görüldü. Bu dönemde kurulan şirketlerin %2'si kolektif, 5613'ü anonim, 51447'si limited olarak kayıtlara geçti. 5 milyondan fazla emeklinin gözü bu hafta mecliste olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta yaklaşık 5 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifinin genel kurulda görüşülerek yasalaştırılması planlanıyor. Engelli yurttaşların gümrük vergisinden muaf araç ithalatına ilişkin yeni bir uygulama hayata geçirildi. Ticaret Bakanlığı, engelli araçları ithal işlemlerinde başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi ve yurttaşların bekleme sürelerinin azaltılması amacıyla randevu sistemi uygulaması başlatıldığını duyurdu. Makine sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %1,7 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde kilogram başına ortalama ihracat fiyatı %11 artışla 8,7 dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında en yüksek ihracat 1,7 milyar dolarla %8,7 artışın yaşandığı Almanya'ya yapıldı. Onu %33,9 artış ve 1,2 milyar dolarla ABD izledi. İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya ilk beşteki diğer ülkeler oldu. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1 lira 12 kuruş seviyesinde zam yapılması planlanıyor. Zamın yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.981 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 18 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.110, çeyrek altın 9.976, tam altın 39.739, atı altın ise 40.740 liradan işlem görüyor.
1: Kupanın günlüğü.
0: ...2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İspanya oldu. Kupada 11 Haziran'da başlayan heyecan dün akşam sona erdi. İspanya ve Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde dün akşam kozlarını paylaştı. New Jersey sınırında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı. İspanya böylece 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazandı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakim. Yurt genelinde hava sıcaklığı yükselerek 3 gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurdun kuzey kesimlerinde ise yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Bugün için bazılarımıza baktığımızda beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da açık ve güneşli bir hava var, 35 derece. İstanbul az bulutlu ve açık, 33. İzmir sıcak, 38. Antalya güneşli, 34. Trabzon parçalı bulutlu, 28. Diyarbakır sıcak, 40 derece. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortası programında şarkıcı Yeşim Salkın'la yapılan keyifli röportajla devam edecek. Kaçırmayın. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
3: Müziğin ve ekranların sevilen isimlerinden Yeşim Salkım bu kez samimi açıklamaları ve hayat tecrübeleriyle konuğumuz oluyor. Şöhretin perde arkası ve yaşamının dönüm noktaları kadar çok noktada Radyo Sputnik'te ve Okan Aslan'ı içten değerlendirmelerde bulunan Yeşim Salkım'ın sohbetinden öne çıkan anlar sizlerle.
4: Hanımlar, beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve konuğumuz sevgili Yeşim Salkım. Neler neler yaşayarak geldik ya bugün. Vallahi.
5: Çok acayip.
4: İstanbul trafiği perişan ediyor insanı.
5: Evet, İstanbul.com. Gitti gidiyor İstanbul.com. İstanbul gitmiş.com hatta. Vallahi onlara böyle çeşitli isimler, varyasyonlar. Ben arabada sürekli isim takıyorum.
4: Öyle mi?
5: Tabii kendime, arabayı kullanırken, arabanın önüne geçen taksicilere.
4: Kızıyor musun? Ya, kızıyor musun?
5: Kızamıyorum ki, onlar da haklı. Bütün gün trafikte. Şimdi ben bir yerden bir yere gitmeye çalışırken eğer bu kadar sinir katsayım yükseliyorsa adamcağızı düşünsen 12 saat.
4: Trafikte çok vakit geçiriyor musun?
5: Ya genelde geçiriyoruz. Neden? Mesela buradan karşıya geçeceğim. Diyelim ki işim var. 2,5 saat. Kafada. Gittin, işini hallettin. Döndün 2,5 saat. 5 saat. Bir de işin 2 saat sürse 7 saat.
4: Çok
5: bitti.
4: Fena. Çok korkunç. Fena. Ve zamanın kıymeti yok. Zaman yetmiyor yani.
5: Şimdi mesela dedim ki gelirken abiyle, biz dedim yaşamıyoruz. Biz çalışıyoruz sadece. Yani Türk insanı bence, Türk milleti şu anda yaşamıyor. Ve bizim gibi olan insanlar, bizim gibi olan ülkeler sadece çalışıyorlar. Yani hayata bir şekilde yetişmeye, adapte olmaya, işte kendini geçindirmeye, çoluğunun çocuğun isteklerini yerine getirebilmeye veya eşinin ve karısının veya işte kocasının ya da işte kayınvalide görümce bunu akrabaları sülaleleri de dahil edebiliriz. Çünkü bu hafta sonu sen benim anama geldin, öbür hafta sonu sen benim anama niye gelmedinler de var. Yani öbür tarafta eltim beni çok kıskanıyor, perdeleri niye değiştirdin diyen de var. Şimdi öyle olunca hani şey gibi oluyor artık yani, böyle ben bir film seyrediyor gibiyim yani. Truman Show'daki gelişmiş versiyonuyuz. Yukarıdan biri bizi yönetiyor gibi.
4: Ama şimdi trafik dedik ya, az önce sevgili Yeşim Salkım'la onu konuşuyorduk. Yeşim Salkım araba kullanmayı seviyor.
5: Çok seviyorum. Allah'tan. Ben yarışıyordum eskiden.
4: Allah'tan.
5: Yani 17-18 yaşında.
4: O zamandan beri kullanıyor musun?
5: Tabii ki, ben 16 yaşında başladım. Rahmetli babam öğretti araba kullanmayı. Çok iyi araba kullanırdı. Ve bana demişti ki böyle bir yokuşa çıkartıp buradan arabayı kaydırırsan seni ehliyet kursuna sokmam.
4: Vay be.
5: Ve ben o arabayı milim kaydırmadım, biliyor
4: hadi
5: musun?
4: Hadi be, hadi ya.
5: Böyle de bir inadım ben.
4: O gün bugün de trafikte devam
5: yani. Tabii, yani benim kamyon kullanmışlığım var.
4: Hadi ya, kamyon
5: kullanmış. Ben çekerim dedim tabii, çünkü gitmiyordu yani.
4: Vay arkadaş. Ya Yeşim Salkım'ın hayatı hakikaten deli dolu diyebilir miyiz?
5: Çok.
4: Yani? Çok dolu geçmiş
5: yani,
4: bir
5: çok
4: hayat
5: deli
4: var
5: dolu ya. Bir kadınım aslında. Yani böyle dışarıdan bakıldığı
4: öyle
5: zaman.
4: Öyle görünmüyor diyecek miyiz? Evet, yani evet. Baktığın zaman sanki Yeşim Salkım, ben duyuyorum çünkü abi, çok sert diyenler var, çok ciddi diyenler var. Ama ben seviyorum yani Yeşim Salkım'ı zaten seviyorum ama çok öyle insanı da seviyorum çünkü. Abi pardon da yani sosyal medya hesabına Yeşim Salkım'a bir bakın. Yaptığı evet. Açıklamalara bakın. Hüzün var, gözyaşı var.
5: Evet.
4: Türkiye'deki önemli konulara karşı kayıtsız kalmayan bir Yeşim Salkım var.
5: Gerçek bir Yeşim var orada.
4: Gerçeği o mu?
5: Evet, gerçeği o. Yani beni evimde de ben 80 yaşında annemle yaşıyorum. Son 5 senede ailemden 5 kişiyi gömdüm, kaybettim. Ve ölüme dokunmuş bir kadınım ben.
4: Ölüme dokunmak.
5: Evet. Yani ben ölüme dokundum. Yani onu okşadım, sevdim, yıkadım. Yani elimle toprağa koydum. Ben arkadaşlarımın cenazelerine gidemiyorum. Çünkü niye gidemiyorum? Bir insan gerçekten orada yatarken morgda onu gördüğünde şunu fark ediyorsun. Taş gibi bir beden yatıyor. Ve artık ruh yok. Yani alnından öpüyorsun, kas katı. O eski öptüğün sıcaklık yok. temas yok. Yani o sıcaklık yok artık, onu hissetmiyorsun. Bu ölüme dokunmak. Ve bunda mesela şunu hissediyorum. Artık 35 yıldır bu mesleği yapıyorum.
6: Bile kolay ya.
5: 30 yıldır oyunculuk yapıyorum. Tabii ki zaman zaman geriye dönüşlerim oldu. Zaman zaman inişim çıkışım oldu. Ama zaten normal olsam ben bu mesleği yapmam yani. Ne bileyim, iki tane kız çocuğum oldu. O kız çocuklarını kız çocuğu gibi büyüttüm. Ve babaları tabii ki var ama şimdi bir baba sevgisi eğer çocuğunuzla birlikte yaşamıyorsa, rahmetli anneannem derdi ki anne yaşarken babanın bir gözü kördür, anne gidince o ikisi de kapanır derdi.
6: Vallahi tüylerim diken diken oldu.
5: Şimdi böyle de bir anneanneyle büyüdüm ben. Yani Giritli ve beni büyüten bir anneanne. Babamla işte annem çalışırlarken beni onlara emanet ediyormuş falan. Yani sonuçta ben bayağı hayatımı buraya yatırdım yani, şey gibi anlatıyorum.
6: Kadınların kadınların yükü, kadınların ağırlığı ve kadınların dirayeti aslında ben hep daha farklı görmüşümdür. Daha tabii güçlü ama olduklarını düşünürüm yani. Özellikle Türkiye gibi bir yerde bile öyle bakmak lazım.
5: Aslında kadın güçlü değil.
6: Öyle mi?
5: Şimdi burada bir yanlış anlaşılma var. Şimdi kadın diyor ki ben işte yıllar sonra özgürlüğümü, egemenliğimi aldım. İşte onu da yaparım, bunu da yaparım, ben özgürüm. Özgürlük kavramını maalesef tam bilemeyen bir kadınımız var. Özgürlük onların yaşadığı gibi yaşamak değil. Özgürlük işinize rahat gidebilmek, mesleğinizi seçebilmektir. Özgürlük sizin özgürlüğünüzün bittiği yerde benimkinin başlamasıdır. Benimkinin bittiği yerde de sizinkinin başlamasıdır. Özgürlük bir ekrana çıktığınızda, nasıl denize girerken bikinimizi, mayomuzu giyiyorsak, soğuk olduğunda paltomuzu giyiyorsak, ekranda haber sunuculuğu yaparken önceliği diksiyona vermektir.
6: Harika. Biz yani, bunun farkında mıyız peki?
5: İşte biz bunun farkında değiliz. Ve biz şunu zannediyoruz, işte elimize bir bu sosyal medyada telefonları aldıktan sonra ne kadar da mutluyum. Sorsan içimiz kanı, altın pijama üstü gömlek. O şeylerde var ya, programlarda var ya, sunuyorsun ya böyle alt görünmüyor ya buraya kadar. Burada makyaj, saç.
6: Bir de bazıları yakalanıyor.
5: Tabii canım.
6: Şedi girince kalkıp
5: kovalayınca. Tabii tabii, kovalayınca direkt yakalanıyor. Şimdi makyaj, saç full. Buradan bir kalkıyorsun, aa iyiymiş gibisin, hiçbir şey yok. Alt perişan. Şimdi sosyal medyada böyle. Ben geçen gün dedim ki kardeşim, bu kadar hani biz hepimiz bu kadar eğer günahsızsak, biz hepimiz bu kadar mükemmelsek, biz bu kadar mükemmel anneler, babalar, şahane çocuklar yetiştiriyorsak ve topluma çok faydalı, bir de sanatçılar var bunun içerisinde tabii. Böyleysek cehennemde kim yanacak? Yani kim yanacak, ben meraktayım. Hiçbirimiz yanmayacağız yani bu durumda. Çünkü şahaneyiz. Şimdi ben oraya kalktığımda kahvemi, yani ay sabah günaydın, nasıl da güzel bir gün diye Pollyanna'yı oynayamam. Özellikle işte bu son dünyada yaşanılanların ülkemize indirgediği sosyolojik boyutuna baktığında, bizim sosyolojik aile yapımızın nasıl değiştiğine, televizyonlara baktığın zaman, dizilere baktığın zaman zannedersin ki hani arkamızda bir savaş var benim arkam alemde, ama benim haberim yok. Öyle bir durum
6: bakıyor
5: var.
6: Musun bu arada? Hiç. Takip ediyor musun?
5: Yok.
6: Ciddi mi?
5: Yok, hiç etmiyorum.
6: Televizyon izlemiyor musun?
5: Seyretmiyorum. Ben de televizyon yok evimde.
6: Şaka yapıyorsun. Niye?
5: Ben televizyon bırakalı çok oldu ya.
6: Öyle mi?
5: Çünkü çok gerçek ve sahici olduğuna çok inanmıyorum. Yani çok özür dilerim, bunu kullanıyorum. Benim programlarımı, benim programlarımın bitmesinin sebebi de bu. Medya özgür olmalı.
6: Artık o özgürlük kalmadı.
5: Zaten hiç yoktu.
6: Hiç mi yoktu? Hayır. O zaman da mı yoktu?
5: Hiçbir zaman yoktu.
6: O zaman sen baya baya direniyordun, savaşıyordun yani. Orada
5: ben,
6: da bir arisi.
5: Ben yoktu. Çok büyük savaştım. Yani ben eğer ülkede bir Don Kişot arıyorlarsa o benim işte.
6: Vay.
5: Gerçekten benim. Yani bunu söylemek benim tam 26 yılımı aldı. Ben 26 yıl boyunca çok büyük kendimi ifade edebilmek, kendimi anlatabilmek. Zaman zaman çok bağırdım. Bağırınca çok sesin duyulmaz zaten. Belki biraz daha sessiz konuşmalıydım. Daha kısa cümleler kurmalıydım. daha etkili olabilirdim ya da ağlamalıydım bilmiyorum. Bizim halkımız biraz daha mağdurdu, lafı sanki dinlemeye daha müsait. Ama işte benim de karakter fıtratımda yok. Fıtrat bu yani. Ya böyle enteresan bir, yani bir geleneksel bir ailede büyüdüm. Bir kere babanın baba olarak saygı duyuldu. Biz babamıza terliğimizi
6: verirdik. Disiplinli verirdi. Miydi yani?
5: Tabii ki. Ve Allah iyi ki de öyleydi. Yani ben babam...
6: Hep çocukluktan bir hep öyle miydi?
5: Hep yani? Öyleydi. Ben babamın yanında sigara içmezdim. Çok önemli. Tütün maddesi zararlıdır arkadaşlar bu arada. Yani sağlığa zararlıdır. Ben hiçbir zaman işte bacak bacak üzerine atıp, biz Arnavutuz. Babamız akşamüstü saat işte böyle 7'ye kadar telefona çağırdı. Yemeğe gelmeyecekse siz yemeğinizi yiyin diye. Biz o zaman yemek yerdik.
6: Ya ama bu daraltmıyor muydu ya?
5: Hiç.
6: Ciddi mi?
5: O an daraltıyordu. Peki. Ama şimdi bakıyorum çocuklar ellerinde tepsilerle. Benim özgürlüğüm, benim alanım, benim çocuğum kendi başına bireysel karar verebilir. Lan o çocuk daha 15 yaşında donunu toplayamıyor. Neyin kararını verecek?
6: Ya bir şey söyleyeceğim. Peki sen böyle bir ortamda yetiştin, büyüdün de kendi çocuklarında bunları...
5: Elimden geldiğince...
6: Çünkü az önce 35 ergenliğini konuşuyorduk da.
5: Elimden geldiğince uygulamaya çalıştım. Ama 35'im bak, ergenlik bir uzamış. Arkadaşlar zannetmeyin öyle erken bitecek. Bak bu hani eskiden 13'te giriyor, 17'de tamamlarız diyordunuz. 18'de üniversite falan, 20'de baş göz ederiz. O bizden rahat yok. Canım daha çok beklersiniz. Siz hele bir 35'e getirin. O 35'te bile gecenin bir saatinde ördek ve yavruları şeklinde. Tabii ki.
6: O kadar.
5: Tabii. Çünkü anneye daha yakın çocuklar. Yani bu erkek çocuk için de geçerli, kız çocuk için de. Mitokondriyal bütün o onun genlerini taşıdığın için. Özellikle de kız çocukları tabii. Gecenin bir saati yanına gelip senin hiç düşünmediğin. Yani bak okula gidecek ertesi gün. Ondan sonra da doğum gününe gidecek. Ben anneme hiç sormadım ne giyeyim diye. Zaten 3 tane kıyafetimiz oluyordu bizim. Bir de spor ayakkabımız oluyordu işte. Onu fırçalayıp fırçalayıp giyiyorduk o zamanlar. Yok gitti ki ülkede. Ki babamın durumu iyi oldu o halde. Geliyor diyor ki anne bunu mu giyeyim? Gece saat 11.30. Kızım okula kalkacaksın. Yat anneciğim, yarın karar veririz istersen. Hiç yardımcı olmuyorsun. Ben yarın ne giyeceğimi bilmiyorum. Akşam ne yediğimi unutmuşum. Sabah kalkacağım, onu hazırlayacağım.
6: Ama eskiden işimiz kolaymış aslında ya. Az önce, yani az ya, yok ya. Yani tercih de demiyorsun.
5: Ama
6: şimdi
5: güzel,
6: çok ya.
5: Güzel.
6: O zaman mı daha güzeldi, bu zaman
5: biz
6: mı daha güzeldi?
5: Biz çok şanslıydık. Hayır. Ben şunu her zaman savunacağım. Hayalleri olmayan çocuklar ve böyle toplumlar bitmeye mahkumdur.
6: Çok güzel.
5: Çünkü artık bizim çocuklarımızın hayalleri yok. Benim erkek kardeşim böyle eskiden kibritler kullanılırdı evde. O kibrit kutularını, boşlarını biriktirip ondan tren yapardık.
6: Evet ya.
5: Yani biz bir tane bisikletim vardı benim, kaptan. Sarı böyle, babam almıştı. O bisiklette işte bisiklete binmeyi öğretti bana. Çok uzun yıllar ben kullandım. Sonra benim kardeşime miras kaldı. Dolayısıyla da hani hiçbir zaman bundan gocunmadım. İyi ki böyle olmuş. Çünkü güzel. Ben şu anda bir malın kıymetini biliyorum.
6: Ya müzik Yeşim Salkım'da çocuklukta başlayan bir şey mi?
5: Tabii ki. Benim babam aslen Fransızca öğretmeni. Fakat kendi ilk sazını yapıyor.
6: Ciddi misin?
5: Evet, kendi memleketinde yapıyor. Kendi yapıyor.
6: Allah Allah.
5: Ve müziğe çok büyük aşık. Sonra babaannem bunu dövüyor. Sen şarkıcı mı olacaksın?
6: O zamanların klasik derdi.
5: Tabii tabii.
6: Ama bak, bence Yeşim Salkım'a yaramış ya, söyleyeyim o dayak.
5: Ya bir şey söyleyeyim mi? Babacığım bir dayak yemiş. Baba, rahmetli babaannemden. Sen demiş, çabuk demiş, tamirhaneye gidiyorsun. Ay burası çok sıcak, birazdan hava hale geçireceğiz.
6: Vallahi billahi ya, çok sıcaklık. Arada bir halledelim
5: evet.
6: onu.
5: Şey demiş ki babam o zaman 12 yaşında işte sünnette biraz geç yapmışlar. O zamanlar öyle oluyor. Babama bir bisikletle kol saati almışlar. Baba onları saklamış. Sonra gizliden öğretmen okulu sınavlarına girmiş. Ve Edirne Yüksek Öğretmen Okulu'nu kazanmış. Babamı da bunu öğrenen babaanne bir güzel dövmüş.
6: Allah Allah.
5: Ondan sen demiş tamirhanede çırak olarak çalışacaksın. Orada meslek sahibi olacaksın. Tamirci olacaksın. Mesleğin olacak demiş.
6: Ay, inanılır gibi. Ne?
5: Şimdi babam diyor ki hem tamirhanede çalışıyordum, çok güzel araba tamir ederdi.
7: Okan Aslan'la muhabbet arası.
6: Yeşim Salkım şarkılarını hepimiz biliyoruz artık ama ya başka bir şey ya. Vallahi
5: bile. Öyle mi?
6: Allah ne güzel bir ses vermiş.
5: Ay çok teşekkür ederim.
6: Ne güzel şarkılar.
5: Ben sevmiyorum sesimi o kadar.
6: Niye?
5: Yani hep mi böyleydi? Şöyle, ben mesela aslında hayır, Türk sanat müziği okumak istiyorum. Türk müziği. Hı. Geçen gün bir konserde mesela birkaç tane bir istek geldi. Hı. Unutamam seni. Hı. Türk müziğinden. Hı hı. Ve ben onu okudum hemen sahnede. Çok şaşırdılar. Dedim ki ben Türk Müziği bölümü mezunuyum. Melahat Pars'ın öğrencisiyim.
6: Evet,
5: İsmail Hakkı Özkan ve Nazariyat Hocam da işte usul ve kudüm velvelileri dersimize girerdi. Onu da bir türlü söyleyemezdik. Yani bu usulü anladık da hocam kudüm ne oluyor diye. Yani Süheyla 64 bizim hocamızdı. Yani benim babam benim hocamdı. Müzeyyen Senarlar bizim evimizdeydi. Aynen. Zeki Mürenler. O çok kıymetli isimlerle büyüdüm ben. Babam dolayısıyla. Hı hı. Ve babam Ut'la böyle meşk ederken ben 6-7 yaşında böyle onu dinlerdim. Sonra bana bir gün dedi ki kızım bir enstrüman çal. İşte mandoline başlattı.
6: Ne güzel bir şey ya. Yani çünkü o dönemde hani az önce saat başına gitmeden evvel anlatıyordun ya.
5: Evet,
6: yani annelerin o dönem ailelerin aslında ya doğru düzgün bir işin olsun. Tabii ne yapacaksın canım, müziği anlarsın, şarkıcı olacağını ne yapacaksın?
5: Aynen onlara göre müzik çalgı çengi.
6: Evet.
5: Yani çalgıcıya mı gideceksin?
6: Gibi.
5: Gibi. Aslında tabii hani gerçekten müziğin ruhun gıdası olduğunu doktorlarda görebiliriz. Ben ameliyata giriyordum. Çok ağır bir ameliyata giriyorum. Benim doktorum samba açmış. Şeyde. Beni ameliyat edecek.
6: Lan bari klasik müzik açaydı
5: ya,
6: yani.
5: Ya beni uyuşturmuşlar içeride samba çalıyor. Bak çok da ağır bir ameliyat bak.
6: Ya, hayır en azından bir tane Yeşim Salkım şarkısı da koyaydın
5: adama
6: araya.
5: Adama şey dedim sonunda. Beni belimden uyuştur şey yaptılar. Epidural sezaryen yapacağım. Çünkü çok büyük bir tümör vardı rahimimde ve normal doğum yapamadım. Hı hı. Sonra da zaten o başka bir şeye döndü. Alındı. Zorlu bir süreç
6: yaşadım. Zorlu bir süreçti. Şükür geride kaldı.
5: Evet çok
6: kaldı.
5: Çok şükür. Şahaneyim şu anda. Şimdi yattım. Narkozcuya da diyorum ki o da eğleniyor. Hemşireler de eğleniyor. İçeride bir Rio karnavalı var. Tabii. Rio'ya gitmişiz. Bir karnaval var. Hani bunu buradan da mı kessek? Öbür bir şey yapıyor falan. Dedim ki narkozcuya beni uyandıramazsan dedim bu sambaları rumbaları sorarım sonra dedim sana.
6: İlla ki karşılaşırız
5: dedim. Ve böyle şey sonra işte bebek doğduktan sonra beni uyuttular işte o sırada. Dedim ki siz beni uyuttuktan sonra da bu beni dikerken affedersiniz gene bunları dinleyip dans mı edeceksiniz dedim. Bu hayat çekilmez başka türlü dediler
6: Allah
5: bana.
6: Allah ya.
5: Vallahi. Ve şuradan anladım. Doktorluk çok zor bir meslek. Çok kafayı yoran bir meslek. Evet müzik ruhun gıdası. Onların ruhlarını besliyor. Onları iyileştiriyor. Müzik bizi iyileştirir. Yani bir insan sesi bakın mesela bütün doğanın seslerine bakın. Doğanın sesleri, o doğadaki hayvanların sesi, bir rüzgarın tınısı, bir dalganın o bize vururkenki tınısı. Böyle onları sadece ona konsantre olup dinlediğinde.
6: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bunu ilk defa duyuyorum ama gerçekten çok hoşuma gitti bu bakış açısı ya. Yani bir nevi o zaman şarkıcılar, sanatçılar gerçekten insanların hayatına dokunan, insanlara iyi gelen doktorlar gibi yani.
5: Evet öyle çünkü hani müsaade etseler aslında bize hangi müziği yapmaya istediğimize müsaade etseler ve biz özgürce istediğimiz müziği yapabilsek o zaman çok başka şeyler olurdu bu ülkede. Ama şu anda belli kalıplara uymak zorunda bırakılıyoruz. Biz her konuda kalıplara uymak zorunda bırakılıyoruz. İşte özgürlük bu değil. Anladın mı? Yani özgürlüğü karıştırdılar. Yani özgürlük bir kadının mesleğini yaparken o mesleği kime faydası olacak? Kime dokunacak? Ben burada nasıl faydalı bir iş yapıyorum da birisinin hayatına bugün etki bıraktım diyebileceği bir şeydir özgürlük. Yoksa bir haber spikeri olmak bugün kolay bir şey değil. Bir radyocu olmak, ben yaparım derim. Hı hı. Buraya oturtursunuz beni. Üçüncü gün ebeleme gübeleme beni, hı hı, atarlar buradan. Anlatabiliyor muyum? Çünkü onun bir matematiği var.
6: Hep böyle miydin? Hep bu bilinçle mi
5: ben
6: geçtim hayatım?
5: Ben hep öyleydim. Ben çok bilinçli bir dede ve anneanneyle, hı hı, ve teyzeyle büyüdüm. Ailem, babam, annem de öyleydi. Halılarım da öyleydi. Çok kalabalık biz Arnavutuz ya.
6: Ne güzel ya.
5: Bizde böyle korkunç kalabalık bir sülale var. Halen Arnavutluk'ta da öyle. Biz yazın giderdik böyle çocuklar. Hı. Koca bir avlu.
6: Of.
5: O avluya bizi salarlardı. Akşam yemeği olacak. Ben o zaman 11-12 yaşındayım.
6: Sen şarkıları sana söyletirlerdi.
5: Sen pilavı yapıyorsun.
6: Ha, sen pilav mı yapıyordun? Sen şarkıları kim söylüyordu?
5: Şarkı, marka, onlar söylüyor. Büyükler söylüyor. O bir türküler işte, türkü. O zaman şeyleri, oranın türküleri, bizim oranın türküleri. Evet. Kendi kendilerine eğleniyorlar. Bir de güzel emir veriyorlar. Sen o çiçekleri sula. Sen şu ön taraftaki bahçe, kapının önünü süpürdünüz mü? Öyle süpürmeyin. Sulayarak süpürün. Toz kalkmasın.
6: Ya bir şey söyleyeceğim. 11 yaşında pilav mı yapılır Allah aşkına?
5: Tabii, yaptırıyorlardı. Ben çok güzel yemek yaparım.
6: Hadi ya. Tabii, en güzel yaptığınız yemek ne?
5: Şimdi benim ilk yemeğim karnıyarık.
6: Oo, vay arkadaş ya.
5: Evet, benim anne.
6: Bir şey söyleyeyim mi? Birine yemeğe gideceksen abi, yeşim salkıma gideceksin.
5: Bana abicim, hakikaten herkes de söyler. Bak, Habil falan da bilir, bütün çevremdekiler.
6: Sen yedin mi yemek yoksa yeşim salkım?
5: Evet.
6: Allah seni kahretmesin, insan haber
5: bir gün verir. Bana da gelin eşinizle lütfen.
6: Vallahi gelirim ya.
5: Bana yakınsınız da zaten.
6: Vallahi gelirim
5: orada
6: ya.
5: Orada biraz yakın oturuyoruz. Evet, o yüzden vallahi çok isterim Habil falan böyle. Önümüzde Ramazan, güzel bir böyle iftar masası.
6: Çok güzel olur ya.
5: Ben yemeklerimi kendim yaparım. Annem çok güzel yemek yapar benim. Teyzelerim çok güzel yemek yapar. Aslında aşçılık erkek mesleği. Fakat tabii kadın da evinde çocuklarını beslemek için... şimdiki gibi hazır yemekleri almadan yapan annelerle büyüdük biz.
6: Ya bir yanım, şu da var şimdi, Yeşim Salkım öyle bir hayat yaşadı ki yani uçaklar, tabii, arabalar, tabii, muazzam tabii, bir zenginlik, evet, çok içerisinde
5: şükür,
6: falan.
5: Çok şükür.
6: Ama hep böyle miydi yani, yemeğini kendi yapardı. O zenginliğin, o muhteşem hayatın içerisinde böyle de bir mütevazilik
5: tabii
6: vardı.
5: Tabii ki
6: yani,
5: ben kendi yemeğimi yapardım. Yani ben mutfağa inip kendi kahvemi yapıp alıp odama çıkardım.
6: Ah, ne kadar güzel ya.
5: Benimle çalışan bütün insanlara gidip bugün sorun. Ah be Yeşim Hanım, siz
6: başka insan
5: başkaydınız derler. Hiç kimse benim o dönem benimle özelimi paylaşan, evimi paylaşan, benim bana yardımcı olan ev işlerinde tabii ki vardı. Çok kişi vardı. Ama mesela o Fatma vardı bir tane, mesela kulakları çınlasın. O odaya girdiğinde şey, odanızı temizleyeceğim derdi. Hadi gel beraber yapalım derdi.
6: Hadi ya.
5: Tabii. Hala da onu diyorum. Hala da birlikte yapıyorum. Kendi arabamı o zaman da kendim kullanıyordum. Şimdi de kendim kullanıyorum. Şoför sevmem. Yani şöyle, ben biraz kontrolü bırakmayı sevmiyorum. Bir de iki kere trafik kazası atlattığım için böyle daha kontrollü kullanıyorum. Çocuklarım varken çok tedirgin oluyorum. Ve diyorum ki hani ben dikkatli kullanayım, karşıdan gelebilecek tehlikelere karşı ben dikkatli olmalıyım. Trafikte kuralda bu olmalıdır. Hani ben biliyorum değil, ben dikkatli olayım ki ufacık bir şeyde önlemimi en azından kaçabileyim yani. Dolayısıyla da ben her zaman böyleydim. Benim işte 35-40 senelik annemin arkadaşları diyorlarmış. Ya Yeşim halen aynı.
6: Bunun peki sebebi ne? En büyük katkısı ne? Anne midir, baba mıdır? Yaşadığın çocukluk mudur?
5: Ya otun bile köküne bakacaksın derler.
6: Vay. Abi yaz bunu bir kenara abi.
5: Yani böyle hani çekeceksin, bakacaksın. O kök sağlamsa o insandan kötü bir ürün, kötü bir mamül çıkmaz. O yüzden belki de çocuklarım da böyle. Ha, zorlanmadım mı? Çok zorlandım. Yani ben 25-26 yaşında böyle bir varlığa sahip oldum.
6: Ya zor değil mi ya?
5: Çok. Çok. Ha, bir sene
6: en
5: boyunca.
6: Çok ne zorladı seni mesela?
5: Para. Güç.
6: Para.
5: Tabii.
6: Niye, nasıl?
5: Ya şöyle, şimdi kendin kazanırken biliyorsun ki kendi kazandığın bir para ve harcarken daha temkinli olmalısın. Sen kazanıyorsun, ona dikkat etmen lazım. Ama başka birinin, kocanın parasını şu anda kadınlar çok güzel harcıyorlar. Söylüyorum da onlara. Evet, eşinizin parasını harcıyorsunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayın.
6: Sen bundan rahatsızlık mı duydun?
5: Evet. İlk bir sene o kadar rahatsızlık duymuşum ki aldım hediye ettim, dağıttım.
6: Hadi ya.
5: Tabii. Aldım dağıttım. Çevreme çok aldım. insanlara hep birilerine bir şeyler yapmaya çalıştım. Çünkü asıl amacım orada o parayı kendime harcamak değil. Hı hı. Birilerini mutlu edersem ben mutlu olacağım.
6: Bu güzel bir şey.
5: İşte bunu en azından, yani içinde bulunduğun zorluklardan çıkış yolun başkalarını mutlu etmekten geçiyor. Yani eğer doğru bir insansa, gerçek ve sahici bir insansa.
6: Ama bu bir taraftan da kişinin kendisine de zarar vermez mi? Yani biz çok suistimali açık bir durumdur aslında.
5: Benim hiç yabancı düşmanım olmadı. Hepsiyle bir kahve içmişliğim var.
6: Aa, abi Yeşim Salkım çok dobra gidiyor ya.
5: Yani hiç olmadı ama ben affetmeyi de bilen bir kadınım. Hı. Geçen gün çok güzel bir ayet okudum bir yerde. Hoşuma gidiyor bazı ayetleri okumak. Özellikle duaların sihrine inanırım. Kelimelerin gücüne inanırım.
6: Harika.
5: Ona çok inanıyorum. Çünkü siz ağzımızdan ne çıkarsa inan onu yaşıyoruz. Şöyle bir şey diyordu. Sen affet ve unut. Bana bırak, ben unutmam.
6: Vay, çok güzel.
5: Ben de dedim ki Allah'ım ben affettim ve unuttum.
6: Affetmediğin var mı peki?
5: Yok.
6: Affettiğin çok mu peki?
5: Çok.
6: Vay arkadaş, kim ne kadar olmuş demek ki yani.
5: Çok. Yani belki de affetmek demeyelim de vazgeçtiğim çok.
6: Aa.
5: Evet. Vazgeçtim onları düşünmekten, onları kendime anlatmaya çalışmaktan.
6: Bu çünkü çok yıpratıyor ya.
5: Çok.
6: Çok yorucu
5: yani,
6: değil mi?
5: Denedim ve de şunu gördüm. Kimseye kendini çok, yani anlatamazsın insanlara.
6: Bir şey soracağım. Bu genelde neydi? Çekememekten falan, kıskanmak mı? Öyle bir his ya mi? Yani senin bulunduğun, senin olduğun konum, yaşadığın hayat, Türkiye'nin gerçekten çok özel.
5: Tabii ki en zengin ailelerinden bir tanesine.
6: Ama bir de
5: gelin olarak gittim açıkçası.
6: Ama bir de şarkıcı kimliği var. Yani bir de
5: o zordu zaten. Mimar olsaydım
6: asıl başarması.
5: Hiç bu olmayacaktı ki. Ben ressam olsaydım bunları yaşar mıydım? Mimar olsaydım, doktor olsaydım. Ama ben oraya gittiğimde eşkıyayı çekmiştim.
6: Of be.
5: Yani biz tanıştığımızda ben albümleri 3,5-4 milyon satan, eşkıya filmini çeken,
6: evet,
5: bir sürü reklamlarda oynayan,
6: evet,
5: marka veremiyoruz herhalde burada ama birkaç tane markayla işbirliğine girmiş, reklamlarda oynamış, onlarla Türkiye turnesi yapmış bir kadınken, hı hı, 26 yaşında, hı hı, her şeyi bıraktım.
6: Peki bir şey soracağım. Bu aslında bir şey mi? Keşke mi? Yani
5: şöyle. Evet, ben eskiden sorsan bana derdim ki hani ben yok canım benim keşkelerim, hı, yok. Böyle böbürleniyoruz ya biz boşluğa karşı. Hı hı. Hani hiç benim keşkelerim yok. Öbür türlü olsa nasıl olurdu diye evet merak ettiğim var durumlar.
6: Ama şey vardır orada bence. Çocuk olunca iş değişiyor değil mi? Yani
5: evet,
6: asıl keşke o işte ya.
5: Evet ya. Şimdi mesela ben ilk çocuğumu ilk aşkımdan yaptım. 5 kuruşu yoktu. Son çocuğumu da son aşkımdan yaptım. 11 yıldır bekar yaşayan bir kadın, buradan duyurulur.
6: 11 yıl.
5: Evet, 11 yıl oldu. Bu Türkiye tarihinde bir ilk. Sputnik olarak burada bak subliminal mesaj veriyorum arkadaşlar. Çok zor durumdayım. 11 senedir aşık olmadım.
6: Şurada telefon numaramız da var.
5: Bak telefon numarası 0505 171 66 56'ymış. Lütfen akraba, eş, dost, emmi, oğlu herhangi bir yerden rica ediyorum. Çünkü durumlar iyiye gitmiyor. Yaş ilerliyor.
6: Çekil. Duyan gelmeye başladı. Bak,
5: yaşım ilerledi. Çok yalnızım. Bir çiçek, bir böcek. Razıyım bir omuza. Sinemada olur, tiyatroda olur. Artık fazla bir şey istemiyorum. Mücevher falan almanıza gerek yok. Uygun bir yerde yemeğe gidebiliriz. Tatillere de gerek yok. Bu duruma geliyorsun işte.
6: Allah'ım ya.
5: Ya vallahi o kadar ya içinde bulunduğum durumla eğlenmezsen inan baş edemezsin. Ve ben hani böyle şey gibi yaşıyorum. İyi korumuşum kendimi. Bir tek aşktan koruyamamışım kendimi. Yani ve
6: aşk korunması gereken bir şey mi ki ya?
5: Ya bazen bazı durumlarda koruman gerekiyor kendine. Gerekiyor. Çünkü her aşk da doğru aşk değil.
6: Ah işte o. Hı. Yani onu yaşadığın zaman çünkü evet, ne yaptığını da bilmiyorsun.
5: Tabii canım akıl gidiyor kafadan.
6: Akıl gidiyor kafadan.
5: Yani ben şimdi kızlarıma bakıyorum yürürken bile böyle ebelek gibi yürüyor. Ayaklarını falan çarpıyorlar.
6: Nasıl bir annesin?
5: bilmiyorum, iyi bir anneyim yani, çok seviyorlar benle, ben ikisi de benle uyuyor falan böyle.
6: O kadar ya.
5: Tabii canım, biri böyle 1.76 boyunda oldu o 15 yaşındaki, öbürü daha ufak. Benim küçük bir yatağım var, ikisi de o yatağa geliyor. O bir yandan sarılıyor, öbürü bir yandan sarılıyor. Yani ben ya şey durum var aslında, bunu benim çevreme sormak lazım. Ben iyi bir anne olmaya çalıştım elimden geldiğince. Çevremde çok iyi bir anne olduğumu söylüyor ama hani derler ya, sen seni övme, bırak seni el övsün. Çevreme sormak lazım, bilmiyorum.
6: Ne güzel ya, vallahi çok güzel.
7: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
5: İnsanlar delirdim deliriyorum.com şeklinde geziyor yani. Gerçekten arabadan inip böyle birbirlerinin üzerine atlıyorlar. O böyle kadının camını yumrukluyor o gün böyle böyle.
6: İnanılmaz.
5: Uçacak arabaya. Yani İnanılmaz. Diyorsun ki nasıl bir şey yaşıyor ki? Nasıl bir kin? Nasıl bir
6: dışarıdayken
5: öfke?
6: Bildiğin korkuyoruz artık. Biz evet. De yani hani bunun kadını erkeğin yok yani. Yok. Ne zaman ne olacak? Evet. Başımıza ne gelecek?
5: Tabii ki biz de kadınlar olarak hayat, yani şimdi kadınlar da hayatlarındaki erkeğin hayatından endişe ediyor. Çocuğunun babası.
6: Ah evet.
5: Yani çocuk da babasından korkuyor, bir şey olacak mı? Görüyor çocuklarımız burada her şeyi. Bu haberler korku filmi gibi. Yani haber almak yerine sürekli bir bilirkişi uzmanlarının çıkıp aynı şeyleri papağan gibi tekrar ediyorlar. Bu biraz beyin yıkamaya girdi artık. O yüzden acil bu televizyonların
6: kendine bir çeki düzen vermesi lazım.
5: Yani fabrika ayarlarına
6: dönmesi lazım.
5: Yani o TRT'de geçen ki bir konuşmaya denk geldim. Lise öğrencisi, bir kamyon şoförü kardeşimizin bir hitabeti var. Dedim ki ah be kardeşim, neden bu köy enstitüleri kapatıldı? Neden?
6: Neden?
5: Yani orada en azından imkanı olmayanlar orada meslek sahibi olup iki mürekkep yalayıp bir zararı olacaktı. Yani bizim çiftçimizin okumasının, gelişmesinin, atıyorum orada bir tarım mühendisinin yetişmesinin kime ne zararı olacaktı? Yani bir veterinerin yetişmesinin kime ne zararı olacaktı? Ya da işte hemşirelerin kendi memleketlerinde ebelerin doğum yaptırabilmesi. Bak insanlar doğuramıyor, ölüyor. Çocuklarını doğuramıyorlar, yolda kalıyorlar, hastanelere yetişemiyorlar. Yani bütün çözüm aslında matematik çok basitken biz kendi kendimize bir şeyleri o kadar zorlaştırdık ki. Şimdi ben bu insana hangi şarkıyı yaparsam yapayım? Öyle bir dünyaya getirdiler ki bizi, zaten bir buçuk iki dakikada bu dijitallere de birkaç sözüm var. Çok kızgınım onlara. Şimdi bizler kategori olarak onların gözünde eskimiş olabiliriz. Ama Avrupa'ya eskimiş peynir ve eskimiş şarap içmeye giderken orası eskimiş olmuyor da.
6: Ya.
5: Buradaki mi eskimiş
6: ya,
5: oluyor?
6: Ya.
5: Ya da oradaki tarih eskimiş, tarih eserlerine dokunup fotoğraflar çektirip hava atıyorsunuz da bizim tarihimiz mi eskimiş oluyor? Ya da bizler mi eskimiş oluyoruz? Çay bile demlenince içilir kardeşim.
6: Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
5: Yani biraz demli olan insanları, biraz hayat tecrübesi olan, yani belli bir yaşa gelmiş insanları, bir, bu saygısızlık neden? Bir kategorisini ayırmayı bilin. Biz 90'larda çıktık. Tarkan da 90'larda çıktı. Ben de 90'larda çıktım. Yonca da 90'larda.
6: Ama şöyle bir şey var, orada araya gideceğim. Yani hala bilinen şarkıları ezbere söylenen muhteşem isimler yani.
5: Tabii ki Hakan yani. Peker'i var.
6: Bugün görüyoruz, çıkıp iki gün sonrasında ortalıktan
5: aynen
6: kaybolup
5: peki gidenler. O zaman neden onların işte baktığınızda Şazam diye bir şey varmış. Sadrazam gibi bir şey yani. Ne o ya? Şazam ne bu yani? Şimdi eğer TikTok'tan yola çıkarak benim müziğimi kıyaslayacaksanız ben o diplomaları yırtarım arkadaş.
6: Of, çok doğru bir şey ya.
5: Bana bunu kimse helal yapamaz. Olsun. Yapamaz. Ben çünkü nasıl bir başkasının mesleğine saygı gösteriyorsam.
6: Arkadaş geride yıllar var ya. Muazzam bir yolculuk var ya. Ben, inanılır gibi değil yani.
5: Ya ben o bir yıl Batı müziği solfeji, sanat müziği solfeji dersleri, halk müziği ve Türk sanat müziğini eşek gibi, çok özür diliyorum. Okurken gece gündüz. O solfejleri, o usulleri vurmaya çalışıp sınavlara girerken geceleri ağlayarak gözlerimiz böyle tahtaya gittiğimizde nasıl okuyacağız diyorduk. Ama siz nasıl bu kadar hafife alabilirsiniz bir müziğimizi
6: helal
5: bizim?
6: Helal olsun ya. Vallahi helal
5: ve
6: olsun.
5: Ve bunu yapanları, yani ben bir Kamuran Akkır'ı gördüğümde saygı duruşunda duruyorsam, ben bir Zeki Müren çıktığında veya X atıyorum Nalan Altın Örs'ü dinlediğimde, Yıldırım Bekçi'yi biz çok özledik. Türk müziğini güzel okuyan insanları.
6: Evet.
5: Gençler bilmiyor. Bilmiyor. Yemeni bağlamış telli başında türküsünü söylüyorum, onu bile bilmiyor.
6: Allah Allah ya.
5: Yani halbuki öbür Hav Hav şarkısından daha kolay bir türkü.
6: İnanılır gibi değil. Gerçekten geldiğimiz yani, nokta çok fena.
5: O da olsun, tamam. Bu şey olsun yani, dedim ya kategorilere ayırsalar. Ya ben şarkı üretiyorum, dijitale yolluyorum. Aa, arkadaş bu nasıl bir şey? Dinlenmelerime bakıyorum. Bir kere editörlerin hiçbiri paylaşmıyor. Önceden tanıtım gönderiyoruz. Ellerine klibimiz. Biz saygı duyuyoruz size demek. Ve mesleğimiz
6: kesinlikle,
5: öncelikle.
6: Kesinlikle.
5: Ve bizden istediğiniz bir şeyi veriyoruz.
6: Evet.
5: Diyorsunuz ki bana iki ayda bir şarkı ver. Çünkü tükettiriyorsunuz zaten yaptığınız hata burada. Ama biz bunları yapıyoruz. Peki karşılığı bu mudur arkadaş? Benim 35 yılımın karşılığını bu dijitaller böyle mi veriyorlar bana? O zaman yazıklar olsun onlara. Ben onlara bir şarkı yazayım. Çünkü bu haksızlık. Yani rap de dinlensin. Ben bugün Şanışer dinliyorum. Koy bakalım Sertab'la ne biçim okumuşlar.
6: Of çok güzel. Çok...
5: İzel'le ne biçim okumuşlar.
6: Evet, evet.
5: Niye dinlemeyeyim ben rap müzik? Ceza'da dinle, hepsini dinliyorum. Ama kusura bakmasınlar da kadınları aşağılayan bir rapçiyi dinleyemeyeceğim.
6: Evet. Evet.
5: Dinleyemeyeceğim.
6: Helal olsun ya. Vallahi billahi aklımızdakinin, yüreğimizdekinin
5: dinleyemeyeceğim.
6: Böyle bir isimden
5: yani bir de güzel ve kaliteli isimlere, yılların radyosuna. Biz radyoyla büyüdük. Yani sen yılların radyocusunun önüne böyle çat çat çat bunu koyamazsın kardeşim.
6: Evet.
5: Koyamazsın. İster zaten çalmıyorsun beni.
6: Evet.
5: İster çal, ister çalma. Umurumda bile değil. Siz yokken vardık. Siz bir gün gene olmadığınızda biz gene olacağız. Biz çıkarız sokakta şarkılarımızı söyleriz. Alırız bir tane gitarcı, alırız bir tane bas gitar, davul, böyle akordiyonumuzu zaz gibi çıkar söyleriz. Atarız onu kendi kanalımıza. Bak bakalım kaç kişi seyrediyor.
6: Evet. Yani aslında bir kelime bölümümüz vardı. Kelime verip aklıma ilk gelenleri söyleyecektim ama.
5: Geçti mi? Ben çok konuşuyorum değil mi?
6: Olsun. Çok güzel bir muhabbetti. Aa. Vaktimizin sonuna geldik ama evet. İki kelime vereceğim. Birincisi Radyo Sputnik.
5: Radyo Sputnik. Çok kalitelisiniz.
6: Ay çok teşekkür ederim.
5: Özlem duyduğumuz, sohbet etmeyi özlediğimiz, biz radyoları seviyoruz. Biz hep sevdik.
6: Ya. Yeşim Salkım.
5: Hep sevdik arkadaşlar, lütfen radyo hep radyo dedim, hep radyo.
6: Bir kelime daha var, en son kelimemiz hep oluyor, Atatürk.
5: Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun askerleriyiz.
6: Ay canım benim ya. Sevgili Yeşim Salkım. Yani saatler sürer.
5: Evet.
6: O kadar keyifli ki.
5: Çok özür diliyorum. Ben biraz yaş ilerledikten sonra çeneme vurdu.
6: Yok ya, çok güzel. Vallahi ne olursun sen her zaman konuş ve her zaman o güzel şarkıları bekliyoruz.
5: Tamam.
6: Çok teşekkür ediyorum.
5: Güzel gelecek. Ben o şarkılarla beraber de geliriz.
6: Vallahi
5: sizi
6: çok
5: ziyarete.
6: İsteriz. Abil, evet. Yeni şarkılarda sevgili Yeşim Salkım.
5: Siz davet ederseniz biz
6: başımızla
5: seve
6: beraber
5: seve geliriz.
6: İyi
5: seve
6: ki varsınız.
5: Seve siz de öyle.
6: Hanımlar beyler, tabii ki büyük isim sevgili Yeşim Salkım Radyo Sputnik stüdyosunda şeref verdi, konuğumuz oldu. Tekrarlayacağız programı. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
8: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
9: Radyo Sputnik.
10: Bunu biliyor muydunuz? Arktik ren geyikleri geviş getirmeye devam ederken uyuyabiliyor. Yeni keşfedilen bu özellikleri sayesinde sürekli beslenerek kışa hazırlandıkları kısa yaz döneminde yeterince dinlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya Tundra ren geyiğinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı. Bunu biliyor muydunuz?
9: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında 1 Ekim 2008 tarihi sonrası memur olanların emekli maaşlarının eski memurlara kıyasla düşük olacağını anlattı. 1 Ekim 2008 sonrası işe giren memurlara yeni memur dendiğini belirten Elmen, sebebini şöyle açıkladı.
2: Memur yaşları da artık tabii ilk işe giren memurların, yani özellikle 2008'e giren memurların yaşta ileriye gelmeye başladıkça bilinçlenmeye başladılar. İleride alacakları emekli maaşları vesaire, ki biz bunu yıllardır söylüyoruz ama 1 Ekim 2008 günü ve sonrası işe giren memurlar biz yeni memur deriz. Neden deriz? İşte şimdi şokları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çünkü bu tarihte, yani 1 Ekim 2008 günü ve sonrası memur olanlar önceki memurlar gibi emekli aylığı sisteminde olamıyorlar. Çok daha düşük maaşlar alıyorlar. Çünkü eski memurlarda emekli maaşı hesaplanırken ek gösterge, makam tazminatı, derece, kademe, işte bu biraz önce beyefendiyle konuştuk, 3200-3600 gibi konular önemli.

0: Mesela kamuda çalışan bir psikoloğa örnek verelim. Örnek veriyorum, tamam mı? 75 bin lira maaş aldı ama sistemde görülen emekli aylığı 20 bin TL. Şimdi şaşırtıcı ve düşündürücü değil mi? Ek gösterge, derece, kadere, bunların hiçbir önemi kalmıyor. Emekli aylığınız SSK'lı çalışan gibi hesaplanıyor. 1 Ekim 2008 günü ve sonrası memur olanlar için geçerlidir. Eskiden aman yavrum devlete kapağı at, emekliliğin garanti alsın. Şimdi maalesef yani normal özel sadece ne oluyor, biraz daha en azından 9 gün tatil yapıyorsunuz, bayram tatili özel sektör yapamıyor. Ama maaşınız asla eskisi gibi ileride olmayacak, alınacak tazminatlar da aynı şekilde. Emekli ikramiyesi öyle düşünün, eski sistemdeki gibi olmayacak, hak kayıpları çok fazla. O yüzden yeni memur ve ne denir ona, eski memur ayrımını biraz oturtmak gerekiyor. Çünkü artık sosyal güvenlikte ne kadar maaş alıyorsun sorusu kadar SGK'nın hangi bölümündesin de yer alıyor. Memur da buna döndü. Eskiden sadece SSK Bağkur için konuşuyorduk. Şimdi memur da buna döndü. Yani özetle bugün borduruya bakıp hani mutlu oluyorsunuz ki biliyorsunuz bir programda bir temizlik görevlisi vatandaşımızın aldığı rakam herkesin paşeyini uçuklattı ama işte ileride emekli maaşına ne kadar yansıyacak? Bu bir tabii büyük bir tartışma halinde. O yüzden benim maaşım nereye gitti diye SGK sisteminde romantik bakışmalar devlet üzerinden yapmadan önce size bilgi vermek istiyorum.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında 1 Ekim 2008 tarihi sonrası memur olanların emekli maaşlarının eski memurların emekli maaşlarından daha düşük olacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Doğan Hatun istifa etti. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de bir ticari gemiyi hizmet dışı bıraktığını duyurdu. İstihdamı koruma destek programının süresi 3 yıla çıkarıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Doğan Hatun istifa etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Doğan Hatun, sağlık sorunları ve görev sürecine beklenen sorumlulukları yerine getiremediğini belirterek geri çekilme ilkesi kapsamında görevinden istifa etti. Hatun, 3 kez anjiyo olduğunu ve sağlık sorunlarının çalışmalarına katılımını olumsuz etkilediğini açıkladı. Dünya Kupası final maçı öncesi yasa dışı bahise yönelik operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini, 23 şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldığını duyurdu. Yasa dışı bahis trafiğine kullanılan 6314 banka hesabına bloke kararı alındı. İstanbul'da elebaşılığının yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de 2025 yılında 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü 3.344 kişiyle İstanbul verdi. Emeklilik nedeniyle en fazla göç alan ilde 1.103 kişiyle yine İstanbul oldu. YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların ilanı ile birlikte yüksek öğretim programları ve kontenjan kılavuzda yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. İmar yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılanmasına başlandı. İlk duruşma öncesinde Bursa Bölge Adliyesi'nde CHP heyetiyle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis cezası isteniyor. ABD Hürmüz'de bir ticari gemiyi hizmet dışı bıraktığını duyurdu. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 6 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini, bir geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. Kuveyt ordusundan da hava savunma sistemlerimiz İran'dan yapılan İHA saldırılarına karşılık veriyor açıklaması geldi. Açıklamada ülkede patlama seslerinin duyulmasının hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi. Vatandaşlardan ve ülkede ikamet edenlerden yetkili makamların yayınladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, hayatını kaybedenlerin sayısının 5.208'e, yaralı sayısının ise 16.740'a ulaştığını açıkladı.
2: Altın Eller kuyumculuğun sahibi 500 kilo altınla ortadan kayboldu. Buraya İsmail Ağa cemaatinin derneklerinden de altınlar konuluyor. İsmail Ağa cemaatinde ilk defa mı oluyor bu? Yok. Daha önce de bir Fadılat Gündüz vakası var. Hükümlüydü kendisi. Bir süre sonra cezaevinden çıktı. Çıktığında biz nerede gördük onu? Ahmet Mahmut Ünlü'nün yanında. Kapris Gold diye bir otel, temelini Cübbeli Ahmet'le birlikte attılar. Cübbeli Ahmet ne dedi biliyor musunuz? Buradan yer satın almak caiz midir? Ben size fetva veriyorum. Caizdir. Kısa süre sonra Fadılat Gündüz insanları dolandırdı. Yine bu İsmail Ağa cemaatinin birçok sempatizanı ciddi paralar yatırmıştı buralara. O zaman da Ahmet Mahmut Ünlü size zorla mı aldırdım? Ben de dolandırıldım. Benim de bir iki dairem gitti. İfadelerini kullandı.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Dünya Haberi.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mutlu günler, saatler 11 onu gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rus Silahlı Kuvvetleri Kiev'deki Ukurtak Koruyucu Ekipman Üretim Tesisini tamamen imha etti. ABD ordusu İran'a yönelik 9. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını bildirdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün geceki saldırılarda Kiev'deki Ukurtak Koruyucu Ekipman Üretim Tesisini tamamen imha ettiği bildirildi. Şirketin kurucusu Severyon Dangadze, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kişisel koruyucu ekipman ve mühimmat üretimi konusunda uzmanlaşmış Ukurtak şirketinin üretim tesisinin imha edildiğini doğruladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun cumartesi gecesi Kiev ve çevresindeki askeri sanayi işletmelerine ve lojistik merkezlerine kapsamlı bir saldırı düzenlediğini, ayrıca Odessa'daki Yuzhny Limanı'nın da vurulduğunu bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Chon Son-hui'yi Kremlin'de kabul etti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un aktardığına göre Rus lider, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ikili ilişkilerden övgüyle bahsetti. Ayrıca Kuzey Kore liderliğine ve halkına özel askeri operasyonun yürütülmesine verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Son-hui de Kuzey Kore liderinin kısa süre önce Moskova ile ilişkilerin kapsamlı geliştirilmesine yönelik stratejik odağını yeniden teyit ettiğini ifade etti. Karadeniz'de yer alan petrol terminalinde iki tanker insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Hazar Boru Hattı Konsorsiyumundan yapılan açıklamada saldırı sonucu tankerlerin batmadığı, herhangi bir petrol sızıntısının meydana gelmediği, ayrıca çalışanlar arasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Ve Orta Doğu'da yaşananlarla devam edelim. Orta Doğu'da sular durulmuyor. ABD ordusu İran'a yönelik 9. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından İran'a düzenlenen son saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçlayan 9. hava saldırı dalgasının tamamlandığı kaydedildi. İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasına devam edileceği belirtilen açıklamada CENTCOM kuvvetlerinin bölgede göreve hazır olduğu vurgulandı. Açıklamada ABD saldırılarının 9. gecesinde İran'ın askeri komuta merkezleri, iletişim ağları, kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleriyle füze ve insansız hava aracıyla üslerinin vurulduğu ifade edildi. ABD gece boyunca İran'ın farklı noktalarına saldırılar düzenledi demiştik. Doğu Azerbaycan Eyaleti Valiliği ABD'nin yerel saatle 02:35'te Tebriz'in doğusunu hedef aldığını, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Batı Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetim Merkezi ise ABD'nin gece saatlerinde Urmiye'ye füze saldırısı düzenlediğini, saldırıda yaralananlar bulunduğunu bildirdi. Öte yandan ülkenin güneyindeki Buşehir kenti de saldırıların hedefi oldu. Buşehir Eyaleti Valiliği ABD'nin gece saatlerinde füze saldırısı düzenlediğini ve hedef alınan noktalarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. İran'da ABD saldırılarına karşılık Ürdün'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Ürdün'deki Kral Hüseyin Havaalanı'nın vurulduğu öğrenildi. Kuveyt ve Bahreyn'den de patlama sesleri duyuldu. Kuveyt ordusundan "Hava savunma sistemlerimiz İran'dan yapılan İHA saldırılarına karşılık veriyor" açıklaması geldi. Açıklamada ülkede patlama seslerinin duyulmasının hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi. Vatandaşlardan ve ülkede ikamet edenlerden yetkili makamların yayımladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi. Bahreyn'de de sirenler devreye girdi, halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı. Bir sıcak gelişmeyi aktaracağız. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada iki petrol tankerinin ABD'nin baskısıyla güvenli olmayan rotadan geçmeye çalıştığı sırada patladığı ifade edildi. Patlamanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi. İran'ın belirlediği rota dışındaki tüm rotaların gemi geçişleri için güvenli olmayacağı uyarısında bulunuldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurmuştu. Ve İran'da ABD'nin 27 Haziran'da başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı ABD'nin saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 50 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı. Bazı yaralıların hastanelerde tedavisi devam ederken 460 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Gece boyunca ABD'nin saldırılarına maruz kalan İran bir de depremle sarsıldı. Ülkenin Kirmanşah kentinde saat 06.48'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 93 kilometre olarak kayda geçti. Şu ana kadar herhangi bir hasar bildirimi yapılmadı. Hemen hatırlatalım, İran'da dün de Huzistan eyaletinin Salent bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki çatışmalara ilişkin rapor yayınlandı. Buna göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi adlı isyancı grubun Haziran 2026'da düzenlediği saldırılarda en az 114 sivil hayatını kaybetti, 17 kişi kaçırıldı. İsyancılar bu dönemde 46 saldırı düzenledi. Venezuela'da yaşanan çifte depremin ardından bilanço artmaya devam ediyor. Ülkede 24 Haziran'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5.208'e çıktı. Yaralı sayısının ise 16.740 olduğu bildirildi. 23.820 kişi 107 geçici barınma kampında kalıyor. Bu arada depremlerin meydana geldiği bölgede toplamda 24 Haziran'dan bu yana 1.388 artçı sarsıntının da kaydedildiği bildirildi. Güney Amerika ülkesi Guyana'da 116 yolcuyu taşıyan feribot alabora oldu. Feribot mürettebatı ve 116 yolcu için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Şimdiye kadar 53 kişi kurtarıldı. Diğer yolcuları arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Dünyanın haberini aktardık. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya Haberi. Milli Eğitim Bakanı AK Partili milletvekillerine bir toplantı yapıyor ve bu toplantıda Kurtuluş Savaşı terimini müfredattan çıkardıklarını söylüyor. Onun yerine milli mücadele diyeceklermiş. Ya Kurtuluş Savaşı tanımını Atatürk 10. yıl nutkunu yazarken istiklal sözcüğünün üstünü çiziyor ve el yazısıyla oraya Kurtuluş Savaşı yazıyor. Atatürk bunu kendi yapıyor, kendi el yazısıyla yazıyor. Sen kimsin de Atatürk'ün söylediği Kurtuluş Savaşı'nı çıkarıyorsun? Yani derdin ne? Neyin peşindesiniz? Bizde iki bakanlığın başında milli sözcüğü vardır. Birisi Milli Savunma Bakanlığı, biri Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu ikisi de milli olmak zorundadır. Sen Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkaramazsın. Bakın yaşayıp göreceğiz. Bunun altında kalırız.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de kahve artık en çok evlerde tüketiliyor. Yeni bir araştırmaya göre ülkedeki kahve tüketiminin yaklaşık %70'i evlerde gerçekleşiyor. Üstelik Türk kahvesi geleneği sürerken latte, filtre kahve ve soğuk kahve gibi yeni nesil içecekler de mutfaklarda giderek daha fazla yer buluyor. Araştırmaya göre Türk tüketicisi kahveyi yalnızca bir içecek olarak değil, günün saatine, ruh haline ve sosyal ortama göre değişen bir deneyim olarak görüyor. Kahve seçiminde ise en önemli kriter tat ve aroma oluyor. Araştırma, Türkiye'nin kahveyi günün farklı saatlerinde yayılan ve sosyal anlamlar taşıyan güçlü bir kahve kültürüne sahip olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların %72'si kahveyi birer duygu ve çağrışımlarla ilişkilendirirken her 10 kişiden 8'i iyi kahve ikram etmenin misafiri özel hissettirdiğini söylüyor. %55'i ise kahveyi günün yorgunluğunu atmanın bir parçası olarak görüyor. Evlerde ise tek bir kahve türü tercih edilmiyor. Araştırmaya göre evlerin %53'ünde Türk kahvesi hazırlanırken %40 latte, %33'ünde filtre kahve, %31'inde ise soğuk kahve yapılıyor. Bu tablo, geleneksel kahve kültürünün yeni nesil kahve alışkanlıklarıyla birlikte yaşamaya devam ettiğini gösteriyor. Araştırmaya göre tüketicilerin %61'i evde hazırladığı kahvenin kafe kalitesinde olmasını bekliyor. Katılımcıların %69'u lezzeti öncelikli görürken %55'i ise kahvenin hızlı hazırlanmasını istiyor. Ayrıca her iki kişiden biri kahve tercihini o anki ruh haline göre değiştirdiğini belirtiyor. Türkiye'de kahve tüketimi hızla evlere taşındı. Yeni araştırmaya göre kahve tüketiminin %70'i evlerde gerçekleşirken Türk kahvesi geleneği, latte, filtre ve soğuk kahve gibi yeni nesil tercihlerle birlikte varlığını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Haziran ayına ilişkin kurulan kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre Haziran'da kurulan şirket sayısı Mayıs ayına kıyasla %26,1 artarak 7644'den 9639'a yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da %58,9 artışla 3913'e çıktı. Mayıs'ta 2072 şirket kapanmıştı. Haziran'da kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre %31,5, kapanan şirket sayısı da aynı dönemde %28,2 arttı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Haziran ayı verileri şirket kuruluşlarında güçlü bir artış yaşanırken kapanan şirket sayısının da dikkat çekici şekilde yükseldiğini ortaya koydu. Haziran'da kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre %26,1 artarak 9639'a, kapanan şirket sayısı ise %58,9 yükselerek 3293'e ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolun en gizemli rollerinden biri olan libero, yani Türkçesiyle serbest adam ya da süpürücü stoper, geçmişin büyük futbol dehalarının sahadaki iz düşümüdür. Bu oyuncu tipi sahada görünmez bir düzen sağlayan, kaosu kontrol altına alan, savunmanın arkasındaki güvenlik ağıdır. Ama aynı zamanda oyunu başlatan, gerektiğinde ileri çıkan, hem savunmayı hem de hücumu yönlendirebilen bir akıl oyuncusudur. Futbolun ansiklopedisinin sayfalarında bugün libero, yani serbest adam ya da süpürücü stoperi aralıyoruz. Libero'nun klasik görev tanımı, savunma hattının arkasında konumlanmak, takım arkadaşlarının yapacağı hataları süpürmek ve topu geri kazandıktan sonra oyunu yeniden inşa etmektir. Yani bir yandan temizleyicidir, bir yandan da oyun kurucudur. Libero'nun oynadığı takımlar genellikle üçlü ya da beşli savunma hatları kurar, ancak bu oyuncu bu hattın önünde ya da arkasında serbest şekilde hareket eder. Modern sistemlerin katılığına kıyasla daha özgür, daha yaratıcı bir role sahiptir. Libero rakip forveti doğrudan karşılamaz. Onun işi ilk müdahaleyi yapan stoperin arkasını toparlamaktır. Aynı zamanda topu kazanır kazanmaz oyunu şekillendirir. Kısa pas, uzun top, dribling. Hepsi cephaneliğinde vardır. Bu yüzden iyi bir libero hem savunma zekasına hem de oyun kurma yeteneğine sahip olmak zorundadır. Günümüz futbolunda bir kalecinin süpürücü kaleci olmasıyla nasıl ekstra bir katkı sunduğu düşünülüyorsa, geçmişte libero da aynı işlevi savunmada yerine getirirdi. Fiziksel olarak liberoların inanılmaz atletik ya da devasa yapılı olmaları gerekmez. Esas mesele pozisyon bilgisi, soğukkanlılık, pas kalitesi ve en önemlisi oyunu önceden okuma kabiliyetidir. Sahada bir tür stratejist gibidirler. Zamanlama, refleks ve karar alma becerileriyle öne çıkarlar. Gerektiğinde rakip ceza sahasına kadar çıkarak hücuma katılır, gerektiğinde takım arkadaşı top kaybettiğinde hızla geriye dönerek tehlikeye süpürürler. Peki bu tipte oyuncular kim derseniz? Bu rolü tarihi kazıyan en büyük isim tartışmasız Franz Beckenbauer'dir. Der Kaiser, yani İmparator lakabıyla tanınan Beckenbauer, bu pozisyonun kitabını yazmış bir futbolcudur. Almanya ve Bayern Münih ile elde ettiği sayısız başarıda libero rolüyle yaptığı katkı unutulmazdır. Savunmanın arkasında adeta bir maestro gibi top dağıtırken gerektiğinde ileri çıkar, orta sahada bile oyun kurar ve sıkışan oyunu çözerdi.
3: Beckenbauer'in ardından Franco Baresi gibi İtalyan futbolunun büyük ismi de bu pozisyonun hakkını veren figürlerdendi. Baresi, Milan savunmasında yıllarca libero pozisyonunda oynamış, takım arkadaşlarına liderlik etmiş ve İtalyan sisteminin vazgeçilmez parçası olmuştu. Libero rolü 1990'ların sonunda gözden düşmeye başladı. Bunun temel nedeni futbolun temposunun artması, takımların daha önde baskıya başlaması ve savunma hatlarının artık birbirine daha yakın oynamasıdır. Günümüzde savunmalar arası mesafe azaldığı için serbest bir oyuncuya yer kalmamıştır. Ancak bu rol farklı biçimlerde evrim geçirmiştir. Örneğin oyun kurucu stoper ya da süpürücü kaleci gibi kavramlar libero'nun izlerini taşır. Bugün John Stones, David Alaba ya da zamanında Matthias Sammer gibi oyuncular bu pozisyona yakın tarzlar geliştirmiştir. Türkiye'de ise bu pozisyonun saf örnekleri çok sık görülmemiştir. Ancak geçmişte Tanju Çolak'a karşı oynamış savunmacılardan bazıları bu rolü yarı libero şeklinde üstlenmiştir. Ayrıca Oğuz Çetin her ne kadar defans oyuncusu olmasa da oyun kurma yeteneğiyle takımını defansın önünden yönlendiren bir ön libero gibi çalışmıştır. Bu da gösteriyor ki libero fikri sadece savunma değil, oyun aklının sahada serbestçe gezmesidir. Günümüzde libero pozisyonu klasik anlamda kullanılmasa da futbolu okuyanlar bilir ki onun ruhu hala sahadadır. Her pası yönlendiren, her pozisyonu önceden sezen, sadece topa değil, oyuna hükmeden her oyuncuda bir parça libero vardır. Çünkü futbol yalnızca ayakta değil, zihinle de oynanır. Ve libero bu zihnin sahadaki yürüyen haliydi.
4: Futbolun ansiklopedisi.
0: En kaliteli müzikler
5: Radyo Sputnik.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Motorine yeni zam bekleniyor. 3552 liralık fark meclise geliyor. İstanbul'da toplu ulaşım ve taksi ücretlerine yapılan %10'luk zam bugün itibariyle uygulanmaya başladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa haftaya düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftaya %0,32 düşüşle 13.936 puandan başladı. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %1,58 ile tekstildir'i, en çok gerileyen %9,04 ile finansal kiralama faktöring oldu. Serbest piyasada dolar 47.18 liradan güne başladı, euro ise 53.99 lirayı gördü. Küresel piyasalarda haftaya jeopolitik gerilim altında başladı. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin karşılıklı askeri müdahalelerle sürmesiyle risk iştahı töprülenmeye devam ederken Japonya'da piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacmi düşük seyrediyor. Orta Doğu'da tansiyonun yüksek seyrini koruması dünya genelinde enflasyonun yeniden ivme kazanabileceği kaygısını arttırıyor. Avrupa'da da vadeli işlem piyasalarında endeks vadeli kontratlar haftaya karışık seyirle başladı. İngiltere'de Andy Burnham'ın bugün başbakan olarak ilk konuşmasını yapması bekleniyor. Burnham'ın vereceği mesajlarda ülke ekonomisinin nasıl yol alacağına ilişkin sinyaller aranacak. Öte yandan bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararları ve sonrasında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözde yönlendirmeler yakından takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası'nın bu toplantıda faizleri sabit bırakması beklenirken Eylül toplantısında ise faiz artışı yapması öngörülüyor. Asya tarafında da Çin ve Hong Kong borsalarında alıcılı seyir izlenirken yapay zeka ve teknoloji ağırlıklı Güney Kore'de KOSPI endeksi negatif bir görünüm veriyor. Çin'de geliştirilen yapay zeka dil modellerinin düşük maliyetlerle de yüksek performans sunulabileceğini ortaya koyması sektörde hali hazırdaki yüksek değerlemelere ilişkin endişelerin sürmesine neden oluyor. Yaşanan gelişmelerle Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerindeki azalış dikkati çekerken petrol fiyatlarındaki yükseliş göze çarpıyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün yaklaşık %2,7 artarak 90,48 dolar oldu. Batı Teksas Sürahan petrolün varili de 83,70 dolardan alıcı buluyor. Yurt içinde de motorine yeni zam bekleniyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 12 kuruşluk zam yapılması öngörülüyor. Zammın gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Altın fiyatlarına bakalım. Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6.080 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.012 liradan, Cumhuriyet altını 39.893 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da bugün %0,2 azalışla 4.010 dolardan işlem görüyor. ...3552 liralık fark meclise geliyor. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme de bu hafta komisyonda görüşülecek. Yarın genel kurul gündemine gelecek olan yasa teklifiyle 20 bin lira olan tutar, enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. İstanbul'da toplu ulaşım ve taksi ücretlerine yapılan %10'luk zammın da bugün itibariyle uygulanmaya başlandığını söyleyelim. Kentte toplu ulaşıma 12 Şubat 2026 tarihinde %20 zam yapılmıştı. Zamlı tarife sonrası taksimetreleri ayarlamak için de taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu. Taksimetre ayar ücretleri de cep yakıyor. Ortalama olarak 2500 liraya taksimetreler ayarlanıyor. Tarifesi Yüklenmiş yeni taksimetreler ise 4500 liraya mühürlü olarak taksilere takılıyor. Türk mutfağının vazgeçilmezi soğan, üretiminin en çok yapıldığı ikinci şehir olan Amasya'da bu yıl fiyatıyla altın yılını yaşıyor. Tarlada kilosu türüne göre 25 lirayla 42 lira arasında pazarlanıp semt pazarında ve marketlerde ise kilosu 50 lirayı geçen fiyatlarla satılan yazlık soğan türleri için pazarcı esnafları soğan altın oldu değerlendirmesinde bulunuyor. Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor. Ticaret Bakanlığı ortopedik engelli vatandaşların gümrük vergisinden muaf araç ithalatı başvurularını hızlandırmak için engelli araç ithal sistemi kapsamında e-devlet üzerinden randevu uygulamasını başlatıyor. Eylül 2026'da devreye alınacak sistemle komisyon değerlendirmeleri randevu esasına göre yapılacak, bekleme süreleri azaltılarak başvuru süreçleri daha planlı hale getirilecek. Yılın ilk yarısında muayene edilen araç sayısı belli oldu. Türkiye'de yılın ilk yarısında yaklaşık 7,9 milyon araç muayeneden geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz dedi. Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde 28.926 şirket kurulurken 5.034 şirket faaliyetlerini sona erdirdi. Yılın ilk yarısında ise 57.062 şirket açılırken 13.484 şirket kapandı. Böylece yılın ilk 6 ayında kapanan her bir şirkete karşılık 4'ten fazla şirket faaliyete başladı. Son 6 ayda kurulan şirketlerin türüne bakıldığında limited şirketlerin ilk sırada olduğu görüldü. Kurulan şirketlerin 1/3'ünden fazlası da İstanbul'da. Söz konusu dönemde İstanbul'da 20.872 şirket kuruluşu gerçekleşti. Kapananların sayısı ise 6.733 oldu. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirdi. Emeklilik nedeniyle en fazla göç alan il 11.003 ile İstanbul olurken söz konusu ili 921 ile Balıkesir, 828 ile de Ankara takip etti. Emeklilik nedeniyle 2025'te en az göç alan iller ise 3 ile Gümüşhane, 9'larla Iğdır ve Siirt oldu. Türkiye'de 60.000'den fazla kişi ise ev aldığı için göç etti. Ev alma gerekçesiyle en fazla göç veren il yine 15.135 ile İstanbul olarak kayıtlara geçti. Aynı gerekçeyle Ankara'dan göç edenlerin sayısı 3.172, İzmir'den göç edenlerin sayısı ise 2.746 olarak belirlendi. Kafa karıştıran indirim reklamlarına sıkı takip geldi. Yapılan incelemelerde %50 artı, %20 artı, %10 gibi üst üste binen yanıltıcı nihai indirim hesaplamalarının tüketicilerde kafa karışıklığı oluşturduğu belirlendi. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında mevzuata aykırı hareket eden reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları yaptırıma tabi tutuluyor. Reklam kurulu ihlalin niteliğine göre reklamları durdurma, aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası verme yetkisine sahip. İdari para cezaları da reklamın yayınlandığı mecraya göre 99.339 liradan başlayıp 39.916.524 liraya kadar yükselebiliyor. Türk dondurması dünya sofralarını tatlandırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden 19 Temmuz Dünya Dondurma Günü dolayısıyla yapılan derlemeye göre ülkede dondurma imalatı yapan 919 tesisteki üretim altyapısı ve gelişmiş işleme sanayisiyle dondurma üretiminde önemli kapasiteye ulaşıldı. Türkiye bu yılın ilk 4 ayında 23,5 milyon dolarlık dondurma ihracatı gerçekleştirirken dış satımda Irak, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Kazakistan gibi pazarlar öne çıktı. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Paranın hareketi. Bu anayasa değişikliği meselesi Türkiye'nin önündeki en önemli mesele. Bence seçimden de önemli. Herkes seçimde ne olacak? Kim aday olacak? Hangi parti katılacak? Cumhuriyet Halk Partisi katılacak mı? Yeni parti katılacak mı? Bunları konuşuyor ama bunların hiçbir önemi yok. Bence Türkiye'nin önündeki en önemli mesele bu anayasa değişikliği. Türkiye yavaş yavaş bir yol ayrımına doğru gidecek gibi görünüyor. Orada şu karar var. Federatif bir devlet mi, cumhuriyet mi?
2: Cumhuriyet mi?
0: Ortası yok, ortası yok.
3: Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
4: Enerjinin seyri.
5: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. ABD Kanada'dan duman vergisi istiyor. İran devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını açıkladı. Kerkük-Banyaz petrol hattı yeniden açılıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve yükselişler akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan bu değişimle kur hareketlerine bağlı olarak Türkiye'de akaryakıt rafileri çıkış fiyatlarında yeni bir ayarlamaya gidiliyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri de buna bağlı olarak motorin pompa satış fiyatlarını yeniden belirledi. Yeni uygulamaya göre 21 Temmuz 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 12 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği yok. ABD Kanada'dan duman vergisi istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın ABD'de yarattığı hava kirliliği nedeniyle Kanada'yı kasıtlı ihmalle suçladı ve bu maliyetin mevcut gümrük vergilerine eklenmesi gerektiğini belirtti. Trump, Kanada ormanlarını ve çalılıklarını düzgün yönetmiyor, ABD gereksiz yere kirli, zehirli ve sağlıksız havayla istila ediliyor. Bu kabul edilemez. Başbakan arayacağım, maliyet hesaplanamaz. Bu kasıtlı ihmal her yıl milyarlarca dolara mal oluyor ve bu kirlilik maliyetinin Kanada'nın ödediği gümrük vergilerine mutlaka eklenmesi gerekiyor ifadesini kullandı. İran devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını açıkladı. Devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada iki petrol tankerinin ABD'nin baskısıyla güvenli olmayan rotadan geçmeye çalıştığı sırada patladığı ifade edildi. Patlamanın nedenine ilişkinse bilgi verilmedi. Açıklamada ayrıca İran'ın belirlediği rota dışındaki tüm rotaların gemi geçişleri için güvenli olmayacağı uyarısında bulunuldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurmuştu. Kerkük-Banyaz petrol hattı yeniden açılıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı 17 Temmuz 2026 tarihinde Washington'da düzenlenen ABD-Irak İş Konseyi toplantısı kapsamında Irak ve Suriye arasında Kerkük-Banyaz ham petrol boru hattının yeniden inşası ve faaliyete geçirilmesi için bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre

0: Spot doğalgaz piyasasıyla devam edelim bültene. Doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17.391 lira olarak belirlendi. Enerji piyasaları işletme AŞ verilerine göre dün spot doğalgaz piyasasına işlem hacmi 10.451.991 lira oldu. Bu tutar önceki gün 4.915.049 lira olarak açıklanmıştı. Spot piyasadaki elektrik fiyatlarına bakalım. 1 megawatt saat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4500 lira, en düşük 1400 lira olarak belirlendi. Enerji piyasaları işletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasına işlem hacmi bugüne göre %37,4 artarak 1 milyar 995 milyon 45 bin lira olarak gerçekleşti. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 90 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 88,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 88 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %2,7 artarak 90,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rohan petrolün varili de 83 dolardan alıcı buldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri. Yıllık yapay zekaya harcanması planlanan para yaklaşık 38.4 milyar lira olarak bekleniyor. Yani yıllık yaklaşık 824 milyon dolarla bizim dünyayı yakalayacağımız öngörülüyor. Dünyayı 824 milyon dolarla yakalayabilir miyiz? Çok zannetmiyorum ben. Önümüzdeki 5 sene yapay zekaya ayıracağımız para yaklaşık Diyanet bütçesinin bir yılına denk geliyor. Hangisi bizi daha çok ileri getirir sorusunu sizin bakış açınıza bırakıyorum. Ama Diyanet'in yıllık bütçesi 174.4 milyar lira, yapay zekaya ayrılan para, yıllık kamu yatırım payı 38.4 milyar lira. Yaklaşık 4,5 katı.
2: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı. ABD ordusu İran'a yönelik 9. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. İzmit Belediyesi'nin operasyonda belediye başkanıyla birlikte 31 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünün gururla kutlandığı belirtildi. Türkiye'nin gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaya, Kıbrıslı Türklerin özden gelen hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerin tanınması için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini bildirdi. ABD ordusu İran'a yönelik 9. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan İran'a düzenlenen son saldırıya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçlayan 9. hava saldırı dalgasının tamamlandığı kaydedildi. İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasına devam edileceği belirtilen açıklamada CENTCOM kuvvetlerinin bölgede göreve hazır olduğu vurgulandı. Açıklamada ABD saldırılarının 9. gecesinde İran'ın askeri komuta merkezleri, iletişim ağları, kıyı gözetleme ve hava savunma sistemleri, deniz kuvvetleriyle füze ve insansız hava aracı üslerinin vurulduğu ifade edildi. İran'sa ABD saldırılarına Körfez ülkelerini hedef alarak yanıt verdi. Kuveyt ve Bahreyn ordularından yapılan açıklamalarda ülke hava savunma sistemlerinin İran'dan yapılan İHA saldırılarına karşılık verdiği bildirildi. İki ülkede de halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı. Yetkili makamların yayımladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi. İç gündemle devam edeceğiz. Dünya Kupası final maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadele operasyonları sürüyor. Buna göre yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evine operasyon düzenlendi. Dış finans evinin bahis sitelerine entegre panel sisteminin yanında ayrıca hesap kullandıranların telefonlarının, kartlarının ve fiziki paralarının da olduğu evler olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında 23 şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı. Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabına bloke kararı alındı. İzmit Belediyesi'nin operasyonda belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le birlikte 31 kişi gözaltına alındı. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. Bu sabah saatlerinde İzmit Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin belediye binasında arama başlattığı operasyon kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'le birlikte 31 kişi gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.003 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 18 kuruş, euro 54 lira bandında. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.124 lira, çeyrek altında 10.000 lira bandında seyrediyor. Tam altın 39.828, ata altını da 40.829 lira.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakim. Yurt genelinde hava sıcaklığı yükselerek 3 gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurdun kuzey kesimlerinde ise yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara açık ve güneşli 35 derece, İstanbul az bulutlu ve açık 33, İzmir sıcak 38, Antalya güneşli 34, Trabzon parçalı bulutlu 28 ve Diyarbakır sıcak 40 derece.
0: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İspanya oldu. Kupada 11 Haziran'da başlayan heyecan dün akşam sona erdi. İspanya ve Arjantin Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaştı. New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Torres kaydetti. İspanya böylece 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazandı. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar, sevgiler, hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. 20 Temmuz 2026 günlerden pazartesi sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben ve ekip arkadaşlarım buradayız. Saat 13.25'e kadar sizlere eşlik edeceğiz. 13'ten sonra da sevgili Serhat Ayan burada olacak. Eşlik edecek bana değerli dinleyiciler. Kalan dilimi onunla beraber tamamlayacağız. Haber başlıklarını onunla birlikte bakacağız. Kıymetli dinleyiciler, sizler de hoş geldiniz. Umarım güzel bir hafta sonu geçmiştir. Sıcak bir hafta sonunu geride bıraktık. Daha da sıcakları, Afrika sıcakları diyorlar, bilmiyorum. Afrika ile çalışıyormuşuz şu aralar. Soğukları Balkanlar, sıcakları Afrika ile çalışıyoruz. Oralardan geliyor değerli dinleyiciler. Özellikle 3 gün sıcak anlamında bayağı zor geçecek deniyor. Bilmiyorum artık. Yani ben meteorolojinin bilgisini aktarıyorum. Bu, ben onun yalancısıyım, bunun yalancısıyımı gerçekten sevmiyorum. Ben bundan bir şey olmaya başladım. Ya bilmiyorum, bizim deyimlerde böyle bir şey var mıdır? Deyimlerde, hani deyimler yapıyoruz ya, orada bu yapıldı mı acaba? Hani ben onun yalancısıyım, ben bunun yalancısıyım. Yok, bizim radyodaki programdan bahsediyor. Ha, listeye bakacaksın. Vay, anında görüntü. Teknik masada Simge, editör masasında sevgili Öznur. Adını bilmediğim masada sevgili Kemal. Değerli dinleyiciler, yine burada ekip olarak sizlerle birlikteyiz. 13.25'e kadar. Var mı deyimlerde öyle bir şey? Avucunu yalamak var. İşinize yararsa onu vereyim dedi değerli dinleyiciler. Bakar mısınız? Yani Simge söyledi bunu. Hani bizde bir şey var, deyimleri alıyor. Ondan sonra arkadaşlarım ne anlama geldiğini, ne anlatmaya çalıştığını, ne ifade ettiğini orada aktarmaya çalışıyorlar. Onun yalancısıyım, bunun yalancısıyım. Aslında bu da şey, hani o söylüyor, ben söylemiyorum. O söylediği için, o ne söylerse ben onu aktarıyorum. O yalan söylüyorsa yalandır. Ama işte söylerken pek öyle olmuyor. Ya ben Simge'nin yalancısıyım. Simge beni tuttu. Bir süre Simge ile çalışacağız. Böyle bir çeşit yalanları varmış. Önümüzdeki birkaç gün baya bir yalan söyleyecek. Bunu da dinlendirebilecek birine ihtiyacı vardı. Ben seçildim gibi oluyor. Yani ben onun yalancısıyım, ben bunun yalancısıyım. Neyse ya, çıkamıyoruz biz bu işin içinden bir türlü. Değerli dinleyiciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 13.25'e kadar Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. 24 şehirde karasal yayındayız. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Twitter'da Radyo Sputnik'i takip edin lütfen. Okanaslan.com, Instagram'dan arzu ederseniz takip edebilirsiniz. WhatsApp sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Bir son dakika gelişmesi var. Biz niye halı sahada maç yapmıyoruz Özgür? Sen futbol oynuyor musun bu arada? Yani biz Sputnik olarak bir şey çıkaramıyoruz. Kadro Fethi Yılmaz oynar, onu biliyorum. Maxim daha farklı alanlarda. Ya ama sahada öyle biri lazım. Yani Akif'te sanki bir şeyler var gibi geliyor bana.
2: Tabancanın ucu koptu.
0: Kemal gibi arkadaşları genelde kaleye atıyorlar zaten.
3: Tamam.
0: Simge geldi sevgili dinleyiciler. Şöyle bir toparlanalım. Siz futbol oynuyor musunuz kızlar? Var mı hiç? Topa vurabiliyor musun?
3: Oğlum gel buraya, kırmızı şortlu.
0: Yapmayın ya. Hiç. Ver Simge sesi, sinirlenmeyin.
3: Neyi başaramam?
0: A few moments later. Halı saha takımı kurma gayreti içerisindeyim de böyle kızlı erkekli olsun istiyorum.
4: Ayıp değil mi lan?
0: Selin'de vardır kesin bir şey. Selin'in çocuklar futbolcu, futbolu takip eden bir insan. Nurcan'ı baştan geçtik, hiç ihtimal yok. Kenardan topları bize şey yapabilir. Yani ben oynuyorum, ben güzel oynarım. O konuda mütevazi olamayacağım yani. Fethi Yılmaz da bildiğim kadarıyla güzel oynar.
5: Çok iyi de oldu, çok.
0: Merhaba Cimer. Biz Sputnik ailesi olarak halı saha takımı kurmak istiyoruz ama bizim Kemal kaleye geçmeyi kabul etmiyor. Bununla ilgili olarak yapabileceğiniz bir şey var mı diye soruyoruz.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Şimdi Simge beni yayına başlarken uyardı, dedi ki bugün biraz İspanya'ya göndermelerimiz olacak listede. Bazı İspanyol müzisyenler dinleteceğiz size, ya da işte oraları böyle anımsatan şarkılar dinleteceğiz. İspanya'yı tebrik edelim bir kere. Tek bir gol yiyerek Dünya Kupası'nı kazandılar değerli dinleyiciler. Ben dün şöyle bir şey yaptım, biliyor musunuz? Şimdi maç başlarken ayaklarımı uzattım, bilgisayarımı kucağıma aldım. Bir taraftan çalışacağım, karşımda da ekran, maç başladı, video çektim. Dedim ki İspanya Dünya Kupası'nı kazandı, kanıt olsun diye. Saati falan da çektim. Ya ona dikkat ettim de son anda görünüyor, biliyor musun? Vallahi böyle bilgisayarın ucundan ağrı uzakta görünmüş. Vallahi onu şey yapamadık. Ama onu, görüntüyü ben bizim Serhat Ayan'a göndereceğim. Diyeceğim ki benim ayaklarımı yok edebilir misin? Buraya geldi söyleriz ona. Yani videoyu ona gönderirsem o şeyin, kameranın çıkışı esnasında ayaklarımın görünmesini, kameranın. Kamera değil, kamera. Neyse, hani ben İspanya'nın kazanacağı. Mesela bizim çalışma dosyasına Öznur'cum, dün akşam maç başlarken ben yazdım. Dünya Kupası şampiyonu İspanya diye yazdım yani. Keşke oraya saati de yazı vereydim yala. Vallahi. Yani burada şunu demeye çalışıyorum, doğru tahmin ettim hanımlar beyler. Bir gün önceki maç neydi öyle ya? İngiltere Fransa maçı neydi öyle ya? Vallahi billahi İngiltere Fransa 6 tane. Hani böyle maçın takip etmemiş olsan da girip internetten ya bu maç ne oldu, şunun bir sonucuna bakayım desen aklına şey gelir. Penaltılarda falan öyle bir sonuç olduğunu sanırsın. Ama değildi yani. Hani Fransa ikinci yarıda coştu Mbappe ile. Mbappe bu arada var ya bak, Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu. La Liga'da gol kralı oldu. Dünya Kupası'nda gol kralı oldu ama kupa kazanamadı. Fakat gol kralı. Burada da mesela son Dünya Kupası'nda da gol kralı oldu. İspanya'yı tebrik ederim. Benim şimdi ben kızımdan, onlar da çıkmışlar dün akşam böyle arabada turlamışlar falan. Arabada şey yok, İspanyol yok. Sokaklarda da böyle insanlar coşmuşlar haliyle, hak ediyorlar tabii. İkinci kez Dünya Kupası'nı evlerine götürüyorlar. Dünya Kupası'na çıplak elle dokunulmuyor, biliyorsun değil mi Simge? Dünya Kupası'na çıplak elle dokunacakların sayısı aslında sınırlı. Yani belli kişiler dokunabiliyor. Dünya Kupası yüzüklerini gördün mü? Gördün mü? Futbolculara dağıtılan. Görebilirsin. Gördün mü diye şey yaptım. Yani senin merak edip görmüş olabileceğin ihtimalini bana biraz uzak geldi. Sesimi verir misin lütfen? Tamam, duyuyorum. Ben spor muhabiriyim dedi. Lafı çaktı ve kenara çekildi değerli dinleyiciler. İspanya'yı tebrik edelim. Yani ben 80 küsur dakika dedim de Serhat Ayan 116 dakika dedi. Arjantin doğru düzgün şut çekemedi. Son dakikalarda böyle biraz bir coşacak gibi oldu. Ama Messi'li Arjantin, ki son Dünya Kupası değerli dinleyiciler. Gerçi belli olmaz desem yani bunların sağ solu belli olmaz. Hani ulan dur bir 4 seneden ne olacak, ona da kalırız falan diye düşünürse yok bırakır artık. Ondan sonra tebrik edelim ama güzel bir futbol ziyafeti oldu. İspanya dünya şampiyonu oldu değerli dinleyiciler. Darısı bizim başımıza. Biz de çok iyiydik. Biz takım olarak çok iyi bir takımız. Bazı şanssızlıklarımız oldu değerli dinleyiciler. Ondan sonracıma inşallah bundan sonraki turnuvalarda, ki önümüzde bizi bekleyen İnşallah bir Avrupa Şampiyonası, sonraki Dünya Kupası falan filan. İnşallah şu ahir ömrümüzde görürüz. Yani hani bazı başarıları gördük. Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda geçmişte başarılarımızı gördük. Onu söyleyelim. O bir kenara tabii, onlar önemli. Şenol Güneş, Fatih Terim yönetiminde ne efsane maçlardı o 2008 yılını hakikaten unutmuyorum yani, muhteşemdi Avrupa Şampiyonası sevgili dinleyiciler. Tebrik edelim İspanya'yı. Siz kimi tutuyordunuz Türkiye'den sonra? Senin favorin kimdi Simge? Hep İspanya. Öznur? Dün. Evet, Öznur dün İspanya'yı tutarak başlamış ama turnuva bitti. En azından bir sonraki turnuvaya
ülkemiz haricinde bir hangi takım olacak diye sorunun cevabını. Vallahi ben düne kadar pek bir şey tutmuyordum. Dün İspanya'yı bir tutayım dedim. Adamlar da kupayı aldı. Kazanan tarafta olmak güzel bir şey. Bak. %100 başarı oranı var. Gerçekten doğru söyledin Simge. %100 başarılı yani. Güzel, güzel. En azından bu bir başlangıç. Ne yapıyoruz? Ülkemiz haricinde sonraki turnuvalarda İspanya destekleniyor. Hanımlar, beyler. Şimdi gündemimize geçelim. Bu konuları tabii biz sevgili Serhat'la da, Serhat Ayan'la da konuşuruz. Merhabalar, iyi çalışmalar. Bir deyim de elçiye zeval olmaz var demiş dinleyicimiz. Mustafa Uzunkaya. Evet, elçiye zeval olmaz. Ben bir şey demiyorum yani, Simge diyor. Ne varsa, ne diyorsa o diyor. Ama ben sadece onun söylediğini söylüyorum. Elçiye zeval olmaz. Haberi o gönderdi. Haberi o gönderdi. Bana dedi ki git de dedi. Ben ondan dolayı yani, başka bir şey değil. Selamlar sevgili Okan. Birkaç gündür sizi dinleyemiyorum demiş. Ali Çağatay'ı sormuş. Mehmet Veysel Karadaş göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderelim. Aynı durum devam ediyor ama iyi olduğuna dair sevgili dinleyicimize selamlarımızı gönderelim. Bilgileri alıyoruz. Bu bilgilendirmeyi sabah sevgili Güçlü de yaptı. Güçlü Özgan da yaptı. Değerli dinleyiciler. Şimdi operasyonlar var. Daha doğrusu soruşturmalar var. Bu soruşturma kapsamında alınan kararlar var. İzmit'le başlayalım. İzmit Belediyesi'ne düzenlenen bir operasyon. Belediye Başkanı değerli dinleyiciler Fatma Kaplan Hürriyet gözaltına alındı. Onunla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı, yine gözaltına alınan isimlerden bir tanesi Gökhan Ercan. Toplamda 31 kişi hakkında gözaltı kararı var. Soruşturma ihale süreçlerine ilişkin iddialar üzerine yürütülüyor sevgili dinleyiciler. Şimdi Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü usulsüzlük soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İzmit Belediyesi'ne ve belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Dediğimiz gibi belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin olduğu 31 kişi gözaltına alındı. Operasyonun en çok ses getiren kısmı da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Gökhan Ercan'ın kelepçeli şekilde gözaltına alınıp emniyete götürülmüş olması. Peki suçlama ne? Soruşturma, değerli dinleyiciler, belediyenin bazı doğrudan temin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, adrese teslim işlerle kamu zararına neden olunduğu ve görevin kötüye kullanıldığı iddiaları, müfettiş raporları var. Bunların üzerine başlatılıyor. Dijital materyallere el konuldu. Emniyet güçleri soruşturmaya esas teşkil eden evrakları incelemek üzere İzmit belediye binasındaki birçok dosyaya, bilgisayara ve dijital materyallere el koydu. Yargıda adli tatil biliyorsunuz var ve bugün başladı o adli tatil. Sabah saatlerinde de bu operasyon gerçekleşti. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olayı İzmit halkının iradesine yönelik siyasi bir kumpas olarak nitelendiriyor ve acil toplanma kararı aldığını sizlere aktarmış olalım değerli dinleyiciler. Şimdi bir taraftan da Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu isimler 10 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor soruşturma. Ahbap Derneği'nin adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi, emniyetteki işlemleri bitti, adliyeye sevkleri gerçekleşti değerli dinleyiciler. Sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildiler. Suçlama kapsamına baktığımızda ekibin afet dönemindeki dijital faaliyetleri nedeniyle izinsiz yardım toplamaya aracılık etmek ve organize etmek suçlamasıyla savcılığa çıkarıldığı bilgisi var biliyorsunuz. Emniyette mali bir operasyon yapmadık, sadece teyitli bilgi akışı sağlayarak iletişim köprüsü kurduk savunması yaptı Uğur ve beraberindekiler, Oğuzhan Uğur. Ve adli tatilin ilk gününde de nöbetçi
Cumhuriyet Savcısına ifade verilecek değerli dinleyiciler. Şimdi karar bekleniyor tabii burada. İfadelerin ardından şüpheliler serbest mi bırakılacak yoksa bir tutuklama mı gelecek, onu hep birlikte göreceğiz. Şimdi neler söyledi, ifadelere şöyle bir göz atalım isterseniz. Gözlüğümü takayım ben. Gözlükle göz atalım, daha iyi olacak. Ben ısrarla kullanmamakta diretiyorum ama pek de öyle olmuyor. Şimdi Oğuzhan Uğur tarafıma isnat edilen Ahbap Derneği'ne para yatırılmasına ilişkin açıklamalarımın yanlış anlaşıldığını dile getirdim. Bununla birlikte ben özel olarak Ahbap Derneği'ne de bağış yatırılmasını istemedim. Genel olarak bütün yardım kuruluşlarına bağış yapılması yönünde açıklama yapabileceği yönünde açıklamalar yaptım. Bunun suç olduğunu düşünmüyorum. Ahbap Derneği ile ilgili herhangi bir bağım olmaması sebebiyle yapılan bağış paralarının nerede kullanıldığını benim bilmem mümkün değil. Gazetecilerin aktardıkları bu arada. Haluk Levent isimli şahsın, değerli dinleyiciler, Haluk Levent isimli şahsın da paraları nasıl kullandığını bilmem mümkün değildir. Ben zaten 2023 yılından beridir yan yana fiziksel olarak görüşmedim. 2024-2025 yılında kendisi bana toplamda beni üç defa aramıştır. Çıkartacağı şarkıyla alakalı ve genel konular üzerinde alakalı olmayan konuşmalar yapılmıştır demiş Burak Doğan bunları söyleyen. Yine ifadesinde Ahbap Derneği'nin mali yapısı, toplanan bağış miktarı, bu bağışların nasıl kullanıldığına dair bilgisi olmadığını da belirtmiş değerli dinleyiciler. Bizi arayarak bağış yapmak isteyen insanların söyledikleri rakamları not almıştık. Buna dair tahminimizce Ahbap, AFAD ve Kızılay'a yaklaşık 60 milyon TL para bağışlandığını tahmin ediyoruz şeklinde açıklamalar. Bu arada değerli dinleyiciler, Oğuzhan Uğur'un MASAK raporuyla ilgili detaylar. Hanifi Bayar bunu duyurdu. Şöyle, Babala TV 2023-2024 yıllarında Gain Medya'dan toplam 45 milyon TL para almış. 1 Kasım 2024 yılında kaynağı belirsiz 6,5 milyon TL nakit para bankadan hesaplara yatırılmış gişelerden. Yatırılan para dakikalar içinde şirkete avans iadesi olarak gösterilip borç kapatıldı diyor. Dediğimiz gibi Hanifi Bayar aktarıyor. Babalayka filmi 10.9 milyon TL, Babala TV'de 8.5 milyon TL net satış cirosu yakaladı. Kurumlar vergisi beyannamelerinde kar ve matrah haneleri 0 TL ve bu durum doğrudan vergi incelemesi gerekçesi sayılmış. Bu arada içeri giren para dediğimiz gibi 45 milyon TL ama işte orada kar ve matrah hanelerinin 0 olduğu durumu değerli dinleyiciler. Bakalım ne olacak? Adliye sevkler dediğimiz gibi gerçekleşti değerli dinleyiciler. Bu arada yarın, daha doğrusu bugün adli tatil başladı. 31 Ağustos 2026'da değerli dinleyiciler sona erecek. Her yıl kanun gereği hukuk mahkemeleri kanun uyarınca 20 Temmuz'da başlıyor ve 31 Temmuz Ağustos'a kadar devam ediyor. 1 Eylül itibarıyla da yeni adli yıl resmen açılıyor. Hakim ve savcılar gruplar halinde izne ayrılıyorlar değerli dinleyiciler. Fakat burada adalet mekanizmasının durmaması için de nöbetçi mahkemeler, nöbetçi savcılar, yeterli sayıda personel görev başında ne oluyor? Oluyor hanımlar beyler, onu da duyurmuş olalım sizlere bu yeni gelen günde. Bir alana bir bedava. Bunu, bu tarz alışverişi Shakira'nın şu arada onu çalarsın. Araya gideceğimiz zaman Simge. Şey, nedir o? Ha öyle mi? Saat başında mı dinleyeceğiz? Tamam, güzel. Aklıma şey geldi Shakira deyince, dün dikkat ettiniz mi? İspanya Arjantin finalinde devre arası uzun sürdü. Bir ara ben böyle bir baktım, Allah Allah dedim ya, ne oluyor acaba, bir kavga mavga mı çıktı, bir ihbar mı geldi, şu mu oldu, bu mu oldu? Devre arasında organizasyon oldu, mini konserler falan oldu. Shakira da bildiğim kadarıyla devre arasında çıktı. Bir şey söyleyeyim mi, bunu keşke yapsalar. Yani keşke bu böyle bizde de olsa, bunu böyle bir gerçekleştirseler, alışkanlık haline gelse. Yarım saat mesela, hani devre arası 15 dakika değil de böyle bir yarım saat olsa, o arada da böyle, ama biz o konserleri izlesek. Ya dün mesela Shakira'yı izleyebildik mi? İzleyemedik. Birçok kurum verdi ama TRT'de
yayınlanmadı. Madonna mesela sahneydi. Tom Cruise konuştu mesela. Onu verdi. Tamam, o girişte o verildi ama işte şey yoktu. Madonna yoktu mesela. Shakira'nın şeyi yoktu. Neyse. Şimdi konu dağılmasın. Bir alana bir bedava. Hanımlar beyler, yapar mısınız bu alışverişleri? Yani bir alana bir bedava. Sen yapıyor musun Simge? Bir alana bir bedava. Neydi? Değişiyor mu? Kılık kıyafet, kozmetik. Çok indirim takip ediyorsun. Gerçek indirimindeyse, gerçekten bir alana bir bedavaysa. Sende Mikail var mı öyle bir hikaye? Sende oho ne? Var mı yani? Bir alana bir bedava yakaladın mı alıyorsun yani. Peki. Peki biliyor musun fiyatları? Yani aldığın şeyin önceki fiyatını bilerek mi alıyorsun? Ne, nereden kontrol ediyorsun? Nasıl? Mamalarda 70 lira ödül maması mesela. Ha, bakıyorsun. Ama iki tane alıyorsun. Evet. Çünkü o çok önemli. Şimdi bu konuya niye giriyoruz? Ticaret Bakanlığı bir alana bir bedava kampanyalarındaki yanıltıcı fiyat uygulamalarına karşı 81 ilde denetim başlatıyormuş. Şimdi bu bir alana bir bedavada orada bir hikaye var. Dikkatliyseniz, önceki fiyatı biliyorsanız tamam, sorun yok. Gerçekten ama gerçekten bir alana bir bedava hakikaten önceki fiyatı bilerek ve gerçekten mantıklıysa, orada bir karınız varsa eyvallah. Ama bunu fırsata çevirenler var. Nasıl yapıyorlar? Anlatalım. Tüketicinin de en çok aldandığı noktalardan bir tanesi bu. Değerli dinleyiciler, bakanlığın radarına yakalanmış bu olay. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Normal satış fiyatı diyelim 500 TL. Kampanya dönemi yaklaşırken o ürünün kağıt üzerindeki fiyatını birdenbire 1000 TL'ye çıkarıyorlar. 500'lük ürünü 1000 TL'ye çıkarıyorlar. Hemen arkasına da koskoca harflerle bir alana bir bedava, ikinci ya da ikincisi 1 TL anketlerini ne yapıyorlar? Yapıştırıyorlar. İşte burada da vatandaş ne oluyor? Aa, 1000 lira ürünü görüyor. O ne güzelmiş diyor ya, bir alana bir bedava ya da bir alana ikincisi 1 TL gibi rakamı görünce aa diyor, burada bir kar olayı var. Ne güzel diyor, alayım o zaman diyor, orada alışverişi yapıyor. Halbuki aslında o normal fiyattan iki taneyi satıcı size satmış oluyor. Ama dediğim gibi siz aldığınız bir ürünün fiyatını biliyorsanız, daha önceden aldığınız bir üründür fiyatını biliyorsanız o ayrı bir konu. Ticaret Bakanlığı bünyesinde Reklam Kurulu ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü ekipleri 81 ilde zincir marketlerden giyim devlerine kadar geniş yelpazede geriye dönük bir fiyat kontrolü yapmaya başlıyorlarmış. Etiket geçmişi inceleniyor. Müfettişler ürünlerin son 30 günlük fiyat geçmişini inceleyecek, isteyecek. Eğer kampanya günü fiyatın kasıtlı olarak şişirildiği tespit edilirse şayet, o zaman ne olacak? O zaman değerli dinleyiciler, her bir yanıltıcı işlem başına yüz binlerce liralık ceza kesilmesi, para cezaları gerçekleştirilecek. Bir de o kampanya ne olacak? Durdurulacak. Bir de şöyle bir şey var. Kapatıyoruz. Özür dilerim. Kocaman harflerle kapatıyoruz. Fakat o kocaman harflerle brandanın üzerinde kapatıyoruz yazısının bir tarafına dikkat edin. Köşede bir yerde sezonu yazar. Sezonu kapatıyoruz. Bakın bu kapatıyoruzla ilgili hikaye şu. Bununla ilgili anlaşma yapıyorlarmış biliyor musunuz? Belli bir süre izin alınıyormuş bununla ilgili olarak. Bilmiyorum nereye ne ödeme yapılıyor. Belediyeye mi gidiliyor, şu oluyor, bu oluyor, ne oluyor bilmiyorum. Kapatıyoruz. Ben diyor atıyorum diyor işte 15 gün, bir ay boyunca diyor dükkanıma bunu böyle böyle yapacağım. Bunun karşılığında herhalde bir para veriyor. Biz o kapatıyoruz yazısını görünce ne oluyorsa bize, ulan kapatıyormuş bu, demek ki uygun fiyatlara bu tutturabildiğine satar herhalde ya, uygun fiyata satar diyoruz. Koştur koştur gidiyoruz. Bir de var ya, ben şuna aslında üzülüyorum. Yani ben bir iş yerinin zarar ederek kapatılmasına mutlu olmam. Gerçekten üzülüyorum. Samimiyetle söylüyorum, üzülüyorum. Çünkü insanlar hayallerle o yola giriyorlar. İş yapacaklar, ticaret yapacaklar, para kazanacaklar, çoluğunu çocuğunu geçindirecekler. Ve gidip o zarar ettikleri ürünleri almak insanın biraz zoruna gidiyor yani. Hani bu icra olur, icrada mallar gider, onlar değil mi? İnsanlar o paraları ödeyemez,
haciz gelir, o ürünler yani o malları falan, arabaydı, evdi, şuydu buydu falan, bunların ihaleleri falan yapılıyor, duyuyoruz. Üzülüyorum ben mesela, ayrı bir konu, neyse. Ama o kapatıyoruz var ya, o sezonu kapatıyoruz var ya, koştura koştura bizi o tarafa götüren şeylerden bir tanesi, dikkat etmek lazım. Simge, söyle, bir şey mi söyleyeceksin kapatıyoruzla ilgili? Sizin evin üst sokağında, yani Simge'lerin evinin üst sokağında bir mağaza bu kapatıyoruz kampanyasını yapmış. Ne yazıyordu brandada? Sadece kapatıyoruz. Başka bir şey yok. Sezonu mezonu yok. Kapatıyoruz. Ne kadar zaman oldu? Kaç zaman? Ha, iki hafta için onlar gerçekten mi kapattı? Hadi be, doğru mu söylemişler onlar? Vay. Ha, sen öyle zannediyordun. Kapanmaz diye düşünüyordun. Gerçekten kapanmış. Bu hakikaten üzücü. Bir de böyle bir şey var gerçekten, hani ne yapsın oraya, sezonun yerine vallahi billahi ekmek Kur'an çarpsın mı, kapatıyoruz mu desin yani, öyle bir şey diyemez tabii. Neyse, yani bununla ilgili olarak, bu bir alana bir bedava ile ilgili olarak hanımlar beyler ne yapacak? Bakanlığın böyle bir çalışması olacakmış. Ama bu kapatıyoruz, zararına satışlar, zararına satışlar. Ben ama bu kapatıyoruz deyip iki sene boyunca kapatıyoruz yazısıyla duran şeyler de biliyorum. Tamam, iki sene biraz abartı oldu ama 3-5 ay duranlar var. Dört ne böyle gösteriyor bana Mikael. Dört sene kapatıyoruz yazıyorlar. Sürekli mi yazıyorlar? Vay. Vay, artık dükkanın ismi kapatıyoruz dükkan oldu herhalde. Kapatıyoruz şarküteri. Kapatıyoruz giyim. Kapatıyoruz. Neyse, biz de şimdilik kapatalım. Bana bir ara verin. Bir soluklanayım. Sonra tekrar buradayız.

0: Hanımlar beyler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirdi. Kıbrıs Barış Harekatı Ayşe tatile çıksın parolası. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit, başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan liderliğindeki hükümet Londra'daki diplomatik görüşmelerden sonuç çıkmayınca harekat kararını alıyor. Dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in Londra'dan Ankara'ya ilettiği Ayşe tatile çıksın şifreli mesajıyla operasyon resmen başlıyor. 20 Temmuz 1974 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri havadan indirme ve denizden çıkarma harekatıyla adaya ayak basıyor. Girne bölgesine yapılan deniz çıkarması ve Gönyeli'ye atılan paraşütçü komandolarla stratejik noktalar tutuluyor. Değerli dinleyiciler, ikinci harekat sınırlar var ve harekat adadaki Türk nüfusuna yönelik katliamları ve etnik temizlik girişimlerini tamamen durduruyor. Kıbrıs Türk halkının varlığını koruma altına alıyor ve adaya kalıcı barış getiriyor. Değerli dinleyiciler, Ayşe tatile çıksın. Devam edelim. İnsanlara daha önce hiç dolandırıldınız mı sorusu sormuşlar. Sokak röportajlarına denk geldi mi hiç? Sorayım, daha önce hiç dolandırıldınız mı diye soruyorum sevgili Simge. Mikail, yalnız şöyle, özür dilerim. Şimdi dolandırılma derken o alıştığımız klasik, hani telefon geldi, merhabalar biz şöyle şuradan arıyoruz, arkadan telsiz sesleri, İşte terör olaylarına karışmış numaranız, telefon numaranız, şu kadar parayı yatırın, şöyle böyle değil. Mesela bir arkadaşınız tarafından dolandırıldınız mı? Bir arkadaşınız tarafından dolandırılmadınız. Sen? İnşallah da dolandırılmayın. İnsanlara sormuşlar, demişler ki dolandırıldınız mı? En yakın arkadaşım, annem hasta dedi, 400 bin TL kredi çektim, parayı tatilde yedi demiş. Bir başkası mesela, arkadaşıma telefon için 78 bin lira verdim. Meğer o da kumar oynuyormuş. Ondan sonra para orada gitmiş. Şimdi mahkemeliyiz falan demiş. Arkadaş kazığı yiyenler var. Yani bir dünya hani şöyle derdim var, böyle derdim var diyerek para alıp ondan sonra o paranın üzerine yatanlar, bir daha kendisinden haber alınamayanlar. Bir de şöyle insanlar var, ben yakın çevremden biliyorum onu. Kendisinden borç para isteniliyor. İsteyen kişi arkadaşı, sevdiği bir arkadaşı. Atıyorum ne kadar? 500 TL diyelim. 500 TL borç para, rakama takılmayalım. Şimdi parayı isteyen kişinin vermeyeceğini biliyorsun. Ama o noktada da işte benim çevremde bana yakın olan arkadaşlarımdan bir tanesi şöyle yapıyor. Diyor ki ben diyor onun diyor parayı vermeyeceğini biliyorum. Ama diyor 500 TL verirsen benim için çok, yani o paranın gideceğine üzülürüm. Dolayısıyla gittiğinde üzülmeyeceğim bir rakamı veririm. Gönlüm rahat olur diyor. En azından arkadaşım olarak, sevdiğim olarak, sevdiğim bir insan olarak onun da derdine bir şekilde derman olmaya çalışırım. Ne yaparım yani, hani 200 veririm, 300 veririm, bu rakam beni çok üzmez. Peki dedim, o rakam gidiyor mu? Evet dedi, o rakam gidiyor. Yani o gerçekten o sünger gibi çekip alıp götürüyormuş. Sizler de dolandırıldınız mı? Ben mesela teşebbüse uğradım, dolandırılma teşebbüsünde. Sizde var mı öyle bir şey? Arayan soran oldu mu? Demiyorlar ya, merhabalar, sizi dolandırmak üzere aradık, müsait misiniz, ne zaman, şimdi mi dolandıralım sonra mı arayalım dolandıralım falan diye. Var mı? Size soruyorum. Hayır, size soruyorum. Arkadaş değil, firma. Yani firma dedi ya. Evet, dolandırıcı firması. Oldu. Ne dediler mesela? Antalya tatili kazandınız dediler sana. Tam var ya, doğru kanaldan girmiş. Ha, Simge de dönmüş, eşim pilot, ihtiyacım yok demiş. Hemen anladın yani. Var ya yani şey de kendini savunma mekanizması da o kadar havalı ki. Eşim pilot be. Çek elin. Antalya'ymış değil. Konuşma. Çek şuradan. Yıkıl. Gibi olmuş. Bir şey söyleyeyim mi bak. Çok böyle şey konuşmamak lazım. Hani böyle çok yüksekten, çok böyle kendimizden emin. Yok abi, ben dolandırılmam, bana hiçbir şey olmaz. Kimse beni dolandıramaz. Kim, hiçbir Allah kulu bir şey yapamaz falan lütfen demeyin. Çünkü çok acayip şeyler yapıyorlar. Çok değişik şeyler yapıyorlar. Dikkatli olmak lazım. Ben de almam, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Eşref Akbal. Ha, bu şeyden dolayı hani bir alana bir bedava. Ama bir şey söyleyeyim mi Eşref Bey? Bak ben gerçekten sürekli kullandığınız bir şeydir ve fiyatını biliyorsunuzdur. Önceki fiyatını biliyorsunuzdur. Gerçekten indirime girip girmediğini anlarsınız zaten. 500'dür de 250, iki tanesi 500'dür. Mikail mesela ona dikkat ediyormuş. Önemli bir şey yani. Seçimler öncesi verilen vaatlerle demiş değerli dinleyicimiz Tuğran Bey göndermiş. Dolandırılmayı örnek olarak. Yani ben böyle dolandırıldım. Hakikaten değil mi? Geliyorlar seçimlerden evvel mesela. Biz şöyle yapacağız, biz böyle yapacağız. Listeler yayınlıyorlar. Madde madde listeler yayınlıyorlar falan. Değil mi? Öğretmenleri şöyle sevindireceğiz. Öğrencileri böyle sevindireceğiz. Emekli var ya, emekli başımızın tacı. Emekli başımızın üstünde yeri var. Emekli bizi yerde etse hakkıdır. Onların hakkını sonuna kadar savunacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Değil mi? Başka başka şeyler de söyleniyor. Çok şeyler söyleniyor. Kandırmaca. Evet. Kandırmaca. Kandırmaca deyince nereye gidiyormuşuz? Sevgili Simge dedi ki Yusuf Tekin'e doğru bir gitsek mi dedi değerli dinleyiciler. Yusuf Tekin kimdi? Sayın Tekin, kıymetli dinleyiciler. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin. Sesini aldık mı arkadaşlar? Almışız sesini. O zaman Yusuf Tekin'in sesini bir dinleyelim. Çünkü kendisinin yapmış olduğu bir açıklama var. O açıklamayı bir duyalım. Ondan sonra da yolumuza devam ederiz. Buyurunuz.
1: Ben Rize'de öğrenciyken Rize'de Hicret Kırtasiye vardı. İsmini de söyleyeyim. Sadece bir tane kırtasiye vardı. Ders kitaplarımızı Hicret Kırtasiye'ye sipariş veriyorduk, parasını veriyorduk. Kitaplar 3-5 ay sonra geliyordu. Birinci yarı yıl bitmişti. Şimdi okullar açıldığı gün çocuklarımızın masasında her yıl yenilenen ders kitapları var. Ben öğrenciyken 70 küsür kişiydi bizim sınıfımız. Ben öğrenciyken okulda sınıflarımızda soba bile yoktu. Sobalı okullar lüks okul kabul ediliyordu. Sabahleyin okula giderken annem fileyle her arkadaşımız okula odun getiriyordu. Bunlar arkadaşlar milattan önceden bahsetmiyorum. Bundan 30 yıl öncesinden bahsediyorum. Şimdi ne istiyoruz? Şimdi diyoruz ki okullarımızda çocuklarımız derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle muadil çağdaş ülkelerdeki gibi olsun istiyoruz.
0: Bir de şikayet ediyoruz ya. Vallahi billahi ya. Gerçekten nasıl kızıyorum ya. Ya biz mali Türkiye'de yaşayan insanlar, bu ülkede yaşayan halk, ben kendimize çok kızıyorum ya. Yani bu insanlar ellerinden geleni yapıyorlar, neler neler yapıyorlar, ne hallerden ne hallere getirmişler. Buzdolabı yoktu, sağ olsunlar getirdiler. Açılmayan üniversiteleri açtılar, bir sürü üniversite açtılar. Ne bileyim ya, ülkede işte soba yoktu, soba geldi. Daha birçok şey söylüyorlar zaten kendileri. Televizyon, tabii bak televizyon, kalem değil mi, tükenmez kalem, ondan sonra yani ya bu kadar da kıymet bilmezdik. Ben gerçekten çok kızıyorum, hiç kusura bakmayın, hiç kusura bakmayın sevgili dinleyiciler. Çok daha ne yapsınlar yani. Bak Sayın Tekin ne diyor, Milli Eğitim Bakanı, biz diyor hepimiz evden diyor fileyle odun götürürdük diyor sobaya. Sobalı okullar diyor lükstü diyor ya. Sobalı okullar lükstü yani. Gelen arkadaşlarımız falan herkes yanında odun getirirlerdi diyor. Ne şartlarda yaşamışlar ya. Ne şartlarda eğitim görmüşler. Tırnaklarıyla kazıya kazıya buralara kadar gelmişler. Biz ne yapıyoruz? Bu ne? Bu nasıl bir şımarıklık ya? Biz Türk halkı olarak Simgeciğim. Öyle değil mi ya? Niye bu kadar şımarıyoruz? Yani hani soframızdan bir kuş sütünü eksik etmiyorlar. Yani yok yok. Soframızda. Ya yok da yok zaten. Hani o anlamda Hani bazı yerler artık mecazi mi bakarsınız, ironi mi dersiniz, ne dersiniz diyeyim bilmiyorum. Soframızda yok. Ya ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim için inanılmaz bir gayret içerisindeler. Gerçekten ya. Yani fazla yemeyelim, kilo almayalım. Obezite çok kötü bir şey. Ondan sonra sağlığımız, damarlarımız daralmasın, kalp rahatsızlığı yaşamayalım, kolesterol, tansiyon, şeker problemlerimiz olmasın diye. Değil mi? Bak gıda fiyatları. Gıda fiyatları niye bu kadar artıyor zannediyorsunuz? Ya bırak Allah'ını seversen. Niye? Tamamen sağlığımıza odaklı bir anlayış olduğu için. Abi böyle bir bakış açısıyla bakmak lazım Simge. Tabii bak ne güzel işte aklın yolu bir Simge diyor ki millet önceden fazla alıyordu ve bozuluyordu. Hatırlayın bir zamanlar Sayın Bakan'ın dediği dönemlerdir. O dönemlerde de mesela ben hatırlıyorum abi pazara giderdik pazardan alışveriş yapardık 2 kilo 3 kilo doldurur getirirdik eve. Ne oluyordu? Çürütüyorduk şimdi ama bak şimdi çürütüyor musun? Gidiyorsun bir tane en fazla 2 tane meyve alıyorsun işte sebzeden. Bir iki tane alıyorsun falan. Getiriyorsun eve. Çürüyor mu? Çürümüyor. Çürüyor mu Mikail? Çürümüyor. Sonra ne yapıyoruz? Az az yiyoruz. Kilo alıyor muyuz? Almıyoruz. Sağlığımız işte dediğim gibi kalp, tansiyon, şeker, damarlarda daralma, yırtık mırtık falan filan. Bunlar yaşanmıyor. Yaşanmadığı için de sağlığımızla ilgili bir problem çok şükür ne oluyoruz? Yaşamıyoruz. Bunları çoğaltabiliriz. Yani mesela yurt dışına çıkıyoruz. Değil mi? Çıkamıyoruz da çıkma gayretimiz var. En azından istiyoruz. Var bir hayalimiz diyoruz. Kapıdan çıkarken ne oluyor? 1200 TL parayı tık diye harç bedeli olarak ödüyoruz. Son noktaya kadar bak iyi düşün hamlesi hala devam ediyor dikkat ederseniz. Yani öncesinde pasaport parası, vize parası falan filan bunları geçtim. Son ana kadar bak emin misin parası var. Bir daha bir düşün. Bak 4 kişi çıkıyorsunuz. 2,5, 5 yani pardon gibi. Neye bakıyorsun? 1,250 harç bedeline bakıyor. Ona mı bakıyorsun? Yani hala orada o noktada sana düşünme fırsatı veriyor. Bakış açımızı değiştirebiliriz. ÖTV'ydi. Araç işte bak niye arabalar bu kadar pahalı Simge? Neden bu kadar pahalı? Yürüyelim spor yapalım işte bu. İşte bu. Aradığımız olması gereken bakış açısı böyle olan bir Türkiye'de yaşayan bir insan profili. Yürüyelim spor yapalım. Arabaya mahkum olmayalım. Sonra her kapıda bir tane araba olursa ne olur? Zaten İstanbul trafiği perişan. Trafikte perişan oluruz. Bak bu da mesela başka bir yöntem. ÖTV'si, KDV'si. Sen mesela bir tane araç alacaksan 3-4 tane araç parası ödüyorsun. Aracın bir tanesini alıyorsun ama işte öyle olmuyor. Yani öyle değil mi? Simgeciğim. Bunları çoğaltabiliriz değerli dinleyiciler. Sayın Tekin. Ben öğrenciyken ders kitaplarını kırtasiyeye sipariş ediyorduk. 3-5 ay sonra geliyordu.

0: Hakan, hazır mısınız diyorsunuz bana. Neye hazır mıyız? Peki. Dur.
1: Oh. Çok şükür yarabbim.
0: Hazır mısınız dedikleri bu. Bir daha alalım. Bir daha alalım. Bir daha alalım. Hadi bakayım. Getirin bakayım. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır değiliz. Allah kahretmesin sizi. Allah sizi bildiği gibi yapsın Mikail. Allah sizi bildiği gibi yapsın Mikail. Rezil ettiniz beni canlı yayında. Şu hale bak. Ver.
1: Oh. Çok şükür yarabbim.
0: Çok şükür yarabbim. Oh. Hadi bakayım. Şükretmemiz lazım. Zaten bize bunu söylüyorlar. Bir taraftan hocalar söylüyor. Hoca olanı da söylüyor, söylemiyor. O olmayanı da söylüyor. Çok şükür. Şükür de şükür ya. Okan Bey, ben kapatıyoruz konusuyla ilgili yazdım. Ederler ya, ağlayanın malıyla gülünmez. Çok doğru, tamam. Heh, şimdi oldu. Merhabalar tüm ekibe. Yalancı yalancı yalancı çete kurmuş. Doğru yalnız kalmış demiş. Asiye Hanım göndermiş. Ayşe tatile çıksın ifadesi. 14 Ağustos'taki ifade de kullanırdı demiş. Ali Çağatay olsa size çok sert konuşurdu vallahi demiş Mert Bey. Mert Bey'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum ya, çok harikasınız. Okan Bey, bu adam okullarda evet, yani bu mesaj İlami Bey, biraz dikkat etmemiz lazım. Siz de sıkıntıya girmeyin, biz de sıkıntıya girmeyelim. Biraz cehalet demiş yani. Biraz cehalet demiş. Biraz eğitim demiş İlami Bey. Okan Bey, iyi yayınlar. Stres de kilo aldırıyor. Emine Erdoğan dedi ya, porsiyonları küçülttüm. Her şey çok gram gram alıyoruz. Pahalı, gram gram alıyoruz. Her gün zam, hele marketler demiş dinleyicimiz. Gül Hanım göndermiş. Serhat Ayan geldi değerli dinleyiciler. Birazdan sevgili Serhat Ayan'la beraber yayınımızı tamamlayacağız. Kalan haberleri ufak ufak aktarırız. Onunla konuşuruz. Peki Simge, saat başına doğru müzikle gidelim. Sonrasında Serhat Ayan'la beraber buradayız. Hadi bakalım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Nasılsınız hanımlar beyler, ekonomik olarak iyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
2: Bu nedir?
3: 17 milyona.
2: Anne biz okuma bilmiyorduk.
3: Ama

0: dönüyoruz.
1: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapın bunu ya.
2: Bak canım benim. Bu dünyada iki şeye zaafım vardır. Birincisi paradır.
3: İkincisi?
2: İkincisi de paradır.
1: Parayı sevelim. Parayı sevelim.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
5: Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Vay be, bir dünya kupasını da geride bıraktık ve sevgili Serhat Ayan stüdyomuzda, değerli dinleyiciler, kendisine hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Merhaba Okan.
0: Merhaba, ne haber?
1: Nasıl bir, herkese çok... aktif, dinamik, heyecanlı giriyorsun, bana böyle ne haber falan, duygusal.
0: Değişiklik olsun dedim.
1: Bir duygular, bir şey.
0: Abi bir şey soracağım, ben dün sonradan fark ettim. Dün final maçında bir baktım saat 20 falan geçiyor, hala maç başlamadı, ne oldu falan dedim. Meğer arada bir sürü organizasyon yapmışlar.
1: Evet evet, bizden habersiz.
0: Dedim ki bunları yapsalar güzel olmaz mı? Böyle bir devamlılık olsa nasıl olur? Soğurlar mı acaba? Yani yarım saat futbolcular beklese, teknik tarafını soruyorum mesela.
1: Ya teknik tarafta evet, insanlar soğur abi. Yani arada şöyle düşün, arada verdikleri o su molası, 2 dakikalık su molası bile maçın gidişatını etki ediyor. Mesela eski maçlara kıyasla su molalarında sonra takımların oyunları değişmiş. Su molalarından sonra atılan gol sayısı artmış.
0: Aa, burada sen bu
1: bu kupada.
0: Bu kupada ne olmuş? Su molasından sonra
1: gol sayıları artıyor. Neden? Vallahi. Çünkü bir takım konsantrasyonunu kaybediyor. Öteki takım geliyor. Abi şöyle yapalım, sağdan girelim. Yani basketboldaki mola gibi. Gol sayısı artmış.
0: Peki bir şey soracağım. Su molası çok ihtiyaç gerekiyor muydu ya? Ben bunu biraz reklam için falan yapıldığını düşünüyorum işin gerçeği. Öyle değil mi?
1: Oradaki dönem paralar.
0: Yani tabii.
1: Neredeyse yani. Bizim maaşlara denk geliyor yani.
0: Neredeyse.
1: Çok
0: yani o kadar olmasa da.
1: Hani, İyi kazanıyoruz.
0: Neredeyse. Sevgili dinleyiciler. Ben geçen söyledim canım. Yani çok şükür.
1: Evet evet.
0: Bir eksiğimiz yok.
1: İnşallah.
0: Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Evet. Misali her şeyimiz zenginlik içerisinde. İtibardan Sputnik'te tasarruf yok.
1: Yok.
0: Işığın bile var, daha ne olsun yani.
1: Yani evet. 4 tane mi ne kaç?
0: Şimdi ben tabii bugün sevgili ikisi açık şu anda. Evet. Yani teknik olarak en uygun olanları açtık. Yoksa hani diğerleri yanıyor da ekonomik olarak zarar veriyor falan canım. Değil. Öyle bir durumumuz yok yani. Şimdi aslında biz tabii işin kupa boyutuna, futbol boyutuna ben çok fazla girmeyeceğim. Çünkü yarınki programda...
1: Evet.
0: Yarınki programda en azından ne gibi detaylar olduğundan biraz bahset istersen. Yani, dinleyicilerimiz yarınki programı, futbol saatini, Dünya Kupası'nı herhalde ağırlıklı konuşacaksınız.
1: Tabii tabii. Yani üçüncülük, dördüncülük maçıyla final maçını detaylı olarak hani istatistiklerini vereceğiz. Yani şu var tabii. Üçüncülük, dördüncülük maçı biraz tırt maç gibi geldi herkese. Ama bence gayet önemli üçüncülük, dördüncülük maçı. Yani biz niye üçüncülük, dördüncülük maçı oynuyoruz ki falan diye. Ya arkadaşlar, Dünya Kupalarını anlatıyoruz hepsinde. Üçüncü, dördüncüden bahsediliyor yani.
0: Bir de onu oynayan takımlar biraz sanki küçümsüyor gibi geliyor.
1: Ya. İşte ya, neyi küçümseyeceksin? Ya bizde de var ya.
0: Kura çekseler.
1: Türkiye Kupası, aman kim oynayacak, yedeklerle çıkışta filan diyorlar. Sonra Türkiye Kupası'nı alınca, ooo aldık Türkiye Kupası'nı, siz kupasız kaldınız filan. Arkadaş yani. Kimi yiyoruz? yani biraz onlardan bahsedeceğiz. Birazcık işte Arjantin'in içine düştüğü durumdan. Yani şimdi de konuşuyorduk. Hani baktın abi, Arjantin daima sevilen bir takım olmuştur. Sempatik bir takım gelmiştir. Ama Arjantin yönetimi nasıl yaptıysa bu sene gerçekten de Arjantin'i dünyadan soğuttu. Herkes nefret etti Arjantin'den.
0: Bunun sebeplerine mi bakacağız?
1: Yani işte sebepleri basit aslında. Hani bir tanesi o çok fazla İsrail-Filistin muhabbeti yaptılar. Negatif yönde. Yani tamam, hani bir tarafı tutabilir herkes. İstediği bir tarafı tutabilir ama böyle de değil. Yani Mısır'a da İsrail falan öyle yapınca tabii insanlar senden nefret ediyorlar. İkincisi de çok fazla korunuk kullandılar. Çok fazla korunuk kullandılar yani.
0: Sana şeyi soracağım. Genel itibariyle baktığında Dünya Kupası, bu sene Dünya Kupası'nı beğendin mi? Yani izlemesi...
1: Nefret ettim.
0: Öyle mi?
1: Net.
0: Neden? Bak,
1: çok net söylüyorum sana, nefret ettim. Neden? Ya çünkü... Çok fazla maç oldu ama çok fazla maçın şeyi düştü. Ya eskiden mesela atıyorum 10 heyecan yaratırdı bize. Şimdi çok fazla maç olunca o heyecan maç sayısına bölündü.
0: Önümüzdeki sene daha, önümüzdeki sene diyorum. Önümüzdeki turnuvada daha da değil mi artacaklar?
1: 64 takım diyor. Abi 64 takım ne ya? Dünyada kaç ülke var ki zaten? Yani dünyadaki hani futbol topunu görünce
0: koşa diye bir şey yapmaya da pek gerek. Herkes
1: yani aynen
0: rezervasyon öyle. Yapan herkes
1: aynen
0: gelsin.
1: Öyle. Erken yazdıran hani girsin.
0: Alo merhaba. Dünya Kupası'na ismimizi yazdıracağız da.
1: Yani şöyle 64 takım dediğin hakikaten dünyada hani futbolla ilgili 64 takım olmayabilir. Hani böyle hani aa bu top ne falan deyip karakola koşan ülkeler dışındaki ülkelere baktığımızda zaten 64 falan onlar yani. Hani 80 tane zor çıkar öyle ülke.
0: Peki bir şey bak dayanamıyorum yine de var ya yarınki programa
1: ya.
0: Selin duymasın.
1: Yok yok.
0: Aramızda bir şey soracağım sana. Sessiz sorayım.
1: Tamam.
0: Sana göre sürpriz olan bir takım var mıydı Dünya Kupası'nda bu sene? Çok sürpriz olan
1: İspanya.
0: Bir takım. İspanya. Hiç beklemiyordun ha. Niye sürpriz yaptı İspanya? Canım, hakikaten sürpriz. Öyle miydi?
1: Yani şöyle sürpriz. Ben böyle oynayacağını düşünmüştüm. Ya İspanya deyince herkesin aklına böyle abi şeyler gelir. Yıldız oyuncular gelir bilmem ne yapar. Yani şimdi mesela dinleyicilerimize böyle bir kendi kendilerine düşünsünler ya. İspanya'dan bana 5 tane oyuncu saysana desen. Hı. Dünya Kupası'nı kazanmış adamlar.
0: Bir en tane çok maç söyle. Simge bir tane. Daniel mu? Direkt söyledi. Evet. Bir tane daha söyle. Bir tane daha söyle.
1: Hala söylüyor ya. İşte 4 tane çıkmıyor. Yani insanlar 4 tane ismi hakikaten
0: ama
1: zor
0: sayıyorlar.
1: Ama ben
0: Simge'den 2 tane gelmesine de şaşırdım açıkçası.
1: Abi Oğuz Moylan da şeyi ne? Yamadı. Söylersin yani.
0: Torres geldi diyor.
1: Evet.
0: Vay be.
1: O da gol attı dün diye.
0: O da gol attı dün. Yani. Neyse. Tamam canım bir şey demiyorum. Simge. Şu görüşürüz.
1: Adamlar şey olmadılar.
0: Canımsın sağ ol.
1: Böyle yıldız üreten İspanya'dan saat gibi oynayan İspanya'ya geçtiler. Hı. Adamların teknik direktörü şey bir teknik direktör değil böyle isimli misimli falan falan hani eskiden onları şampiyon yapan teknik direktörler gibi değil. Hı. Ama bak adamların şöyle enteresan bir tarafı var. Şimdi yine serin duymasın yarın konuşacağız bunu. Hı. Neyse tekrar konuşuruz.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Biz bunu Selin'den evvel paylaşalım.
1: Evet evet.
0: Of diyorum sana ne kızar.
1: Ya adamlar İspanya'nın yıldızlarıyla çıkmadılar oraya. İspanya'da yıldız olan adamlarla çıkmadılar oraya. Yani etraftan böyle saat gibi böyle yumruk gibi robot gibi oynayacak adamlarla çıktılar. Ve evet. Çok da başarılı oldular.
0: Tamam. Sevgili
1: bir tane gol yediler.
0: Sevgili dinleyiciler tamam. Serhat Ayan'la ve sevgili tabii Selin Yazıcı ile beraber yarın futbol saati ama daha çok Dünya Kupası 2026 Dünya evet. Kupası'nın konuşulacağı bir yayın olacak ve sevgili Serhat zaten bu istatistikleri çok iyi araştırıyor, çok enteresan şeylere bakıyor. Mesela şey çok enteresan geldi bana özür dilerim. Şeyden sonra su molasından sonra gollerin artmış olması bunun gibi birçok şeyi duyacaksınız ama yarın yayını lütfen bekleyin saat 14'te. Radyonuzda olacak sevgili Selin Yazıcı da Serhat Ayan.
1: Bir de güncel şeylerle de karşılaştırıyoruz. Hı. Yani mesela benim en son dün 116. dakikada Arjantin ilk golünü, ilk şutunu çekti.
0: İlk şutunu ben söyledim.
1: Suratından sekti falan böyle.
0: Evet evet evet. Yani, şey bir de
1: Arjantin'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği isabetli şut sayısı aynı. Teknik olarak. Tamamen bak istatistiksel konuşuyorum yani.
0: Maçların mesela
1: Simgin 2 de aynı, evet
0: maçların
1: yani.
0: Mesela sabaha karşı gece yarısı falan nerede öyle izlendi bilmiyorum ama biz de mesela öyle izledik akşamki final maçı tamam daha iyiydi daha rahat bir saatte ama bunların hepsi yarın itibariyle konuşulacak evet. Hanımlar beyler şimdiden bunun hatırlatalım yarın radyonuz Radyo Sputnik'te olacak şimdi geçelim teknolojiye
1: haydi bak.
0: Abi bu Gemini tanırsın kendisini.
1: Evet.
0: ChatGPT onu Kankito. Bilirsin. Kankito mu oluyor?
1: Kankitolar onlar.
0: Şimdi bu arkadaşlar ben yayından evvel dedim ki bunu mutlaka hani cevabını almadım yayında özellikle sorayım. Ben de yayında duyayım cevabını. Bu arkadaşlarla konuşuyorsun. İşte bir konuyla ilgili bilgi alıyorsun falan. Soruyorsun bir şey. Hatta bazen bildiğin de bir şeyi soruyorsun.
1: Tabii.
0: Fakat saçmalıyor. Öyle böyle bir saçmalama değil. Sonrasında kızıyorsun. Bak evet. Sen saçmalıyorsun şu anda. Yani böyle bir bilgi yok. Böyle bir şey yok. Sonra senden
1: pardon nasıl, abi ya.
0: Abi evet yani hiçbir şey yok. Vallahi ya. Çok haklısın. Ben baltayı taşa
1: nasıl
0: vurdum.
1: Nasıl yaptın böyle bir şey? Bak diyerek ama
0: diyerek bir de şey de yapamıyorsun. Hani pro özellikle aldıysan, parasını ödeyip plus pro falan aldıysan şayet orada da sinirlenip bak kapatırım ha. Ya aboneliği iptal ederim diyorsun çat diye sana aşamalarını gönderiyor. Şuraya gir buraya gir şuradan şöyle yap buradan. Ne abi oldu? Bu nedir böyle ya?
1: Havan kim ediyor? Atar yapıyordun al kapat hadi buradan kapatıyorsun hadi. Hadi. Cemine'ye git hadi.
0: gibi. Niye böyle oluyor bu yanlışlar, hatalar ve
1: ya
0: bu rahatlık?
1: Ya ben şeylerini çözemiyorum. Yani mesela yanlışların belli bir düzeni olsa o düzenin içine girmezsin ya da adamlara dersin ki bak bunları yapınca bu adam yanlış konuşmaya başlıyor. O yüzden de şunları yap dersin. Yani belli bir düzeni yok ama ben sana şunu söyleyeyim mesela. Hani bir pencere açıyorsun. Pencerede sürekli bir şey konuşuyorsun. O aşağı doğru uzadıkça o pencerenin bağlam token sayısı düşüyor, bitiyor. Yani adam aslında bir pencerede belli sayıda soru cevap yapıyor. Her yeni pencere açtığında o sıfırlanıyor. Ve daha akıllı konuşmaya başlıyor.
0: Yeni sohbet diyor.
1: Yeni sohbet açtı.
0: Yani yapay zeka kullananlara ne tavsiye ediyorsun? Burada bir tavsiye olması lazım.
1: Yeni sohbet pencereleri yani doldukça onlar hani yeni sohbet pencereleri açmakta fayda var.
0: Ne her kadar konu da doluyor?
1: Ya yani şöyle her konu için ben yeni sohbet penceresi açıyorum mesela.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Aa.
1: Her yeni konu için. O çok mesela fark ettiriyor. O bağlam sayısı hakikaten önemli orada. Yani işte Cemilay'da atıyorum işte şey konuştum. Ya Türkiye'de enflasyon ne olmuş, nereden nereye gitmiş filan, tamam güzel. Şimdi onun altına mesela ya bu şeyde Tarkan'la ne biçim şarkılar söylüyor öyle filan. Aa konuştun. Abi bir yerden sonra artık net saçmalamaya başlıyor. Onun arkasından çünkü şeyi kalmıyor. Mesela ben kitap yazıyorum.
0: Tamam.
1: Kitap yazarken şöyle bir şey yapıyorum. Kitabın mesela bir pencere içinde kitap yazarsan abi birinci bölümün sonunda iyice artık saçmalamaya başlıyor. Sonra Cin Ali de demiş ki aa filan gibi böyle bir kitaba dönüyor. Onun için de ben kitabın önce nasıl bir kitap olduğunu anlatıyorum ona. Hepsini toparlıyoruz. Ondan sonra arka serinde geldi bize de şey yapıyor. Kitap konuşuyoruz, yapay zeka konuşuyoruz.
0: Ekranı yukarı doğru kaldırdım şöyle. Evet, evet. Hala orada mı?
1: Orada gitmez o. Kolay kolay gitmez.
0: Okan'ın gözü var diyor. Selin'cim müsaitsen seni istersen böyle alabilir miyiz sohbetimize? Gel, seni çok seviyor. Bak bir kelime bile çok istedi. Spor konuşayım dedi. Çıldırıyor. Dünya Kupası'nı konuşmak için tutamadım. Neler neler anlatma peşinde Serhat Ayan. Dedim ki olmaz. Olmaz. Yarın dedim spor programı var. Yarın dedim Dünya Kupası konuşulacak. Serhat Ayan yapma bunu dedim. Dedim.
1: Evet. Ama hep yanlış şeyler anlattı. Mesela kupayı Okan şey sanıyor. Kırmızı Burun Adaları kazandı sanıyor.
0: Ay senin iyi ki varsın canım benim. Yarın biz programı kaçırmayın. Bütün detaylar orada dedik.
1: Evet. Kırmızı Burun Adaları'ndan Fessi gol kralı oldu dedi.
0: Fessi. Gionel Fessi. Ha ne diyordun? Sen kitap yazıyordun.
1: Ha işte kitabın mesela bir anayasasını çıkartıyorum.
0: Tamam.
1: Diyorum ki bu anayasayı al mesela bir yere yazıyorsun. Drive'da bir Google'a bir yere koyuyorum ben mesela onu.
0: Tamam.
1: Diyorum ki ben senden daha sonra kitap yazacağım, bölümlerini çıkartıyoruz beraber. Sonra diyorum ki bak diyorum bu kitabın anayasası burada, git onu öğren. Ondan sonra buna göre birinci bölümü yaz. Beraber yazıyoruz mesela. Diyorum şu şöyle. Şimdi birinci bölüm bittikten sonra ikinci bölümü aynı yerden devam edersen hakikaten saçmalıyor. O yüzden de yeni bir bölüm açıp ikinci bölüme yazmaya başlarken diyorum ki git anayasadan bir öğren nasıl yazdığımızı.
0: Aynı anayasadan.
1: Aynı anayasadan. Şimdi gel oradan devam edelim deyip ondan ikinci bölümü yazıyorum.
0: Yani Drive ya da başka bir adresi mi görüyor? Onu mu,
1: aynen öyle.
0: Onu mu öğretiyorsun
1: önce? Onu öğretiyorum.
0: Burada bir yetki falan veriyor musun?
1: Yetki benim drive'ımı yetkilendiriyorsun zaten.
0: Drive'ımı gör.
1: O çok kolay. Evet evet çok kolay. İki tane bir şey çıkıyor. Tamam basıyorsun onu öğreniyor oradan. Tamam diyor. Geçiyor gidiyor yani.
0: Ya tabii bu sevgili Serhat'ın değerli dinleyiciler.
1: Ama çok profesyonel kullanıyorsun. Hani böyle saksıma bilmem ne yaptım. Çiçeği sulayayım mı ne yapayım filan. Arkasından bilmem ne sorusu. Ama hani gerçekten de dişe dokunur iş, ödev vesaire filan falan yapacaksan hakikaten azar azar yapmakta çok büyük fayda var. Kalite farkı çok artıyor.
0: Bir de şöyle bir şey var. Kendi kendine yorumlamaya falan başlıyor. Ya da bir noktada şöyle bir şey dediysen. Ya şununla ilgili olarak ben şunu merak ediyorum.
1: Evet.
0: Senin bununla ilgili yorumun nedir? Bu konuyla ilgili ya da bu ürünle ilgili yorumun nedir dediğinde. O sohbetin devamında yeni bir şeyleri paylaştığında tekrar bunları birbirine karıştırabiliyor galiba.
1: Karıştırıyor. Bir de yani yapılması bence en son beklenen şey, ondan en son istenecek şey onun yorumunu sormak olmalı.
0: Öyle mi?
1: Evet. Bunu yapıyorlar. Yanlış da yapıyorlar bence.
0: Yani yapay zekaya yorum sormamak mı?
1: Türkiye'nin en güzel kadınları lazım? Hangi ilde yapay zekaya sorduk? Ne bilsin yapay zeka Türkiye'nin en güzel kadınları hangi ilde? Hani böyle bir şey mi var? Türkiye'deki 84 milyonu taramış. İçinden 42 milyon tane kadına bakmış. Aa bunların çoğunluğu işte Nevşehir'de, bir sürü Kırşehir'de mi demiş. Olmaz ki öyle bir şey. Orada sana cevap verme zorunluluğu hissettiği için uyduruyor ya, saplıyor bir şeyler geçiyor.
0: Vay.
1: Onun yerine mesela şunu sormak lazım, yorumunu değil. Hı. İnternete gir bak mesela, işte atıyorum Messi'nin yaptığı yanlış işte çalımlar konusunda bilgi bul bana getir diyeceksin mesela. Çünkü en doğru şey o. Onun en iyi yaptığı şey gidip bir yerden toplu bir şeyler getirmek.
0: Doğru yönlendirmek çok önemli.
1: Aynen öyle. Bir de o onun yorumu olamaz. Onun yorumu olamaz. Bak şimdi en kabaca haliyle yapay zeka şöyle çalışıyor. Yapay zeka bir sürü belge okuyor. Üstünden geçiyor. Şu şöyle, bu böyle filan. Belgeleri okuduktan sonra şey diyor. Sen mesela diyorsun ki Türkiye'nin başkenti neresi?
0: Tamam.
1: Abi adam çıkartıyor, diyor ki ben diyor bir sürü Türkiye okumuşum. Onları şuraya bir koyayım diyor. Başkent diyor, bir sürü bir şey görmüşüm diyor. Onları da şuraya koyayım diyor. Türkiye ile başkent yan yana geldiğinde genellikle sonunda Ankara yazıyor diyor. Hı. O zaman ben onu Ankara olarak vereyim diyor. Türkiye'nin başkentinin Ankara olduğunu bilmiyor. İstatistiksel olarak Türkiye'nin başkenti dedikten sonra gelen en çok kullanılan kelime Ankara olduğu için Ankara yazıyor.
0: Vay.
1: Yani o bir şey bilmiyor. Hı. Dolayısıyla şimdi mesela abi sence en iyi en büyük takım hangisi ya filan dediğin zaman ona bir şey cevap veremez yani. Çok saçma.
0: Hmm. Peki bir şey daha soracağım. Biz yapay zekayı sorgulamalı mıyız? Yani
1: tabii.
0: Kullanırken tabii. Doğru ya da yanlış tabii bunu. Peki bunu nereden tekrar bir yapay zekayla mı araştıracağız?
1: Yani şöyle, genelde bildiğin şeyler olursa öyle kullanıyorum ben. Oradan da sorgulamaya çok gerek kalmıyor. Ama mesela haberleri ben bazen işliyorum onunla beraber. Hı. Haberleri de şöyle işliyorum. Yani dinleyicilere daha iyi haber verebilmek adına mesela bir konuyu alıyorum. O konuyla ilgili çıkmış 6 tane haberi yan yana koyuyorum. Hı hı. Onları veriyorum. Sonra o haberlerle ben röportaj yapıyorum.
0: Vay.
1: Sanki onların hepsini yaşamış, o 6 haberi yaşamış biriyle konuşur gibi oluyor. Hı hı. Ama hı. O bize cevap verirken o haberlerdeki unsurlardan cevap veriyor.
0: Hı.
1: Diyoruz ki işte Elon Musk bilmem ne yapmış. Sonra Elon Musk'ın şirketi bilmem ne. Elon Musk da oradan gelmiş buraya gitmiş. Hı. Mesela bunlardan bir bağlam çıkartıyoruz beraber. Hı hı. Ama hı. Ben 6 haberin bileşkesi olarak o bağlamı sunuyorum.
0: Hı hı.
1: Şimdi mesela Elon Musk ne yapmış abi geçen gün deyince saçma sapan bir şey verir. İşte o saçma sapan şeyi genelde televizyonlar, hı hı. Gazeteler, radyolar düşüyorlar 30'a. O saçma sapanın içine. İşte Türkiye'de en güzel kadınlar hangi ilde şeyini yapıyor, bir de bunu bize söylüyorlar. Sence seçimi kim kazanır? İşte CHP falan. Abi yok mu böyle bir şey yani?
0: Vay be.
1: Teknik olarak imkansız. Çünkü dediğim gibi bu bir istatistik makinesi aslında.
0: Şimdi yayından evvel sevgili Serhat'la konuştuğumuz bir şey vardı. Onu unutmayı...
1: Dur, onları söyleme diyor.
0: O sürpriz
1: gizem yaratıyoruz.
0: Oraya girme ya. Ne alakası var? Onu konuşmayacaktık. Dibi. Evet, gelelim simgeyle ilgili kısma.
1: Hadi bakalım.
0: Öyle bir kaldı. Neyi merak ediyorsun? Ha, onu da hatırlattın. Abi ben dün ne yaptım biliyor musun? Yaptım? Bak şöyle bir şey yaptım.
1: Eyvah.
0: Aa bak senin kulaklarını çınlattık. Şimdi YouTube konusuna gireceğiz.
1: Ben haybiye tavsiye edeceğim.
0: Serhat Ayan YouTube takip edin değerli dinleyiciler. İnanılmaz şeyler yapıyor. Serhat Ayan YouTube. YouTube'a Serhat Ayan yazdığınızda zaten fotoğrafını kendini görürsünüz. Abone olun oraya. Şöyle İspanya maçı, İspanya-Arjantin maçı başladı. Ayaklarımı uzattım. Kucağımda bilgisayar.
1: Evet.
0: Telefonumu aldım elime. Ve telefonun bilgisayardaki saati çektim, saati, ve çalışma dosyama da bir başlık attım. Dedim ki çalışma dosyamdaki başlık hatta hala duruyor. Nerede dur? Bak ne yazmışım? Dünya Kupası İspanya'nın oldu. Bak bu Dünya Kupası İspanya'nın oldu yazısı var ya.
1: Evet.
0: Dün maç tam başladığı anda yazılmış bir yazı, tamam mı?
1: Vay.
0: Onu çektim. Fakat şeyi de çekmişim. Ayaklarımı uzattığım için bilgisayarın ayaklar üstünden şey. Çıkınca ayaklarda. Hmm. Mesela burada yapay zeka kullanabiliyoruz galiba. Evet.
1: Fontrik ayakları sil dediğin zaman onları oradan silebiliyor.
0: Hangi ayaklar?
1: Fontrik. Silebiliyor, gerçekten de siliyor. Bunun artık telefonlarda falan bu zaten var. Hatta çok haince yapıyor yani, çok güzel yapıyor.
0: Çok güzel yapıyor.
1: Yani şöyle söyleyeyim sana, işte dün karımın doğum günüydü. Ona buradan, böyle resimler hazırlarken.
0: Sevgili hangi kameradayım? İkide miyim? Arzu, canım benim, canım Arzum. Senin doğum gününü kutluyorum. Nice güzel senelere, mutlu senelere inşallah. Hep beraber.
1: Saygılar.
0: Evet, bugün aynı zamanda sevgili Maxim'in de doğum günü.
1: Oy,
0: onun da doğum gününü buradan bütün radyomuz, çalışma arkadaşlarımız adına hem sevgili Arzu'nun hem de sevgili Maxim'in doğum gününü kutluyorum. Nice güzel senelere diyorum onlara.
1: Allah'ın yengeçleri diyorum ben. Neyse. Şey yaptım yani orada resimleri falan toparlarım eski resimleri. Hı. Yani böyle işte ne bileyim bir şeyin önünde bir ışıklı bir şeyin önünde resim çektirmişiz. Hı. Ondan sonra arkada melek kanatları gibi var. Sen tam ortasına girince böyle sanki senin kanatlarınmış
0: gibi. Olmuş gibi. Gibi.
1: Evet. Ama ortada böyle bir tane marka yazıyor. Hı. Ben böyle aldım dedim ki ya o marka orada olmamış yani. Onu kaldırsan dedim tamam abi ayıp ediyorsun ne demek yani. Fut dedi kaldırdı.
0: Kaldırdı.
1: Dedim ki o kanatlar da bak sağdan biraz uzak duruyor. Onu acaba biraz daha yaklaştırsak mı abi? Ne diyorsun ya ne olacak dedi.
0: Hallederiz. Yaklaştırdı. Işık mışık falan
1: yani,
0: veriyor mu?
1: İşte daha aydınlık olsun, daha karanlık olsun, daha hı. bilmem ne olsun. Bunların hepsini artık telefonla
0: hala gelişiyor. Hala gelişiyor anladığım kadarıyla değil mi? Sürekli abi, gelişiyor, durmuyor tabii. Yani. Gelişiyor. Yapay zeka
1: İnsanların
0: da gelişiyor.
1: İnsanların istek ve ihtiyaçlarını öğrendikçe oradan desenler çıkartıp oradan üstüne doğru gidiyor. Ya yani mesela eskiden insanlar sadece şey diyorlardı. Arkada Eyfel Kulesi gözüküyor bunu sil. Tamam abi diye siliyordun. Şimdi mesela diyor ki insan arkada Eyfel Kulesi sağımda gözüküyor bunu soluma al. Tamam abi diyor solunu alıyor senin koyuyor yani. Hani giderek bu böyle gelişiyor. İnsanların isteklerine göre değişiyor.
0: Şimdi sen yapay zekada bana yayından evvel gösterdiğin ve YouTube'da bunları yayınlamaya başladığın bir proje var. Çok evet. enteresan bir proje. Ondan da bir bahsedelim
1: tabii.
0: istersen.
1: Yani şeyde benim YouTube kanalında senin dediğin gibi Serhat Ayan YouTube kanalında şöyle bir şey yaptım. Yapay zeka ileride başımıza neler getirebilir konularını çalıştık biz çok yapay zeka ile. Sağlıkta, hukukta, eğitimde. Ondan sonra
0: bu aşk, aile, başımıza neler getirebilirden anlayacağımız bize zararı olur. Olumsuz
1: zarar,
0: etkisi.
1: Zarar, olumlu ya da olumsuz hani ne olursa olsun nasıl değişiriz? Değişeceğimiz yerlere doğru baktık. Yani mesela böyle 150-200 tane konu başlığı çıkarttık. Onları üstünden teker teker çalıştık. Hı. Sonra onları ben biraz ameliyat işini yapay zekaya verdim. Hani ben çünkü söylüyorum o onları yazıyor. Etrafına işte şey yapıyor döşüyor fikirleri vesairelerinden. Sonra onların işte çıktısını alıyorum. Sonra onları yine yapay zekaya veriyorum seslendirsin diye. Hı. Orada seslendirtiyoruz. Seslendirttiklerimizden de onları YouTube'a bu arada geçirmeden önce diyorum ki bunu YouTube'a girecek resmini yap. Hı. Onu YouTube'a girecek resmini yapıyor. YouTube için bunun diyorum şeyini kısa bir özetini ver hani anlatan hikaye teaser verecek. Onları yapıyor. Hı hı. Ve böylece çıkıyor. Yani böyle bir gün içinde bir normal hikayeyle yazılan şeyi yazamayacak seviyede sana güç veriyor.
0: Ama orada mesela çok enteresan şeyler var. Bir tanesi mesela çeviriyle ilgili olarak. Evet, o evet. çok güzeldi. Bahsetsene ondan biraz.
1: Ya o böyle şey işte dediğim gibi herkes yapay zeka deyince yapay zeka bizi nasıl ele geçirecek, içimizden geçecek bilmem ne filan falan. Yani ben mesela şöyle bir dünya tabir ettim. Hı. İleride dil sorunumuz ortadan kalkıyor. Çünkü yapay zeka yanımızda her daim ve bizi konuşturuyor. Ve
0: şu anda bile aslında hani baya
1: işte bu insanların normal hayatlarına yansısa. Yani bir kadınla adamın buluştuğu, adamla kadının birbirlerine ortak dili olmadığı. Kadın Portekizce konuşuyor, adam Türkçe konuşuyor mesela. Hı hı. Hiçbir ortak dilleri yok adamların. Ama bunlar yapay zeka sayesinde karşılıklı olarak halleşebiliyorlar. Ve 17 sene beraber yaşıyorlar mesela. Ama sonra yapay zeka çeviriyi bırakınca böyle darmadağın oluyor. Hiçbir şeyleri kalmıyor. Hı hı. Gibi yani böylesi olası dünyalar yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ya da mesela işte ne bileyim ileride yapay zeka insanların eskiden yaşadığı şeyleri unutulma hakkı diye bir şey var şu anda. Unutulma hakkıyla siliyor mesela. Bir politikacı eskiden bir şeyler söylemiş ama şimdi politik hayatını devam edebilmesi için onların ortadan kalkması lazım. Hı. Ama işte politikacı orada şunu söylüyor. Peki de biz eski yanlışlarımızı internetten silersek geliştiğimizi nasıl anlatacağız diyor. Yani gerçekten de o yanlışlardan ders alıp geliştiğimizi insanlara nasıl anlatacağız? Bunun gibi şeyleri vermeye çalışıyorum.
0: Çok güzel ama
1: tartışma gerçekten. Konuları vermeye çalışıyorum
0: çok
1: yani.
0: Çok güzel. Unutulma deyince imkanın olsa Jim Carrey'nin böyle bir filmi var ya of ne filmdir o izledin mi onu?
1: Spotless Mind.
0: Hafızadan bir evet. takım şeylerin
1: çıkarılması.
0: Sen böyle bir şey var mıdır gerçekte bilmiyorum ama böyle bir şey olsa ister miydin böyle bir şey gidip bir şeyleri sildirmek
1: öyle
0: çıkartmak?
1: Bir şeyim var zaten dosya şeyim var klasörüm var silinecekler dosyası orada duruyor yani.
0: Dosya duruyor ama görüyorsun onu değil mi tıklıyorsun
1: yeterince
0: içine.
1: Üstüne çalışırsan silebiliyorsun da
0: ne mesela öyle geç gidip
1: unuttum bilmiyorum ki hiç hiç bilmiyorum bak Yok zaten insan beyninde bu var yani. Hmm. Travma yaratan şeyleri insan beyni otomatik olarak siliyor zaten. Hmm.
0: O sende travma yaratan
1: ya da dönüştürüyor.
0: Şeyler.
1: Bazıları travmatik tabii. Hmm. Bazılarını siliyor bazılarını şekil değiştirtiyor. Hmm. Yani mesela biz arkadaşlarla bir araya geliyoruz bazen. Hmm. Eski lise mezunu arkadaşlarım. Düşün 82'den beri tanışıyoruz onlarla. Bir hikaye var mesela. Abi 5 kişiyle konuşuyorsun. Benim de içinde olduğum hikayeyi 5 farklı şekilde anlatıyor. Ve her biri onu yaşamış. Yani ben yaşamamışım abi. Benim başımdan geçti diyorum. Ya bırak şimdi falan yapıyor herkes. insan beyni çok acayip ya o konuda.
0: Gerçekten çok enteresan.
1: Yani mesela unutacak olsam bu Trump'ın rezil bir şekilde kupayı almayı orada poz vermeye çalıştığını unutmak isterim. Gözümden silinsin isterim
0: şeyden
1: ama.
0: Şeyden çıkmadı, kareden çıkmadı dikkat edersen.
1: Yani çıkartamadılar ki.
0: Çıkartamadılar. Infantino geldi onu çıkarmaya
1: adamı
0: çalıştı falan.
1: Adamı çıkartamıyorsun, kareden nasıl çıkartacaksın yani Allah aşkına.
0: Israrla orada kalmıyor.
1: Evet yani. Adam Irak'tan çıkmıyor. Kareden mi çıkacak? Yani ne var orada?
0: Ay Serhat Ayan ya. Serhat Ayan YouTube sayfası. Değerli dinleyiciler mutlaka bakın orada. Bunlar çoğalacak değil mi bu arada?
1: Tabii tabii. Yani bir
0: müzikler devam ediyor. Müzik yapmaya
1: müzikler de devam
0: bak,
1: ediyor.
0: Bak müziği bırakma. Müzik senin...
1: Seni inşallah o piyasanın içine sokacağız hep seni, beraber.
0: Bir de ben müzisyenleri alıyoruz ediyoruz falan ama Serhat Ayan gibi bir müzisyenimiz var. Onu da şarkılarıyla beraber, albümleriyle beraber. Albümleri diyorum bak dikkat et.
1: Saygılar.
0: En kısa zamanda çok acayip şeyler yapıyor.
1: Ya efendim, ben hayatım...
0: Bir canlı. Ya bırak. Emin misin? Emin
1: o
0: misin?
1: O kadar değil. O kadar canlı bir yapay zeka değilim ben. Ama şöyle yani hayatımın evrelerini mesela şeye müziklere dönüştürmek istiyorum. Yani,
0: ne gibi bir şey bu?
1: Yani şey gibi opera gibi.
0: Hı. Ciddi misin sen?
1: Tabii tabii tabii.
0: Nasıl yani?
1: Yani hayatın ne kadar enteresan olduğuna bağlı. Yani arkadaşlarla maç yapıyorduk ben gol attım mesela o olmaz. Heh. Ama mesela böyle enteresan şeyler var. Hikayelerimiz var. Geldikçe gelecek yani. Ben şimdi erkek lisesi mezunuyum mesela. Hı, hı. Bir kızın yanında 40 dakikadan fazla oturduğumda ben dershaneye gidiyordum. Hani böyle bir şey var. Onun şarkısını yaptık işte. Bir kızın yanında 40 dakikadan uzun oturduğumda dershanede Osmanlı'nın kuruluşunu okuyorduk. Kız arkadaşlık teklif ettiğinde Osmanlı yıkılmıştı mesela gibi.
0: Serhat Ayan ya. Bitti mi vaktimiz? Vallahi su gibi akıp geçiyor.
1: Bitti ya.
0: Bitmiş vallahi bitmiş vallahi. Şimdi bugünkü yayında ne olacak? Saat
1: bugünkü
0: 14'te.
1: Bugünkü yayında enteresan şeyler var. Konuklarımız var. Hı. Birazcık değişik alanlardan seke seke.
0: Öyle mi? Ney mesela?
1: Yani işte esenlikler şeyler falan. Çok enteresan.
0: Ciddi misin?
1: Yarım saat sonra... Onu herkese
0: sevgili
1: sunalım.
0: Dinleyiciler saat 14'te Serhat Ayan radyonuzda olacak. Abi çok teşekkür ederim.
1: Saygılar.
0: Ayağına sağlık. İyi ki varsın.
1: Senin yanında olmak mükemmel bir şey.
0: Bugün saat 14 ve yarın da saat 14'te sevgili Selin'le beraber Dünya Kupası'nı enine boyuna dinleyeceksiniz. Harika bir program olacak yine değerli dinleyiciler. Çok sağ ol. Ayaklarına saygılar. Sağlık. İyi ki varsın. Sevgili Simge'ye çok teşekkür ediyorum. Editörüme sevgili Öznur'a, Mikail'e, Kemal'e çok teşekkür ediyorum. Bu masanın adını bilmiyorum. Kemal'in oturduğu masanın adını bilmiyorum. Bitmiş vaktimiz.
1: Yemek
0: bitmiş.
1: Masası.
0: Yemek masası. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca kupanın nabzını tuttuğumuz kupanın günlüğünde son programımıza hoş geldiniz. Ben Selin Yazıcı. Kupada 11 Haziran'da başlayan heyecan dün akşam sona erdi. Futbolun kalbi tam 39 gün boyunca Kuzey Amerika'da attı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası ilk kez 48 takımın mücadele ettiği ve şimdiye kadarki en geniş katılımlı turnuva olarak tarihe geçti. 104 maçta yüzlerce gol, sürpriz sonuçlar, unutulmaz hikayeler ve milyonlarca taraftarın ortak heyecanı yaşandı ve finale geldiğimizde 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonuysa İspanya oldu. Ve işte şimdi önce dün akşama döneceğiz. İspanya ve Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde dün akşam kozlarını paylaştı. New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Torres attı. İspanya böylece 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazandı. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Fernandez'in kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Arjantin uzatma bölümünü eksik oynadı. Dünya Kupası finalinde bir de ilk yaşandı. Turnuva tarihinde ilk kez devre arası sahne performansı düzenlendi. 80 bin kişilik New York New Jersey stadında oynanan final maçının devre arasında ilk kez Super Bowl organizasyonlarında olduğu gibi sahne şovu düzenlendi. Coldplay grubunun solisti Chris Martin'in küratörlüğünü üstlendiği şovda Justin Bieber, Shakira ve Madonna gibi sanatçılar sahne aldı. Sahne performansının uzaması nedeniyle ikinci yarı ilk yarı bitiş düdüğünden 27 dakika sonra yani 12 dakika gecikmeyle başladı. Hemen hatırlatalım, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu kurallarına göre devre arası 15 dakikayı aşmamalı. Ancak FIFA daha önce yaptığı açıklamada devre arası performansının 11 dakika süreceğini açıklamış ve dünya genelindeki çocuklara kaliteli eğitim ve futbol fırsatlarına erişim sağlamak amacıyla 100 milyon dolar toplanmasının hedeflendiğini kaydetmişti. Şimdi kupanın sahibinden notlarla devam edelim. İspanya. Efendim İspanya finallerde 2'de 2 yaptı. 2010 yılında çıktığı ilk Dünya Kupası finalinden şampiyonlukla ayrılan İspanya 2026'da da aynı başarıyı tekrarladı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 16 yıl önce düzenlenen turnuvanın finalinde Hollanda'yı 116. dakikada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenen İspanya, Arjantin karşısında kupayı getiren golü yine uzatma bölümünde buldu. İspanya bu kez Torres'in 106. dakikada attığı golle şampiyonluğa uzandı. 2010'da Avrupa şampiyonu unvanıyla geldiği Güney Afrika'da Dünya Kupası'nı da kazanan İspanya ikinci kez duble yaptı. Matadorlar 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde de İngiltere'yi 2-1 yenmişti. İspanya erkek ve kadın futbolunda dünya şampiyonu unvanını aynı anda elinde bulunduran ilk ülke olarak da tarihe geçti. İspanya kadın milli takımı 2023 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 1-0 mağlup etmişti. İspanya ayrıca birden fazla Dünya Kupası kazanan 7. ülke oldu. Turnuvanın gol kralı ise Mbappe. Fransız futbolcu Mbappe turnuvada attığı 10 golle altın ayakkabı ödülünün sahibi oldu. 2026 Dünya Kupası'nda Arjantinli Messi 8, İngiliz Bellingham ve Norveçli Haaland 7'şer gol attı. Mbappe 8 gol attığı Katar 2022'nin ardından üst üste 2 turnuvada gol krallığını kazanmaya başladı. Fransız yıldız toplamda 22 golle turnuva tarihinin en golcü futbolcusu olarak 2026 Dünya Kupası'nda rekor kırarken Messi ise 21 golle ikinci sırada yer aldı. İspanya'dan bir rekor haberimiz daha var. İspanya çıktığı 38 maçta yenilmeyerek bu alanda yeni rekorun sahibi oldu. Son 37 maçından 28 galibiyet ve 9 beraberlikle ayrılan İspanya, Arjantin karşısında da 1-0 kazandı. İtalya'nın 37 maçlık rekorunu geride bırakan İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu. Turnuvanın en iyi oyuncusu ise Rodri oldu. İspanya milli takımı kaptanı ve orta saha oyuncusu Rodri turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünü kazandı. İspanyol file bekçisi Simon, Dünya Kupası'nın en iyi kalecisine verilen altın eldiven ödülüne layık görülürken 19 yaşındaki savunma oyuncusu Kubarsi ise en iyi genç oyuncu ödülünün sahibi oldu. Şimdi tekrar dün akşama döneceğiz. ABD Başkanı Donald Trump seremoni öncesinde tribünlerce yuhalandı. İspanya milli takım kaptanı Rodri'ye Dünya Kupası'nı ABD Başkanı Trump'la FIFA Başkanı Infantino birlikte verdi. Trump Dünya Kupası'nı İspanya'ya takdim etmeden önce sahada yürürkense tribünler tarafından yuhalandı. İspanya turnuvada bir gol yiyerek de rekor kırdı sevgili dinleyiciler. Turnuvadaki tek puan kaybını gruptaki açılış maçında Yeşilburun Adaları ile golsüz berabere kalarak yaşayan İspanya kalesinde 8 maçta sadece bir gol görerek rekor kurdu. Fuente'nin öğrencileri aynı turnuva içinde sadece bir gol yiyerek şampiyonluğa ulaşan ilk takım oldu. Çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 yendiği maçta gol yiyen İspanya final mücadelesinde de kalesini gole kapadı. Daha önce 2010'da İspanya, 1998'de Fransa ve 2006'da da İtalya 2 gol yiyerek şampiyon olmuştu. İspanya milli takımının 65 yaşındaki teknik direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası şampiyonluk sevinci yaşayan en yaşlı teknik adam oldu. Daha önceki rekorsa 2010'da yine İspanya'ya ilk şampiyonluğunu kazandıran 59 yaşındaki Del Bosque'ye aitti. Kaybeden tarafa bakacağız şimdi de. Arjantin finalde 4. kez kaybetti. Arjantin milli takımı çıktığı 7. Dünya Kupası finalinde 4. mağlubiyetini yaşadı dün akşam. 1978, 1986 ve 2022'de şampiyon olan Arjantin 1930, 1990, 2014 ve 2026'da finalde kaybetti. Dünya Kupası'nda son 13 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyen Arjantin 14. maçta İspanya'ya karşı serisini sürdüremedi. Arjantin turnuva tarihindeki bir final mücadelesinde 90 dakika boyunca rakip kaleye şut çekemeyen ilk takım oldu. Ve işte şimdi kupa sahibini buldu, tribünler sessizleşti. Ancak geride kırılan rekorlar, yükselen yeni yıldızlar, veda eden efsaneler ve futbol tarihine geçen anlar kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca gün be gün sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tuttuk. Yepyeni turnuvalarda görüşmek üzere.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. Başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Tarihte bugün.
1: 20 Temmuz 1974. Türkiye tarihi sorumluluğunu yerine getirerek Kıbrıs'a asker çıkarıyor. Yalnızca Türkler için değil, Rumlar için de barış hedefiyle başlatılan bu müdahale sadece askeri değil, diplomatik, insani ve tarihi bir hamleydi. Bugün harekatın yıl döneminde dönemin ruhunu, acılarını ve kazanımlarını yeniden anımsamak, geçmişin yükünü geleceğin sorumluluğuna dönüştürmek kadar anlamlı.
3: Türkiye'nin Kıbrıs'ta barış, kardeşlik ve özgürlük için giriştiği harekat bu sabahın erken saatlerinde başlamıştır. Tarih boyunca verdiği kahramanlık ve insanlık örnekleriyle yüce ulusumuzun şerefine şeref katan Türk Silahlı Kuvvetleri her hazırlığını yapmış, her olasılığı göze almış olarak bu harekatı başlatmış bulunuyor. Çok sayıda Türk birlikleri şimdiden Kıbrıs'a esenlikle ulaşmışlardır. Kıbrıs topraklarındaki görevlerinin başındadırlar. Başka birliklerimiz de dalga dalga Kıbrıs'a doğru akmaktadırlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ateş açılmadıkça ateş etmeyeceklerdir. Savaş için değil, barış için Kıbrıs'tadırlar. Kıbrıs'ı istila için değil, zorbaca bir istilaya son vermek için Kıbrıs'tadırlar. Gün ağarırken başlattıkları harekatla Türkleri de Rumları da yeni baskı rejiminin karanlığından kurtaracaklar, aydınlığa kavuşturacaklardır. Kıbrıs'taki son Yunan harekatı yalnız bir hükümet darbesi değildi. Onun da ötesinde bağımsız Kıbrıs devletini temelinden yıkmayı amaçlayan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yasal dayanakları niteliğindeki anlaşmaları çiğneyen bir hareketti. Türkiye'nin davranışı ise bir garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalara göre Kıbrıs'ın bağımsızlığından, toprak bütünlüğünden, anayasal düzeninden sorumlu bir devlet olarak Türkiye'ye düşen bir yetkinin ve görevin yerine getirilmesidir. Türkiye bu harekata geçmeden önce başka her çareyi denemiştir fakat sonuç alamamıştır. Bilindiği gibi Türkiye Yunanistan'la arasındaki her sorunu müzakere yoluyla çözmeye çalışmak, her alanda Türk-Yunan işbirliğini gerçekleştirmek üzere girişimlerde bulunmuştur fakat karşılık görememiştir. Kıbrıs'ta zorbalıkla ve meşruluk dışı yollardan yaratılan kuvvet dengesizliği bu harekatla giderilmiş olacaktır. O zaman, ancak o zaman Türkiye hakkın değil kuvvetin dilinden anlayanlarla Kıbrıs sorunu içinde müzakereyi kabul edecektir. Yalnız Türklerin değil, müstevli durumundaki kendi soydaşları elinde özgürlüklerini ve can güvenliklerini yitiren Rumların da kurtarıcısı olarak Kıbrıs'a giden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, bütün ada halkını ve yüce Türk ulusunu Allah korusun. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'taki zaferi haklılığın zaferi olacaktır, barışın zaferi olacaktır, kardeşliğin, özgürlüğün zaferi olacaktır. Türk'ün yalnız savaşçılığını değil, insanlığını da bir kez daha bütün dünyaya gösterecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatı kutlu olsun.
1: Birçok farklı medeniyet tarafından yönetilen Kıbrıs Adası tarih boyunca paylaşılamamıştı. Akdeniz'de tüm önemli geçiş yollarının kesiştiği noktada yer alan Kıbrıs, 307 yıl Osmanlı hakimiyetinin ardından İngiltere'ye devredilmiş, Kıbrıslı Rumlar tarafından desteklenen ve Yunanistan'la birleşme manasına gelen Enosis ise adayı karıştırmıştı. Adanın iki halkı olan Türkler ve Rumlar arasında ortaklık temeline dayanan uluslararası antlaşmalar uyarınca kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ardından Rumlar Yunanistan'ın da desteğiyle Türklere saldırmış ve barış ortamını bozmuştu. Akdeniz'in uzak doğu ucunda Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarının kesişim noktalarında yer alan Kıbrıs Adası, stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca Asurlular, Mısırlılar, Persler, Romalılar, Araplar, Tapınak Şövalyeleri, Lüzinyanlar, Venedikliler, Osmanlılar ve İngilizler gibi birçok medeniyet tarafından yönetilmiştir. 1571 yılında Venediklilerden alınan ve 307 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalan Kıbrıs yönetimi, 1878 yılında hükümranlık hakkı Osmanlı İmparatorluğunda kalmak kaydıyla İngiltere'ye devredilmişti. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'yla İngiltere'nin ayrı saflarda yer almasının da bir sonucu olarak İngiltere 1914'te tek taraflı bir kararla adayı ilhak etmişti. Türkiye, ada üzerindeki İngiliz egemenliğini Lozan Antlaşması'yla 1923'te tanımıştır. Kıbrıs'ın Büyük Britanya tarafından resmen ilhak edilmesini takip eden dönem, Kıbrıs'ta Kıbrıs Rumlarının Enosis taleplerinin yoğunlaştığı Yunan milliyetçilik emellerinin doruk noktası olarak nitelendirilebilir. 1931'den itibaren Kıbrıslı Rumlar Yunanistan'la birleşme taleplerini yoğunlaştırmışlardı. Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleştirilerek tamamen bir Elen Adası haline getirilmesi şeklinde özetlenebilecek olan Enosis kampanyası, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hız kazanmıştı. 1954'te Kıbrıs sorununu Birleşmiş Milletler'e götürme kararı alan Yunanistan, 1954-1958 yılları arasında self-determinasyon amacıyla Birleşmiş Milletler'e yaptığı çeşitli başvurularda bir başarı sağlayamamıştı. Bu arada Yunanistan'dan gelen Albay Grivas, 1955 yılında EOKO terör örgütünü kurmuş ve adada artan şiddet eylemleri sonucu 1955-1958 döneminde Kıbrıslı Türkler 33 Karma köyü terk etmek zorunda kalmışlardı. Enosis'e karşı kendi örgütlenme çalışmalarına başlayan Kıbrıslı Türkler, gelişmelere paralel olarak Taksim görüşünü geliştirmişlerdi. Kıbrıs Türk halkı adanın ortak sahipleri olarak adanın Yunanistan'a ilhakını reddetmiş ve Kıbrıs'ın geleceği üzerinde eşit söz hakkı talep ederek Kıbrıs Rumlarının emellerine karşı direnmişti. Kıbrıs Rumları Enosis'i kabul etmeyen Britanyalılara yönelik de silahlı saldırılar düzenlemiş, aynı zamanda bu saldırıları Kıbrıs Türklerine karşı da yöneltmişti. Bu saldırılar sonuç olarak iki toplum arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açtı. 1959'a gelindiğinde adadaki durum hem Kıbrıs Türkleri hem de Britanya yönetimi için katlanılmaz bir hal aldı. Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler'den tek taraflı self-determinasyon Enosis lehinde bir karar elde edememesi, Kıbrıs Türklerinin Enosis'e karşı direnişleri ve Türkiye'nin kendilerini desteklemekteki kararlılığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki müzakerelerin başlatılmasına imkan sağlamıştı. Türkiye ile Yunanistan 11 Şubat 1959 tarihinde Zürih'te anlaşmaya varmışlar, Londra'da İngiltere'nin ve Kıbrıs'taki iki toplumun liderinin onayını almışlardır. Bu şekilde ortaya çıkan Zürih ve Londra anlaşmaları, bağımsızlık, iki toplumun ortaklığı, toplumsal alanda otonomi ve çözümün Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından etkin garantisi ilkelerine dayandırılmıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti adanın iki halkı arasında ortaklık temeline dayandırılan uluslararası antlaşmalar uyarınca 1960 yılında kurulmuş, söz konusu antlaşmalar tarafından garanti edilen anayasası adadaki Kıbrıslı Türk ve Rum haklarının eşit siyasi hak ve statüsüne dayandırılmıştı. Ancak Kıbrıs Rum tarafı 1960 Cumhuriyeti'nin kurulduğu şekilde yaşamasına şans vermemiş, söz konusu antlaşmalarla oluşturulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yapısını Kıbrıs Türklerini devlet kurumlarından dışlamaya, izole etmeye, adadaki varlıklarını sona erdirmeye ve nihayet Yunanistan'la birleşme yolunu açmaya yönelik olarak değiştirme girişimleri başlatmıştı. Kıbrıs Rumları, Kıbrıs Türklerinin yok edilmesi ve adanın Yunanistan'a ilhakı projesi olan Akritas planını hayata geçirmek amacıyla Türklerin adadaki haklarını gasp etmeyi, onların eşit kurucu ortak statüsünü azınlık statüsüne indirmeyi hedefleyen ve 13 madde olarak bilinen anayasa değişikliği önerisini sunmuş, bu öneriler 16 Aralık 1963'te Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye tarafından reddedilmiştir. Anayasa değişikliği önerisinin kabul edilmemesiyle Kıbrıs Rum tarafı 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türk toplumuna karşı kapsamlı ve sistematik saldırılara geçmişti. Kıbrıslı Türkler devlet kurumlarından uzaklaştırılmıştı. Kıbrıs Türk tarihine Kanlı Noel adıyla geçen bu kampanya önceden hazırlanmış olan Akritas planına dayandırılmıştır. Türklerin imhası veya adadan atılmasını öngören Akritas planı etnik temizlik girişimidir. Akritas planının uygulanması sonucunda 30 bin Kıbrıslı Türk 103 köyü terk etmek zorunda kalmıştır. Yerlerini terk etmek zorunda kalan Kıbrıs Türk nüfusu ada yüz ölçümünün %3'üne tekabül eden, adada denize çıkışı olmayan ve sürekli kuşatma altında tutulan küçük bölgelere sığınmıştı. Dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Rumların 1963 yılında tek taraflı olarak güç kullanımıyla anayasayı feshetmelerinden sonra ortadan kalkmıştı. 1963 kanlı Noel olaylarından sonra 27 Aralık 1963'e 3 garantör ülkenin askerlerinden oluşan bir barış koruma kuvveti oluşturulmuştur. Bu çerçevede İngiliz generalin yeşil bir kalemle harita üzerinde çizdiği bir çizgiyle Lefkoşa 30 Aralık 1963'te ikiye ayrılmıştır. Bu tarihten itibaren bu sınır yeşil hat olarak adlandırılmıştır. Sonrasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964'te aldığı 186 sayılı kararla adaya uluslararası barış gücü konuşlandırılmıştır. Bu arada Yunanistan adaya gizlice askeri kuvvet yollamaya başlamış, bu kuvvetin sayısı zaman içinde 20 bine ulaşmıştır. Böylece bir ortaklık devleti olmaktan çıkarak bir Rum yönetimine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti fiilen Rum-Yunan kontrolü altına girmiş ve iki halk birbirinden tamamen kopmuştur. 1967'ye gelindiğinde Yunanistan'da yönetimi ele geçiren askeri darbe yönetimi Kıbrıs'ta Boğaziçi ve Geçitkale köylerine saldırılar düzenlemiş, Türkiye'nin anlaşmalardan doğan müdahale hakkını kullanacağı yönündeki ihtarı üzerine Yunanistan, Birleşmiş Milletler gözetiminde adadan kuvvetlerini çekmek zorunda kalmıştı. Bu gelişmeler üzerine Kıbrıs Türkleri 29 Aralık 1967'de 1960 Anayasası tam anlamıyla işletilinceye kadar kendi yönetimlerinin kendilerince sağlanması anlamına gelen Kıbrıs Geçici Türk Yönetimini kurdu. Geçici yönetim bir süre sonra Kıbrıs Türk Yönetimine dönüştürüldü. Bu yönetim biçimi otonom Türk yönetiminin ilan edildiği 1974'e kadar sürdü. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için kurulan EOKA Bey'in liderlerinden Nikos Samson, Yunanistan'da iktidarda bulunan juntanın desteğiyle gerçekleştirdiği darbeyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makaryos'u devirdi. Adadaki darbe haberi Ankara'ya ulaşınca Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit toplantının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Kıbrıs'a müdahale ihtimaline karşı hazırlık yapılması yönünde talimat verdi. Türkiye adaya ortak müdahalede bulunulması için garantör devletlerden İngiltere'ye adaya müdahale önerdi ancak İngiltere öneriyi kabul etmedi. Başbakan Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın talimatıyla Türkiye, Kıbrıslı Türklerin güvenliğini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. Harekat dünyaya Ecevit'in yaptığı tarihi açıklamayla duyuruldu.
4: Bu harekat milletimize, bütün Kıbrıslılara ve insanlığa hayırlı olsun. Umarım ki kuvvetlerimize ateş edilmez ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, Türklere de Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Bu karara ancak bütün diplomatik, politik yolları denedikten sonra mecbur kalarak vardık.
1: Barış harekatıyla Yunanistan'ın Kıbrıs'ı ilhak etmesi engellenirken Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve yaşama hakkı teminat altına alınmış oldu. Türkiye 20 Temmuz 1974'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 353 sayılı kararıyla İngiltere ve Yunanistan'a barışın yeniden tesisini sağlamak üzere müzakerelere başlama çağrısında bulundu ve 22 Temmuz 1974'te harekatı durdurdu. Bu gelişme üzerine garantör ülkeler bir masa etrafında bir araya gelerek Kıbrıs meselesinin çözümü için müzakerelere başladı. 25 Temmuz 1974'te toplanan 1. Cenevre Konferansı, 30 Temmuz 1974'te imzalanan Cenevre Deklarasyonu ile son buldu. Deklarasyonda Yunanistan ve Rumlar tarafından işgal edilen Türk bölgelerinin acilen boşaltılmasıyla adada barışın ve anayasal düzenin yeniden tesisini teminen Dışişleri Bakanları arasında müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabakata varıldı. Diğer yandan deklarasyonla adada Kıbrıs Türk toplumu ve Kıbrıs Rum toplumu olmak üzere iki özerk yönetimin mevcudiyeti ilkesel olarak tanınmış oldu. Konferansın 8 Ağustos 1974'teki ikinci aşamasında Yunanistan Kıbrıs'ta yeni anayasal düzenin tesis edilmesine dönük tüm teklifleri reddetti ve anayasal uzlaşı için Türk birliklerinin geri çekilmesini ön koşul olarak ileri sürdü. Öte yandan daha önce uzlaşıldığı üzere ikinci toplantıya kadar Rum ve Yunan askerlerinin Türklerin yaşadığı bölgeyi terk etmeleri gerekiyordu. Ancak askerler çekilmedikleri gibi saldırılarını da sürdürdüler. İkinci Cenevre Konferansı'nda çözüme varılamayınca 14 Ağustos 1974'te Ayşe tatile çıksın parolasıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması yapıldı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Denktaş ise harekatın başlayışını radyodan şöyle anons ediyordu.
5: Bugün bu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız mutlu olsun.
1: Bu sırada beklenmedik bir durum vardı. Sabah 5'te Türk askerinin çıkartmaya başlaması gerekiyordu. Ancak ne gelen vardı ne giden. Sonunda durum ortaya çıktı. Kıbrıs'la Türkiye arasında bir saatlik zaman farkı olduğu gözden kaçırılmıştı.

0: yerlerine benzin dökülerek yakıldı. Bu katliamlar yalnızca yerel kaynaklarla değil, yabancı gazeteciler ve gözlemciler tarafından da belgelendi. İngiliz gazeteci David Lee, Rumların kadınlara tecavüz ettiğini, çocukları sokak ortasında öldürdüğünü, Türk mahallelerini yaktığını yazdı. Alman ve Fransız gözlemciler de yaşananları çağ dışı barbarlık olarak tanımladı. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk ordusu 498 şehit verirken Kıbrıs Türk tarafı ise 70'i mücahit 270 kişiyi kaybetti. Kıbrıs Türkleri genel olaraksa 1672 şehit verdi. Böylece Kıbrıs'ın Yunanistan'ı ilhakı önlenerek Kıbrıs Türk halkının varlığı da güvence altına alındı. Harekatın başarıyla sonuçlanmasının ardından 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Taraflar arasında bir yıl sonra Viyana'da Birleşmiş Milletler gözetiminde Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında varılan nüfus mübadele anlaşması uyarınca Rumların güneye, Türklerin de kuzeye geçmesi sonucu adada iki kesim meydana geldi. Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nde alınan kararla 15 Kasım 1983 tarihli Kıbrıs Türk halkının siyasi yaşamının önemli bir dönüm noktası ve mücadelelerini devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği bir gün oldu. Meclis aynı gün düzenlediği olağanüstü oturumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve bağımsızlık bildirisini oy birliğiyle onayladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı ilan edilmiş oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı ve dönemin Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş, Cumhuriyet'in ilan edildiği meclis birleşiminin tamamlanmasının ardından Federe Meclis önünde toplanan halka ve öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada mücadelenin bitmediğini belirterek "Ne mutlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk çocuklarına" ifadelerini kullandı. 1974 harekatı Türkiye'nin kendi güvenlik hattını Akdeniz'in ötesine taşıma iradesini göstermesi açısından tarihi bir eşiği temsil eder. Aynı zamanda Batı dünyasının çifte standartlarını gözler önüne sermiştir. Türkiye'nin barışı tesis ettiği bu müdahale Rumların sistematik katliamlarını durdurmuş, adadaki Türk toplumunun varlığını koruma altına almıştır. Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde barışın bedelinin ne kadar ağır olduğunu hatırlatıyor. Kan dökülmeden çözüm aranmış ama sonuç alınamayınca tarih sahnesine Türk askeri çıkmıştır. Harekat tarihe yalnızca bir askeri zafer olarak değil, bir halkın yok olmasını engelleyen tarihsel bir duruş olarak geçti. Kıbrıs'ta 1958'den 1974'e kadar çeşitli dönemlerde etnik temizlik ve toplu katliamlara maruz kalan Kıbrıs Türkleri için kendi bağımsız devletlerini kurma yolu Türkiye'nin gerçekleştirdiği barış harekatı ile açıldı. 20 Temmuz 1974'te atılan bu adım Kıbrıs Türk halkının sesinin susturulamayacağını, halkların görmezden gelinemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Tarihte bugün.
2: Özelleştirme. Özelleştirme. Aslında keşke bu böyle algılansaydı. Özelleştirme. Ama öyle algılanmadı. Özelleştirildi.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Saatler 14'ü gösteriyor, haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez, önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. DEM Parti heyeti, terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. DEM Parti heyeti terörist başı Abdullah

0: Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Gündemde terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılması planlanan yasal adımlar var. Heyet son olarak 24 Mayıs'ta İmralı'ya gitmişti. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Ahbap Derneği bağlantılı isimlerle doğrudan bir transfer bulunmadığı ancak çok katmanlı dolaylı mali hatların bulunduğu, Kıbrıs merkezli riskli şirketlerle para trafiğinin yaşandığı ve kaynağı mevcut banka kayıtlarıyla netleştirilemeyen lüks villa alımı gibi tespitler yer aldı. CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek suç örgütlerine alan açmaya çalışan kirli ilişki ağlarına yönelik de bir operasyon başlatıldığını duyurdu. 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda aralarında polis, gümrük muhafaza memurları ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı. Siber suçlarla mücadele de sürüyor. 39 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciz suçlarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 669 şüpheliden 361'i tutuklandı. Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği YKS sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. İstanbul'da etkili olan sıcak hava çarşamba gününden itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak. AKOM sıcaklıkların 7-8 derece düşeceğini belirtirken yağmurlu havanın 4 gün İstanbul'u etkisi altına alacağı duyuruldu. Dış gündemle devam edelim. Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in saldırılarına yeniden başlamasıyla birlikte tırmanan gerilimde İran tarafı da karşılık vermeyi sürdürüyor. İran devrim muhafızları Ürdün'ün Akabe Havalimanı'ndaki Amerikan uçaklarının kuvvette ise bir üste konuşlu radar sisteminin ve İHA hangarının imha edildiğini açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bugünkü basın briefinginde Avrupa'da ve özellikle Almanya'da politikacılar arasında Moskova ile ilişkileri normalleştirme yönünde yükselen sesleri değerlendirdi. Peskov, bu tür söylemlerin varlığını işitseler de batılı ülkelerin somut adımlarında henüz yapıcı bir değişim görmediklerini ifade etti. Arjantin'in Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 mağlup olmasının ardından dün gece başkent Buenos Aires'te olaylar çıktı. Polise taş ve şişelerle saldıran gruplara yönelik güvenlik güçleri tomalarla müdahale etti. En az 12 kişi gözaltına alındı.
1: Ekonomi.
0: Araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor. Ticaret Bakanlığı ortopedik engelli vatandaşların gümrük vergisinden muaf araç ithalatı başvurularını hızlandırmak için engelli araç ithal sistemi kapsamında E-Devlet üzerinden randevu uygulamasını başlatacak. Yılın ilk yarısında muayene edilen araç sayısı belli oldu. Türkiye'de yılın ilk yarısında yaklaşık 7,9 milyon araç muayeneden geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz dedi. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
2: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Bir haftanın açılışında da sizlerle birlikteyiz efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen konularımıza başlayalım. Bugün dolu dolu konularımız ve konuklarımız var. İlk konuğumuz 212 kurucu ortağı Ali Karabey. Merhabalar Ali Bey.
4: Merhabalar, nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, siz de iyisiniz inşallah.
4: Çok iyi, teşekkür ederim.
3: Valla tüm yaptığınız işleri, tüm o çıkardığınız, destek verdiğiniz girişimleri yakından takip ediyorum. Öncelikle bunlar için size teşekkür ederek başlamak istiyorum.
4: Ben gerçekten teşekkür ederim, sağ olun, çok nadirsiniz.
3: Süper bir şey kazandırıyorsunuz Türkiye'nin girişim sektörüne. Valla buradan hani bunu söyleyerek başlayayım ben. Ama tabii bunları ben biliyorum. Halkımız biliyor mu acaba diye. Sizden bir 212'nin şöyle bir kısa tanıtımını alsak.
4: Evet, 212 2011 senesinden beri var. Ortam Numan'la beraber kurduk. Amacımız neydi? Bu coğrafyadan çıkan çok değerli insanlar var. Fakat sermaye bir türlü bu şirketlere ulaşamıyor.
3: Maalesef.
4: Çok yerde olduğu gibi. Evet. Özellikle teknoloji alanında gayet ciddi başarı hikayeleri var. Dedik ki biz neden bir fon yok bu şirketlere destek olan? Ve 2011 senesinde Türkiye'nin bu alanda yatırım yapan ilk girişim sermayesi fonu olan 212'yi kurduk. O zamandan beri beraberiz. Bu sene 15. yılımızı...
3: Oldu değil mi o kadar ya? Evet.
4: Tam 15 yıl olmuş. Ben de inanmak istemiyorum ama bayağı bir 15 yıl olmuş. Biz de devam ediyoruz. İşte şu anda yaklaşık toplamda yönettiğimiz varlık yaklaşık 300 milyon euro seviyesinde. Bakıyorum bünyemizde 55 tane şirket yatırımı yapmışız. Bunların çok başarılı gidenleri var. Bizi çok gururlandıranları var. Demek ki doğru bir şeyler yapmışız naçizane.
3: O iş tartışmaya açık değil. Yani yaptığınız doğru şeyleri hakikaten burada sayarsak benim birkaç gün program yapmam lazım. Hiç bu masadan kalkmamam lazım. Şimdilik onu yapmayalım. Valla şunu söyleyeyim ben. Hani sizin yaptığınız işte bir girişimler için çok iyi ama bence yatırımcılar için de çok iyi. Yani insanlar gerçekten de ellerinde o yatırıma dönüşmesi gereken sermayeyi nereye vereceklerini bilemezken iş böyle bir yere geldi. Onlar için de iyi oldu diye düşünüyorum. Neden?
4: %100 tabii, özellikle bir portfolyo mantığından bakıldığı zaman, evet. Biz yatırımcılara her zaman bunu söylüyoruz. Yani girişim sermayesi tabii ki yüksek getiri ve haliyle yüksek risk de barındıran Kesinlikle. Bir alan. Ama bir portfolyo da olmazsa olmaz aslında. O yüzden biz diyoruz ki evet, altın olsun, gayrimenkul olsun, başka yatırım araçları mutlaka olsun portföyünüzde. Ama küçük de olsa bir kısmında, özellikle çok daha keyifli de olması için, hem getirisi ve keyfi olması için bu girişimcilere ayırın diyoruz.
3: Peki onlarla ilişkileriniz nasıl ilerliyor? Yatırımcılarla ilişkileriniz? Yani ben şimdi yatırım mesela parası olan insanların ne bileyim faizle, altınla, devlet tahviliyle falan çok ilgilenmesini çok doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü risk alırsanız çok büyük getirisi oluyor. Sizde zaten bunun 50 küsür tane örneği var.
4: Doğrudur. Ama diğer taraftan biraz da dengeli olması gerekiyor ya.
3: Muhakkak.
4: Yani,
3: muhakkak.
4: Sepet mantığında olması gerekiyor. O yüzden ben yani yastık altında altın tutan insanı bile çok iyi anlıyorum.
3: Evet.
4: Sonuçta dünyanın bin türlü hali var. Fakat işte tamamının orada olmaması gerekiyor. Evet. Bakın bu yani işte Harvard gibi büyük fonlar var dünyada.
3: Evet.
4: Yani en konservatif yapılar bunlar. Bunların nereden baksanız yatırımlarının %30'u 40'ı bizim tarafta.
3: Evet. Evet.
4: Ben demiyorum ki sizin de portföyünüzün %30'u 40'ı olsa ama %5'i bile olsa küçük bir kısmının özellikle teknoloji girişimlerine verilmesi güzel bir fikir diye düşünüyorum.
3: Kesinlikle katılıyorum size. Diğer taraftan hani şunu da ben size sormak istiyorum. Benim takip edebildiğim kadarıyla yurt dışından Türkiye ya da dünyaya yatırım yapmak isteyen insanlar için de bir kapı oldunuz siz.
4: Tamamen öyle, çünkü zaten bakarsanız teknoloji doğası gereği buradan çıksa da burada kalmıyor. Bütün dünyada büyümesi gerekiyor. Haliyle sizin yatırım yaptığınız teknoloji girişimcileri bütün dünyada bizim bayrağımızı dalgalandırıyorlar. O yüzden aslında yaptığınız yatırım da global çapta büyüyebilen bir şirkete yaptığınız yatırım oluyor.
3: Süper. Yani bizimkiler hani eskiden ne yapıyorlardı? 2000 öncesinde ya da 2000'lerin başlarında buradan Amerika'ya uçup orada sağlık sigortasız bir şekilde yaşayıp sermaye bulmaya çalışıyorlardı yurt dışına açılmak için. Şimdi ne bileyim oturdukları yerde Levent'ten bunu yapabiliyorlar.
4: Tabii ki öyle. Yani biz bakıyorum, bizim portföyümüze bakıyorum. Bugün bizim şirketlerimiz dünyada 192 tane ülkeye teknoloji satıyorlar Türkiye'den.
3: İşte yani.
4: Yani o yüzden bu bize çok büyük bir kıvanç veriyor tabii ki mutlaka da. O yüzden bence iyi şey yapıyor girişimcilerimiz. Ya. O yüzden sayelerinde tekrar kendimi motive edip her sabah tekrardan sarılıyoruz işimize.
3: Vallahi ben de onları yaşamış olanlardan biriyim. Hani sizin kanalınızla da yaşamış olanlardan biriyim. Hani insanlar çünkü sabahları kalktığında eğer soğuk su içtilerse o biraz gaz yapıyor. Onu fikir zannediyorlar. Ve o fikirle böyle ben dünyayı ele geçireceğim falan deyip kalkıyorlar ama neden ne olması gerektiğini sizin gibi böyle sabırlı ve güzel güzel anlatan insanlardan dinlemekte çok büyük fayda var.
4: Sabırsız bu iş olmuyor. Bu iş ultra maraton.
3: Evet.
4: Yıllar sürüyor. Öyle vurup kaçmak diye bir şey yok. 10 yıl, 15 yıl didinmeniz gerekiyor. Sonra şansınız yaver giderse de işte nurlu yerlere varıyorsunuz diye umuyoruz.
3: Evet, ışık güzeldir. Peki şunu soracağım size. Şimdi enteresan zamanlardan geçiyoruz tabii ki. Biraz her şey hızlandı. Biraz her şey yapay zekalandı. Ya eskiden mesela şey vardı. Birisi bir selfie çubuğu yapardı. Bunu girişim zannederlerdi. Yani herkes bir selfie çubuğu peşine koşardı. Şimdi yapay zeka ile beraber hem vizyon arttı hem de girişimci çeşitliliği arttı gibi görüyorum ben. Yani avukatları görüyorum, doktorları görüyorum. Her biri bir enteresan girişim peşinden koşuyorlar. Hani her haftada evet. Burada programa 3-5 kişiyi alıyorum ben. Bilmiyorum yapay zeka neleri değiştirdi sizin tarafta?
4: Şu var kesinlikle, ürün çıkarmak çok daha kolay artık.
3: Evet,
4: özellikle teknolojik tarafta ürün çıkarmak daha kolay. Fakat bu işin kolay gözüken tarafı ürün aslında.
3: Doğru.
4: Bir de bunu dağıtmak var ya.
3: Evet.
4: Yani ürünü çıkardık, kime sattık, hangi fiyattan sattık, nasıl bir servis verdik, müşterimizi tutabildik mi, memnun olmayanı tekrar memnun edip almasına devam ettirebildik mi, o kadar çok konu var ki üründen sonra. O yüzden aslında hep onu diyorum, bizim yaptığımız ve başarılı olmayan yatırımların hiçbiri üründen dolayı başarısız olmadı.
3: Evet.
4: Fiyatlamadan oldu, müşteri servisinden oldu, dağıtımdan oldu, bambaşka konularda oldu. Hiçbir zaman konu ürün değildi. O yüzden evet, ürün önemli, olmazsa olmaz. Ama üzerine eğilmesi gereken daha birçok nokta var.
3: Peki yani ben şunu sorayım size. Mesela genelde ben dediğim gibi sizin gibi kuruluşlara gitmiş olan insanlarla konuştuğumda insanlar şey sanıyorlar. Ürünlerini pazarlayacaklarını sanıyorlar ama genelde siz mesela onların şeyine bakıyorsunuz. Ekibine bakıyorsunuz. Onların dedikasyonuna bakıyorsunuz. Ne kadar hayatın içine başka bir yerde çalışıp çalışmadığına bakıyorsunuz falan. Çok enteresan bakış açılarınız vardı.
4: Tabii biz, çünkü bir de takdir edersiniz, ürün bugünden yana değişebiliyor ki değişmesi de gerekiyor özellikle teknoloji tarafında.
3: Kesinlikle.
4: Bizim odaklandığımız kim bu ekip ve hangi probleme odaklanıyorlar? Çünkü değişmeyen şey problem oluyor ve onu çözmesi gereken, yarın tekrar gereken çözmesi gereken o iyi değerli bir ekip olması gerekiyor. O yüzden olmazsa olmazımız biz, kim bu ekip, hangi artıları, hangi eksileri var, o eksiler tarafında bir nebze onlara destek olabilir miyiz? Ve büyük bir problemin peşinde koşuyorlar mı? O da olmazsa olmazımız bizim.
3: Vallahi süpermiş. Yani Ali Bey, şimdi şöyle, 1999 yılında ben bir basın organında çalışırken bana şöyle şeyler gelmiş. Demişlerdi ki girişimleri toparlayalım, onların fikirlerine bakalım. Biz de bir duyuru yaptık. İnsanlar fikirleriyle beraber geldiler bize. Tabii o zaman girişimcilik de yok, sermaye de yok ama biz hani konuşalım babında bir şeyler yapmışlardı. Çalıştığım enteresan bir yerde orası. Neyse, bana şey diye gelmiş adamın bir tanesi, geldi dedi ki ya benim çok iyi bir fikrim var. Bunun için de 50 bin dolara ihtiyacım var ama bu çok büyük şey getirecek. Peki dedim, fikriniz de? Adri, bunu size söyleyemem. Kusura bakmayın dedi. Yani biz o günlerden geldik bugünlere.
4: Biz hala bunu yaşıyoruz bazen,
3: eyvah,
4: biliyor musunuz?
3: Eyvah.
4: Yani bizde bile oluyor yani, işimiz bu. Her zaman %100 gizli konuştuğumuz her konu, takdir edersiniz ki.
3: Evet.
4: Ki bize haftada 80'den fazla başvuru var.
3: Aynen.
4: Ama hala benim bir fikrim var. Çok para kazanacağız. Nedir? Anlatamam diyen arkadaşlar oluyor. Evet, tabii oradan susup kalıyoruz biz.
3: Peki ne yapmamızı bekliyorsunuz değil mi? Yani size para verelim, inşallah kazanır mı diyelim.
4: Nasıl
3: yani?
4: Güven? Zaten güven olmazsa, zaten güven bu işin ilk adımı, öyle değil mi? Birbirine güven, iki taraf olması gerekiyor. İşte bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz ne yaptığımızı, ne ettiğimizi. Onları daha rahatlatmaya çalışıyoruz.
3: Peki 15 yılda girişimcilerin ne kadar değiştiğini size sorsam, hani böyle bir geçmiş şeyi yapsak.
4: Çok değişti. Yani öyle böyle değil. Örneğin biz, çok iyi hatırlıyorum ben 2011-2012 senelerinde hep şey diyorduk. Bakın, Türkiye çok güzel, denemek için düşünün çok iyi ama hiçbir şekilde burada kalmayın, lütfen dünya çapında düşünün diyorduk arkadaşlara. Evet. Artık bunu söylememiz gerekmiyor. Artık herkes bunun farkına vardı. Ben bu teknoloji oyununu biraz da şeye benzetiyorum. Olimpiyatlara benzetiyorum. Sizin Türkiye şampiyonu veya işte İstanbul şampiyonu olmanızın hiçbir anlamı yok olimpiyatlarda.
3: Evet. Bu arada
4: dünya çapında olmanız gerekiyor ya.
3: Mühim olan liderlik değil, şampiyonluk deriz bir de. Nihai olarak siz ne yapabiliyorsunuz
4: onu? Dünya şampiyonluğu. Yani evet, bizim amacımız o. Yani tabii ki çok değerli Türkiye'de büyük olan insanlar, fakat bizim işte bizim derdimiz de o. Biz bunu nasıl dünya şampiyonu yaparız? Onunla dertleniyoruz her gün.
3: Peki hep bizim böyle acaba ne yapacaklar dediğimiz bir X kuşağı vardı, 2001 doğumlular. Onlar şimdi yavaş yavaş ele avuca gelmeye başladılar. Onların girişimcilik kafası değişik mi?
4: Onlar bizden çok daha ileride bazı konularda. O yüzden çok seviyorum. Bana çok büyük enerji veriyorlar. Destek olunması gereken birkaç yerleri var. Evet. Biz de o tecrübeye sahip olduğumuz için o tecrübeyi masaya getirmeye çalışıyoruz.
3: Peki girişimcileri konuştuk ama son olarak ben size şeyi de sorayım ya, yatırımcıları da sorayım. Onlar 2010'lardan bu yana nasıl değiştiler?
4: Ya bazı şeyler çok değişti ama bazı şeyler tabii yavaş değişiyor. Ben çok memnunum çünkü biz 2011'de 12'de kurulduğumuzda başka kimse yoktu Türkiye'de.
3: Evet, evet.
4: Şu anda çok daha fazla fon var. Çok değerli arkadaşlar yeni fonlar kurdular ama hala yeterli değil. Çok daha fazla ihtiyacımız var. Türkiye çapındaki bir ekonominin yıllık duyduğu erken aşama ve teknoloji yatırımı yaklaşık 10 milyar dolar. Hmm. Biz iyi bir senede 1 milyar doları geçiyoruz. Yani daha 9 milyar dolarlık yer var burada. O yüzden çok daha akıllı fikirli insanın buraya gelmesi ve çok daha farklı fonlar, belki çok daha özellikli fonlar kurması gerekiyor diye düşünüyorum.
3: Peki özellikle de şunu sormak istiyorum. Şimdi ben herkesle konuştuğumda bunu soruyorum. Diyorum ki ben size bir sihirli değnek versem, bu sihirli değneği istediğiniz yere dokundurup istediğiniz şeyi değiştirebilme gücünüz olsa. Ya özellikle hani regülasyonlar, kanunlar vesaireler tarafında değişmesi gereken bir şey var mı, yoksa hani bırakın dağınık kalsın mıdır?
4: Regülasyon ve kanunlar aslında elbette bakılır, fakat benim çok fazla bilgim olmayan konular. Fakat benim değiştireceğim tek şey olsa bizim coğrafyamızda, evet, fırsat maliyeti kavramını herkesin ruhuna zikrederdim. Çünkü ben nedense çoğu zaman bizim kültürümüzde fırsat maliyetinin pek düşünülmediğini düşünüyorum. Yani bugün neyi kaçırdığımızı, neyin peşinde koşmadığımızı, neyi masada bıraktığımızı başkasına pek düşünmediğimizi düşünüyorum. Çünkü düşünsek çok daha fazla çalışırız ve çok daha büyük ölçekli düşünürüz diye bir fikrim var.
3: Vallahi süpersiniz. Ali Bey, bu arada ben hani buradan size de şeyi söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Yani biz burada dediğim gibi her hafta en az 3-4 girişimciyi mutlaka çıkartıyoruz. Çıkartma sebebimiz onları tanıtmak, evet, ama bir yandan da hani onların başarabildiği şeyleri anlatınca insanlarda bir başarma güdüsü ivmeleniyor sanki. O yüzden doğru de hani sizinle de bunları yapalım. Mutlaka o şeyleri, firmaları, o girişimleri, o cıvıl cıvıl pırıl pırıl insanları çıkartalım, burada konuk alalım.
4: Seve seve. Ben özellikle beyaz yakalı arkadaşlarıma canları sıkıldığı zaman gelin bizim ofise diyorum. Gelin dinleyin ben kimlerle tanışıyorum her gün bu coğrafyadan çıkan. Çünkü bir tanesini dinleseniz bile sahiden dünyaya bambaşka bakıyorsunuz. Gününüz aydınlanıyor bir anda. Biz de mutlaka size daha fazlalarını gönderelim.
3: Vallahi gönderin. Bu mikrofonlar sizin, bu mikrofonlar girişimcilerin. Çünkü bizi onlar yarına taşıyacak. Yani şu anda olan böyle altın borsası ya da vesaire değil yani. Bizi onlar götürecekler bir yere. Ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için, bu samimiyetiniz için.
4: Teşekkür ederim her zaman. Güzel bir hafta dilerim.
3: Saygılar efendim. Çok sağ olun.
4: Görüşmek üzere.
3: Evet efendim, 212 kurucu ortağı Ali Karabey gerçekten de yani 15 yılın bu bayağı bir süresinde onlara girenlerle çıkanlarla konuşma fırsatım oldu. Onlarla bizzat konuşma fırsatım oldu. Yani Türkiye'nin başarı öykülerinden, önemli başarı öykülerinden bir tanesi. Şimdi efendim bir diğer tarafa geçelim isterseniz. Hattımızda İdea Üniversel'den Evrim Aykan var. Merhabalar.
5: Merhabalar.
3: Merhabalar efendim.
5: Hayat Bey, nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, siz de iyisiniz inşallah.
5: Ben deyim, çok teşekkür ederim.
3: Valla hemen isterseniz sizi ve İdea Üniversitesi'ni tanıyarak başlayalım. Konumuz ışık tutsun, orada konuşacağımız çok şey var.
5: Tamam, başlayalım. Evrim Aykan ben. IDEA Universal Derneği'nde proje yöneticisi olarak görev yapıyorum. IDEA Universal Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği. Yaklaşık 7 yıldır bu uluslararası kalkınma projelerin üzerine çalışıyorum. Dernekte kariyerime gönüllü olarak başladım. Ama bugün özellikle sürdürülebilir kalkınma, çevre, eğitim ve Avrupa Birliği destekli uluslararası projelerin yönetimi üzerine çalışıyorum. Aslında ben bir tasarımcıyım. Endüstri ürünleri tasarımcısıyım.
3: Çok güzel.
5: Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunuyum. Uzun yıllar mekan tasarımları üzerine çalıştım. Fakat 2018 yılında Hayri Dağlı ile yollarımız kesişti. Ve ben de bu alana, sivil topluma kaymış oldum böylece.
3: Valla bu sivil toplumu tam bilemiyorum. Neden bilemiyorum? Çünkü aslında yapılan şey hani belli bir şeyi bir grubu korumak, kollamak ya da bir yerlere getirmek değil. Aslında bütün dünya için çalışıyorsunuz siz. Yani Afrika'da bir şey yaptığınız zaman aslında o kelebek etkisiyle bütün dünyayı etkiliyor. Ben böyle
5: mutlaka
3: düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
5: Çok haklısınız, mutlaka öyle. Yani bir çocuğu dönüştürdüğünüz zaman dünyanın bütün çocuklarını dönüştürmüş oluyorsunuz aslında. Bir yere kalkınma götürdüğünüzde aslında dünyayı kalkındırmış oluyorsunuz. Biz de bu felsefeyle yola çıktık ve devam ediyoruz yolumuza.
3: Peki o zaman biraz detaya doğru inelim isterseniz izninizle. Yavaş yavaş konunun detayına
5: tabii
3: doğru
5: ki
3: gelelim. Şimdi mesela şey vardı sizin, ekosistem projesi, ESTEM diyordunuz siz ona değil mi efendim?
5: Evet, evet, evet. Projemizin uzun adı Empowering Children for Environment Sustainability Through ESTEM diye geçiyor.
3: Evet.
5: Bu bir Avrupa Birliği tarafından desteklenen Interreg Next Black Sea Basin program kapsamında hayata geçirildi ekosistem projesi. Dört ortaklı bir proje. Türkiye'de Idea Universal lider kuruluş. Diğer ortaklarımız Yunanistan'dan üniversite, Bulgaristan'dan Okyanus Enstitüsü ve Ukrayna'dan da Association of Business Support Centers diye geçiyor.
3: Evet.
5: Bunlar da diğer ortaklarımız. Projemiz 2024 yılında Temmuz ayında başladı. İki yıldır yaklaşık projemizi sürdürüyoruz. Ve Kasım 2026 itibariyle 2 yıllık pilot uygulamamızı bitireceğiz.
3: Süper.
5: Projenin aslında amacı, hedefi çocuklara çevre bilincini aşılamak ve geleceğin sürdürülebilir dünyasını hazırlamak bizim amacımız. Aslında bu bir sadece proje değil, geleceğin nasıl şekilleneceğiyle ilgili çalışmalarımızı anlatacağım size. Çocuklara
3: lütfen
5: çevreyi çocuklara çevreyi anlatmanın ötesinde onları çözüm üreten bireyler haline nasıl getirebiliriz sorusuna biz cevap aradık 2 yıldır.
3: Yani arılar ortadan kalkmasın, fok balıkları öldürülmesin filanın ötesine geçmek artık gerekiyor günümüz zamanında değil mi efendim? Yani ekosistem deyince herkesin aklına kutup ayıları ölmesin geliyor, o değil yani.
5: Asla değil. Asla değil. Yani çocuklarımızın, şimdi iklim krizi ve çevresel sorunlar artık geleceğin değil, bugünün meselesi değil
3: aynen
5: mi?
3: Öyle, aynen.
5: Bunu biliyoruz. Bu nedenle çevre eğitimi erken yaşta başlamalı. Dolayısıyla çocuklardan başladık bu bilinci yerleştirmeye. STEM eğitimleri aslında bilinen eğitimler. Science, Technology, Engineering, Matematik baş harflerini almış
3: evet, evet,
5: bir eğitim sistemi. Fen bilimleri üzerine yoğunlaşıyor STEM eğitimi. Ama bizim proje teknoloji ve mühendisliği bir araya getiriyor ama ekoloji özelinde, çevre odağında bu proje çocukları eğitiyor. Biz de projemizin sloganını şöyle koyduk: geleceğin ekoliderlerini yetiştiriyoruz.
3: Çok güzel. Peki bunun için çocuklara ne veriyorsunuz efendim? Nasıl bir eğitimden geçiyorlar?
5: Şimdi eğitim modüllerimiz var bizim. Akademisyenler tarafından hazırlanmış, tasarlanmış 6 eğitim modülümüz var.
3: Evet.
5: Başlıkları biyoçeşitlilik, toprak, su, hava, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi şeklinde başlıklardan oluşuyor. Bu temelde hands-on öğrenim eğitimi veriyoruz. Yani derneğimizin binasında 2 tane laboratuvar kurduk yine
3: çok
5: proje
3: güzel
5: kapsamında. Oraya haftanın belli günlerinde çocuklar okul sonrası ya da hafta sonları eğitim almaya geldiler. Çeşitli ekipmanlarımız var. Deney yapabilecekleri ekipmanlarımız. Örneğin su kirliliğini filtre edebiliyorlar. Temiz su elde edebiliyorlar filtreleme yöntemiyle. Hava kirliliğini ölçebiliyorlar. Bu tarz eğitimler aldılar. 6 modülü de tamamlayan çocuklarımıza sertifika verdik. Eko liderlik sertifikası verdik. Sonrasında da bu eğitimleri tamamlamış olan çocuklarımızla yine tasarım odaklı düşünme eğitimleri yaptık. Bu da çok kıymetliydi. Design thinking yaklaşımıyla gerçek çevresel problemlere çözüm üretmelerini sağladık.
3: Çok güzel.
5: Yani prototiplerini geliştirdiler. Bilimsel düşünceyi somut çıktılara dönüştürdüler. Ve biz geçen ay Haziran 2026'da da Kadıköy'de Milli Eğitim Müdürlüğü ile, Kadıköy Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber bir çevre festivali, çevre ve bilim festivali
3: evet,
5: organize
3: yani
5: ettik.
3: Evet, evet.
5: Bu festivalde de eğitim sonucunda ortaya çıkan projeleri, prototipleri sergiledik festival kapsamında.
3: Nasıl prototiplerdi efendim onlar? Yani bu çocuklar bu uyanma yaşandıktan sonra nereye doğru yöneliyorlar, nasıl yöneliyorlar?
5: Kesinlikle evde başlıyor mesele.
3: Aa, çok güzel.
5: Öncelikle çocuk anne babayı eğitiyor.
3: Ay ne güzel.
5: Evet. Geri dönüşüm mesela, mutfak atıklarından geri dönüşüm nasıl sağlanabilir? Bu konuda kendilerini geliştirdiler. Çok güzel çözümler sundular. Bahçeleri varsa eğer ya da okul bahçeleri varsa eğer akıllı sulama sistemleri geliştirdiler. Su tasarrufu nasıl yapılır, buna odaklandılar. Çok güzel 14 tane projemiz çıktı ortaya. O çıkan projeleri sergiledik. Ziyaretçilerimiz geldiler, baktılar, değerlendirdiler. Uzman jüri değerlendirmesi sonucunda da 3 tane en başarılı projeyi seçtik.
3: Aynı güzel.
5: O 3 proje Eylül-Ekim ayında inşallah Yunanistan'da çevre ve uluslararası çevre ve bilim festivaline katılacak. Ve diğer ortaklarımızın projeleriyle beraber diğer çocuklarımız orada buluşacak. Bütün Ukrayna'dan, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan gelen çocuklar orada Türkiye'yi temsil edecekler.
3: Süper bir şey bu. Evrim Hanım, bir de size şunu soracağım. Şimdi genel yaygın bir konu var. Özellikle işte Z kuşağından alfa kuşağı, hani elinden telefon düşmeyen, başka bir şeyle ilgilenmeyen, dünya sorunlarına duyarsız filan gibi yaftalamalar var. Evet, tamam, bunlar bir kenarda dursun. Peki gerçekten siz bunları yaparken iş böyle mi ilerliyor?
5: Benim tanık olduğum şey tam tersiydi açıkçası.
3: İşte ya, elinden telefonları alamıyoruz falan değil. Hayır, biz onlara doğru şeyi veremiyoruz ki elinden telefonu almak için.
5: Kesinlikle, kesinlikle. Ya o imkanları çocuklara sağlamak gerekiyor. İşte bizim gibi kuruluşların bu tarz projeler yürütmesi ve bunu çocuklara, kalkınmaya, halka sunması aslında bunu teşvik eden projeler. Okulların işbirliği de çok önemli burada. Eğitim kurumlarının da işbirliği çok önemli. Dolayısıyla benim tanık olduğum süreçte çocuklar evet çok akıllılar, teknolojiye çok meyilliler ama bunu çevre odağında birleştirmek ve buraya farkındalığını aktarmak da çok mümkün. Deney yapabilmesi çocuğun çok mümkün ve ortaya tasarım çıkarıp bir ürün çıkarması çok mümkün. Teoride kalmamalı hiçbir şey. Dolayısıyla bu tarz projelerin ve imkanların çoğaltılması çocukların ilgisini ve odağını buna çekecektir. Zaten buna çok açıklar.
3: Süper ya, süper. Yani dediğim gibi bizdeki ön yargılar şey, hani o çocuk orada 3 puan almadan bizimden konuşmaz, yemek masasına oturmaz bakış açısı var. Hayır, biz onlara doğru motivasyonu, doğru şeyleri veremiyoruz diye düşünüyordum ben hep. Siz de bunu doğruladınız sonuçta.
5: Evet evet, öyle, gerçekten öyle. Oyun bile tasarladılar bizim bu eğitimlerin sonucunda. Ama o eğitimde o oyunda mesela geri dönüşüm malzemelerini ayrıştırmayı öğreniyorsunuz.
3: Çok güzel. Hani, çok güzel. Evet.
5: Bu minvalde projeler çıkmıştı ortaya.
3: Hepsi ileriye doğru. Peki sizce bu eğitimler, şimdi dediniz ya siz pilot projeleri tamamladık diye, bunları çoklamak, eğitim kurumlarına yayabilmek, ülke geneline, hatta işte Avrupa Birliği dediniz, oralara yayabilmek mümkün olacak mı?
5: Tabii ki olacak, inşallah bunu hedefliyoruz. Şimdi
3: sonuçlar bunu gösteriyor mu, yani hani sizin pilot proje sonuçları?
5: Tabii ki gösteriyor. Yani biz bunu taahhüt de ettik sürdürülebilirliğini sağlamak açısından. Eğitim kurumumuz açık kalacak, eğitim merkezimiz açık kalacak. Ve belli sınırlar içindeydi. Yani Avrupa Birliği projesi olduğu için Kadıköy kapsamındaydı, yaş aralığı vardı. 8-15 yaş aralığında çocukları alıyorduk. Evet. Şimdi bunları da ortadan kaldırdığımızda çok daha geniş kapsamlı erişebilir olacağız çocuklarımıza. Dolayısıyla bölgelerde yayılacaktır. Yani sadece İstanbul'da olmak zorunda değil. İstanbul dışında da birçok şehirde bu yaygınlaştırılabilir. Çok diğer güzel ülkelerde de üstelik yaygınlaştırılabilir.
3: Harika. Vallahi bunun sonuçlarını bekliyoruz ama ben önden size şunu sormak istiyorum. Yani gerçekten de pilot projesinden geçmiş çocukları geçmeden önceki halleriyle kıyasladığınızda nasıl bir gelişme görüyorsunuz?
5: Tabii ki ölçme değerlendirme yaptık. Başlamadan önce çeşitli anketler ve sorular yapmıştık çocuklarımızla beraber ve bu eğitimleri aldıktan sonra, bu 6 modülü tamamladıktan sonraki davranış değişikliklerini ölçebileceğimiz çeşitli sorular sorduk ve anketler yaptık. Evet. Aradaki fark, yani çok çok çok güzeldi aradaki fark. Materyali tanıyabilmesi mesela, yani ayrıştırmada, çöp ayrıştırmada neyin ne olduğunu bilebilmesi fark yarattı mesela. Yani ya da toprağın içindeki mineralleri ayrıştırabilmesi. Bunlar öğrendiği şeyler ve bu ölçme değerlendirmede de ortaya çıktı.
3: Yani ben oradan mesela şeyi düşünüyorum. Toprağın içindeki minerallerin ayrıştırabilen bir çocuk o toprağın üstüne ev dikmek yerine o toprağa tarım arazisi olması için daha çok çaba gösterir. İlerleyen mutlaka, yaşlarında, 20'li yaşlarında mesela.
5: Mutlaka. Düşünün 8 yaşında öğreniyor çocuk bunu.
3: Evet. Yani. Keşke biz şu andakilere 8 yaşında bunları öğretebilmiş olsaydık. Ah efendim, keşke daha önce başlasaydınız bu işlere.
5: Hiçbir zaman geç değil. Hiçbir
3: kesinlikle
5: zaman.
3: Her şey sıfırdan büyüktür. Vallahi sizi tebrik ediyorum. Bu konuda ileriye doğru atılmış her adımı da sizlerle beraber takip edeceğiz. Lütfen bizi uyarın efendim ve bunları konuşalım yine karşılıklı.
5: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Davetiniz çok kıymetli. Beni burada konuk olarak ağırlamanız beni çok mutlu etti. Bu fırsatı vermeniz çok mutlu etti beni. Çok sağ olun.
3: Saygılar efendim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
5: Sevgiler. Hoşça kalın.
3: Evet, Idea Universal'den Evrim Aykan'la konuştuk efendim. Çocuklarımıza işte bir yerden başlamamız lazım. Neyse, bir yerden başladık artık çocuklarımıza. Yani ellerinden telefonu almanın da en kolay yollarından birini Evrim Hanım bize anlattı. Efendim şimdi bir diğer konumuza geçelim, hemen konuğumuza merhaba diyelim. Hattımızda kurumsal esenlik ve bütünsel sağlık yönetimi danışmanı Elif Erkin var. Merhabalar Elif Hanım.
6: Merhaba, nasılsınız? Merhaba.
3: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
6: Ben de iyiyim, çok teşekkürler.
3: Valla esenlik kelimesinin altı o kadar dolu ki böyle sanırım ben sizi burada beraber konuşmaya başlasak bir 3-4 gün sürer program.
6: Kesinlikle sürer, yetmeyebilir de.
3: Evet ya, esenlik şeyinde böyle girince şimdi biraz sizin konularınızı genel çerçevesiyle bize anlatırsanız oradan detaya doğru gidelim isterim ama herkesle aynı seviyeye gelelim derim.
6: Tabii ki, seve seve. Şimdi aslında yıllardır biz hep hastalık yönetimini konuşuyoruz, evet, biliyoruz ve hastalıklarımızı yönetmeye çalışıyoruz. Böyle öğrenmişiz, böyle gelmiş, süre gelmiş. Halbuki sağlık yönetimini hayatımızın göbeğine almamız gerekiyor. Bütünsel sağlık yönetimi diyoruz buna. Sadece beden sağlığımızla değil, zihin sağlığımızı, sosyal ilişkilerimizi de birlikte yönettiğimiz zaman aslında daha sağlıklı bir yaşam için hazır oluyoruz. Bunu sadece bireysel olarak değil, kurumsal olarak da yönetmemiz önemli. Zaten kurumsal esenlik de tam olarak bunu hedefliyor. Stratejik bir şekilde çalışanlar hasta olduğunda elbette özel sağlık sigortasıyla, devlet hastaneleriyle, şirketler onların yanında oluyor ama daha verimli çalışmaları, performanslarının daha iyi olması, daha yüksek enerjiye sahip olmaları, daha mutlu olmaları için yanlarında olmaları kurumsal esenlik çatısının altında birleşiyor diyebilirim özetle.
3: Tabii biz konuşurken hep şey diye konuşuruz, işte hasta olursam bize kim bakacak? Yani onun evet, yerine hasta olmamak için bize kim baksa diye konuşsak mesela, yani hasta olmamak için neler yapılsak desek sanırım tabii, bir adım daha ileriden başlayacağız. İki gol avansla başlayacağız yani maça. Ama işte biz ona çok bakmıyoruz. Bir de şimdi biz tabii bireylerden bahsediyoruz ama kurumlar için o çok daha önemli bir yerde değil mi efendim?
6: Kesinlikle öyle. Yani 2026 yılında yapılan araştırma verilerine baktığımızda Türkiye'de mesela Korn Ferry'nin araştırması şunu söylüyor. %80'i şirketlerin tüm çalışanlarına bir şekilde sağlık sigortası sunuyor. Evet. Ve hani %71'i de çalışanların bu poliçelerden memnun. Ama bu dediğim gibi hastalandığımız zaman kullanacağımız bir güvence, evet, bizim için. Öte yanda şirketlerin sadece %34'ü çalışan esenliğini destekleyen stratejik bir kurumsal yapıya sahip. Yani %66'sının bu henüz gündeminde dahi değil maalesef. Halbuki bu konuyu gündemine alan şirketlerde yine yapılan araştırmalar her bir dolarlık yatırımın 4 dolar olarak geri geldiğini gösteriyor.
3: Para kazanıyor yani, bayağı bir yatırım bu.
6: Kesinlikle yatırım, çünkü devamsızlık azalıyor, performans artıyor, verimlilik artıyor. Çalışanlar kendilerine değer verildiğini hissettiği için şirkete olan bağlılıkları da artıyor. Bütün bunlar da aslında nakit demek. Günün sonunda finansal bir yatırımın karşılığını almak demek.
3: Yani aslında hani şey denir ya, en çok şirketler kazancını satarken değil, satın alırken yaparlar diye. Bu burada aynı durum söz konusu sanırım.
6: Kesinlikle çalışanlar için yaptığı yatırımlarda da bu böyle. Yani şimdi öyle dönemlerden geçiyoruz ki mesela zihin sağlığımızı korumak için bilinçli hareket etmemiz lazım. Hı. Hani dediniz ya, bize kim bakacak yaşlandığımızda ya da hasta olduğumuzda. Aslında bize yine biz bakacağız. Evet. Kendi sağlığımızın CEO'ları olmamız lazım. Bu işi ciddi bir şekilde, bilinçli bir şekilde yönetmemiz lazım. Bugün rakamlar %27 çalışanın, yani her 3 çalışandan birinin son bir yılda zihin sağlığı sorunları nedeniyle izin kullandığını söylüyor.
3: Ne kadar büyük bir rakam bu efendim?
6: Çok yüksek ama genç çalışanlarda bu oran %42'ye çıkıyor. Yani biliyorsunuz Z jenerasyonuna, 2000 sonrası doğan gençlere kaygı jenerasyonu da deniyor. Çünkü evet, çok zor dönemleri yaşadılar. Tam da böyle ergenliklerine denk geldi. İşte o pandemi, maalesef, ekonomik kriz vesaire. Çalışanlar bu desteğe ihtiyaç duyuyor. Şimdi bunu siz şirket olarak karşıladığınız zaman elbette ki karşılığını da alıyorsunuz.
3: Oluyorlar yani, değil mi? Şirketler gerçekten de buraya bir koyuyorlarsa bunun dördünü alıyorlar geriye.
6: Kesinlikle öyle. Şimdi Gallup mesela çok geniş kapsamlı küresel araştırmalar yapan bir şirket biliyorsunuz. Evet. Onun verileri şunu gösteriyor. 2025'te çalışan bağlılığı dediğimiz, yani ben kalırım şirketimde çalışırım gözüm dışarıda değil diyen çalışan oranı %20. Bu şu demek, her 5 çalışandan 4'ü yarın gidebilir. Bu da doğal olarak ekonomiye bir negatif etki yaratıyor. Yani kesinlikle, 10 trilyon dolar olarak görüyorlar bu düşük bağlılığın küresel ekonomiye tehditini.
3: Dünyadaki açlığı ortadan kaldırabilecek bir rakamdan bahsediyoruz bu arada.
6: Neredeyse. Bir yandan da hani gözüm dışarıda giderim diyenlerin yanında daha da tehlikelisi bana göre mutlu değilim ama kalırım ne uğraşacağım diyenler. Yani mevcut durumlarında, pozisyonlarında tükenmişlik yaşayanlar, hani bir adım daha fazlasını yapmayayım da bugünü idare edeyim diyenler, bu elbette ki desteklenmesi gereken bir durum. Çünkü siz zaten maaş ödüyorsunuz bu çalışanlarınız için. Evet. O zaman neden iyi hissetmesinler, neden daha verimli çalışmasınlar? Hani artı bir üzerine koyabilecekken neden kenarda oturup neyse bugünü de atlattık diye düşünsünler.
3: Kesinlikle.
6: Yani tamamen finansal, ekonomik katkıları artık ölçülebiliyor kurumsal esenlik çalışmalarını.
3: Ya siz bu konuda bir de hani kitapta yazdınız. Ben de keyifle okuyorum kitabınızı,
6: evet,
3: bu arada.
6: Çok teşekkür ederim.
3: Mesela hani Türkiye'deki, özellikle Türkiye kapsamında en önemli sorunlardan birini ve onun hızlı çözüm yolunu söyleseniz bize. Hani bunları şöyle yapsalar Türkiye'de ekonomi yüzde şu kadar bir şey olur diyebileceğiniz bir alan var mı?
6: Şöyle, yani tabii ki Türkiye'de ekonomiyi düzeltmenin...
3: O ayrı, yok yok, yani katkı olarak söyleyeyim. Düzeltmek, evet, hemen evet, sildim o kelimeyi kafamdan. Git dedim.
6: Zor ama neden olmasın. Şunu söyleyebilirim, yani bugün baktığımız zaman tıptaki gelişmelerle birlikte, özellikle yapay zekanın da katkısıyla çok hızlanan teknolojik çalışmalarla birlikte aslında çoğu hastalığın çözümü bulundu. Hemen hemen hepsininkinin de bulunacağını iddia ediyor bilim insanları. Evet. Hatta biliyorsunuz ben podcast de çekiyorum. Sağlıklı, evet, podcast adı altında uzmanlarla bir araya geliyorum. En son Profesör Doktor Derya Unutmaz oraya dahil olduğunda dedi ki 2040'ı gören 120 yaşını rahatlıkla görecek. Ama tabii farklı şirket buluşmalarında, seminerlerde şu soruyu ben hep soruyorum. Kimler 100 yaşına kadar yaşamak ister? Ve aldığım yanıt maalesef en fazla %10 oluyor evet diyenler.
3: Evet.
6: Kalan hemen şunları sıralıyor peşine. Elden ayaktan düştükten sonra ne anlamı var? Aklım gittikten sonra ben ne, evet, yapayım yaşamayı? Arkadaşlarım ölecek, ben yaşasam ne olur? Ve de tam da sorduğunuz gibi, ya ekonomik olarak ben ne yapacağım, nasıl geçinirim 100 yaşına kadar?
3: Evet.
6: O yüzden bizim ne yapmamız lazım madem yaşayacağız? İşte kendi sağlığımızın CEO'su olmamız lazım. Bir kere herkesten önce, şirketimizden de önce kendi kendimize bedenen, zihnen ve ilişkilerimiz açısından nasıl daha iyi olabiliriz düşünmemiz lazım. Bu da tabii gün boyu eminim siz de bu saate kadar onlarca kişiye sordunuz bu soruyu ama kendinize en son ne zaman sordunuz merak ediyorum. Nasılsın sorusuyla başlıyor. Soruyu kendi kendimize sormayla başlıyor.
3: Çok güzel. Gerçekten, soru hiç sormadım. Yani ne yalan söyleyeyim.
6: Değil mi? Gerçekten nasılım? ben 2 senedir soruyorum. Her sabah 5 dakika kendinize ayırın, şöyle bir köşeye çekilip gerçekten nasıl hissediyorum? Bedenimde bir yerde ağrısızlığı var mı? Ruhumda telaş, kaygı, umut, mutluluk ne var? Etrafımdaki ilişkiler benim yaşamıma katkı mı sağlıyor yoksa beni aşağıya mı çekiyor? Bu soruyla başlıyor her şey ve bireysel olarak, kurumsal olarak buraları iyileştirmek için küçük küçük adımlar attığımızda aslında büyük değişiklikler oluyor. Yani her gün 10 bin adım atmamız gerekmiyor ama bir adım bile atsak sırf uykumuzla ilgili ya da beslenmemizle ilgili kendimizi biraz daha iyi hissettirecek. Bunun ekonomiye de doğrudan yansıması var. Çünkü iş performansımıza doğrudan yansıması var.
3: Evet, evet, evet. Yani işte burada aslında en başta girdiğimiz yere bir tam tur atıp gelmiş olduk. Esenlik evet. Kelimesine tekrar kavuştuk değil mi efendim?
6: Kesinlikle öyle. Yani bugün küresel olarak yine kaynaklar gösteriyor ki yaklaşık yıllık 190 milyar dolar tükenmişliğin maliyeti var. Yani hem sağlık gideri, gidilen doktorlar, yapılan tahliller, tetkikler, psikolojik danışmanlık ücretleri, hem de kaybedilen o verimlilik maliyeti, yani devamsızlık nedeniyle ya da o gün işte olup da performe edememekten kaynaklanan. O yüzden bu tükenmişliği çözmemiz lazım. Çözmek için de yine bireylere döneyim ama kurumlarda da bu çok önemli ve burada liderlere iş düşüyor. Bireysel olarak bir kere hiçbir şeyi normalize etmememiz lazım. Bir bedenimiz bir sinyal veriyorsa bize ki önce fısıldıyor, sonra bağırıyor, en sonunda bakıyor ki dinlemiyoruz, bizi yatırıyor. O sinyalleri dinlememiz ve kendimize birazcık şefkat göstermemiz lazım. İşte şirketler tarafında da aynı şeyi liderler yapmalı. Yani bu liderin sorumluluğu, çalışanlarının, ekibinin esenliğini düşünmek, onlara da nasılsın diye sormak, hatta kendi sağlığını yöneterek onlara rol model olmak. Ama biz maalesef ki tam tersi hep böyle işte kendimizi zorlamayı, dayanmayı güç zannettik yıllarca. Evet. Gece geç yatıp sabah erkenden işimizin başında olmayı, halbuki biyolojik bankamızdan yiyoruz yani ve sonrası katmer katmer faiz ödüyoruz.
3: Ben hiç konuşmayayım o konuda peki. Oralar biraz sakat
6: belki
3: konuda.
6: Belki bugün bir şeylerin başlangıcı olur.
3: Hayırlısı diyelim.
6: Başlayın.
3: Bir bilim kurgu film seyretmiştim. Bu söylediklerinizle çok enteresan uyuşuyor aslında. İşte robotu anlatıyorlar. Robotun elini işte ateşe sokunca çekmesi üzerine bir şey yapmışlar. Diyor ki abi neden böyle yapıyorsun ki, robot niye elini ateşe sokunca çeksin? Adam diyor ki robotun elini ateşe sokunca canının yanma hissini bizim ona verme sebebimiz aletlerin bozulmaması için diyor. Çünkü yani ateşte elini uzun süre tutarsa eli bozulur diyor. Onun için de ağrılara duyarlı yaptık biz robotu diyor. Şimdi biz insanlar olarak bunu şey yapıyoruz. Ağrıyor ya geçer ya diyor. Hayır, o bir aslında ya. Alarm mesajı. Bir şeylerin ters gittiğinin mesajı değil mi?
6: Kesinlikle öyle. Yani şimdi düşünün, siz bana diyorsunuz ki ya Elif çok yorgun uyanıyorum. Kaçta yatarsam yatayım. Evet. Sabahları yorgun uyanıyorum. Evet. Ben de diyorum ki gerçekten ben de öyleyim. Her sabah yorgun uyanıyorum. 9'da da yatsam, 10'da da yatsam. Bunu ben de söylediğim an normalleştiriyoruz. Bu sefer ne başlıyor? Türkiye'deki sorunların %90 sebebi mevsim geçişidir diyoruz.
3: Gece çok nem varmış o yüzden diyoruz.
6: Aynen öyle. Venüs ileri gidiyor diyoruz.
3: Evet.
6: Normalleştiriyoruz. Halbuki belki bende Hashimoto var. İşte. Belki sizde başka bir şey var. Evet. Ve çok kolaylıkla çözebileceğiz bunu ve yaşam kalitemiz yükselecek. Evet. O yüzden zaten liderlere de çok önemli bir rol düşüyor.
3: Evet, evet, evet. İşte biz de kendi liderimiz, sizin söylediğiniz gibi kendi sağlığının CEO'su olursak herhalde işler daha başka bir yere gidecek.
6: Bambaşka bir yere gidebilir, evet. Burada tabii mükemmelliği hedefliyoruz ya maalesef hayatta. Evet. Aslında mükemmel iyinin düşmanı diye söylemiş Amerikalılar sanırım ilk. Çok doğru, yani her şeyi mükemmel yapmamız gerekmiyor. Sadece küçük küçük adımları kendi yaşamımız için attığımızdan emin olmamız ve de bunu sürdürebilmemiz lazım. Yani bir hafta siz her gün bir saat kardiyo yapsanız, ağırlık kaldırsanız, sonrasında yapmayacaksanız günde 10 dakika 15 dakika yapın ama bir yıl boyunca bunu düzenli yapın, katkısı çok daha fazla.
3: Vallahi çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için, özellikle bunları böyle bize bir kere daha hatırlattığınız için. Bunu kimsenin bilmediğini düşünmüyorum bu radyoda, radyoyu dinleyenlerin arasında. Ama sık sık sanırım hatırlatmak gerekiyor. O tekrarlı Çin'in su işkencesi gibi sürekli aynı yere vurmak gerekiyor gibi geliyor.
6: Kesinlikle öyle, kesinlikle çok haklısınız. Bilmek kolay, her yerde bilgi var ama bunu uygulamak, hayatımızın içine katmak çok şeyi değiştirecek.
3: Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için.
6: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.
3: Saygılar.
6: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.
3: Evet, kurumsal esenlik ve bütünsel sağlık yönetimi danışmanı Elif Elkin'le konuştuk efendim. Yani evet, hayatın içinde böyle şeyleri yapıyoruz. Yani mesela ben benim başımdan geçeni söyleyeyim. Sabahları yorgun kalktığınız için ilk başta diyorsunuz ki evet yani geç yattım o yüzden yorgun kalkıyorum. Sonra diyorsunuz erken yatayım. Erken kalkınca da yorgun kalkıyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki madem geç yatınca da yorgun kalkıyorum, erken yatınca da yorgun kalkıyorum, o zaman geç yatayım, daha çok iş yapmış olurum. İşte hayat böyle bir şey, çok acayip. Efendim o zaman hadi son kalan süremizde birkaç haber verelim size. Enteresan haberler tabii ki var bugün de. Çin'in tartışmalı teknoloji stratejisi haberi var mesela. Bunu size vermek istiyorum. Şimdi Çin yönetimi teknoloji sektörünün dış dünyadan mümkün olduğunca bağımsız hale getirmeye çalışıyor. Yani nasıl o işte Washington'ın, o Nvidia'nın gelişmiş H200 yapay zeka çipleri vardı ya, bunun Çin'e satışını kısmen serbest bırakmasına rağmen bu Çinli şeyler çipleri yine istedikleri kadar alamıyorlar. Önce tekrar yasaklıyorlar, sonra yine sınırlıyorlar filan falan, böyle saçma sapan bir dünya var orada. O yüzden de Çinli şirketlerin daha düşük performanslı olsalar bile işte o daha yerli çiplerle, yerli yapay zeka model, yerli derken Çin'in yerlisi yapay zeka modelleriyle Çin merkezli tedarik zincirlerine yönelmesini sağlamayı amaçlıyor Çin. Çin diyor ki abi ben tamam otekilerin çipleri çok iyi olabilir ama ben onlara hiç girmeyeyim, yavaş da olsa kendi işimi yapayım diyor. Bakın burada aslında bize çıkaracak sonuçlar da var Türkiye olarak. Hani biz diyoruz ya böyle 10 bin tane adam yetiştireceğiz. Yetiştirmeyeceğiz abi 10 bin tane adam, 5 milyon kişiye yapay zeka öğreteceğiz. Hayır, biz işte böyle şeylere girmemiz lazım. Bizim strateji belgemizin de bu olması gerekiyor. Çin'in teknoloji alanındaki yükselişi o başlangıçta dışa açıklık sayesinde gerçekleşirken Çin 1980'lerden itibaren küresel ticarete katılıp yabancı teknolojileri özümsedi, öncelikle hızla, ardından devlet desteğiyle işte telekomünikasyon, işte hızlı tren, üretim filan gibi alanlarda yerli endüstriler kurdu kendine. İnternet çağında da işte Çin rejimi işte bilgi akışını denetlemek gibi şeyler yaptı. İşte Google, Facebook, X gibi platformları dışladı ama yerlerine Baidu'yu, Tencent'i, WeChat gibi böyle yerli şirketlerle pazardaki o işin devamlılığını sağladı. Yani onun dışında da tamam, kendi ülkeleri dışında bir etkinlik kuramadılar belki ama işte yine bir şeyler yaptılar. İşte mesela TikTok Çinli ByteDance tarafından geliştirildi ama Çin'de kullanılmıyor. Yani adamlar diyorlar ki tamam ben kullanmıyor olabilirim ama dünyaya bunu verelim diyorlar. Mesela TikTok o sayede dünyada TikTok oldu. Nasıl olduğuna bakarız sonra. Bu Xi Jinping döneminde teknolojik bağımsızlık bir ekonomik hedeften çok ulusal güvenlik doktrinine dönüştü. Bakın burası çok önemli. Ulusal güvenlik doktrini olması. Yani onlar mesela şey demiyorlar. Biz bir tane şey araba yaptık. İşte adını da TOG koyalım. Ondan sonra bütün devlet yetkilileri TOG'u binsinler. Maçlardan önce 1000 tane TOG'u arka arkaya koyalım, yürüyelim falan. Hayır, orada değiller adamlar. Adamlar diyorlar ki işte mesela yapay zeka sektörüne 100 milyarlarca dolar aktarıyorlar. İşte özellikle mesela yarı iletkenlerde tamamen yerli bir tedarik zinciri kurmayı hedefliyorlar. Çok güç bunu bir anda yapmak. Dünya oraya böyle zıp diye gelmedi. Ama oraya doğru adım atıyorlar en azından. Günün birinde orada olacaklar ve bunu herkes biliyor. İşte biz o adımları nasıl olsa yapamayız deyip hiç atmıyoruz. Sıkıntımız burada bizim. Biz derken Türkiye'yi kastediyorum tabii ki. Çinli yapay zeka şirketlerinin en gelişmiş çiplere erişememesi DeepSeek, Alibaba ve Moonshot gibi şirketlerin Amerikan rakipleriyle yarışmasını evet zorlaştırabiliyor. Makale şunu söylüyor, bu okudum size makale diye, Atlantic'ten okuyorum bu arada makaleyi. Çinli yapay zeka şirketlerinin en gelişmiş çiplere erişememesi rakipleriyle yarışını zorlaştırıyor ama dünyanın zaten sahip olduğu teknolojileri büyük maliyetlerle yeniden üretirken sınır ötesi bilgi alışverişinin yaratacağı yeniliklerden de mahrum kalıyor diyor. Yani Peki'nin o içe kapanma eğilimi bir yandan şey hani onları böyle zorlanacakmış gibi gösteriyor ama diğer taraftan da orta uzun vadede bir yere gitme ihtimali yaratıyor onlar için. Bizde şu anda bu ihtimal gözükmüyor. Biz ne yazık ki oradan uzağız. Neyse. Gelelim bir Apple Google haberine. Apple ile Google yapay zeka asistanlarının geleceği konusunda endişeliler. Neden? Avrupa Birliği yüzünden. Klasik. Şimdi Avrupa Komisyonu Apple ve Google'ın dünya çapındaki yaklaşık 5 milyar aktif akıllı telefonu kontrol edip yapay zeka yarışında haksız bir başlangıç avantajına sahip olduğunu söylüyor. Evet öyleler. Sorunun merkezinde Gemini ve Siri gibi asistanların artık yalnızca soruları yanıtlamakla kalmayıp uygulamaları kullanabilmesi ve kullanıcı adına işlem yapabilmesi bulunuyor. Bakın burası da çok önemli. Şimdi siz yapay zekayı ben soru sorayım ve o bu sorulara cevap versin olarak kullanıyorsunuz ama dünyada bu iş nasıl dönüyor biliyor musunuz? Dünyada şöyle oluyor. Mesela Çin bir uygulama şey özür dilerim. Mesela siz bir yapay zekanız var. Bu yapay zeka uygulaması nasıl siz şunun cevabını ver bana demiyorsunuz. Siz diyorsunuz ki benim bilgisayarımdaki ya da cep telefonumdaki şu dosyayı aç. Onunla beraber şunu yap. Onun çıkan sonuçlarını bir iki uygulamaya götür. Onunla beraber bir şeyler yap ve bana oradan sonucu getir. Şimdi bu Avrupa Birliği'nin dijital piyasalar yasası kapsamında Google Temmuz 2027'ye kadar Android'i rakip yapay zeka ajanlarına daha fazla açması gerekiyor bu yüzden. Sadece bunu kendi yaptırtmamalı. Kendi yapmamaları hatta. Şimdi kullanıcılar alternatif asistanları sesle mesela çalıştırabilmeli. Bunlar sesten çalışmıyor. Yani sesle iş yaptıramıyorsunuz. Sesle soru soru cevap alabiliyorsunuz ama ona iş yaptıramıyorsunuz. Benim bilgisayarımdaki şu uygulamaya gir oradan bilmem ne dosyasını al diyemiyorsunuz mesela. Şimdi Google ile Apple bu taleplerin güvenlik ve mahremiyet riskleri doğuracağını savunuyor. Google diyor ki ya tamam ben bunları yaptırıyorum ama ben çok dürüstüm diyor. Çok güzelim diyor. Ben hiç kötü bir şey yapmam ki diyor Google ile Apple mesela. Ama diyor onu başkasına verirsek onlar kötü hep diyor. Hep kötülükler düşünüyorlar onlar diyor. Ben yapmazsam onlar yaparsa dünya çok kötü bir yer haline dönüşür. Bizim bütün bilgilerimizi her şeylerimizi çalarlar diyor. İşte sıkıntı burada başlıyor. Çünkü bugün Google bilgisayarınıza mesela bir uygulama koyuyor. Chrome kullanıyorsanız eğer, yapay zeka kullanıyorsanız mesela orada sizden 1 GB'lık, 2 GB'lık yer alıyor ve onları kendi içinde işlemeye başlıyor. Sizden aldığı bilgileri çatır çutur orada işliyor filan. Kimse buna bir şey diyemiyor. Neden? Çünkü Google ben çok temizim diyor. Ama temizim dedi. Nasıl inanmayız biz buna diyoruz biz. İşte başkaları hep kirli. Ama işte böyle olunca da biz Google'la Apple ekseninin dışına çıkamıyoruz efendim. O arada sıkışıp kalıyoruz. Böyle kalıyoruz yani. Bakalım. Tartışmanın özünde aslında rekabetle güvenlik arasında oldukça gerçek bir bu arada bir çelişki bulunuyor. Evet yani herkes iyi değil ama Google ve Apple da en az herkes kadar kötü. Hiç kıvırıp kıvırmayalım bakın. Hiç kıvırıp kıvırmayalım. Hepsi bunların birbirinden kötücül. Yer bulurlarsa hepsi bizi dövecek, bilgilerimizi kucaktan kucağa zıplatacak yer arıyorlar. Ya mesela üçüncü taraf bir yapay zeka ajanı Uber çağırsın, mesaj gönderebilsin veya uygulamalarda işlem yapabilirse doğrudan Google veya Apple hizmetleriyle temas kurmadan telefonu yönetebilir teknik olarak. Ama bunlar her zaman kötü olacak demek değil. İşte siz bunu regülasyonlara bağlarsanız ve denetlemelerini doğru yaparsanız bir şekilde her şeyleri yerine getirebilirsiniz efendim. Bunları söyledikten sonra artık yavaş yavaş programın da sonuna gelelim efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. YouTube'u özellikle söylüyorum. Neden? Çünkü az önce sevgili Okan'ın programında da konuştuk bunları. Yapay zeka ile hikayeler yazmaya başladık beraber. Ve bu hikayeleri YouTube'da seslendirip herkes tarafından dinlenebilir hale getirdik. Yapay zekanın geleceği nasıl kötü yapacağı hikayeleri değil. Bunlar şöyle hikayeler. Mesela bu haliyle yapay zekayı kullanırsak ileride bunlar nereye kadar evrilebilir hikayeleri? Hukukta, eğitimde, sağlıkta, işte ne bileyim politikada, ekonomi, her şeyde, her şeyin içinde. Bu konuda da görüşlerinizi alabilirsem ben çok sevinirim gerçekten de. Yorumlarınızı dikkatle bekliyor olacağım efendim. Yarın aynı saatlerde yine burada Radyo Sputnik'te hep birlikte olalım efendim. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programı.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor.
3: Milyonlarca kişi geliriyle değil borçla yaşıyor. Aileler gelirlerini enflasyon nedeniyle büyük ölçüde kaybettikleri için, ayın yarısını bile getiremedikleri için kısa vadeli borçla yaşama sistemine geçmiş. Bu sistemde kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle işliyor. Ve herkesin cüzdanında en az 4-5 tane kart var. Bu kartlarla çark dönüyor. Yani bir kartın borcunu diğer kartla kapatarak, bir harcamayı bir karttan, diğer harcamayı bir başka karttan yaparak insanlar ekonomilerini, aile ekonomilerini idame ettiriyorlar.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.

Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Yine bir Ankara'dan haber var programıyla yeni bir haftada karşınızdayım. Programımız boyunca bizlere görüş ve düşüncelerinizi, yorum ve değerlendirmelerinizi, önerilerinizi iletmeniz için WhatsApp hattımızı iletiyorum. 0505 171 66 56 buradan bize görüşlerinizi, yorumlarınızı ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Türkiye'nin gündemi değişmiyor. Pek çok başka ülke için 2-3 ayda, belki 1 yılda yaşanabilecek olaylar Türkiye'de maalesef bir güne sığabiliyor. Siyasette, ekonomide, dış politikada o kadar yoğun olaylar yaşanıyor ki hangisinin öne çıkarılacağı, hangisinin etkilerinin ve yansımalarının neler olacağı öngörülemiyor. Şöyle ki daha kısa süre önce Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yaptı ve NATO zirvesinin sonrasında bir ortak bildiri yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu zirveye gelmeyeceğini ifade etmişti. Geldi ve Türkiye ile ilgili övgü dolu sözler dile getirdi. Arkasından da dediğim gibi 5 maddelik bir ortak bildiri yayınlandı. İşte Hürmüz Boğazı ile ilgili kararlar vardı. Ortak savunma sistemlerinin kurulması, savunma harcamalarının arttırılması ve Türkiye'nin yeni savunma projelerinde yer alması gibi bir takım kararlar söz konusuydu. Ancak daha bu kararların mürekkebi kurumadan atılan adımlar, ortaya çıkan gelişmeler bu bildirinin de boşlukta kalacağını gösteriyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump daha Ankara'dan ayrılmadan İran'a saldırı emrini vermişti ve 8 gündür İran sürekli Amerikan bombardımanı altında ve İran hükümeti de, İran ordusu da bölgedeki Amerikan üslerini bombalıyor. Diğer ülkelerde bulunan Amerikan üslerini bombalıyor ve Hürmüz Boğazı yeniden kapandı. Hatta şimdi İran yanlısı Husiler, Yemen'de üslenmiş olan Husiler, Bab-ül-Mendeb Boğazı'nı da kapatma tehdidini savurdular. Dolayısıyla dünya enerji ticaretinin üzerinden aktığı iki deniz yolunun kapanma riski bir anda uluslararası enerji piyasalarında fiyatları yeniden hızla yükseltti. Petrolün varili $90 kadar çıktı. Bu tabii otomatik olarak Türkiye gibi petrol ve doğalgazda dışa bağımlı enerji ithalatı yapmak zorunda olan ülkelerin ekonomilerini negatif etkileyecek ve ilk yansımalarını da enflasyonda göreceğiz. Diğer taraftan yine Ankara zirvesinde kararlaştırılmış olmasına karşılık Avrupa Birliği hemen ortak hava savunma sistemi kurma kararı aldı. Avrupa Birliği bu iş için 100 milyarlarca euro harcayacak. NATO üyesi olan ancak Avrupa Birliği üyesi olmayan Norveç ve İngiltere de sisteme dahil edildiği halde Türkiye Avrupa'nın ortak hava savunma sistemine dahil edilmedi. Bu sistemden dışlandı. Akabinde yine Avrupa Birliği Kıbrıs için bir özel temsilci atadı. Türkiye'nin Kıbrıs politikası yıllardır bilindiği halde Avrupa Birliği bu sorunda taraf olmadığı halde Avrupa Birliği Komisyonu Kıbrıs için özel temsilci atadı ve Kıbrıs sorununun çözümünde rol üstlenmeyi kararlaştırdı. Tabii bu rol nasıl bir rol olacak? Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi yanlısı bir rol olacak. Çünkü her iki ülkede Avrupa Birliği üyesi oldukları için Türkiye'nin gerek Avrupa Birliği içerisindeki konumunu, gerekse Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gibi uluslararası sorunlardaki tezlerini engellemek için sürekli veto haklarını kullanıyorlar. Bu da bir başka gelişme. Gerçi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Birliği Komisyonu'nun atadığı Kıbrıs özel temsilcisini muhatap almayacaklarını peşinen ilan ettiler. Tablo böyle. NATO zirvesi Ankara'da iç politika açısından büyük getirileri var diye nitelendirilmişti. Ancak dışarıdaki ilk yansımalar ne yazık ki Türkiye için pek olumlu bir sürecin gelişeceğini göstermiyor. Tabii KATSA yaptırımları, F-35 projesi, F-16'ların yenilenmesi ve modernizasyonu gibi Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden beklentilerini karşılayacak konularda da şu ana kadar somut bir gelişme ortaya çıkmadı. Aksine sınırlarımızda gittikçe şiddetlenen İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşı Türkiye ekonomisini negatif etkileyecek unsurların başında geliyor. Diğer taraftan iç politikada Cumhuriyet Halk Partisi ana gündem başlığı ve
özellikle PKK ile yürütülen müzakere süreci ve çözüm süreci çerçevesinde meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa. Bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasaya destek için parti gruplarını ziyaret edecek, bir tur başlatacak. Ama asıl konu Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisinde Mayıs ayı sonunda Bölge Adliye Mahkemesi'nin, İstinaf Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi bir taraftan örgütlerde, il ve ilçe başkanlıklarında yoğun bir tasfiye ve ihraç operasyonu yürütürken, diğer taraftan da yargı eliyle Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik bir tasfiye operasyonu yürütülüyor. Geçtiğimiz hafta sonu Çankaya Belediyesi ve bugün de sabah saatlerinde Kocaeli Merkez ilçesi İzmit'teki Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e operasyon gerçekleştirildi. 30 dolayında kişi gözaltına alındı. Dolayısıyla butlan kararı ile görevden alınan, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel yönetimi ve MYK'sı yöneticileri bir anlamda bir taraftan yargı, diğer taraftan yargı kararıyla CHP yönetimine gelen Kılıçdaroğlu tarafından çift taraflı bir baskı ve tasfiye sürecine tabi tutuluyor. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste grubu var. Siyasi kulislere yansıyanlara baktığımızda Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı olarak son kez kürsüye çıkacağı iddia ediliyor. Ve bunun akabinde de önümüzdeki hafta başından itibaren yeni partinin kuruluş çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılacağı iddiaları söz konusu. Çünkü bugün adli tatil başladı. Parti içinde kalarak mücadele edeceklerini vurgulayan, sıkça vurgulayan Özgür Özel ve arkadaşları adli tatile girilmeden Yargıtay'ın tedbirle ilgili bir karar vermesini bekliyorlardı. Temyiz süreci başlatılmıştı. Ancak İstinaf Mahkemesi Mayıs ayında butlan kararını verdiği halde bu kararla ilgili dosyayı 56 gün elinde tuttu. Yargıtay'a göndermedi ve temyiz sürecinin başlaması bir anlamda yine yargı eliyle engellenmiş oldu. Cuma günü dosya Yargıtay'a geldi. Fakat pazartesi günü de adli tatil başladı. Dolayısıyla temyiz sürecinin devreye girmesi 1 Eylül'de sona erecek adli tatilin sonrasına kaldı. Bu durumda da Kılıçdaroğlu yönetimi bir taraftan, yargı diğer taraftan, Özgür Özel ve arkadaşları için yeni parti seçeneği dışında bir alternatif bırakmamakta kararlı görünüyorlar ve süreç de bu yönde ilerliyor. Evet, Dünya Kupası bir aydır, 1,5 aydır bütün dünya spor kamuoyunu meşgul eden UEFA Dünya Kupası sonuçlandı. Spor medyası tango ile flamenko'nun mücadelesi gibi başlıklar atmıştı İspanya-Arjantin mücadelesi için. İspanya uzatmalarda tek golle Arjantin'i yendi ve Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Futbol aslında tüm spor dalları içerisinde ayakla oynanan, vücudun sadece ayağın kullanıldığı yegane spor dallarından bir tanesi diyebiliriz. Belki bu kadar ilgi çekmesi buradan geliyor. Çünkü ayaklar tüm vücudun, tüm bedenin yükünü çeken iki organ. Ve futbol sadece ayakla oynandığı için de çok zor. Skor üretilmesi çok zor. Bir voleybol, basketbol, handbol gibi yüzlerce sayı, onlarca sayı atmak mümkün değil. Eller kullanıldığı için. Diğer spor dallarında elleri ve bedeni tamamıyla kullanarak pek çok sayı üretmek mümkün. Fakat sporda 0-0 biten maç ihtimalleri de söz konusu ve çok gollü maçlar maalesef Dünya Kupası'nda görülmedi. Çünkü hep son dakika golleriyle turlar atlandı. Ancak gelinen noktada İspanya milli takımı 50 milyon dolarlık büyük ödülün ve 2026 Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Evet, gündemdeki öne çıkan başlıklar kısaca böyleydi ve Ankara'nın gündemine, ekonomi gündemine döndüğümüz zaman bu hafta Merkez Bankası 23 Temmuz'da para politikası kurulunu toplayacak ve merakla beklenen faiz konusundaki kararını verecek. Merakla beklenen diyoruz, ancak fazla merak etmeye gerek yok gibi de geliyor. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı faizlerin sabit tutulması yönündeki kanaat hakim. Çünkü faizlerin indirilmesine olanak sağlayacak bir ortam, bir ekonomik ortam söz konusu değil. Özellikle İran savaşının yeniden hızlanması ve akaryakıt fiyatlarının yükselişe geçmesi, enflasyondaki tırmanış olasılığı, ki muhtemelen
Temmuz ayı enflasyonu Ağustos başında 3 Ağustos'ta açıklandığında yeniden bir yükseliş eğiliminin başladığını göreceğiz. Çünkü akaryakıta gün aşırı zam yapılıyor. Motorin ve benzin fiyatları artıyor. Bunun yanı sıra ulaşım ücretleri zamlandı. Otomobilden, taksiden, metroya, otobüse kadar bütün ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Pek çok hizmet fiyatları Temmuz ayında zam gördü. Bütün bunların yansıması Temmuz ayı enflasyonunda Ocak ayı, Ağustos ayında ortaya çıkacak. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın 23 Temmuz'da faizi sabit tutma, %37'de sabit tutma dışında bir seçeneği görünmüyor. Faiz indirimlerinin en erken Eylül-Ekim aylarında başlaması bir ihtimal söz konusu olabilir. Ancak orada da dediğim gibi İran Savaşı'nın göstereceği seyir belirleyici olacak. Nitekim Merkez Bankası'nın Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçları da bugün açıklandı. Sonuçlara baktığımızda piyasalar ve katılımcılar enflasyonda düşüş beklemiyor, aksine yükseliş bekliyor. Yıl sonu enflasyon beklentileri %29'un üzerine çıktı. Yine Amerikan dolar kurunun da 51,5 liraya, yıl sonunda 51,5 liraya çıkacağı tahmin ediliyor Merkez Bankası'nın anketinde. Bu da bize gösteriyor ki beklentiler bir faiz indirimini pek karşılayacak düzeyde değil. Kaldı ki Merkez Bankası zaten %37 politika faizi uygulayacağını aylardır, 5 aydır faizi sabit tutarak göstermesine rağmen aslında gerçekte uyguladığı faiz %40 oranındaki gecelik fonlama faizi. Yani %37 faiz de kağıt üzerinde. O yüzden de Amerikan Merkez Bankası'nın ve Avrupa Merkez Bankası'nın da Temmuz ayında faiz indiriminden uzak duracağı yönündeki görüşler piyasalarda hakim, hem içeride hem dışarıda. Bu yüzden de Merkez Bankası'nın 23 Temmuz toplantısından bir faiz indirimi kararının çıkması ihtimali oldukça zayıf. Bu yüzden de Eylül, Ekim veya Aralık ayını beklemek söz konusu. Burada da enflasyondaki yükseliş beklentisi göz önünde bulundurulduğunda en fazla 1 puanlık, 2 puanlık bir faiz indirimi gündeme gelebilir ki tam aksine eğer Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, İran Savaşı'ndaki şiddetlenme devam ederse bunun enflasyona yansımaları bir faiz artışını bile zorunlu kılabilir. Burada da siyasi iktidarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz konusundaki yaklaşımıyla Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı politikasının çatışması süreci gündeme gelebilir. Çünkü Merkez Bankası şayet akılcı bir ekonomi politikası izleyecekse, bundan taviz vermeyecekse Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası faiz konusunda gerçekçi davranmak zorundalar. Artık 2021'deki gibi faiz nastır diyerek faizi ekonomik altyapısı geçerli olmadığı halde siyasi sahiplerle düşürmek, siyasi beklentilerle düşürmenin faturasını Türkiye 3 yıl boyunca ödedi. Kur korumalı mevduat gibi trilyonlarca liralık servet transferine yol açan bir uygulamayla karşı karşıya kaldı ve hala kur korumalı mevduatın bedelini Türkiye ödemeye devam ediyor. O yüzden de faiz indirimi konusundaki beklentilerin zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Ancak uygulanan ekonomi politikası, sanayicilerin, üreticilerin yüksek faizden yakınmaları, üretimdeki düşüş ve büyüme hızının yavaşlaması bir yandan da iktidarı çeşitli önlemler almaya mecbur bırakıyor. Çünkü bu faizlerle yatırım yapılması mümkün değil. O yüzden de hükümet Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yatırım taahhütlü avans kredisi uygulamasının miktarını arttırdı. Çünkü daha önce 2020 yılında bu uygulama başlamıştı. Ancak fazla ilgi görmedi. Çünkü yatırım hevesi yoktu. İnsanlar önünü göremiyordu. Şu anda da aynı tablo söz konusu. Buna karşılık en azından ekonomiyi canlandırmak, sanayi ve imalat sanayini desteklemek için yatırım taahhütlü avans kredilerine ayrılan kaynak tutarı arttırıldı. 750 milyar lira arttırıldı. Şöyle baktığımız zaman bugüne kadar aslında bu kaynağa fazla bir başvuru olmamış. Neden? Çünkü yatırım iştahı yok sanayicide, üreticide, imalatçıda. Önlerini göremiyorlar. Faizler çok yüksek, enflasyon çok yüksek. Bu ortamda ancak ayakta kalmaya çalışıyor işletmeler. Borçlarını krediyle çevirmek zorunda kalıyorlar. Ama böyle bir finansman olanağını hükümet sundu.
yeni açıklanacak, Eylül'de açıklanacak orta vadeli programda da yeni bir takım teşviklerin yatırımcılar için devreye sokulması söz konusu. Vergi istisnaları, tek büro sisteminin ülke geneline yayılması, ucuz finansman olanakları gibi bir takım hazırlıklar var. Bu konudaki açıklamayı da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yapması bekleniyor yeni süreçte. En azından ekonomiyi biraz canlandırmak, üretim ve yatırımları teşvik etmek için böyle bir süreç başlatmış durumda hükümet ve yatırım taahhütlü avans kredileri konusunda da özel sektöre bir destek kapısı açıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile kamu bankalarının yöneticileri de bir araya geldiler. Finansmana erişimin kolaylaştırılması amacıyla. Burada tabii dikkatimizi çeken unsur şu, Türkiye'de 50'ye yakın banka var. Ancak 3 kamu bankası dışında ucuz finansman temini konusunda adım atan başka banka yok. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de bu üç bankanın Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın yöneticileriyle bir araya geldi. Ve bu bankaların yöneticileri de işte küçük ve orta boy işletmelere ve diğer sanayi işletmelerine finansman erişimini biraz daha kolaylaştırma konusunda atılacak adımları görüştüler. Ancak yatırımı sadece işte taahhüt vererek, avans kredisi sağlayarak canlandırmak mümkün değil. Yatırımcının beklediği başka unsurlar söz konusu ki Merkez Bankası'nın kendi web sitesinde yayınlanan Merkez Bankası'nın güncesi bloğu var. Orada zaman zaman Merkez Bankası'nın uzmanları görüşler yazıyorlar, değerlendirmelerde bulunuyorlar. İşte burada Dünya Bankası raporundan da esinlenerek yer alan bir blog yazısına baktığımızda Merkez Bankası uzmanları diyorlar ki bir ülkeye yatırım gelmesi için, yabancı yatırımcının o ülkeyi tercih edebilmesi için birincisi siyasi istikrar lazım. Bunu Merkez Bankası uzmanları söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası uzmanları. İkincisi kamu yönetimi istikrarlı olmalı. Kararları ve harcamalarında şeffaflık olmalı ve izlenen politikalarda öngörülebilirlik ve hukuka uygunluk olmalı diyorlar Merkez Bankası uzmanları. Son olarak da elverişli ve işleyen bir yatırım ortamı sağlanmalı yatırımcılar için, özellikle yabancı sermayeyi ülkeye çekmek için. Tabii buna ilave olarak yatırımların korunması, teşvikler, vergi muafiyetleri, ucuz ve nitelikli iş gücü, ulaşım, enerji ve iletişimde güçlü bir fiziki altyapı, döviz kurlarında istikrar, düşük vergiler, düşük girdi maliyetleri gibi pek çok beklenti sıralanıyor yatırımcılar açısından. Peki Türkiye bunları karşılıyor mu? Türkiye bir dönem bunları karşılamıştı. Özellikle 2005'te Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci başladığında yıllık 20-22 milyar dolara kadar çıkmıştı Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı geçtiğimiz hafta küresel yabancı sermaye yatırımları konusunda 2025 yılı raporunu yayınladı. Şöyle bir baktığımız zaman geçtiğimiz yıl 1 trilyon 600 milyar dolar küresel sermaye çeşitli ülkelerde yatırım yapmış. Bu yatırımların %50'si yapay zeka, veri merkezleri ve dijital teknoloji üzerine gerçekleştirilmiş. Fakat Türkiye bu 1 trilyon 600 milyar dolarlık küresel doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında maalesef sıralamada bile yok. Ne ilk 10'da var ne ilk 20'de var. Türkiye çok gerilerde. Oysa az önce söylediğim gibi 2005'ten sonraki süreçte 2016-2017'ye kadar olan dönemde Türkiye yıllık %17-18 milyar dolarlardan 22 milyar dolara kadar varan yabancı yatırım sermayesi çekiyordu ve küresel yatırımlardaki payı %1,5'a kadar yükselmişti. 2025 yılında ise Türkiye'nin küresel sermaye yatırımlarından aldığı pay %8 düzeyine inmiş. Yani %1'in de altında. Peki küresel sermaye hangi ülkelere gidiyor? İşte hukuk güvencesinin olduğu, kamu yönetiminin şeffaf ve politikalarının öngörülebilir olduğu ülkelere gidiyor. Örneğin ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri var. 277 milyar dolar yatırım çekmiş Amerika Birleşik Devletleri küresel yatırımlardan. İkinci sırada Singapur var. Bir şehir devleti Singapur. Küçük bir şehir devleti ama 116 milyar dolar küresel yatırım almış.
Hong Kong 116 milyar dolar çekmiş. Özür dilerim, Singapur 151 milyar dolar yatırım çekmiş. Hong Kong 151 milyar dolar. Çin 105 milyar dolarlık yatırım almış. Brezilya 77 milyar dolar. Ve ondan sonra diğer ilk 10 ülke sıralanıyor. İngiltere, Almanya, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika, Hindistan, Avustralya, Suudi Arabistan, İsrail, Rusya, Vietnam, İspanya, bunlar hepsi Türkiye'den kat kat fazla doğrudan küresel yabancı sermaye yatırımı çeken ülkeler. Peki Türkiye'ye niye gelmiyor bu yatırım sermayesi? İşte en büyük handikap burada. Yani istediğiniz kadar ekonomik istikrar programları uygulayın, sıkı para politikaları uygulayın. İstediğiniz kadar yatırımcıya güvence verin, vergi istisnaları tanıyın, %100 vergi muafiyetleri tanıyın. Eğer hukuk güvencesi, yargı güvencesi, mal güvencesi, sermaye ve servet güvencesi yoksa, hukuk devleti işlemiyorsa, bir öngörülebilirlik söz konusu değilse, yani 3 gün sonra ne olabileceğini, faizin, kurların, teşviklerin ne olabileceğini göremiyorsa yatırımcılar, o ülkeyi tercih etmiyor. Ama az önce sizlere isimlerini verdiğim ülkeler işte 2025 yılında bu 1 trilyon 600 milyar dolarlık yatırımdan 100 milyarlarca dolar yatırım çekmişler. Yeni teknoloji yatırımlarına ev sahipliği yapmışlar. Yeni istihdamlar yaratılmış ve bu yatırımlardan dolayı da ihracatlarını arttırmışlar. Toplumsal refahlarını yükseltmişler. Böyle bir tablo var ve Türkiye niye bu tablonun dışında diye sormak mutlaka gerekli ve bu sorunun cevabını aramak gerekli. Aksi takdirde Türkiye daha uzun süre kendi halkının tasarruflarını bir taraftan kısarak, yaşam standartlarını kısarak, onları daha düşük zamlarla yaşamaya mecbur ederek bir ekonomik programı sürdürmek zorunda kalacak. Çünkü sermaye gelmediği gibi artık son 4-5 yıldan bu yana Türkiye'deki yerli yatırım sermayesi de hızla yurt dışına gitmeye başlıyor. Zaman zaman programlarımızda bunu dile getiriyoruz. Düşünün, 2026 Mayıs sonu itibariyle Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermayeli yatırım 1 milyar 800 milyon dolara inmiş. Az önce söyledim, bundan 5-6 yıl önce, 8-10 yıl önce 22 milyar dolarlık yatırım çeken Türkiye şimdi 1 milyar 800 milyon dolar, ki bunun da büyük bölümü gayrimenkul yatırımı, yani Antalya'da, Mersin'de, Adana'da, sahil bölgelerinde yabancıların aldıkları konutlardan kaynaklı sermaye girişleri. Ama aynı dönemde 220 milyon dolarlık yerli sermaye, Türk yatırım sermayesi de yurt dışına çıkmış, başka ülkelere gitmiş. Bu sadece 5 aylık tablo. Böyle bir yatırım tablosu Türkiye için söz konusu. İşte belki hükümette Sayın Cumhurbaşkanı da bunu gördüğü için yatırım taahhütlü avans kredisi, YTEK, yatak diye kısaca adlandırılan programa 750 milyar dolarlık bir ilave kaynağın daha tahsis edilmesini kararlaştırdı. Çünkü dış yatırım gelmiyor, bari biz kendi yağımızla kavrulalım, en azından Ar-Ge yatırımlarına, teknoloji yatırımlarına kaynak sağlayarak böyle bir imkan sağlayalım düşüncesine varmış hükümet diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz hafta sizlerle Şadiye'nin aşkını paylaşmıştım sevgili dinleyiciler. Osmanlı Paşası'nın kızı Şadiye'nin aşkı yıllar yılı bütün Osmanlı coğrafyasında hüzünlü bir şarkıya vesile olmuştu ve kavuşamamıştı sevgililer birbirlerine. Ve o şarkının Osmanlı toprağı olan o dönemdeki Arap coğrafyasındaki söylenişini sizlerle paylaşmıştım. Sabah Burhan'ın, Sabah Faik'in şarkısıydı, Suriyeli sanatçı. Şimdi de Ege ve Balkanlara bu şarkı nasıl yansımış, onu dinleyelim dilerseniz. Klarnet üstadı Stavros Pazarentis ve sanatçı Mariana Papamakariou, bakın bu şarkıyı nasıl seslendirmişler.

Klarnet üstadı Stavros Pazarentis ve sanatçı Mariana Papamakaryu'nun sesinden dinledik Sampasta Staksana. İki gözümün bebeği, gözüm görmedi gözlerin gibisini. Benden uzakta olsan bile hatırla beni, sonsuza kadar hatırla. İşte bu da beni şadet şadiye başın için şarkısının ada sahillerinde bekliyorum diye bizlerin söylediği şarkının Yunanca versiyonuydu. Geçtiğimiz haftada sizlere Suriye başta olmak üzere Lübnan'dan Irak'a kadar uzanan Orta Doğu coğrafyasındaki versiyonunu paylaşmıştık. Antonis Diamantidis yazmış bu şarkının sözlerini. 1892 doğumlu bir Yunan şair kendisi, Osmanlı coğrafyasında o zaman Osmanlı vatandaşı olarak yer alan bir şair ve onun da yazdığı sözlerle Ada Sahilleri şarkısı Yunanca günümüze kadar gelmiş. Tavernalarda, televizyonlarda, radyolarda söyleniyor ve ortak bir sevkin, ortak bir kederin ifadesi oluyor. Sevgili dinleyiciler, bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü, az önce de girişte vurguladım, Avrupa Birliği Kıbrıs sorununu Rumlar ve Yunanistan lehine çözmek için özel bir temsilci atadı. Oysa o zaman Kıbrıs'taki darbeden sonra, Makaryos'u deviren darbeden sonra gerçekten Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamak üzere Türkiye 1974'te bu harekatı yapmak zorunda kalmıştı. O günden bugüne de Kıbrıs'ta artık bir daha ne çatışma var, ne savaş var, ne kan dökülüyor. Kıbrıs'a huzur geldi. Ancak şimdi bu huzurdan da rahatsızlık duyanlar var anlaşıldığı kadarıyla ve sorunu Rumlar, Yunanlılar lehine nasıl çözeriz diye Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayan çözümler dayatılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin gündeminde yolsuzluklar ve rüşvet sürekli ön sıralarda yer aldı bugüne kadar. Pek çok rüşvet iddiası ortaya atıldı, yolsuzluk iddiası ortaya atıldı. Özellikle kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflığın olmadığı yönündeki iddialar hiçbir zaman gündemden düşmedi. Son dönemde bu iddialar daha da arttı. Çünkü yeni geçilen sistemle, yönetim sistemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim fonksiyonları azaldı. Sayıştay'ın denetim fonksiyonları azaldı. Bir dönem herkesin merakla beklediği Sayıştay raporları, meclis gündeminde günlerce tartışılan raporlar artık haber bile olmuyor. Oysa Sayıştay denetçileri aynı zamanda mali yargıç statüsündeler. Pek çok kamu harcamasını denetliyorlar, bir sürü usulsüzlük tespit ediyorlar. Ama bunlarla ilgili ne bir soruşturma ne bir yargılama maalesef gündeme gelmiyor. İşte Türkiye'nin 2000 yılında imzaladığı anlaşmayla kurucuları ve katılımcıları arasında olduğu rüşvetle mücadele çalışma grubu geçen hafta Türkiye ile ilgili raporunu yayınladı. Türkiye 26 yıldır bu grubun üyesi, özellikle yabancı rüşvet olaylarıyla ilgili olarak bu grup faaliyet yürütüyor. Türkiye'ye de bugüne kadar rüşvetle mücadele konusunda 79 tavsiyede bulunmuş bu grup. Ancak Türkiye 26 yıl içerisinde bu 71 tavsiyenin sadece 10'unu uygulamış. 49'unu hiç uygulamış, uygulamamış, yanından yöresinden bile geçmemiş. 12'sini kısmen uygulamış. Nedir bunlar? Bugüne kadar 26 dolayında uluslararası yabancı rüşvet olayı tespit edilmiş bu grubun Türkiye raporuna göre. Ancak bu rüşvet olaylarının hiçbirisinin üzerine gidilmemiş. Yargıya intikal eden 3 tane, onlarda da davalar sonuçlanmamış ve bir sonuç alınamamış. Dolayısıyla OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu diyor ki Türkiye'nin rüşvetle mücadele konusundaki uygulama sicili abzimal, İngilizce tabirle Türkçesi berbat anlamına geliyor. Türkiye'nin rüşvetle mücadele konusundaki stratejisi ve politikaları berbat diyor raporunda ve Türkiye'ye tavsiyeleri hızla yerine getirmesi için 2026 Aralık sonuna kadar da süre veriyor. Nedir bu tavsiyeler? Bunlardan bir tanesi öncelikle sadece uluslararası yabancı rüşvet olaylarını soruşturmak ve incelemek, bu konudaki ihbarları değerlendirmek üzere bağımsız bir savcılık kurulması. Türkiye bu savcılığı bugün kurarız, yarın kurarız diye grubu oyalamış, çalışma grubunu oyalamış ve kurmamış. Şöyle bir tez geliştirmiş de, ya zaten bizim Cumhuriyet savcıları işte bir rüşvet suistimal olayı gördükleri zaman hemen üzerine gidiyorlar. Oysa
O işlediğini söylediği bambaşka bir şey. Sadece bu konularda uzmanlaşmış, spesifik bir hukuk birimi, spesifik bir savcılık kurulmasını istiyor. Ayrıca rüşvet konusunda, yolsuzluk, kamu harcamaları ile ilgili usulsüzlükler konusunda ihbarda bulunacaklara yasal güvence sağlanmasını istiyor OECD. Türkiye bunu da yapmamış. İşte gizli tanık, etkin pişmanlıktan yararlanmak istenenler, bunlar işte bir takım ihbarlarda bulunarak cezadan kurtulma yolunu seçiyorlar. Ancak daha sonra bu iddiaların dile getirilen ithamlarında pek çoğunun gerçek dışı olduğu ortaya çıkıyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde Sayın Adalet Bakanı'nın bir gazeteye verdiği röportaj vardı. Orada diyor ki ihbar hattımıza 2 milyona yakın yılda ihbar geliyor. İşte rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük, bu adam kanunsuzluk yapıyor diye. Biz bunları araştırıyoruz fakat bunların 1 milyon 900 bini asılsız çıktı diyor üzerine gittiğimizde. Yani bir anlamda bu tür ihbarlar iftiraya da dönüşebiliyor. O yüzden bunun hukuki altyapısını kurun artık diyor OECD. 26 yıl önce bu anlaşmayı imzaladınız. Ecevit hükümeti döneminde imzalanmış bu anlaşma. Ancak 26 yıldır bir adım atmadınız diyor. Tıpkı Uluslararası Kara Parayla Mücadele Grubu FATF'ta olduğu gibi Türkiye bu tavsiyeleri yerine getirmediği için hatırlayacaksınız yıllarca gri listeye girmişti. Daha 2023-4 yılında gri listeden zar zor çıkabildi. Şimdi de rüşvetle mücadele çalışma grubunun bu tür uyarılarıyla 71'den fazla tavsiyenin 49'una uymadığı için uyarılarla karşı karşıya ve bu da tabii Türkiye'ye puan kaybettiriyor. Az önce bahsettiğimiz yabancı yatırımları çekme konusunda da negatif algılardan, negatif görüntülerden birisini oluşturuyor. Bunun yanında 2026 bütçesinin ilk 6 aydaki uygulama sonuçlarını açıkladı Hazine ve Maliye Bakanlığı. Sürpriz bir şekilde Haziran ayında bütçe 114 milyar lira fazla verdi. 5 aydır açık veriyordu. Buna rağmen 114 milyar liralık bir fazla. Nereden geldi bu fazla hatırlayacaksınız. Daha önce başka ekonomik göstergelerle ilgili olarak da bunu gündeme getirmiştik. Mayıs ayında çok uzun bir tatil süreci yaşadı Türkiye. 1 Mayıs Emek ve Demokrasi Dayanışma Bayramı'ydı, işçi bayramıydı, tatildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatiliydi. Arkasından 9 günlük bayram tatili geldi ve neredeyse Mayıs ayının 3'te 1'i resmi tatillerle geçti. Bu süre içerisinde katma değer vergisi beyannameleri, gelir vergisi beyannameleri verilemedi. Vergi daireleri kapalı olduğu için işte bu beyannamelerin hemen hemen %90'ı Haziran ayına sarktı. Haziran ayında gelir vergisi ve yurt dahilde alınan katma değer vergisi beyannameleri verilince ki bu rakamlara da yansımış. Mayıs ayında 20 milyarsa Haziran ayında 250 milyara çıkmış bu beyannameler. Bu tabii Haziran ayındaki fazla bütçenin aylık olarak fazla vermesine imkan sağlamış. Ama 6 ayın sonunda bütçe açığı 943 milyar liraya ulaşmış ki bu da yaklaşık 1 trilyon lira. Yani yıl sonu için öngörülen bütçe açığı hedefinin yarısı 6 ayda gerçekleşmiş. Diğer taraftan baktığımız zaman vergi gelirlerinde yine yük ağırlıkla gelir vergisinde ücretli ve maaşlıların üzerinde. Gelir vergisinin neredeyse %90'ına varan kısmını maaşlardan doğrudan yapılan kesintilerden elde edilen gelir vergisi oluşturmuş. Kurumlar vergisi %11 düzeyinde bir paya sahip. Yani şirketlerden, holdinglerden, bankalardan alınan kurumlar vergisi toplam vergi gelirleri içerisinde %11'lik bir paya sahip. Ama asıl bütçenin yükünü taşıyan yine dolaylı vergiler hepimizin cebinden her gün, her attığımız adımda, her aldığımız nefeste, her markete gittiğimizde, benzin alırken, ekmek alırken, et alırken, süt alırken, otobüse binerken, dolmuşa binerken farkına varmadan ödediğimiz dolaylı vergilerden gelmiş bütçenin asıl büyük geliri %60'ın üzerinde kaynak. Katma değer vergisinden, özel tüketim vergisinden, akaryakıt tüketim vergisinden sağlanmış. Alkollü içkilerden, tütünden, kolalı içeceklere kadar, gazoza kadar her şeyden alınan bu vergilerle bütçe bir anlamda finanse edilmiş. Ama asıl bütçe ile ilgili ciddi handikap faiz ödemeleri. Maalesef 6 ayda 1 trilyon 464 milyar lira faize
ödenmiş, eğitime ve sağlığa harcanan paralar, faizi ödenen paranın yarısı bile değil sevgili dinleyiciler. Yani 6 ayda Türkiye yaklaşık 1,5 trilyon lira faiz öderken bütçesinden, aynı bütçeden eğitim harcamalarına, sağlık harcamalarına ayrılan para bunun yarısı bile değil ki. Hele sağlık harcamaları çok daha alt düzeylerde. Bu da beraberinde bir ikiz açık diye ekonomide tabir edilen riski getiriyor. Bütçe açığı ve cari açık eş zamanlı olarak artıyorsa o ekonomiler için ikiz açık riski büyüyor. Çünkü Türkiye'nin cari açığı da Mayıs ayında 1,5 milyar dolar oldu. Yıllık bazda 30 milyar doları aştı. Ama asıl cari açıkta dikkat çeken unsur, net hata ve noksan kalemi olarak bilinen kaynağı belirsiz döviz giriş ve çıkışlarını gösteren kalem. Burada bir yıllık 30 milyar doların üzerinde bir döviz çıkışı söz konusu. 5 ayda Ocak-Mayıs döneminde ise 18,5 milyar dolarlık bir döviz çıkışı söz konusu olmuş. Merkez Bankası daha sonra bu hesapları denkleştiriyor ama net hata ve noksan kaleminin bu kadar büyük olması, 30 milyar doları aşkın bir kaynağı belirsiz döviz çıkışının yaşanması da makul ve kabul edilebilir bir gösterge değil. Burada çeşitli ihtimaller var. Acaba insanlar bankalardaki dövizlerini çekip yastık altına mı almaya başladılar ekonomiye güven azaldığı için? Unsurlardan bir tanesi bu olabilir. İkincisi, altın ithalatına Türkiye çok ciddi paralar ödüyordu. 2023 Ağustos ayında Sayın Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra altın ithalatına kota getirildi. Bu kota geldikten sonra ödemeler dengesindeki net hata ve noksan kaleminde kaynağı belirsiz döviz çıkışları artmaya başladı. O zaman da ekonomi kulislerinde işte altın ithalatına kota getirildiği için mücevherat üreticileri, mücevher ihracatçıları, altın takı ve ziynet ihracatçıları kaçak yollardan altın getirip işleyip ihraç etmeye başladılar tezi ortaya atıldı. Çünkü böyle bir tez bir anlamda bu verilerle de örtüşüyor gibi. Ama dediğim gibi net hata ve noksan kaleminin cari açıktaki bu kadar yüksek olması kabul edilebilir, normal karşılanabilir bir gelişme değil. İşte bir yandan bütçe açığı, bir yandan cari açık bu şekilde arttığı müddetçe ikiz açık riski ekonomiyi tehdit ediyor. Sevgili dinleyiciler, zaman zaman şarkılarla ekonomideki bu stresli konular için sizleri biraz daha gevşetmeye, sıkıntılarınızı hafifletmeye çalışıyoruz. İşte çok sevdiğim bir İtalyan sanatçı vardı, Peppino Di Capri. Daha önce sizinle bazı şarkılarını paylaşmıştım. 70'li yılların, 80'li yılların gerçekten popüler şarkılarının söz yazarı ve bestecisiydi. Geçen hafta Peppino Di Capri'yi kaybettik. Kendisi Capri Adası'nda doğmuştu ve Capri Adası'nda hayata veda etti. Şimdi onu şöhrete kavuşturan Melankoli şarkısıyla Peppino Di Capri'yi analım aramızdan ayrıldığı için.

0: Hüzün, hüzün, Eylül'de gelen hüzün. İşte böyle oldu Eylül'de. Sona erdi gülümsemen. Belki bulanık bir hatıra, benden sana kalan son ve tek şey. Pepino Di Capri geçtiğimiz hafta 12 Temmuz'da hayata veda eden 1970'li yılların bu ünlü İtalyan şarkıcısı, şarkılarıyla o dönemde romantik şarkıları ve sözleriyle ortalığı kasıp kavurmuştu. Ancak artık aramızda değil ve kendisini şöhrete ulaştıran Melankoli şarkısıyla andık. Yalnızlık, ölüm, vefat, hayattan kopuş, insanların yaşamsal gerçeği. Japonya'da Jiko Buken diye adlandırılan evler var. Nedir bu evler? Japonya'da gayrimenkul piyasası Türkiye gibi çok hareketli. Kiralar olağanüstü yüksek. 22 aydır sürekli yükseliyor. Japonların en çok yakındığı şeylerin başında kiralar geliyor. Ev fiyatları olağanüstü yüksek. Başkent Tokyo, Kyoto gibi büyük şehirlerde insanlar neredeyse maaşlarının 1/4'ünü kiraya vermek zorunda kalıyorlar. O yüzden çok ciddi bir yakınma söz konusu. İşte Jiko Buken denilen bu evler, İçinde daha önce bir ölüm olayı yaşanmış olan evler. Ya bir cinayet işlenmiş, ya bir intihar vakası yaşanmış, ya da yaşlı birisi yalnız başına yaşarken bu evde hayatını kaybetmiş ve 15-20 gün sonra ancak öldüğü fark edilmiş. Sadece 2025 yılında Japonya'da yalnız yaşlı ölümlerinden günler sonra öldüğü fark edilenlerin sayısı 20 binin üzerinde. O yüzden kimse bu evleri tutmak istemiyor. Çünkü Japonlar Budist ve Şinto inancına sahip, Şintoist inancına sahip. Bu inanca göre ruhlar en son bulundukları yeri, öldükleri yeri terk etmiyorlar. O yüzden de Japonlar bu ölüm evlerini, bir ölüm vakası yaşanan bu evleri kiralamak ya da satın almak istemiyor. Piyasada, emlak piyasasında bu evlerin fiyatları normal ev fiyatlarının %50'si ne kadar varan düzeyde düşük, daha altta. Ama şimdi kira ve emlak fiyatları o kadar olağanüstü yükselmiş durumda ki Japonlar artık bu ölüm vakası yaşanan evleri daha ucuz diye tercih etmeye başlamışlar. Büyük emlak şirketleri bu evleri topluyorlar. Çünkü çok ucuz fiyatları, kimse tutmuyor. O evde ruhların yaşadığına inanıldığı için Japonlar bu evleri kiralamıyorlar ya da satın almıyorlar. O yüzden de emlak şirketleri uyanıklık ederek bu evleri topluyor. Ne yapıyorlar? Budist rahipleri götürüyorlar. Budist rahipler o evleri ruhlardan arındırıyor ritüellerle, dini seanslarla ve onların videosunu çekiyorlar. Alıcılara gösteriyorlar. İşte diyorlar ki biz rahibi götürdük, o evdeki bütün ruhlar temizlendi. Alabilirsiniz. %50 indirimle aldığı evi normal fiyattan, hatta normalin biraz altında, ne de olsa bir ölüm vakası yaşandığı için satışa çıkartıyorlar. Bir başka yöntem de çeşitli teknolojik olanakları kullanarak Hollywood'un bir dönem filminde yaptığı Hayalet Avcıları filmindekine benzer teknolojik gruplarla bu evleri ruhlardan temizlediklerini iddia edip arkasından bir de sertifika çıkartıyorlar. Alıcıya veya kiralayıcıya bu sertifikayı veriyorlar. İşte bu ev ruhlardan arınmıştır, rahatlıkla, gönül rahatlığı içerisinde bu evde oturabilirsin diye. Japonya'da bu konu öylesine yaygın ki insanlar intihar, cinayet veya bir yaşlı ölümünün gerçekleştiği bu evlerde oturmaktan kaçındıkları için uzun süre çok kullanıcılı, sıkça okunan, milyonlarca kişi tarafından takip edilen internet siteleri var. Bu internet siteleri Jiko Buken'lerin adreslerini yayınlıyor. İşte şu sokakta, şu adreste, şu numaralı dairede falanca kişi öldü 3 yıl önce veya burada bir intihar vakası yaşandı ve insanlar ev alacaklarsa, kiralayacaklarsa bu internet sitelerinden önce bu adresleri bulup o evleri dışlıyorlar. Ama dediğim gibi bu evlerin fiyatları normal emlak piyasasının %50 altına kadar düştüğü için şimdi maalesef çaresizlikten ötürü işte ruhlardan arındırılmıştır belgesi olan, rahipler tarafından ruhlardan temizlenmiştir video görüntüleri olan bu evler revaçta olmaya başladı ve gayrimenkul şirketleri şimdi ucuz fiyattan, düşük fiyattan topladıkları bu evleri Japon alıcılara satıyorlar. Çünkü Japonya özellikle nüfus hızla yaşlandığı için yaşlı ölümlerinin ve özellikle de terk edildiği hissiyle harakiri yapan yaşlıların evlerinde kendini ölüme terk ettikleri oldukça geniş bir nüfusa sahip ve bu olay giderek yaygınlaşıyor. Tabii benzer Japonya'daki kadar olmasa da benzer bir süreç Türkiye için de söz konusu. Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği Türkiye'nin ruh sağlığı profilini çıkartmış. Daha önce hep programlarımızda vurguladık. Emeklilerin ekonomik sıkıntıları, ikinci işte çalışma zorunlulukları, kira yetersizliği, beslenme yetersizliği. Şimdi bu ruh sağlığı profiliyle dernek bunu doğrudan tespit etmiş. Çünkü emeklilerde depresyon vakaları had safhada artmış durumda. Kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödeyemeyen, yeterli beslenemeyen, yeniden çalışmak zorunda kalan ve kendisini yakınlarına, çocuklarına, akrabalarına yük olarak gören emekli sayısındaki artış psikolojik vakaları da artırmış. Ancak ekonomik sorunlar bir yandan psikolojik vakaları, depresyonları artırırken bunların çözümü için gereken tedaviyi de engelliyor. Çünkü bir psikiyatri seansı 10-12 bin liradan başlıyor. Devlet hastanelerinde maalesef psikiyatri randevuları 6 ay 7 ay sonrasına veriliyor ve yetersiz klinik psikiyatrisi olduğu için buralardan da tedavi olanağı elde edemiyor pek çok emekli ve yaşlı insan. Ve tırmanan bir ruhsal çöküş söz konusu. Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği'nin yapmış olduğu Türkiye ruh sağlığı profili araştırmasına göre. Bunun yanı sıra Türkiye'deki klinik psikiyatristlerin yetersizliği de bir başka handikap. 4000 dolayında klinik psikiyatrist var bu tür konularda tedavi hizmeti veren. Ama dediğim gibi bunların büyük bölümü özel klinik ve muayenehanelerde çalışıyorlar. Ve vizite ücretleri oldukça yüksek. Yaşlı ve emekliler bir taraftan gelir yetersizliği nedeniyle ekonomik sorunlarla boğuşmak zorunda kalırken diğer taraftan da bu sorunlardan ötürü içine girdikleri depresyonu veya ruh bozukluğunu, ruhsal sorunları, ruhsal sağlık sorunlarını tedavi ettirmek için aynı ekonomik sıkıntılardan dolayı tedaviye gidemiyorlar. Tedavi olanaklarını bir türlü karşılayamıyorlar. Bu da bu sıkıntıların daha da yayılmasına neden oluyor ve derneğin raporunda yapılan çok önemli bir tespit. Diyor ki emekliler ve yaşlılar giderek kendilerini işe yaramaz, yük ve yakınları için utanç vesilesi olarak gördüklerinden sonsuz bir yas sürecine giriyorlar. Ve bu yas sürecini içe kapanarak yaşıyorlar. Bu da beraberinde bir ruhsal çöküşü, ruhsal yıkımı, depresyonu getiriyor. Bunun da çözümü terapi ve destek almak, psikiyatrik destek almak. Ama bu desteği almak için de yine yaşlıların ve emeklilerin en büyük handikapı yeterli ücret ve gelir düzeyine sahip olmamaları ve yeniden çalışmak zorunda kalmaları. Burada da fizik gücün yetersizliği devreye giriyor. Ruhsal ve fiziksel güç kaybı maalesef bu sıkıntıların giderek büyümesine neden oluyor ve Türkiye'de şu anda %6,5 dolayında depresyon yaşayan nüfus kesimi söz konusu. Dolayısıyla 86 milyonluk ülkede yaklaşık 6,5-7 milyon kişi maalesef bu tür ruhsal sorunlarla, psikiyatrik sorunlarla boğuşmak zorunda kalıyor ve bunların da büyük bölümünü çok genç yaştakiler ya da emekli ve yaşlı olarak adlandırılan kesimdekiler oluşturuluyor. Bu konuyu da oluşturuyor. Bunda belki iktidarın en azından maaş zamları ve diğer sosyal haklar konusunda söylenenleri, önerileri pek dikkate almasa da en azından toplumsal ruh sağlığı konusundaki bu acı tabloyu belki gündeme alırlar diye sizlerle paylaşmak istedim. Bir Ankara'dan Haber Var programının daha sonuna geldik. Ben Zülfikar Doğan. Çarşamba günü saat 15'te tekrar Ankara'dan Haber Var programıyla karşınızda olacağım. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum sevgili dinleyiciler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

Carlos, man. You make

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP mutlak butlan kararının iptali için yapılan başvuruya ilişkin Yargıtay'ın kararı açıklandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti hazırlıklarının hız kazandığı öne sürülüyor. Hamas'ın yeni lideri belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, meclisin Temmuz sonu Ağustos başı tatile girmesinin planlandığını söyledi. Usta, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemeler için meclisin tekrar olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini, bu tür alternatiflere açık olduklarını bildirdi. CHP'ye mutlak butlan kararının iptali için yapılan başvuruya ilişkin Yargıtay'ın kararı açıklandı. Yargıtay incelemesinin adli tatilden sonra yapılacağı öğrenildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti hazırlıklarının hız kazandığı öne sürülüyor. Edinilen bilgilere göre kuruluş dilekçesi 27 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na sunulacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti. Hatun, sağlık sorunları ve istenilen performansı gösteremediği gerekçeleriyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Suç örgütlerine kamu kurumlarından bilgi aktarıldığı iddiasıyla 12 ilde eş zamanlı köstebek operasyonu düzenlendi. Aralarında polislerin, gümrük muhafaza memurların ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası uygulamaya başladıklarını duyurdu. Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayya oldu. Hamas, Ekim 2024'te Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülen Yahya Sinvar'ın yerine Halil el-Hayya'yı yeni lider olarak atadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Filipinler'deki ASEAN toplantısında

0: toplantısı marjında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la ABD'li mevkidaşı Rubio arasında bir görüşme yapılması için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Rubio zirve marjında Lavrov'la görüşmeye hazır olduğunu dile getirmişti. İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun resmi sosyal medya hesabı, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlallerini konu alan ortak bildiri ardından askıya alındı. İngiltere, İsrail veya X şirketi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 930'a çıktı. Ülkede 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı da 2344 olarak kaydedildi. İstanbul'daki dev çekirgelerin sırrı çözüldü. Balkanlar üzerinden Marmara bölgesine geldikleri belirtilen ve İstanbul'un Silivri, Çatalca, Arnavutköy gibi ilçelerinde evlerin içine kadar giren dev çekirgeler vatandaşlar arasında panik yarattı. Uzmanlar durumun bir istila olmadığını, çekirgelerin evlerdeki yapay ışıklara yöneldiğini belirtti. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirdi. Emeklilik nedeniyle en fazla göç alan il 1.103 ile İstanbul olurken söz konusu ili 921 ile Balıkesir, 828 ile Ankara takip etti. Emeklilik nedeniyle 2025'te en az göç alan iller ise 3 ile Gümüşhane, 9'ar ile Iğdır ve Siirt oldu.
1: Ekonomi.
0: Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre piyasanın yıl sonu enflasyon artış beklentisi %14'ten %29,21'e yükseldi. Motorine yeni zam bekleniyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 12 kuruşluk zam yapılması planlanıyor. Zammın gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.178 puan seviyesinden işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.93 lira. Kapalı çarşıda gram altın 6.105, çeyrek altın 10.005, tam altın 39.848, ata altını ise 40.850 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
2: Türkiye ekonomisinin ve ekonomi tarihinin hafıza binalarından bir tanesinin Hazine Müsteşarlığı binasının yıkımıyla başladık programımıza ve Nini Rosso'nun Il Silencio, Sessizlik adlı ünlü trompet üstadının bu şarkısıyla da bir anlamda hazinenin bir süre sonra artık yerinde olmayacak binasına selamlarımızı göndermiş olduk.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
0: Bugün sizi Osmanlı sokaklarına, karanlık bir İstanbul gecesine götürüyoruz. Yıl 1800'lerin ortası. Sertliğiyle nam salmış bir paşa, gece baskınları ve doğum sancısıyla gelen bir deyim. Bahriye Teşkilatı'nın başında sertliğiyle nam salmış Çengiroğlu Tahir Paşa var. Bu paşa padişah emriyle sadece donanmayı değil, Kasımpaşa ve Galata'nın asayişini de sağlamakla görevli. Ve işe gece fenersiz sokağa çıkmayı yasaklayarak başlıyor. Ama ne yasak? Kendi bizzat teftişe çıkıyor. Suçluyu affetmiyor. zifiri karanlık bir gecede çavuşları o gece fenersiz dolaşan 20 kişiyi toplayıp huzuruna getiriyor. Paşa başlıyor sorguya. 1'e emrime rağmen niye fenersiz dışarı çıktın? Adamın biri cevap veriyor. Paşam tütünüm bitmişti. Bir fişek almam icap etti. Vurun buna 50 değnek diyor paşa. İkinci adam geliyor. Ne yalan söyleyeyim paşa hazretleri. Akşamcıyım. Meyhaneye uğramadan uyuyamam. Vurun buna 60 sopa. Derken sıra 10. adama gelir. Zavallı tir tir titriyor. Paşa hazretleri, karım hamileydi, sancısı tuttu. Ebe 2 sokak ötede. Fenerde komşuya vermiştik. Mecbur kaldım, fenersiz çıktım. Paşa ilk kez duraklar, adam doğru söylüyor gibi görünür. Hemen birini gönderip durumu kontrol ettirir. Haberci biraz sonra döner. Paşam, kadın doğurmak üzere. Paşa bir an durur, emrinin çiğnenmesine kızar ama adamın çaresizliğine de üzülür. Sonunda, bu seferlik affediyorum ama karına da söyle bir daha böyle zamanda doğurmasın der. Adam sevinçle evine döner, yatak odasına girer. Bebek ağlamaktadır, derin bir oh çeker. Geçmiş olsun hatun, neyimiz var? Kadın öfkeyle karşılık verir. Güya ebe aramaya gitmiştin, desene arkadaşlarına keyif yaptın. Şimdi pişkin pişkin halimi soruyorsun. Adam boynunu büker, hatun sen burada bir doğurdunsa ben sorguda 9 doğurdum. Evet sevgili dinleyenler, sorguda 9 doğurmak deyimi de işte bu hikayeden gelir. Beklentinin ve belirsizliğin insanı ne kadar perişan ettiğini anlatır. Bugün bazı soruların cevabından çok bekleyişinin yorduğunu bir kez daha anladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Tarihte bugün.
1: 20 Temmuz 1974. Türkiye tarihi sorumluluğunu yerine getirerek Kıbrıs'a asker çıkarıyor. Yalnızca Türkler için değil, Rumlar için de barış hedefiyle başlatılan bu müdahale sadece askeri değil, diplomatik, insani ve tarihi bir hamleydi. Bugün harekatın yıl döneminde dönemin ruhunu, acılarını ve kazanımlarını yeniden anımsamak, geçmişin yükünü geleceğin sorumluluğuna dönüştürmek kadar anlamlı.
2: Türkiye'nin Kıbrıs'ta barış, kardeşlik ve özgürlük için giriştiği harekat bu sabahın erken saatlerinde başlamıştır. Tarih boyunca verdiği kahramanlık ve insanlık örnekleriyle yüce ulusumuzun şerefine şeref katan Türk Silahlı Kuvvetleri her hazırlığını yapmış, her olasılığı göze almış olarak bu harekatı başlatmış bulunuyor. Çok sayıda Türk birlikleri şimdiden Kıbrıs'a esenlikle ulaşmışlardır. Kıbrıs topraklarındaki görevlerinin başındadırlar. Başka birliklerimiz de dalga dalga Kıbrıs'a doğru akmaktadırlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ateş açılmadıkça ateş etmeyeceklerdir. Savaş için değil, barış için Kıbrıs'tadırlar. Kıbrıs'ı istila için değil, zorbaca bir istilaya son vermek için Kıbrıs'tadırlar. Gün ağarırken başlattıkları harekatla Türkleri de Rumları da yeni baskı rejiminin karanlığından kurtaracaklar, aydınlığa kavuşturacaklardır. Kıbrıs'taki son Yunan harekatı yalnız bir hükümet darbesi değildi. Onun da ötesinde bağımsız Kıbrıs devletini temelinden yıkmayı amaçlayan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yasal dayanakları niteliğindeki anlaşmaları çiğneyen bir hareketti. Türkiye'nin davranışı ise bir garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalara göre Kıbrıs'ın bağımsızlığından, toprak bütünlüğünden, anayasal düzeninden sorumlu bir devlet olarak Türkiye'ye düşen bir yetkinin ve görevin yerine getirilmesidir. Türkiye bu harekata geçmeden önce başka her çareyi denemiştir fakat sonuç alamamıştır. Bilindiği gibi Türkiye Yunanistan'la arasındaki her sorunu müzakere yoluyla çözmeye çalışmak, her alanda Türk-Yunan işbirliğini gerçekleştirmek üzere girişimlerde bulunmuştur fakat karşılık görememiştir. Kıbrıs'ta zorbalıkla ve meşruluk dışı yollardan yaratılan kuvvet dengesizliği bu harekatla giderilmiş olacaktır. O zaman, ancak o zaman Türkiye hakkın değil kuvvetin dilinden anlayanlarla Kıbrıs sorunu içinde müzakereyi kabul edecektir. Yalnız Türklerin değil, müstevli durumundaki kendi soydaşları elinde özgürlüklerini ve can güvenliklerini yitiren Rumların da kurtarıcısı olarak Kıbrıs'a giden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, bütün ada halkını ve yüce Türk ulusunu Allah korusun. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'taki zaferi haklılığın zaferi olacaktır, barışın zaferi olacaktır, kardeşliğin, özgürlüğün zaferi olacaktır. Türk'ün yalnız savaşçılığını değil, insanlığını da bir kez daha bütün dünyaya gösterecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatı kutlu olsun.
1: Birçok farklı medeniyet tarafından yönetilen Kıbrıs Adası tarih boyunca paylaşılamamıştı. Akdeniz'de tüm önemli geçiş yollarının kesiştiği noktada yer alan Kıbrıs, 307 yıl Osmanlı hakimiyetinin ardından İngiltere'ye devredilmiş, Kıbrıslı Rumlar tarafından desteklenen ve Yunanistan'la birleşme manasına gelen Enos ise adayı karıştırmıştı. Adanın iki halkı olan Türkler ve Rumlar arasında ortaklık temeline dayanan uluslararası antlaşmalar uyarınca kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ardından Rumlar Yunanistan'ın da desteğiyle Türklere saldırmış ve barış ortamını bozmuştu. Akdeniz'in uzak doğu ucunda Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarının kesişim noktalarında yer alan Kıbrıs Adası, stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca Asurlular, Mısırlılar, Persler, Romalılar, Araplar, Tapınak Şövalyeleri, Lüzinyanlar, Venedikliler, Osmanlılar ve İngilizler gibi birçok medeniyet tarafından yönetilmiştir. 1571 yılında Venediklilerden alınan ve 307 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalan Kıbrıs yönetimi, 1878 yılında hükümranlık hakkı Osmanlı İmparatorluğu'nda kalmak kaydıyla İngiltere'ye devredilmişti. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'yla İngiltere'nin ayrı saflarda yer almasının da bir sonucu olarak İngiltere 1914'te tek taraflı bir kararla adayı ilhak etmişti. Türkiye, ada üzerindeki İngiliz egemenliğini Lozan Antlaşması'yla 1923'te tanımıştır. Kıbrıs'ın Büyük Britanya tarafından resmen ilhak edilmesini takip eden dönem, Kıbrıs'ta Kıbrıs Rumlarının Enosis taleplerinin yoğunlaştığı Yunan milliyetçilik emellerinin doruk noktası olarak nitelendirilebilir. 1931'den itibaren Kıbrıslı Rumlar Yunanistan'la birleşme taleplerini yoğunlaştırmışlardı. Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleştirilerek tamamen bir Elen Adası haline getirilmesi şeklinde özetlenebilecek olan Enosis kampanyası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hız kazanmıştı. 1954'te Kıbrıs sorununu Birleşmiş Milletler'e götürme kararı alan Yunanistan, 1954-1958 yılları arasında self-determinasyon amacıyla Birleşmiş Milletler'e yaptığı çeşitli başvurularda bir başarı sağlayamamıştı. Bu arada Yunanistan'dan gelen Albay Grivas, 1955 yılında EOKO terör örgütünü kurmuş ve adada artan şiddet eylemleri sonucu 1955-1958 döneminde Kıbrıslı Türkler 33 Karma köyü terk etmek zorunda kalmışlardı. Enosis'e karşı kendi örgütlenme çalışmalarına başlayan Kıbrıslı Türkler gelişmelere paralel olarak Taksim görüşünü geliştirmişlerdi. Kıbrıs Türk halkı adanın ortak sahipleri olarak adanın Yunanistan'a ilhakını reddetmiş ve Kıbrıs'ın geleceği üzerinde eşit söz hakkı talep ederek Kıbrıs Rumlarının emellerine karşı direnmişti. Kıbrıs Rumları Enosis'i kabul etmeyen Britanyalılara yönelik de silahlı saldırılar düzenlemiş, aynı zamanda bu saldırıları Kıbrıs Türklerine karşı da yöneltmişti. Bu saldırılar sonuç olarak iki toplum arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açtı. 1959'a gelindiğinde adadaki durum hem Kıbrıs Türkleri hem de Britanya yönetimi için katlanılmaz bir hal aldı. Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler'den tek taraflı self-determinasyon Enosis lehinde bir karar elde edememesi, Kıbrıs Türklerinin Enosis'e karşı direnişleri ve Türkiye'nin kendilerini desteklemekteki kararlılığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki müzakerelerin başlatılmasına imkan sağlamıştı. Türkiye ile Yunanistan 11 Şubat 1959 tarihinde Zürih'te anlaşmaya varmışlar, Londra'da İngiltere'nin ve Kıbrıs'taki iki toplumun liderinin onayını almışlardır. Bu şekilde ortaya çıkan Zürih ve Londra anlaşmaları, bağımsızlık, iki toplumun ortaklığı, toplumsal alanda otonomi ve çözümün Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından etkin garantisi ilkelerine dayandırılmıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti adanın iki halkı arasında ortaklık temeline dayandırılan uluslararası antlaşmalar uyarınca 1960 yılında kurulmuş söz konusu antlaşmalar tarafından garanti edilen anayasası adadaki Kıbrıslı Türk ve Rum haklarının eşit siyasi hak ve statüsüne dayandırılmıştı. Ancak Kıbrıs Rum tarafı 1960 Cumhuriyeti'nin kurulduğu şekilde yaşamasına şans vermemiş, söz konusu antlaşmalarla oluşturulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yapısını Kıbrıs Türklerini devlet kurumlarından dışlamaya, izole etmeye, adadaki varlıklarını sona erdirmeye ve nihayet Yunanistan'la birleşme yolunu açmaya yönelik olarak değiştirme girişimleri başlatmıştı. Kıbrıs Rumları, Kıbrıs Türklerinin yok edilmesi ve adanın Yunanistan'a ilhakı projesi olan Akritas planını hayata geçirmek amacıyla Türklerin adadaki haklarını gasp etmeyi, onların eşit kurucu ortak statüsünü azınlık statüsüne indirmeyi hedefleyen ve 13 madde olarak bilinen anayasa değişikliği önerisini sunmuş, bu öneriler 16 Aralık 1963'te Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye tarafından reddedilmiştir. Anayasa değişikliği önerisinin kabul edilmemesiyle Kıbrıs Rum tarafı 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türk toplumuna karşı kapsamlı ve sistematik saldırılara geçmişti. Kıbrıslı Türkler devlet kurumlarından uzaklaştırılmıştı. Kıbrıs Türk tarihine Kanlı Noel adıyla geçen bu kampanya önceden hazırlanmış olan Akritas planına dayandırılmıştır. Türklerin imhası veya adadan atılmasını öngören Akritas planı etnik temizlik girişimidir. Akritas planının uygulanması sonucunda 30 bin Kıbrıslı Türk 103 köyü terk etmek zorunda kalmıştır. Yerlerini terk etmek zorunda kalan Kıbrıs Türk nüfusu ada yüz ölçümünün %3'üne tekabül eden, adada denize çıkışı olmayan ve sürekli kuşatma altında tutulan küçük bölgelere sığınmıştı. Dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Rumların 1963 yılında tek taraflı olarak güç kullanımıyla anayasayı feshetmelerinden sonra ortadan kalkmıştı. 1963 kanlı Noel olaylarından sonra 27 Aralık 1963'e 3 garantör ülkenin askerlerinden oluşan bir barış koruma kuvveti oluşturulmuştur. Bu çerçevede İngiliz generalin yeşil bir kalemle harita üzerinde çizdiği bir çizgiyle Lefkoşa 30 Aralık 1963'te ikiye ayrılmıştır. Bu tarihten itibaren bu sınır yeşil hat olarak adlandırılmıştır. Sonrasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964'te aldığı 186 sayılı kararla adaya uluslararası barış gücü konuşlandırılmıştır. Bu arada Yunanistan adaya gizlice askeri kuvvet yollamaya başlamış, bu kuvvetin sayısı zaman içinde 20 bine ulaşmıştır. Böylece bir ortaklık devleti olmaktan çıkarak bir Rum yönetimine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti fiilen Rum-Yunan kontrolü altına girmiş ve iki halk birbirinden tamamen kopmuştur. 1967'ye gelindiğinde Yunanistan'da yönetimi ele geçiren askeri darbe yönetimi Kıbrıs'ta Boğaziçi ve Geçitkale köylerine saldırılar düzenlemiş, Türkiye'nin anlaşmalardan doğan müdahale hakkını kullanacağı yönündeki ihtarı üzerine Yunanistan, Birleşmiş Milletler gözetiminde adadan kuvvetlerini çekmek zorunda kalmıştı. Bu gelişmeler üzerine Kıbrıs Türkleri 29 Aralık 1967'de 1960 Anayasası tam anlamıyla işletilinceye kadar kendi yönetimlerinin kendilerince sağlanması anlamına gelen Kıbrıs Geçici Türk Yönetimini kurdu. Geçici yönetim bir süre sonra Kıbrıs Türk Yönetimine dönüştürüldü. Bu yönetim biçimi otonom Türk yönetiminin ilan edildiği 1974'e kadar sürdü. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için kurulan EOKB'nin liderlerinden Nikos Samson, Yunanistan'da iktidarda bulunan juntanın desteğiyle gerçekleştirdiği darbeyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makaryos'u devirdi. Adadaki darbe haberi Ankara'ya ulaşınca Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit toplantının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Kıbrıs'a müdahale ihtimaline karşı hazırlık yapılması yönünde talimat verdi. Türkiye adaya ortak müdahalede bulunulması için garantör devletlerden İngiltere'ye adaya müdahale önerdi ancak İngiltere öneriyi kabul etmedi. Başbakan Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın talimatıyla Türkiye, Kıbrıslı Türklerin güvenliğini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. Harekat dünyaya Ecevit'in yaptığı tarihi açıklamayla duyuruldu.
0: Bu harekat milletimize, bütün Kıbrıslılara ve insanlığa hayırlı olsun. Umarım ki kuvvetlerimize ateş edilmez ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, Türklere de Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Bu karara ancak bütün diplomatik, politik yolları denedikten sonra mecbur kalarak vardık.
1: Barış harekatıyla Yunanistan'ın Kıbrıs'ı ilhak etmesi engellenirken Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve yaşama hakkı teminat altına alınmış oldu. Türkiye 20 Temmuz 1974'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 353 sayılı kararıyla İngiltere ve Yunanistan'a barışın yeniden tesisini sağlamak üzere müzakerelere başlama çağrısında bulundu ve 22 Temmuz 1974'te harekatı durdurdu. Bu gelişme üzerine garantör ülkeler bir masa etrafında bir araya gelerek Kıbrıs meselesinin çözümü için müzakerelere başladı. 25 Temmuz 1974'te toplanan 1. Cenevre Konferansı, 30 Temmuz 1974'te imzalanan Cenevre Deklarasyonu ile son buldu. Deklarasyonda Yunanistan ve Rumlar tarafından işgal edilen Türk bölgelerinin acilen boşaltılmasıyla adada barışın ve anayasal düzenin yeniden tesisini teminen Dışişleri Bakanları arasında müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabakata varıldı. Diğer yandan deklarasyonla adada Kıbrıs Türk toplumu ve Kıbrıs Rum toplumu olmak üzere iki özerk yönetimin mevcudiyeti ilkesel olarak tanınmış oldu. Konferansın 8 Ağustos 1974'teki ikinci aşamasında Yunanistan Kıbrıs'ta yeni anayasal düzenin tesis edilmesine dönük tüm teklifleri reddetti ve anayasal uzlaşı için Türk birliklerinin geri çekilmesini ön koşul olarak ileri sürdü. Öte yandan daha önce uzlaşıldığı üzere ikinci toplantıya kadar Rum ve Yunan askerlerinin Türklerin yaşadığı bölgeyi terk etmeleri gerekiyordu. Ancak askerler çekilmedikleri gibi saldırılarını da sürdürdüler. İkinci Cenevre Konferansı'nda çözüme varılamayınca 14 Ağustos 1974'te Ayşe tatile çıksın parolasıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması yapıldı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Denktaş ise harekatın başlayışını radyodan şöyle anons ediyordu.
3: Bugün bu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız mutlu olsun.
1: Bu sırada beklenmedik bir durum vardı. Sabah 5'te Türk askerinin çıkartmaya başlaması gerekiyordu. Ancak ne gelen vardı ne giden. Sonunda durum ortaya çıktı. Kıbrıs'la Türkiye arasında bir saatlik zaman farkı olduğu gözden kaçırılmıştı. Neyse ki Rumlar Türkiye'nin blöf yaptığına inanmışlardı. Denizden gelen top sesleriyle Rumlar yanıldıklarını fark etmişlerdi. Diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulamayan ve Türkiye'yi mecbur kılan harekatta 16 Ağustos 1974 tarihinde ateşkes ilan edildi. İkinci harekat sırasında Rum milisleri geri çekilirken büyük bir vahşete imza attı. Özellikle Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde 126 Türk sivil, çocuklar da dahil olmak üzere makinalı tüfeklerle taranarak öldürüldü. Bedenler toplu mezarlara gömüldü, üzerlerine benzin dökülerek yakıldı. Bu katliamlar yalnızca yerel kaynaklarla değil, yabancı gazeteciler ve gözlemciler tarafından da belgelendi. İngiliz gazeteci David Lee, Rumların kadınlara tecavüz ettiğini, çocukları sokak ortasında öldürdüğünü, Türk mahallelerini yaktığını yazdı. Alman ve Fransız gözlemciler de yaşananları çağ dışı barbarlık olarak tanımladı. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk ordusu 498 şehit verirken Kıbrıs Türk tarafı ise 70'i mücahit 270 kişiyi kaybetti. Kıbrıs Türkleri genel olaraksa 1672 şehit verdi. Böylece Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı önlenerek Kıbrıs Türk halkının varlığı da güvence altına alındı. Harekatın başarıyla sonuçlanmasının ardından 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Taraflar arasında bir yıl sonra Viyana'da Birleşmiş Milletler gözetiminde Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında varılan nüfus mübadele anlaşması uyarınca Rumların güneye, Türklerin de kuzeye geçmesi sonucu adada iki kesim meydana geldi. Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nde alınan kararla 15 Kasım 1983 tarihli Kıbrıs Türk halkının siyasi yaşamının önemli bir dönüm noktası ve mücadelelerini devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği bir gün oldu. Meclis aynı gün düzenlediği olağanüstü oturumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve bağımsızlık bildirisini oy birliğiyle onayladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı ilan edilmiş oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı ve dönemin Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş, Cumhuriyet'in ilan edildiği meclis birleşiminin tamamlanmasının ardından Federe Meclis önünde toplanan halka ve öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada mücadelenin bitmediğini belirterek "Ne mutlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk çocuklarına" ifadelerini kullandı. 1974 harekatı Türkiye'nin kendi güvenlik hattını Akdeniz'in ötesine taşıma iradesini göstermesi açısından tarihi bir eşiği temsil eder. Aynı zamanda Batı dünyasının çifte standartlarını gözler önüne sermiştir. Türkiye'nin barışı tesis ettiği bu müdahale Rumların sistematik katliamlarını durdurmuş, adadaki Türk toplumunun varlığını koruma altına almıştır. Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde barışın bedelinin ne kadar ağır olduğunu hatırlatıyor. Kan dökülmeden çözüm aranmış ama sonuç alınamayınca tarih sahnesine Türk askeri çıkmıştır. Harekat tarihe yalnızca bir askeri zafer olarak değil, bir halkın yok olmasını engelleyen tarihsel bir duruş olarak geçti. Kıbrıs'ta 1958'den 1974'e kadar çeşitli dönemlerde etnik temizlik ve toplu katliamlara maruz kalan Kıbrıs Türkleri için kendi bağımsız devletlerini kurma yolu Türkiye'nin gerçekleştirdiği barış harekatı ile açıldı. 20 Temmuz 1974'te atılan bu adım Kıbrıs Türk halkının sesinin susturulamayacağını, halkların görmezden gelinemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şeker yerine kullanılan yapay tatlandırıcılarla ilgili dikkat çeken bir araştırma yayınlandı. 12.772 kişinin yaklaşık 8 yıl boyunca takip edildiği çalışmada yüksek miktarda yapay tatlandırıcı tüketenlerde hafıza ve düşünme becerilerinin daha hızlı gerilediği belirlendi. Araştırma, Brezilya'daki São Paulo Üniversitesi'nden Profesör Doktor Claudio Kimi Suomoto liderliğinde yürütüldü ve sonuçları Nöroloji dergisinde yayınlandı. Bilim insanları, yapay tatlandırıcıların doğrudan beyin yaşlanmasına neden olduğunu söylemiyor. Ancak yüksek tüketimle bilişsel gerileme arasında dikkat çeken bir ilişki bulunduğunu vurguluyor. Çalışmada aspartam, sakarin, asasülfam K, eritritol, kisiritol, sorbitol ve takotoz olmak üzere 7 yaygın yapay tatlandırıcı incelendi. Sonuçlara göre aspartam, sakarin, asasülfam K, eritritol, kisiritol ve sorbitol tüketimi hafıza ve bilişsel performanstaki daha hızlı düşüşle ilişkilendirildi. İncelenen tatlandırıcılar arasında yalnızca takotoz için benzer bir bağlantı tespit edilmedi. Araştırmaya göre en fazla yapay tatlandırıcı tüketen grubun bilişsel performanstaki gerileme en az tüketen gruba kıyasla %62 daha hızlı gerçekleşti. Araştırmacılar bunun yaklaşık 1,6 yıllık ek beyin yaşlanmasına karşılık gelebileceğini hesapladı. Bu ilişkinin özellikle 60 yaş altındaki bireylerde ve diyabet hastalarında daha belirgin olduğu da bildirildi. Araştırmacılar çalışmanın gözlemsel olduğunun altını çiziyor. Yani elde edilen bulgular yapay tatlandırıcıların doğrudan bilişsel gerilemeye neden olduğunu kanıtlamıyor. Beslenme düzeni, yaşam tarzı ve diğer sağlık faktörlerinin de sonuçlar üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor. Yaklaşık 8 yıl boyunca 12.772 kişinin takip edildiği araştırma, yüksek yapay tatlandırıcı tüketimiyle hafıza ve düşünme becerilerindeki daha hızlı gerileme arasında ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Bilim insanları bulguların neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını ancak dikkatle değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava dalgaları kaliteli uyku uyumayı zorlaştırıyor. Uzmanlarsa uyku düzenini korumak için uygulanabilecek 5 temel alışkanlığa dikkat çekiyor. İlk adım düzenli bir uyku rutini oluşturmak. Her gün aynı saatlerde yatıp aynı saatlerde uyanmak vücudun biyolojik saatini koruyor ve daha kaliteli bir uyku sağlıyor. Düzenli bir uyku programı sıcak havalarda yaşanan uyku sorunlarının etkisini de azaltabiliyor. Beslenme alışkanlıkları uyku kalitesini doğrudan etkiliyor. Uzmanlar yatmadan en az 2 saat önce son öğünün tüketilmesini öneriyor. Uyumadan yaklaşık 8 saat önce kafein alımının bırakılması ise gece daha kolay uykuya dalmaya yardımcı oluyor. Teknoloji kullanımına da dikkat edilmesi gerekiyor. Telefon ve tablet gibi cihazların mümkünse yatak odasında bulundurulmaması öneriliyor. Bu mümkün değilse de uyku saatinden önce ekran kullanımının sınırlandırılması tavsiye ediliyor. Işık ve stres yönetimi de kaliteli uykunun önemli parçaları arasında yer alıyor. Akşam saatlerinde loş ışık kullanılması, sabahsa doğal gün ışığından yararlanılması biyolojik saatin düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca uyumadan önce yapılacaklar listesi hazırlamanın, günlük tutmanın ya da meditasyon gibi rahatlatıcı yöntemlere zaman ayırmanın zihni sakinleştirerek uykuya geçişi kolaylaştırabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu basit alışkanlıklar özellikle sıcak yaz gecelerinde daha kaliteli bir uyku ve daha dinç bir güne uyanmaya yardımcı olabiliyor. Sıcak havalar uyku kalitesini olumsuz etkilerken uzmanlar deliksiz bir uyku için uygulanabilecek 5 etkili öneriyi sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolun ansiklopedisinde oyuncuların haritalarını çıkarmaya devam ediyoruz. Bugün sırada ball playing defender yani oyun kuran stoper var. Modern futbolun savunma anlayışı geçmişe kıyasla büyük bir dönüşüm geçirdi. Artık stoperler yalnızca rakibi durdurmakla değil, aynı zamanda oyunu başlatmakla da sorumlu. İşte bu dönüşümün en çarpıcı yansıması ball playing defender yani Türkçesiyle oyun kuran stoper tipi oyunculardır. Bu oyuncular savunmanın merkezine oynasalar da takımlarının beyni gibi hareket eder. Onlar için top sadece uzaklaştırılacak bir tehlike değil, doğru şekilde yönlendirilmesi gereken bir araçtır. Oyun kuran stoperin temel amacı savunmadan itibaren oyunun akışını kontrol etmek ve takımının pas zincirini inşa etmektir. Bu oyuncular genellikle defansın ortasında görev yapar ama rolleri klasik bir stoperden çok daha fazladır. Rakip forvetin baskısı altında bile panik yapmazlar, topu kontrol eder, doğru boşluğu bulur, orta sahaya veya kanat oyuncusuna pas atarak oyunu şekillendirirler. Gerektiğinde rakip savunma arasına milimetrik paslar atabilir, hatta oyun yönünü değiştirerek hücum başlangıcında kritik rol oynarlar. Bu oyuncu tipi genellikle geriden pasla çıkmaya çalışan, topa sahip olmayı seven ve rakibi kendi sahasına boğan sistemlerde kullanılır. Örneğin 4-3-3 veya 3-2-4-1 gibi dizilişlerde bu stoperler sadece savunmanın değil, aynı zamanda hücumun da temel yapı taşlarından biridir. Fiziksel olarak bu oyuncuların güçlü, dengeli ama aynı zamanda çevik olmaları beklenir. Teknik kapasiteleri bir orta saha oyuncusuna yakın düzeyde olmalıdır. Sağ ve sol ayakla isabetli uzun paslar atabilmeli, baskı altında bile topu kontrol edebilmelidir. Mental olaraksa en belirgin özellikleri sakinlik, vizyon ve cesarettir. Baskı altındayken dahi panik yapmadan oyunu şekillendirme sorumluluğunu almalıdır. Ve işte sırada oyun kuran stoper deyince ilk akla gelen isimler var. Tarih boyunca bu oyuncu tipinin en belirgin örneklerinden biri hiç kuşkusuz Franz Beckenbauer'dir. Der Kaiser lakaplı Beckenbauer, modern futbolun ilk oyun kurucu stoperlerinden biri olarak kabul edilir. Bayern Münih ve Batı Almanya formalarıyla oynadığı dönemde savunmadan çıkarak oyun kurması, ileri çıkıp atağa katılması ve uzun paslarıyla oyunu yönlendirmesi bu rolün temelini atmıştır. Daha yakın döneme gelirsek Gerard Pique, Rio Ferdinand, David Luiz gibi isimler bu profilde öne çıkmıştır. Türkiye'de ise bu oyuncu tipi zaman zaman denenmiş ama istikrarlı biçimde oturtulamamıştır. Geçmişte Alpay Özalan zaman zaman bu rolü üstlenmiştir. Günümüzde ise Abdülkerim Bardakçı topu geriden kullanabilme becerisiyle bu profile yakın bir oyuncu olarak görülüyor. Fakat ligimizin temposu, baskı yoğunluğu ve oyun yapısı nedeniyle bu oyuncuların çok fazla öne çıkamadığını söylemek gerekir. Sonuç olarak ball playing stopper yani oyun kuran savunmacı modern futbolun geriden başlama felsefesinin taşıyıcı koludur. Sadece savunmayı değil, oyunun yönünü de tayin eder. Onlar hem bir savunmacı hem bir pas istasyonu hem de oyun kurucudur. Hataları affedilmez olabilir ama doğruları bir takımın tüm hücum ritmini belirleyebilir. Ve işte bu yüzden bir takımı büyük yapan unsurlardan biri de her zaman böyle bir beyinle savunmaya başlamasıdır. Bugün futbolun ansiklopedisinde oyun kuran stoperi anlattık. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Fransa'da ayak bileğinden ameliyat olmak için hastaneye giden genç kızın yanlışlıkla 20'lik dişleri çekildi. Le Vaux du Nord yerel gazetesinin haberine göre olay 10 Temmuz'da ülkenin kuzeyindeki Saint-Martin-Bologna kentinde bir klinikte yaşandı. Önceden planlanan ayak bileği operasyonu için kliniğe giden 17 yaşındaki genç kıza yanlış işlem uygulandı. Ayak bileğinden ameliyat olmak için bekleyen kızın 20'lik dişleri çekildi. Olay ailenin şikayeti bulunması üzerine basına yansıdı. Genç kızın annesi, operasyonu yapan doktorun kendisine "Kusura bakmayın, tıbbi bir hata yaptık, özür dileriz" dediğini söyledi. Yaşanan durum karşısında şok olduklarını belirten anne, böyle bir şeyin yalnızca filmlerde olacağını düşündüğünü belirtti. Fransa'da ayak bileği ameliyatı olmak için hastaneye giden 17 yaşındaki genç kızın 20'lik dişleri çekildi. Ailenin şikayeti sonrası açıklama yapan doktor, tıbbi hata yaptıklarını söyleyerek özür diledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Oğuzhan Uğur ve 8 kişi tutuklama talep edildi. Hamas, Halil El-Hayya'nın yeni lider olarak seçildiğini açıkladı. Kongo Sağlık Bakanlığı, Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 930'a yükseldiğini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Oğuzhan Uğur ve 8 kişi tutuklama talep edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişiye tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç örgütleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 50 şüpheliye yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyon kapsamında aralarında kamu gerilerinde bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İran'ın Mircave kentinde Sünni din adamı Mevlevi Muhammed Enver Regi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sistan, Belucistan eyaletindeki mezhepsel gerilimi tırmandırmayı hedefleyen suikast sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken yetkililer bölge halkına sükunet çağrısında bulundu. Güvenlik alarmı şu anda üst seviyede. Hamas, Halil El-Hayya'nın yeni lider olarak seçildiğini açıkladı. 65 yaşındaki Halil El-Hayya, Hamas'ın baş müzakerecisi olarak ateşkes görüşmelerinde önemli rol oynayan ve son yıllarda Hamas'ın etkili siyasi figürlerinden biri haline gelen isimlerden biri olarak görülüyor. Kongo Sağlık Bakanlığı, Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 930'a yükseldiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni vakaların büyük bölümünün kaynağının belirlenemediğini bildirdi.
2: Ekonomi.
1: ...3552 liralık fark meclise geliyor. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonla görüşülecek. Yarın genel kurul gündeme gelecek yasa teklifiyle 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. İstanbul'da toplu ulaşıma taksi ücretlerine yapılan %10'luk zam bugün itibariyle uygulanmaya başladı. Kentte toplu ulaşıma 12 Şubat 2026 tarihinde %20 zam yapılmıştı. Zamlı tarife sonrası taksimetreleri ayarlamak için de taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu. Taksimetre ayar ücreti

0: hizmetleri de cep yakıyor. Ortalama olarak 2500 lirayı taksimetreler ayarlanıyor. Tarifesi yüklenmiş yeni taksimetreler ise 4500 liraya mühürlü olarak taksilere takılıyor. ABD ile İran arasında tırmanan gerilim akaryakıt fiyatlarının yeniden yükselttiği verilere göre ABD'de benzinin ortalama galon fiyatı yeniden 4 dolara ulaştı. Bir yıl önce ise ortalama fiyat 3,14 dolar seviyesindeydi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.120 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 18 kuruş, euro 53 lira 89 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına baktığımızda gram altın 6.103, çeyrek altın 9.965, tam altın 39.700, ata altın ise 40.700 liradan işlem görüyor.
1: Kupa'nın günlüğü.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İspanya oldu. Kupada 11 Haziran'da başlayan heyecan dün akşam sona erdi. İspanya ve Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde dün akşam kozlarını paylaştı. New Jersey Stadyumunda oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı. İspanya böylece 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazandı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Oğuz Aslan Türk, tek taraflı ayak soğukluğuna eşlik eden kramp tarzı ağrı, ayakta solukluk, iyileşmeyen yaralar, kıllarda azalma ve ciltte renk değişikliğinin bacağa giden atar damarlar açısından değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Arslan Türk, Karadeniz bölgesi gibi serin ve nemli iklimin hakim olduğu şehirlerde ayak üşümesinin oldukça sık görülen bir şikayet olduğunu söyledi. İnsanların bunu havanın soğuk olmasına bağladığını belirten Arslan Türk, özellikle bir ayağın diğerinden daha soğuk olması ve bu durumun sürekli devam etmesinin bazı zamanlar altta yatan önemli bir damar hastalığının ilk belirtisi olabileceğini vurgu yaptı. Arslan Türk, periferik arter hastalığının da damar duvarında biriken yağ ve kireç plaklarının bacak atar damarlarını daraltması sonucu geliştiğini işaret ederek şunları söyledi.
2: Kan akımı azaldıkça ayakta solukluk, soğukluk ve yürümekle ortaya çıkan ağrı görülebilir. Ancak hastaların önemli bir kısmında uzun süre belirgin bir şikayet olmayabilir. İşte bu nedenle hastalık çoğu zaman geç fark edilir.
1: Periferik arter hastalığının erken tanındığında başarılı şekilde tedavi edilebildiğinin altını çizen Arslan Türk, sigaranın bırakılması, düzenli yürüyüş yapılması, tansiyon, kolesterol ve kan şekerinin kontrol altında tutulmasıyla uygun ilaç tedavisinin hastalığın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlatabildiğini belirtti. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Oğuz Arslan Türk, ayak üşümesinin her zaman ciddi bir hastalık anlamına gelmeyeceğini, ancak damar hastalıklarının ayak üşümesinin neden olabileceği konusunda uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev'deki UKTEK koruyucu ekipman üretim tesisini tamamen imha ettiği öğrenildi. UKTEK şirketinin kurucusu Severion Dangatse, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kişisel koruyucu ekipman ve mühimmat üretimi konusunda uzmanlaşmış şirketin üretim tesisinin imha edildiğini doğruladı. Dangatse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UKTEK tesisi ve depolarımız tamamen imha oldu ifadelerini kullandı. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun cumartesi gecesi Kiev ve çevresindeki askeri sanayi işletmelerine ve lojistik merkezlerine kapsamlı bir saldırı düzenlediğini, ayrıca Odessa'daki Yuzhny Limanı'nda vurulduğunu bildirmişti. Rus ordusunun Kiev'deki UKTEK koruyucu ekipman üretim tesisini tamamen imha ettiği öğrenildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarında artan ihlalleri ve tüketici şikayetleri üzerine saha denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlık, indirimli satışların tüketiciler üzerindeki yönlendirici etkisi nedeniyle ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğine tam uyum koşulu arıyor. Yapılan incelemelerde %50 artı %20 artı %10 gibi üst üste binen yanıltıcı nihai indirim hesaplamalarının tüketicilerde kafa karışıklığı oluşturduğu belirlendi. Reklamın ana metninde tüm ürünlerde indirim olduğu belirtilmesine rağmen dipnotlarla birçok ürünün kapsam dışı bırakıldığı, kampanya koşullarında ise okunmayacak kadar küçük ve silik puntolarla sunulduğu tespit edildi. İndirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihlerinin bulunmamasıyla sadakat kartları üzerinden yapılan indirimlerde referans fiyatın gerçeğe aykırı şekilde yüksek gösterilmesi de üzerinde durulan ihlaller arasında yer aldı. Ticaret Bakanlığı hem tüketicilerin mağduriyet yaşamaması hem de işletmelerin ağır cezalarla karşılaşmaması için ilgili meslek kuruluşlarını ve üyelerini bilgilendirdi. Bakanlık uzmanları reklamların mevzuata tam uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Spekülatif fiyat hareketlerine yol açan ve dürüstlük kuralına aykırı tüm ticari uygulamaların takibinin titizlikle yapılacağı kaydedildi. 6502 sayılı tüketicinin koruması hakkında kanun kapsamında mevzuata aykırı hareket eden reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları yaptırıma tabi tutuluyor. Reklam kurulu, ihlalin niteliğine göre reklamları durdurma, aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası verme yetkisine sahip bulunuyor. İdari para cezaları, reklamın yayınlandığı mecraya göre 99.339 liradan başlayıp 39.916.524 liraya kadar yükselebiliyor. Kurul, ceza miktarını belirlerken elde edilen haksız menfaatin büyüklüğü, tüketicinin uğradığı zarar ve ihlali gerçekleştirenin kusur durumunu dikkate alıyor. Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarında artan ihlaller ve tüketici şikayetleri nedeniyle denetimlerini artırdı. Yanıltıcı kampanyalara ağır para cezaları uygulanabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Pinky Channel.
1: Yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Saatler 17.30'u gösteriyor, haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez, önce özetler. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci askeri varlığının gayrimeşru olduğu iddialarına tepki geldi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişi için tutuklama talep edildi. İstanbul'da etkili olan sıcak hava çarşamba gününden itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci askeri varlığının gayrimeşru olduğu iddialarına tepki geldi. Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı adadaki Türk varlığını tamamen ortadan kaldırmaya amaçlayan girişimlere ve sistematik katliamlara son vermek amacıyla gerçekleştirdiği belirtilirken, bu müdahale 1960 Garanti Anlaşması'ndan doğan uluslararası hak ve yükümlülükler çerçevesinde meşru bir zeminde yapılmıştır denildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişi için tutuklama talep edildi. Savcılık bir kişi hakkında ise adli kontrol istedi. Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği YKS sonuçları 22 Temmuz çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların ilanıyla birlikte yüksek öğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. New York Times'ın Amerikalı yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda Amerikan askerinin yaralandığını saklıyor. Yetkililer Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü ve birinin de kaybolduğu saldırı öncesinde İran'ın bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenlediğini ve bu saldırılarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı ve ABD'ye ait birçok helikopterin hasar aldığı iddiasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü Bekai, ulusal çıkarlarımız gözetildiği takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'na ilişkinse İran'ın Boğaz üzerindeki egemenlik hakkının pazarlık konusu olamayacağını söyledi. İşçi Partisi liderliğine seçilerek İngiltere'nin yeni başbakanı olan Andy Burnham gazetecilere açıklamada bulundu. Burnham, son 40 yılın en büyük değişimlerini hayata geçireceklerini söyledi. Tekirdağ'ın bir ilçesinde denize girmek yasaklandı. Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bir gün denize girilmesi yasaklandı. İstanbul'da etkili olan sıcak hava çarşamba gününden itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak. AKOM sıcaklıkların 7-8 derece düşeceğini belirtirken yağmurlu havanın 4 gün İstanbul'u etkisi altına alacağını duyurdu. Selimiye Camii'ne ziyaretçi akını yaşandı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Cami, kapsamlı restorasyonun ardından tüm bölümleriyle ibadete açıldığı 18 Şubat'tan bu yana geçen 5 ayda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı.
2: Ekonomi.
4: En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Yarın genel kurulda gündeme gelecek yasa teklifiyle 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.107 puan seviyesinde, İstanbul serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.90 lira. Kapalı çarşıda gram altın 6.099, çeyrek altın 9.958, tam altın ise 39.848 lira.
2: Yol durumu.
4: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %62'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçitlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirli Kuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçük Yalı ve Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir, Elmalı ve Kavacık'ta yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı başlıyor.

0: Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: This is the way.
1: Kadraja girme hali, yani eskiden TRT'nin tek kanallı olduğu zaman her röportajda, sokakta, evde, statta mutlaka o kadraja girmeye çalışan insanlar olurdu. Kadraja kafa sokma. Bu o zaman kendini gösterme olarak bakılırdı. Ama artık bilinmeyen insanların bir şekliyle kendini göstermesi olarak da görülürdü. Ama şimdi günümüz dünyasında medya çok değişti. İletişim kanalları, iletişim mecraları çok değişti. Herkes bir şekliyle kendini göstermeye çalışıyor. Ama bilinen, eden, şöhret sahibi, etkili siyasetçi ya da başka insanların olması, sürekli kendini gösterme duygusu, işte o biraz narsist bozukluk. Dün akşam Dünya Kupası'nın finali vardı. O finalde sonrasında Trump'ın kupa töreninden çıkmama hali, kadraja girme hali, işte tam da o narsist bozukluğun tam karşılığıydı. Orada bir şey daha dikkat çekiciydi. İspanyol futbolcuların ve federasyon yetkililerin, teknik direktörün, Fuente'nin Trump'a davranışı ne kadar olması gerektiği gibiydi. Hiç abartı yok, bir şey yok, etrafında koşturan yok. Oradan rol çalan, kendilerinden rol çalan birisine aynı zamanda bir anlamda da kendi yerini gösterme içgüdüsüydü. Yani çok yakın bir zamanda Trump Türkiye'deydi NATO toplantısı için. Orada ona yapılanlarla oradaki o davranış arasında ne büyük uçurum var. Hani burası da Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde anti-emperyalist bir savaşı kazanmış bir ülkede ki davranışlara bak, bakın bir de o kupa törenindeki davranışlara. Hakikaten bu anti-emperyalist bir savaşı kazanmış bir ülkenin ferdi olarak benim çok canımı yaktı bu görüntüler. Bugün de duyurularımızı yapalım.
5: Ah yavrum benim.
1: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Bari bu yeni dönemde okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz diyoruz ama bunu duyması gerekenler öyle şeylerle uğraşıyor ki çocuklar umurlarında bile değil. Diğer duyurumuz:
6: şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
7: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
6: Sence?
1: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyonun 12 ile zamanlı gerçekleştirildiği, şüpheliler arasında polisler, gümrük görevlileri, avukatlar ve adliye personelinin de bulunduğu bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet ve ihaleye fesat karışma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve ilçe başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Hürriyet gözaltına alınırken "Ekşi yemedim ki midem ağrısın" dedi. CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, "Belediye başkanımız gerçekten son günlerde iyi bir hizmet anlayışını kent halkına açılışlarla sunmaya çalışıyordu. Biz suçsuz olduğumuzu biliyoruz. Belediye başkanımız sabah evinde arama yapıldı. yapıldıktan sonra Kocaeli Emniyetine götürülürken başı dik ve şunu söyledi. Çiğ yemedi ki karnımız ağrısın. Kendine özgüveni var. O da suçsuz olduğunu biliyor dedi. DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun görevinden geri çekilme ilkesi kapsamında istifa ettiğini duyurdu. Hatun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ederek geri çekildiğimi başta yurtsever halkımız olmak üzere tüm kamuoyuna bildiriyorum dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li Vekiller Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özel ve Burhanettin Bulut gibi isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Usta, meclise şu anda öyle bir gündemimiz yok cevabını verdi. Ekonomim yazarı Abdullah Tolu, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun Airbnb işlemlerinin ticari faaliyet kapsamında gelir vergisi, geçici vergi, KDV ve konaklama vergisine tabi olmayacağı, sadece gayrimenkul sermaye irade olarak gelir vergisine tabi olacağı yönünde karar verdiğini yazdı. Danıştay 3. ve 7. dairelerinin ortak kararıyla Airbnb benzeri platformlar üzerinden yapılan kısa sürede konut kiralamalarına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tartışmalı genel yazısının yürütmesinin durdurulduğunu ve maliyenin bu kararı itiraz ettiği aktarıldı.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Her gün bir operasyon ve o operasyonların birçoğu işte kumar, yasa dışı bahis, şans oyunları üzerine yürüyüp gidiyor ve bununla birlikte hani şans oyunlarının insanlar açısından ne kadar kötü olduğuna dair herkes bir şeyler söylüyor. Bu söylenirken de bu operasyonlarla bunların insanların aile hayatını, sosyal hayatında olumsuz etki yarattığı söyleniyor. Peki söylenler böyle ama gerçekleşen ne? Onu da İnan Mutlu çıkarmış ekonomist bir tablo. Şimdi ilk 6 ay içerisinde şans oyunlarından 38,4 milyar lira vergi toplanmış. Yani yıl sonu itibarıyla 2026 yılında şans oyunlarından vergi gelir hedefi 67,1 lira. Hani eskiler şöyle derdi, medyada da çok kullanılırdı bu tip durumlar için. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Anlamı bu kadar. Sıra sende Kemal.

0: Bu cuma koca bir dönemi, bir yılı bitirmiş olacağız. Ben tatile çıkacağım. Ama bu bir yıl içerisinde o kadar çok şey konuştuk, söylendik. Ama bu yalan bölümü için iki kişi en fazla yer aldı. Birisi Trump, diğeri de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Şimdi ne demiş, bir de onu dinleyelim.
1: Ben Rize'de öğrenciyken Rize'de Hicret Kırtasiye vardı, ismini de söyleyeyim. Sadece bir tane kırtasiye vardı. Ders kitaplarımızı Hicret Kırtasiye'ye sipariş veriyorduk, parasını veriyorduk. Kitaplar 3-5 ay sonra geliyordu. Birinci yarı yıl bitmişti. Şimdi okullar açıldığı gün çocuklarımızın masasında her yıl yenilenen ders kitapları var. Ben öğrenciyken 70 küsür kişiydi bizim sınıfımız. Ben öğrenciyken okulda sınıflarımızda soba bile yoktu. Sobalı okullar lüks okul kabul ediliyordu. Sabahleyin okula giderken annem fileyle her arkadaşımız okula odun getiriyordu. Bunlar arkadaşlar milattan önceden bahsetmiyorum. Bundan 30 yıl öncesinden bahsediyorum. Şimdi ne istiyoruz? Şimdi diyoruz ki okullarımızda çocuklarımız derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle muadil çağdaş ülkelerdeki gibi olsun istiyoruz.
0: Bunları söylüyor. 30 yıl öncesi söylüyor. 30 yıl öncesi dediğine göre baktım bakanın yaşı 1969 doğumlu falan. Şimdi bu yaşlarda hani ben Ordu'nun bir ilçesinde okudum. İlkokulu, ortaokulu, Aybastı ve sonra da Perşembe, Vona eski adıyla Ordu okudum. Hani ben birkaç yaş daha büyüğüm bakandan ama oradaki okullarda hiç böyle bir şey yaşamadım. Bu da Karadeniz'de. Ya Rize'de başka bir durum var. Hani buna Rizelilerin yanıt vermesi lazım. Öyle Rize ile ilgili her şey söylendiğinde o ayağa kalkar bu il ya. Yani sanki orası Türkiye'den ayrı bir bölüm. Ayrıca bir kısıtlamaya uğramış gibi Rize'yi anlatıyor. Hani bir kendi güncel yakın tarihimiz konusunda bu kadar yanıltıcı bir bilgiyi söyleyen bir ismin hani Milli Eğitim Bakanlığı'nda oluyor olması gerçekten çok tuhaf. Ya buna inanıyorsa ama o inandığı ülke aynı yaş grubunda sosyal medyada vardı bir sürü insan, ben işte şu yaştayım, Türkiye'nin herhangi bir yerinde böyle anlattığı bir yer yok. Ya bir de şöyle bir şey, diyelim ki öyle, o zamanın şartları, koşulları, bahsettiği şey 30 yıl falan değil, tarihleri de karıştırıyor. Yani o yaş şu anda 69 ise bahsettiği tarih 40 yıl öncesi falan. Hani şimdi o yıllarla bugünü kıyaslamak diye bir şey olabilir mi ya? Neyi neyle kıyaslıyorsun? Hani bu bununla bir politika mı yürütecek? E tamam, o yıllarda yoktu. E kim iktidardaydı? E şimdi o geleneği savunuyorsunuz. Hani böyle fotoğraflar konuyor ya, bir şey olduğunda, böyle ülkeyi konsolidasyona ihtiyaçları olduğunda, cepheleştirme olduğunda, Menderes'ten bu zamana kadar hepsi sahipleniliyor ya. E yine kendi o geleneğizden birisinin iktidar olduğu dönemde, ama o yılda şimdi bugün kıyaslanır mı? Sınıflarda soba bile yoktu. Birçok sınıfta vardı işte. Belki de bazı okullarda olmayabilir ama imece usulüyle onlar hallediliyordu. Bak o zaman da olan, şimdi olmayan daha değerli bir şey var. O zamanlar okullar bedavaydı. Şimdi paralı. O zaman fırsat eşitliği vardı. Yani Yusuf Tekin gibi birisi bile bu ülkede bakan olabilecek bir hayat sürebiliyordu. Şimdi git bakalım oradaki Yusuflar ne yapıyor? Okuyabiliyorlar mı? Abi bu, yani bu ülkenin ciddi anlamda bir eğitim sorunu var ama ondan daha öte Milli Eğitim Bakanı sorunu var. Bayağı. Asıl başlı başına o sorun. Devam edelim Kemal.

0: yakın tarihte 7-8 Temmuz'da, yani 10 gün önce bir NATO toplantısı yapıldı. O NATO toplantısında kararlar alındı. O kararların içerisinde Filistin var mıydı? Duyan oldu mu? Gazze var mıydı? Yoktu. Şimdi bir hafta sonra olana bak. İstanbul Sultan Gazi'de toplanıp bir araya gelmişler. Hamburgerci protesto edilmiş. Bir dinleyelim mi?
1: Yanlısınız. Çok yanlı konuşuyor. Onun da ağzı kulaklarına vardı orada.
2: Şu anda çok büyük bir dayanışmaya şahitlik ediyoruz. Bu Siyonist destekçileri arkalarındaki gücünü kullanarak bizi buradan uzaklaştırmaya çalıştılar. Hırpalanma vesaire her şey yaşandı.
0: Siyonist destekçisi o hamburgerci. Onunla Siyonizm protesto ediliyor. Peki o NATO toplantısında ne oldu? Hep burada toplanıldı. Bütün liderler buradaydı. Gazze ile Filistin'le ilgili bir şey oldu mu? Yapıldı mı? Hani en azından şu ticaret kısmı NATO'dan bağımsız halloldu mu? Yok. Yani bir İspanya kadar Filistin ve Gazze meselesine sahip çıkıldı mı? Ama tabii kolay. Hani kola içmeyelim, sarı kola içelim. Onunla protesto edelim. Sarı kolacılar aynı şeyi devam ediyor. Ama var olan yapılanı dair bir ses var mı? Yok. Böyle bu ülke. Bu ülke böyle demişken. Şimdi bir değişim de yaşandı ya. Az önce Milli Eğitim Bakanı bize bir şey anlatıyor, bir şey söylüyor. Ama işte bu değişim ne? Hangi gerçeklik üzerine yürüyor? Yok, yürümüyor. Bir yalan tarih üzerine başka başka hikayeler anlatılıyor. Ya hep böyleydi ya. Diyorum zaten hep böyleydi. 38'den sonra yalanlar, büyük yalanlar üzerine kurulmuş bu ülkede her şey. Ama bir taraftan da yakın tarihte bir şey oldu. Adalet Kalkınma Partisi'nin iktidarıyla birlikte de sosyolojik, ekonomik bir takım değişimler oldu. Bunun üzerine doğru düzgün çalışma yapılamıyor. Yapılması lazım. Ne değişiyor? Kim bunlar? Ne yapıyorlar? Parayı nereye harcıyorlar? Parayı nasıl kazanıyorlar? Bir arada nasıllar? Nasıl hareket ediyorlar? Kim bunlar? Bunları konuşamıyorsun. Bazen de işte bunu bilim insanları konuşur, sosyologlar konuşur, felsefeciler konuşur. Yazar Tarık Çelenk de tam da bu anlamda bir analiz yapıyor. Şimdi yazar Tarık Çelenk'i dinleyelim.
3: CHP nasıl bürokratları var, hiç esnaflar yoksa, hayatın içinde değillerse bunlar da hayatın içindeler. Esnaflar, al ver, tüccar zihni, yani tüccar. Ama hiçbir iş adamı, iş insanı vizyonerliği yok tabii. Esnaf olduğun zaman da, parayı kazandığın zaman ancak körfezleşirsin. Yani al vere bakarsın işte. Öteki dünyada mesela soyut bir kavramla bir sanat eserine yatırım yapmak, bir filme şey yapmak, bir sinemayı finanse etmek. Ya Türkiye'deki tarikatlar, cemaatler uçuşan sakallardan, cübbelerden, kızıl goncalar vasıtasıyla sevildi. Bir seküler bir insanın yaptığı yatırımla. Mesela hiç kimse öyle bir şey yatırım yapmaz bu zenginler. Şimdi en büyük sorun ülkede servet el değiştirdi ama sermaye üretilmedi. Yani alver ilişkisinden dolayı. Serveti ele geçiren yeni güç ne yazık ki köylüyü dönüşemediği için servet ve siyasetin gücü elinde olunduranların bir görgü sorunu olduğu için bu gerilim Türkiye'nin kültür, sanat hayatına ve iş kültürü anlayışına da çok yansıyor. Bir TÜSİAD'la MÜSİAD arasındaki farka bir bakın. Yani mesela hep o körfezleşmiş, o kadar ekonomik bir şey imkanları var. Ama Türkiye'nin yeşil alanlarının bir tarafında yeşil ortadan kalkıyor. Dağların içine yerden kazanmak için binalar ve şeyler yapılıyor. Oranın en büyük özelliği denizinin güzelliği, çam ağacının ve havasının oksijeni ve kumunun güzelliği. Bunlar yok ediliyor ama bunun içinde oluşulan binaların içinde bir sosyal hayat kuruluyor. Denize, mavi denize girmeyi düşünmüyorlar falan. Bu bir kültür. Ben buna körfezleşme diyorum. Çocukların İngiltere'nin, Amerika'nın en güzel okullarında okutuyorlar. Dünyadaki belki para ve servetin en büyük zenginleri. Ama ne yazık ki bugün İslam dünyasındaki kültüre, sanata, felsefeye, düşünceye bir kuruş yatırımları yok.
0: Yani bir de başka bir tarih yazıyorlar. İşte Milli Eğitim Bakanı'na hani söylüyor. Şimdi sen bütün bunları söylüyorsun. Senin döneminde çocuklar aç. Aç okulda. Sen bir öğün yemek veremiyorsun. Ya bunun bir mahcubiyetini yaşa önce. Yok işte, o tüccar kafa başka bir şeyler anlatıyor. İşte bunu, yaşananı, olan biteni anlatabilecek insan sayısını da azalttılar. Çünkü entelektüel olmak suç haline getirildi. Bir de onun yansıması. Devam edelim.

0: Yani sosyolojik olarak öyle bir değişim yaşandı ki dönüşüm. Aslında olmadıkları birçok şeye sahip oldular. Bu güçle birlikte de iş başka bir kibir zirvesine ulaştı. Medyanın da en acayip bir dönemi her anlamıyla. Belki Türkiye tarihinde medyanın çok tartışılır dönemler olmuştur ama hiç bu kadar sefil bir hale gelmemişti. Bu kadar yozlaşmamıştı her anlamıyla. Şimdi ama bir taraftan da birilerinin öyle bir şey, her şeyi söyleme hakkı var. Çifte standart var hayatın her alanında. Hukukta, sosyal statüde, medyada. Şimdi bak TGRT kanalında Ocak ayında bir televizyon programında TGRT'de konuşulmuş. Bir dinleyelim onu da.
1: AK Parti transfer sezonunu açtı yani. Sadece milletvekilleriyle de sınırlı değil. Yani Büyükşehir Belediye Başkanları da var AK Parti'nin görüştüğü. Onlar da AK Parti ile...
2: Bursa mı biri?
1: Yani isimlerini söylemeyeyim şimdi.
3: Fatih'te dedim bilgiler var.
1: Şöyle söyleyeyim yani, söyleyeyim o zaman. Görüşmelerin devam ettiği, daha önce de adları duyulmuştu bunların zaten. Afyon, Karahisar, ondan sonra Balıkesir, İzmit, Bursa gibi Büyükşehir Belediye Başkanları'nı ve daha çok...
2: İzmit ilçe ama yani.
1: İlçe tabii. Şeylerin de... Yani bunların ilçeleriyle beraber farklı çok sayıda belediye başkanıyla.
2: Yok, Kocaeli Büyükşehir değil, İzmit merkez İzmit.
1: Onların da temasları devam ediyor. Daha neler var neler.
0: Bak o gülüşte her şey. O gülüşteki şey. Ha bak, bunu şöyle anlayacağız. Şimdi bunu ta Ocak ayında söylüyor. Afyon, Balıkesir, İzmit, Bursa belediye başkanı. Ne oldu şimdi? Afyon belediye başkanı nerede? Geçti AKP'ye. Herhangi bir soruşturma var mı? Yok. Peki İzmit, işte bugün Fatma Kaplan Hürriyet, bugün eşi dahil 28 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Bursa Belediye Başkanı nerede? Bugün duruşması vardı ilk defa. İlk duruşmaydı. O da Mustafa Bozbeyli, o da tutuklandı. Şimdi buradan şunu bak, o gülüşle birlikte şeyi anlatalım. Eğer bu isimler de geçmiş olsaydı bugün bu gözaltılar, tutuklamalar olacak mıydı? Asıl soru bu. Bunun sorulması lazım. Bunun konuşulması lazım. Ama bu kadar kolay oluyor işte. Ya burada aynı şeyi ben söylemiş olsam halkı yanıltıcı bilgi yaymaktan başım belaya giriyor. İşte çifte standart böyle. İzmit Belediyesi'ne yapılan operasyonda belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltına alındı. Giderken bir şey dikkatimi çekti evden. Apartman dairesinden çıkıyor. Genelde belediye başkanları apartman dairesinde mi oturur? Ne demiş Fatma Kaplan Hürriyet? Onu da dinleyelim.
4: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
5: Sağ olun.
4: Başkanım bir şeyler söylemek

0: yaptıysa onu anlatması bile zor. Öyle hale geldi çünkü bu. Devam edelim. Saat başına gidelim, sonra konumuzda devam edelim.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Deprem davaları için yakınını kaybeden avukatın sözü hala kulağımda. Bize kötü davranıyorlar. Aynı şey aslında bu toplu cinayet davalarında da oldu. Çorlu'da da öyleydi. Trende yakınlarını kaybeden ailelere duruşma öncesi polis müdahalesi olmuştu ve onlar da demişti bize kötü davranıyorlar. Aslında bu söz mahkeme kapısında olan herkes için neredeyse sıradan hale geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 kişinin yargılanması öncesi mahkemede yine tartışmalar vardı. Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da o tartışmanın içinde yer aldı. Nurhayat Altaca Kayışoğlu canlı yayınımızda. Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Mustafa Bey.
1: Bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 63 kişinin yargılandığı davada ilk duruşma vardı değil mi?
2: Evet evet, ilk duruşma bugündü.
1: Siz de adliyedeydiniz ve orada o tartışmalı ortamda ne oldu da bu temaslar oluyor? Yani sizin orada gördüğünüz şey bu ilk yargılama, doğal olarak orası bir hukuk zemininde olması gerekirken sanki başka bir güç gösterisi alanı haline mi getiriliyor? Evet.
2: Yani şöyle, aslında duruşmalar alenidir. Yani bu da böyle birinin oturup masa başında yazdığı bir kural değildir. Bu işte geçmişten beri bu yüzyıllar, bin yıllar içerisinde yaşanan insan hakları ihlalleri, işkenceler, yargısız infazlar gibi hukuksuz zalimlerin zulümlerini uyguladığı, güçlünün güçsüzü ezdiği dönemlerden itibaren zaman içerisinde insanların bedel ödeyerek geliştirdiği kurallardır bunlar Mustafa Bey. Yani işte adil yargılanma hakkı, savunma hakkı, duruşmaların aleni olması, masumiyet karinesi gibi. Ama geldiğimiz bu çağda bütün bu kurallar, bütün bu evrensel ilkeler maalesef AKP iktidarı tarafından yok sayılıyor. Şimdi şu hani temas vesaire diyorsunuz. Yani şöyle düşünün, bütün vatandaşlarımız elini vicdanına koysun. Bugün orada biz değil de bir AKP, bir MHP milletvekili olsaydı, polis aynı şekilde karşısında durup duruşmaya sokmuyoruz, emir var, işte bekliyoruz der miydi? Milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin önüne bariyer kurup duruşma, hani orası duruşma salonunun girişi de değil, koridor zaten. Koridora sokmaz mıydım adliyede? Böyle bir şey mümkün olabilir miydi? Olamazdı tabii ki. Bu çifte standardan uygulandı. Gücü elinde bulunduranın milletten aldığı bu yetkiyi kötüye kullandığı, kendisinden olmayan herkese güç gösterisinde bulunduğu, herkesi korkutmaya, sindirmeye çalıştığı ve bu şekilde iktidarını sürdürmeye çalıştığı bir anlayışın sonucudur. Ve bütün o kararlar, yani işte basının içeri alınması, alınmaması, avukatların işte vekaleti yoksa alınmaması, yakınlarının yer yok diye

0: alınmaması, bütün bunlar hakikaten bütün yılların birikimi olan hukukun değerlerini yerle bir eden ve esasen de siyasi amaçlarla yapılan şeylerdir. Yani bugün biz niye o yargılamaya gidiyoruz? Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Milletin emeğiyle kazandı, oyuyla kazandı, sandıkta nöbet bekleyerek kazandı, seçim çalışması yaparak kazandı. Ve yüz binlerce insan Cumhuriyet Halk Partisi yönetsin artık Bursa'yı dedi. Yani bütün onları yok sayıp 60 kişinin belediye meclis oylamasında da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüksek, fakat o yani hesaplamadan kaynaklı olarak meclis üyeliğinde çoğunluk AKP'ye geçmiş oluyor. O çoğunluğuna güvenerek bir yargı operasyonuyla, yıllar önceki iddialara dayanarak başkanımızın alınması, ondan sonra 60 kişilik meclis üyeleri çoğunluğuna dayanarak oradaki oylamayla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Bursalı'nın iradesine çökülmesi ve bütün bunlarda aslında siyaseten uygulanan bu kararların, alınmış uygulanan göstermelik kararların bir yandan da halktan gizlenmeye çalışılmasıdır. Yani duruş, yani niye engelliyorsunuz? Ne var ki, bir şey mi var yani? Sonra girdik içeri, basını almadınız, basını alın dedik, orada zorluk çıkarıyorsunuz, aldınız basını, ne oldu, bir şey mi oldu? Normal hukuk devletinde olması gerektiği gibi basın orada, bizler orada, 3-5 kişi, yani seyirciler alınmadı bu arada, çoğunlukla alınamadı yer olmadığı için. Bir şey mi oldu? Olmadı. Herkes dinledi. Yargılama yapıldı. Yani niye böyle bir güç gösterisi? Niye bir böyle korku salma? Niye engelleme? Niye çifte hukuk uygulaması yapılıyor? Ne gerek var bunlara? Niye bu kadar gücü elinizde bulundurduğunuz için zulmediyorsunuz insanlara?
1: Şöyle bir şey var. Şimdi size bağlanmadan önce programın akışı içerisinde Ocak ayında yayınlanmış TGRT'deki bir programdan bir bölüm verdim. Orada şeyi söylüyorlar. Afyon, Balıkesir, İzmit, Bursa belediye başkanları AKP'ye transfer olacak diye söyleniyor. Bilerek de anlatılıyor. Şimdi bu isimlerden evet geçenler oldu. Afyon belediye başkanı. Ama işte geçmeyen İzmit'e bugün, Bursa'ya işte bugün ilk duruşması vardı. Orada mesele tamamen şu. Eğer bu Bursa ve İzmit'te geçmiş olsaydı aynı operasyon yapılacak mıydı? Siz aynı zamanda hukukçusunuz, avukatsınız. Hani çünkü bugün o yaşadığınız şey oradaki mahkeme salonunda olağan, hukuksal anlamda yürüyen bir hayatın olağan akışına uygun bir durum da değil.
0: Evet. Değil tabii ki. İşte hukuk bugün bir araç olarak kullanılıyor. Yani baskı aracı olarak kullanılıyor. Sindirme aracı olarak kullanılıyor. Muhalifleri yok etme aracı olarak kullanılıyor. Yani bugün şöyle bir anlayış var. Diyor ki seçimden kazanırsam demokrasi var. Evet, orasını seçilen kişi yönetir. Ama seçimden kazanmazsam, muhalefet partilerinden birisi kazanırsa ben oraya yargı eliyle çökerim, tehdit ederek çökerim. İşte başka şekilde ailesini, yakınlarını vesaire gözaltına alarak ailesiyle tehdit ederek çökerim. Başka türlü çökerim. Yani her halükarda diyor ki ben bunu kabul etmiyorum. Demokrasiye saygı duymuyorum. Seçme seçilme hakkına da saygı duymuyorum. Egemenlik milletin değildir, benimdir diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Benim iktidarımı sarsarsanız, ben seçilmezsem orayı elinizden alırım. Sizin oy hakkınızı da yok sayarım, sandığı da yok sayarım anlayışıdır bu. Sizin de söylediğiniz gibi bu şu, yani Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ifadesiyle ya AKP'ye katıl ya cezaevine atıl. AKP'ye katılırsan herhangi bir soruşturma açılmıyor. Yani biliyorsunuz işte Aydın Belediyesi ile ilgili iddialar gündeme getirildi vesaire. Daha sonra katıldıktan sonra AKP'ye birden mahkemede beraat kararları çıktı. Ortadan kalktı bütün iddialar. Diğer şeylerle ilgili yine aynı şekilde işte Keçiören'le ilgili iddialar gündeme getirildi. Sonra durduruldu o şeyler, iddialar başka bir boyuta geçildi. Ama onurlu duruş sergileyen, AKP'ye katılmayı reddeden, milletin oylarını satmayan, milletin iradesine saygı duyan başkanlarımız hemen soruşturmalarla, tutuklamalarla, gözaltılarla bunun bedelini siyaseten ödüyorlar. Ve bu şekilde de İşte orada mecliste çoğunluğu varsa meclis çoğunluğuyla o belediyemize çöküyor. Yoksa zaten bir şekilde oraları her türlü engellemeyle, baskıyla, tehditle, operasyonlarla sindirerek Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine hizmet etmesini engellemeye çalışıyorlar. Neden Cumhuriyet Halk Partisi bugün birinci parti? Algı oluşturmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü yarın seçim olsa Özgür Özel liderliğindeki partimiz iktidar olacak. Bu açık açık görünüyor. Buna karşı da aslında bu bütün bu yapılanların her biri birer sivil darbedir. Çünkü milletin iradesini ve seçme hakkını yok saymaktır. Ve bütün bu yapılanlara karşı da aslında milletimizin vicdanına biz güveniyoruz elbette. Biz seçme seçilme hakkımızı hiç kimseye teslim etmeyeceğiz. İlk seçimde de biz milletimizin vicdanında gerekli karşılığı bulacağını düşünüyoruz. Bütün bu zulmün, bütün bu çökmelerin, bütün bu sivil darbelerin elbette sandıkta bedelini halkımız bir şekilde gösterecek, ödetecektir verdiği oylarla.
1: O mahkeme yaptığı gibi. Mahkeme öncesindeki o tartışma sırasında fiziksel bir müdahale olmadı değil mi?
0: Yani şöyle, tabii engelliyorlar, yani bizim duruşma salonuna gitmemizi engelliyorlar. Şimdi gitmeye çalışıyorum ben. Tabii o itekliyor, doğal olarak orada bir şey yaşanıyor. Ya bunlar çok önemli şeyler değil. Dediğim gibi orada bir AKP'li MHP'li vekil olsa bırak önüne geçmeyi, engellemeyi. Yani bugün o memuru hemen herhalde disiplin soruşturması açıp açığa alıp gerekeni yaparlardı. Biz elbette ki hukukun eşit bir şekilde uygulanmasını istiyoruz herkese. Yani bugün bir milletvekilinin hangi partiden olursa olsun bir duruşmaya girmesini engellemek suçtur. Engelleyemezsiniz. Yani sadece milletvekilleri için söylemiyorum. Vatandaşların da duruşmalara girmesi haktır. Neden? Dediğim gibi duruşmalar alenidir. Duruşmalar vatandaştan veya duruşmayı izlemek isteyen izleyiciden gizli bir şekilde, basından gizli bir şekilde, kapalı bir şekilde yapılamaz. Bu o yargılamanın selametine gölge düşürür. Bu o yargılamaya olan güveni sarsar. Bu adil yargılanma hakkını ihlal eder. O yüzden duruşmalar alenidir. Bu kuralda dediğim gibi bir iki üç kişi tarafından masa başında yazılmamıştır. Bunun bedeli binlerce yıldır ödenmiştir. O şekilde bu kurallar, bu ilkeler doğmuştur. Günümüzde de dünyanın her yerinde uygulanmaktadır. Bunu böyle birilerinin keyfi kararlarıyla yok saymak, ihlal etmek kimsenin hakkı değildir. Bu insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Yani insanlığın kazanımlarını Peki. yok etmeye çalışmaktır bu.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de iyi günler diliyorum.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılandığı davadaydı. O yüzden adliyeye gitti ama duruşma salonuna alınmak istemedi. Orada bir tartışma yaşandı ve o tartışmayla birlikte neler olduğunu bize anlattı Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu. Biz devam ediyoruz yolculuğumuza.

0: bütün tartışmalarıyla Dünya Kupası dün akşam sona erdi. İspanya kazandı. İspanya'nın Arjantin'i 1-0 yendiği maçın sembolik olarak da bir sürü tartışması vardı. Maçın arka planında Arjantin'in İsrail Netanyahu tarafından açıkça desteklenmesi, İspanya'nın Filistin Gazze'ye sahip çıkmasıyla birlikte Lamine Yamal önemli bir futbolcusu, İspanya'nın onun Filistin'e Gazze'ye olan desteği, diğer tarafta Arjantin'e İsrail'in desteği maçı başka türlü bir anlam yükledi ve Arjantin'in hiçbir dünya kupasında olmadığı kadar sorgulandığı bir dünya kupası oldu bu. Belki de Türkiye'de Arjantin adı altında yapılan bütün o yerlerin, Arjantin 78 adlı yerlerin hepsinin Arjantin sempatisi çok yüksek olmasından kaynaklanıyordu. Ama o sempati bu sene çok azaldı. Arjantin'in sahada yarattığı o ayrıcalıklı hal hep tartışıldı. FIFA mafyanın bu kadar çok tartışıldığı, dile getirildiği bir dünya kupası çok az oldu. Trump'ın Amerika'da yapılmasının, onun ayrımcılığı takımlar arasında, Trump'ın davranışları, ki Trump'ın davranışı derken hani kupa töreninde bile rol çalmaya çalıştı. Orada kupa töreninin içerisinde karede yer aldı. İspanya ne yaptı? Sırf onu görmemek için o fotoğrafı dik yayınladı İspanya Federasyonu. Ancak Trump'ı öyle yok edebiliyordu. Birçok futbolcu da o yüzden görünmüyor. Orayı bile manipüle edecek kadar narsist bir kişiliğe, oradan rol çalmaya kalkışacak kadar bir yapıya sahip bir adamın dünyada bu kadar söz sahibi olması ve 10 gün önce de Türkiye'de hayatında, Amerika'da bile görmediği itibarı görmesi gerçekten çok tuhaftı. Ama dedim ya, bu tartışmalar daha sürecek Dünya Kupası ile ilgili. Futbolu seven, futbola bakan herkes aynı tartışmayı, aynı şeyleri söyleyecektir. Diğer taraftan Türkiye açısından hayal kırıklığı oldu, büyük hayal kırıklığı oldu. Şimdi takımların alacağı paralar da belirlendi. O Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 16 milyon prim dağıttık demişti. 14'ü FIFA'dan, oradan gelen para, FIFA'dan gelen para, sonrası 2 milyonu da biz verdik demişti ama FIFA'dan gelecek para 9 milyonmuş. Şimdi o bir açıklandı. 50 milyon dolar İspanya aldı şampiyon olduğu için. O 9 milyonun o bile yetmiyor söylenen, verilen primlere. Futbol Federasyonu demişken yine çok tartışılan bir isim İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu sefer spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, onunla ilgili bir futbol programında kendisini tehdit ettiğini anlattı. Dinleyelim.
1: Ya bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, geçen golf oynuyorum, küt diye bir tane WhatsApp mesajı geldi. WhatsApp mesajı şöyle yazıyor: ben dedi Türkçe konuşmayı bilmiyormuşum, İnşallah yakın zamanda karşılaşırız, bana öğretirsin deyince hiç tereddüt etmedim, biliyor musun? Bu dedim kesin TFF başkanıdır dedim. Sonra eklediğince bende kaydı yok abi, baktım kendi. Şimdi bunu ben tehdit olarak mı algılamalıyım, espri olarak mı, yoksa gerçek mi? Hani istiyor mu benden dersin?
2: Şaşırdım.
1: İşte böyle yani, ben geçen hafta bir laf söyledim. Kötte bir laf yok bende yani, herkes de söylüyor aynı lafı. Bizdeki eleştiriye karşı olan cevap bu. Adamlar öyle, farklı adamlar. Ben de beklerim dedim. Ama kendisinin yapamadığını göremiyorsa onun için bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani orada durman için, istifa etmemen gerektiğini düşünüyorsan sen zaten ciddi sıkıntılı bir adamsın. Başarılı görüyorsun kendini demek ki.
0: Yani bizde böyle futbol, şimdi bugün çok vaktimiz yoktu, başka konuklarım var, konular çok fazla, yarın ya da diğer bir gün şeyi anlatmam lazım. Hani bu futbol yorumculuğu meselesindeki aradaki farkı, uçurumu niye böyle? Onlar da mesela İbrahim Avuç bir Dünya Kupası'nı yorumluyordu ya da Henry. İyi, onlara bak, bir de Türkiye'deki yorumcuların nedenini biraz daha uzun bir zaman olunca konuşuruz. Devam ediyoruz şimdi.
3: Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be?

Bu Dünya Kupası'nda sosyal medyada en çok paylaşılan bir tezahürat vardı. Bu Dünya Kupası değil, daha çok FASE ekibi iddia takımıyla taraftarlarını söylediği bir tezahürat, ama gerçekten Dünya Kupası'nda en çok paylaşılan oydu. O tezahüratı bir duyalım, sonra ben Türkçe açıklamasıyla konuşacağız.

Diyorlar ki burası aşağılanmanın toprakları ve gözyaşlarımızla yıkandı. Burada yaşam acı doludur diyenler yalan söylemiyordu. Hükümet bizi boş vaatle öldürdü. Bu ülkede hiçbir şey görmedik. Müzik festivaline Shakira'yı getirdiler. Bunun için milyonlar ödediler. Bizim taleplerimiz daha küçüktü. Artan fiyatlarla bizi yaktılar. Yemin ederiz siz kocaman bir mafyasınız. Herkes düzenbaz olmuş. Mahalle aralarında yoksul insanlar kuyruklar oluşturdu. Mum yakarak aydınlanıyoruz. Tek su kaynağımız ortak çeşmeler. Hükümet halimize gidiyor ve bizim paralarımızla kendilerine villa alıyorlar. Ne kadar tatlı değil mi? Devam ediyoruz.

0: Dünya öyle bir durumdaki Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaşın bundan sonraki seyri ne olacak? Bir anda savaşın ilk günlerindeki gibi karşılıklı savaşın ateşi yükseldi. Bir yeni mutabakat olacak mı olmayacak mı, o çok bilinmiyor. Ama bir taraftan da o mutabakatta çok fazla söz sahibi olmak için herkes başka bir güç gösterisi yapıyor. Ama İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'ye dayandırarak şunu söyledi. Ya bu mutabakat zaptından resmen çekildiklerini söylüyorlar. Derhal yürürlüğe giren İran bu çekilme kararı İran yönetimi tarafından alındığını ve tüm taahhütlerin artık askıya alındığını ve bundan sonra da o müzakere olmayacağını söylüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı konuştu. O şunu söylüyor. Mehr ajansıyla, Fars haber ajansı Mehr'le yaptığı söyleşide ABD'nin tehditlerinin kendilerini korkutmadığını anlatıyor ve orada şunu söylüyor. Venezuela değiliz biz diye. Bu müzakere görüşmelerinde Witkoff'a dönüp şunu söyledim diyor Arakçı. Hiç her an havaya uçabileceğinizi düşündüğünüz bir toplantıda bulundunuz mu? Öylece şaşkın şaşkın yüzüme baktılar. Hiç telefonda konuşurken havaya uçabileceğinizi, yok olabileceğinizi, ailenizle konuşurken bu belki de son görüşmemiz olabilir diye düşündüğünüz oldu mu? Sonra dedim ki biz bunları yaşadık ve dimdik ayakta kaldık. Bizimle başka bir dille konuşmanız gerekir. Bizi ne tehdit edebilirsiniz ne de satın alabilirsiniz. Uranyum zenginleştirme satılık değildir. Bu İran halkının uğrunda 20 yıl yaptırımlara göğüs gerdiği, bilim insanlarının kanını döktüğü bir şeydir. Bizler her an başımıza her türlü belanın gelebileceğini bilerek yola çıktığımızda bizi vururum, savaş çıkarırım diyerek korkutamazsınız. Burası bir kişiyi ortadan kaldırdığınızda diğerlerinin korkup geri adım atacağı Venezuela değil diyor. Şimdi bir taraftan bunlar söyleniyor ama diğer tarafta altyapıya ve içme suyuna dönük saldırılar da işin seyrini değiştirdi. İran net bir şekilde meydan okudu. Dedi ki Bahreyn'in %100'ü, Katar'ın %99'u, Kuveyt'in %90'ı, Arabistan'ın %70'i ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin %42'si tuz arındırma yoluyla içme suyunu sağlıyor. İran'ınki %3. Eğer bu şekilde devam ederseniz altyapımıza saldırmayı, bu ülkelerin tamamen o altyapısına saldıracağız. Ve bu İran'ın tehdidinden sonra ne oldu? Amerika altyapıya saldırıları durdurdu. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 18. günü tamamladı. Gazeteci Ali Çağatay 23. gün. Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 20. günde. Gazeteci Merdan Yanardağ 267. Çiğdem Mater 1550. günde. Ve Çiğdem Mater'le Mine Özerden için Bakırköy Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan İzmir Şakran Cezaevine nakledilecekleri haberi verildi biraz önce. Selçuk Kozağaçlı 3179, Selahattin Demirtaş 3546, Ekrem İmamoğlu 494, Tayfun Kahraman 1550, Murat Çalık 488, Aykut Erdoğdu 413, Ramazan Gülten 480, Akademisyen Emel Memiş 25, Osman Kavala 3183, Resil Emrah Şahan 488, Tunç Soyer 389, Oya Tekin 346, Necati Özkan 484, Ömer Günel 125, Gürkan Akgün 492, Hakan Bahçetepe 413 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1550 gündür cezaevinde. Biz devam ediyoruz.
8: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
0: Amerika Türkiye Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi isim Tom Barak yine konuştu. Diyor ki ABD Başkanı Trump'ın ortaya koyduğu yeni Orta Doğu vizyonu ve Irak'ın genç, cesur ve vizyon sahibi Başbakanı Ali Al-Zaidi'nin liderliği Mezopotamya, Levant, Türkiye ve Körfez'i birbirine bağlayan dönüştürücü bir koridor oluşturuyor. Bu gelişme Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemini çok yakında büyük ölçüde azaltacak. Toplam piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşan ABD'nin önde gelen şirketleri bir zamanlar kaos gibi görünen ortamı netlik ve fırsata dönüştürecek diplomasi ve yatırımlara öncülük ediyor. Yeni bir paradigma şekilleniyor. Yani Tom Barak yine bir şeyler söylüyor. Hiç de böyle dilinin altındaki baklayı falan sakladığı yok. Çok net, açıktan, yekten söylüyor. Daha önce de demişti, Orta Doğu'da bu bölgede işe yarayan tek model güçlü liderlik rejimleri ya da hayırsever monarşi diye söylemişti. Yine 1919'dan beri ulus devletleri tarafından engellenildiğini söylemişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra yapılan her şey bir hataydı diye de eklemişti. Bütün bunları şunun için söylüyor. Hani bunların kafasında çok net bir plan var. En son yine Barak da söylemişti. Suriye, Irak, Türkiye federatif bir devleti. İşte bu ne Osmanlı İttihatı İslam'la birlikte de süslenince bunun alıcısı çok bu ülkede. Her şey birazcık bunun üzerine kuruluyor. İşte anayasa değişikliğiyle birlikte bunun önü açılabilecek bir pencere, bir çerçeve çizilsin. İşte İkinci çözüm süreci de buna bağlanıyor. Doğal olarak böyle bir plan var ve uygulama. Barak da hiçbir şekilde susmuyor. Susmadığı gibi çok net bir şekilde söyleniyor. Hala bu adam için bir yüksek perdeden bir şey söylenmedi ya da istenmeyen adam ilan edilmedi. Açıkça bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı ve bu düşmanlığı da göstere göstere yapıyor. Bu kastettiği işte Mezopotamya, Levant, Türkiye ve Körfez'i birbirine bağlayan dönüştürücü bir koridor. Aynı zamanda İran'la olan sorunla birlikte Hürmüz'ü bypass edip başka bir paradigma oluşturuyoruz ve bunun için çabalıyoruz diye söylüyor. Bu Levant dediği de Suriye, Lübnan, Türkiye'nin güneyi, İsrail, Filistin ve Kıbrıs'ı içine alan geniş bir Doğu Akdeniz bölgesi için kullanılır. Hesaplar, kitapları daha net anlamak açısından, bu sözlerinde anlama geldiğini anlamak açısından bu Levant kavramını da anladım. Hani Türkiye dedim ya, alıcısı çok, sadece iktidar için değil, başka kesimler içerisinde de bunun alıcısı var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Butlan yönetimiyle gelen Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu şunları söyledi bir yine yaptığı son röportajda. CHP'den ayrılmalarının sebebini ideolojiye ve fikri ayrılığa dayandıramıyorum. Herhalde duygusal bir kopuş. Özgür Özel ve diğerleri için söylüyor. Kılıçdaroğlu profesyonelce hedef alınıyor. Bunlar yapay zeka ile yapılan işler. Ya burada da işte şöyle bir, bu troll şeyiyle birlikte her şeyi bunun üzerine bağlayıp onu konuşmak alışkanlık oldu. Gerçeği kimse görmek istemiyor. Burada bir cümle var önemli olan. Eski Osmanlı coğrafyasına müdahil olmamız lazım. Bak bu cümle benim için buradaki ne söylerse söylesin en altı çizilmesi gereken bu. Eski Osmanlı coğrafyasına müdahil olmamız lazım. Az önce anlattım Barak meselesini ya. Onunla bütünleşik olarak bunu düşünmek lazım ve Yine AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı anayasa için konuştu. Onu da dinleyelim.
9: Ve bu anayasa 19 defa değişiklik yapılmış. En önemli değişikliği de bildiğiniz gibi 15 Temmuz o gaddar alçak darbe teşebbüsünden sonra Cumhur İttifakı olarak nitelediğimiz ittifak öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ya da başkanlık modelini inşa etmiş, yürürlüğe koymuş. Türkiye yeni bir anayasayı birlikte mecliste konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı bir anlayışla bunu gerçekleştireceğiz.
0: Böyle bir arada düşününce her şey daha anlamlı oluyor. Barak'tan başladık, Bülent Kuşoğlu'ndan devam ettik. Hayati Yazıcı'yla birlikte bir araya gelince iş başka bir şey, gösterilen değil. Aslında ne yapılmak istendiğini anlatan bize başka bir resmi çok net bir şekilde gösteriyor. Şimdi bu bütün bunlarla birlikte her şey bu anayasa değişikliği, işte parlamenter sistem olacak, cumhurbaşkanlığı devam mı edecek, her şeye biraz bakınca daha iyi anlayacağız. Şimdi bugünden çok konuşulan haberi parlamenter sisteme geç ömür boyu cumhurbaşkanı kal haberiydi. Önemli bir kulis haberi. Ankara gazeteciliği denince akla kulis haberciliği gelirdi eski zamanlarda. Medyanın büyük yozlaşması ile kulis haberciliği de dezenformasyon için kullanılır oldu. Ama gazetecilik onurunu da koruyan az sayıda da gazeteci kaldı ve onlar hala kulis haberciliğini, gazeteciliğini yaşatıyor. O isimlerden biri de gazeteci Sedat Bozkurt. Siyaseti hareketlendiren parlamenter sisteme geç, ömür boyu cumhurbaşkanı kal haberini yazan Sedat Bozkurt canlı yayında. Alo.
10: Merhaba Mustafa, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim, hoş geldin Sedat. Biraz böyle şey, böyle biz... Sen de çok sevmezsin böyle hani gazetecilik yerinde işte şöyle gazetecidir böyle gazetecidir denmeyi, ama bu dönemde bunu biraz fazla da söylemek lazım. Çünkü geride kalanlara bakınca daha da önemsenmesi lazım. Bu kulis haberciliği önemlidir. Ankara'yı anlama ve Türkiye'deki siyasetin dizaynı açısından gerçekten bu kulis haberciliği öyle bir hale geldi ki, konuşuldu ki, dedikodu ya da bir manipülasyon, dezenformasyon için kullanılmaya başlandı ve çok aşındı. Şimdi bu haberle birlikte sen Kısa Dalga'da zaten her hafta bir köşe yazıyorsun ve Ankara gazeteciliğini o köşe yazısıyla daha iyi anlatan bir gazetecisin. Yıllardır da tanışırız. Hani hiç tanımıyormuş gibi de konuşmayalım radyoda olunca. Çok eski de tanışırız. Aynı yerde de beraber çalıştık. Şu haberi bir tam ne olduğunu bir dinleyicilerimiz görsün. Ne bu? Ömür boyu görevde kal ama parlamenter sistem. Ne bu?
10: Yani şöyle, tabii dinleyicilerimiz için ufak bilgi vereyim. Mustafa ile biz 35-36 yıllık arkadaşız. Ankara'da o haberlerin olduğu koridorları birlikte adımladık yıllarca. Çok emeğimiz var o koridorlarda. Yani derdimiz de zaten sorumlu olduğumuz halka haber ulaştırmaktı. Başka bir şey değildi yani. İşimiz oydu zaten. Ben de hiçbir yere çıkmıyorum tabii. Mustafa tabii söz konusu olunca iş başkalaşıyor. O hiçbir yer bir anda bir yer haline dönüşüyor. Mustafa'ya o yüzden konuk oldum bugün.
0: Yani şu açıdan bak, bu zamana kadar bir yıl oldu, bu cuma günü tatile çıkacağım. Bir yıl boyunca birçok gelişme oldu ama çıkma kararın olduğu için ben hiç aramadım. Ama bu haberi önemsedim. Kulis haberciliği açısından, gazetecilik açısından çok önemli bir şeydi her haberin her haliyle. O yüzden Sedat'tan rica ettim, çıkar mısın diye. O da kabul etti.
10: Çıktım.
0: Evet, bir taraftan da öyle oldu.
10: Biraz yumuşak oldu. Şimdi yani bir istiyorsa, izin verirsen bir kulis haber meselesini bir açmak lazım. Şimdi kulis haber böyle bir kavram olarak yürüyor. Kulis habercilik çok kolay bir iş değildir. Bir deneyim ister. İki, kulis haber alan haberciliğiyle de ilgilidir. Yani o alana hakim olacaksınız. Çünkü size kulis haber olaylı olarak gelen bilgidir. Yani sizin tanıklık yaparak aktaracağınız bilgi değildir. Birisinin tanıklık yapıp size aktardığı bilgidir. Bu bilgiyi deneyiminizle kafanızda bir şablon oluşturacaksınız ve oraya koyacaksınız. O şablona uyuyorsa siz gazeteci olarak bu bilgiyi haber olarak dillendirirsiniz. Şablona uymuyorsa dillendirmezsiniz. Bu yüzden hani deneyimli gazetecilik ancak bir kulis haber yapabilir. Yani şimdi hayatı boyunca haber yazmamış, haber kaynağı olmayan, bu da çok önemli. Çünkü o kulis bilgiyi size haber kaynağınız getirir. Kurduğunuz güvene dayalı ilişkiyle size aktarabilir. Ha, bazen sizi kandırmak ister, bazen sizi kullanmak isteyenler de olabilir. Orada deneyim devreye girer. O deneyimin oluşturduğu şablon, işte sen de ben de yıllarca Demirel'i izledik. Demirel'le ilgili bir kulis bilgisi geldiği zaman kafamızda bir Demirel şablonu var. Oraya hemen koyarız. Oldu, oturuyorsa o şablona kullanırız. Oturmuyorsa kullanmayız. Şimdi bir burada öyle bir şey yok. Yani ben görüyorum, işte ekranlarda da görüyorum, işte sosyal medyada da görüyorum. Hayatı boyunca herhangi bir haber kanalıyla temas kurmamış insanlar kulis bilgiler diye bir şeyler anlatıyorlar. Ya biz buradayız. Biz o kulis bilgilerin aktarıldığı yerdeyiz. Biz de şaşırıyoruz onlara. Şimdi bu haber önemli mi? Yani şöyle önemli. Ben burada Erdoğan'ın parlamenter sisteminin konuşulabilir olmasını kabul etmesini önemsedim. Yanına gelip giden pek çok insan Erdoğan'la ilgili pek çok övücü cümleler kuruyor, biliyorsunuz. Öyle mutlak iktidar sahiplerinin çevresindeki insanlar ondan hoşuna gidecek cümle kurmakta birbirleriyle yarışırlar. Burada anayasa profesörü, gerçekten de hani anayasa konusundaki perspektifle sağlıklı bir liberal bakış açısına sahip, işte CHP sıralarından, gelecek kontenjanından seçilip AK Parti'ye geçen bir bu anayasa hukuk profesörü bunu dile getiriyor. Yani de parlamenter sistemi savunduktan sonra dile getiriyor. Yani parlamenter, keşke diyor, bir yolunu bulsak da tekrar parlamenter sisteme dönsek.
0: Profesör Doktor Serap Yazıcı.
10: Serap Yazıcı. Ergün Özbudun'un da eşi rahmetli oldu. O da o anayasa hukuk profesörü de. Hatta AKP'nin ilk istediği anayasa metnini bu ikili yazdı. Yani 2007-2006 falan, o zamanlar. İlk istedikleri bir anayasa metnini yazan ekiptir bu ekip. Şimdi orada Erdoğan itiraz etmiyor parlamenter sistem. Çünkü başka yerlerde konuşulduğu zaman itiraz eder. Sonra konuşuruz diyor. Şimdi oradaki aslında tartışılması gereken şey, parlamenter sistemi mi sonra konuşalım, yoksa ölene kadar Cumhurbaşkanlığı meselesi.
0: Evet, tam onu soracaktım.
10: Sonra konuşalım, orası da muallak. Çünkü hani ben şunu biliyorum net bir şekilde. Niye biliyorum? İşte o deneyimime dayanarak bu iddialı cümleyi kuruyorum. Erdoğan olabildiğince o iktidarda kalmak istiyor. Yani o Cumhurbaşkanlığı makamını, o güçle, bu yetkiyle sonsuza kadar kullanmak istiyor. Yani kafasında hep bu var. Yani bunu görüyorsunuz net bir şekilde. Zaten buraya geliş yöntemine, biçimine, niyetine baktığınız zaman hani bu çok bir müthiş bir cümle gibi de gelmiyor. Çok sıradan, çok normal, kurulması gereken bir cümle gibi geliyor. Yani orada Serap Yazıcıoğlu öyle bir şey söyleyerek bir tartışmayı mı açıyor acaba? Ama Serap Yazıcıoğlu üzerinden bir tartışma açılmasını ister mi Erdoğan? Ondan emin değilim. Çünkü dış dinamiklerle içteki özellikle sermaye çevreleri Erdoğan'ın bir dönemine daha çok fazla odaklanmışlar. Hatta bir borsa deyimiyle satın alınmış bile sanki bir dönemi daha. Hani bir dönemle sınırlı kalır mı Erdoğan? Birisinin bunu dile getirip en azından birkaç dönem daha Erdoğan'lı bir yönetime siz evet deyin. Hani biz de ülkeye Abdullah Öcalan üzerinden bir demokrasi getirmeye çalışıyoruz ama işte böyle bir sonsuz cumhurbaşkanlığı görev süresiyle de biraz daha demokrasi getirebiliriz mi demek istiyorlar. Yani bir pazarlık masası mı kuruluyor? Bunların hepsini zaman içinde göreceğiz.
0: Şöyle de bir durum var. Bu, ben niye bu kadar çok önemsedim? Bir tabii kulis haberciliğini verme ve bütün o boyutlarıyla anlatma ve o güvenli de sağlayıp kamuoyunda etki yaratma açısından bakıldığında örnek bir haberdi. Ama diğer taraftan da şimdi yeni anayasa bir süredir tamamen böyle uyutulmuştu. Yeni anayasadan hiç konuşulmuyordu. Ama sadece Serap Yazıcı değil, Hayati Yazıcı da konuşuyor.
10: Yani Hayati Yazıcı bir şey söylüyor.
0: Yeni anayasa, o da bir şey söylüyor. Bak, o konsensüs orada anayasayla ilgili, yeni anayasa aynı zamanda Barak da onunla ilgili bir şey söylüyor. Bütün onların bütününde düşünüldüğünde bu tartışılmaya açılmak istendiğin duygusu oluşturdu bende. O açıdan da önemli. Çünkü bu parlamenter sistemle ömür boyu iktidarda kalmanın bir arada yürümesi mümkün olmayan bir şey. Şimdi, parlamenter sistemle aynı şekilde şu anda kurulan sistemin devam etmesi mümkün değil.
10: Tabii parlamenter sistemin denetleyici ya da en azından güçler ayrılığına dayalı bir niteliği var mecburen, yani isteseniz de istemeseniz de. Şimdi biraz önce iç sermaye çevreleri, dış dinamikler Erdoğan'ın en az bir dönem daha diye cümlesini kurmamın nedeni buydu zaten. Evet. Şimdi ama Erdoğan ve AKP siyasında bu yeni anayasa her seçim döneminde ısıtılan bir çorba. Yani yeni anayasaya bir ihtiyaç var mı yok mu bunu bile tartışmıyor toptan siyaset. Çünkü muhalefet kendi derdine düşmüş. Düşmüşler. Yani Erdoğan'ın kazdığı bir çukur var. Bütün muhalefet oraya girmiş vaziyette. Orada debeleniyorlar. Biraz ağır oldu bu ama ben gördüğümü aktarıyorum. Şimdi yeni anayasa ihtiyaç şundan duyarsınız. Hani bir şeyler yapmak isterseniz yapamazsınız. Dersiniz ki anayasa bize engel. Çünkü hatırlayacaksınız hani Demirel bir anayasa bir tartışmalı bir konu olduğu zaman çakmak cebindeki küçük anayasayı çıkarırdı ve derdi ki ben demiyorum işte bu anayasa diyor derdi. Şimdi burada böyle bir tablo yok. Yani anayasanın bugünkü yürütme Erdoğan üzerinde herhangi bir dalan daraltıcı, kısıtlayıcı bir etkisi yok. Yani ortaya çıkıp AK Partililer ya da işte MHP'den Fethi Yıldız, Hayati Yazıcı çünkü anayasa işlerine bu ikili bakıyor. Anayasanın şu maddesi nedeniyle ülke hukuk devleti olmuyor. Anayasanın bu maddesi nedeniyle bağımsız yargıyı biz kuramıyoruz. Anayasanın şu maddesi nedeniyle ülke demokratik olamıyor deseler ikna oluruz. Böyle bir cümle kurulmuyor. Sadece darbe anayasası deniyor. Yani 61 anayasası da darbe anayasası ama bu coğrafyanın 4 tane anayasası var işte gördüğü en ileri demokratik anayasasıydı. Yani adının darbe anayasası olması onu otomatikman kötü yapmıyor ama 12 Eylül anayasası kötü bir anayasa. Ama 3'te 2'si değişmiş vaziyette anayasanın. Ve biraz önce söylediğim gibi bu anayasadaki tek engel Erdoğan'ın bir dönem daha ya da muhtelif dönemler adaylığının önüne engel olması. Başka bir şeyi yok yani. AKP ya da Erdoğan açısından şikayet edilecek bir tarafı yok bu anayasanın. Yeni anayasayı tek AKP seçim döneminde 2018 seçimlerini dile getirmedi. Niye dile getirmedi? Çünkü referandumla Cumhurbaşkanı sistemine getirmişti ve ülkenin bütün derdini o sistem çözecekti. Anayasadan kaynaklanan dertlerini de çözecekti. Ama çözmediği hatta daha da vahim olduğu görüldü. Şimdi bu yeni anayasayı dillendirecekler. Ha, Türkiye'ye bir meşruiyet tırnak içinde verdiler. Ha, bu meşruiyette bir anayasaya ihtiyaç var mı? Aslında tartışmamız gereken bu bizim. Yani çünkü bugün de bir fiiliyatta bir anayasasızlık söz konusu. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tanınmıyor, Anayasa Mahkemesi kararları tanınmıyor. Anayasadaki muhtelif bireysel haklar kullanılmıyor. En temel haklardan söz ediyorum. Yargı bağımsızlığı yok. Zaten hani değiştirilemez, teklif dahi edilemez. Dördüncü maddede güvence altına alınan ilk üç maddenin esamesi okunmuyor. Yani Türkiye bir sosyal devlet değil. Türkiye laik bir devlet değil. Laiği özellikle vurgulayalım. Onun ötesinde Türkiye bir hukuk devleti değil. Demokratik bir hukuk devleti hiç değil. Şimdi işlerini yitirmiş bir anayasayı siz bir köşeye bırakıp yeni bir anayasa yapmaya çalışıyorsunuz. Burada çok sloganlar da var. Örneğin Hayati Yazıcı ne olursa olsun sayısal çoğunluğunuz etse bile anayasayı referanduma götürürüz diyor. Şimdi bunlar siyaseten çok söylenen, söylendiği zaman da karşınızdaki insanların hoşlanacağı cümleler.
0: Evet bir anlamda meydan okuma ama o referandumda öyle kolay değil.
10: Hayır Erdoğan'ı iyi tanıyoruz. Erdoğan
0: referanduma gider mi?
10: Öfkeli halkın önüne anayasa değişikliğini için bir sandık koymaz. %80 de reddedilir.
0: Kesinlikle.
10: Yani içine ne koyarsanız koyun. İçine istiyorsanız emekli maaşlarına zam yapılacağını da koyun. Evet. Yine reddedilir. Erdoğan bunu en iyi bilen biridir. Yani bir anayasanın referanduma gitmesini en son isteyecek kişi Erdoğan'dır. Ama mesele değil. İktidarın öyküsü yok. Öykü olmadığı zaman böyle camı kırınız butonu gibi yeni anayasa şahane bir şey. Örneğin bir çözüm süreci de şahaneydi. Onu da aldılar. Belli bir noktaya getirdiler. Nereye evrilir onu bilmiyorum. Ama anayasa daha konforlu, daha risksiz bir öykü, hikaye. Biraz da bunu değerlendirirler. Çünkü Erdoğan'a şimdi 1,5 yıl lazım seçime kadar. Yani hemen hemen Eylül'de, Ekim'de bir yıl sürecek bir seçim sattım haline girecek Türkiye. O zaman işte yeni anayasayı konuşacağız. Ne bileyim yani gene savunmayı konuşacağız. Güvenliği konuşacağız. Dış politikayı konuşacağız. Ya da işte CHP'yi konuşacağız. O geçecek. Yani Türkiye'de şu koşullar altında şeye baktığınız zaman, şu günkü tabloya baktığınız zaman bir anayasa, yeni bir anayasa yapma ihtimali ya da partilerin tamamını ortak bir noktada buluşturarak yeni bir anayasa yapma şeyi çok yok. Yani bu gerçeklik yansıtmıyor. Erdoğan'ın da planı zaten kafasındaki plan parlamentoda kuracağı ittifakla çünkü bugünden nasıl bir ittifak kuracağını bilemiyoruz biz. Yani mevcut Cumhur İttifakı'na çok sayıda ben yeni ittifak ortakları paydaşlar ekleyeceğini düşünüyorum. Orada 400 sayısını bulursa kafasında ne varsa ya da işte kendisini meşru gören insanların hoşuna hangi rejim gidecekse bunu anayasaya taşıyacaktır hiç tereddütsüz.
0: Evet. Tam olarak da buydu özeti. Teşekkür ediyorum katıldığın için.
10: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Görüşmek üzere Sedat. Gazeteci Sedat Bozkurt'la konuştuk. Ankara gazetecisidir. Kendisi de söyledi. Ankara'da uzun yıllar beraber çalıştık. Birlikte haber kovaladık. Ben İstanbul'a geldim. Sedat Ankara'da kaldı. Hala Ankara gazeteciliğini en iyi şekilde sürdürmeye çalışan bir isimdir Sedat Bozkurt. Yazdı. Kısa Dalga köşe yazısında şunu yazdı. Dedi ki Antalya Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Serap Yazıcı Tayyip Erdoğan'ın da olduğu Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerinde bir şey söyledi. Orada dedi ki parlamenter sisteme geçelim. Ömür boyu Cumhurbaşkanı kalın sizde. Erdoğan da döndü. Böyle durumlarda refleksleri anında çalışır ve tepkisini gösterir. Bunları sonra konuşuruz dedi. Bu bilgiyi aktardı. Ankara siyasi kulisleri açısından ve Türkiye'nin bundan sonraki dönemi açısından önemli bir kulis haberciydi. Gazeteci Sedat Bozkurt'la konuştuk. Devam edelim yolculuğumuza.

0: işte yeni anayasa tartışmaları falan olunca yine en önemli onun halkalarından biri o ikinci çözüm süreci. Orada da bir çerçeve yasada tıkanma oldu. Bugün Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti, Abdullah Öcalan'la konuşacak. 24 Mayıs'tan bu yana bu görüşme olmuyordu. Şimdi bu yasa, çerçeve yasanın hatları ortaya çıkacak. Burada en önemli şey Abdullah Öcalan'a çerçevesiz statüsü ne olacak? Asıl tartışması gereken o. Devam edelim.
1: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
2: Bozulmasın annem.
0: Şimdi operasyonlar devam ediyor ama şimdi o kadar boyutlanınca hangi operasyon ne oluyor birbirine karışılıyor. Zaten bir anlamda bu kadar operasyon enformasyonu da aslında derinlemesine ne olduğunu anlamayı da engelliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bahis şikesi operasyonunda Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş de vardı. Maruf Güneş'le ilgili iddialar çok fazla. Şimdi bu Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş'in gözaltına alınması da tartışılması da yine işte o senin takım bu senin takım, işin kendi gerçekliğini bir türlü konuşamıyoruz, tartışamıyoruz, bunu önüne geçiyor. Yok o sen Galatasaraylı olduğun için savunuyorsun, sen Fenerbahçeli olduğu için saldırıyorsun, ama ortada bir gerçeklik ya, bu bahisler yapıldı mı yapılmadı mı? Bak yabancı basında şu yazılı diyor ki Türkiye'de büyük skandal diye haber yapılıyor. Türkiye'de yok. Bunu böyle konuşulamıyor, tartışılamıyor. Mesela diyor ki Mustera'nın kaleciyken Galatasaray'da 18 Mayıs 2025'te Kayseri Spor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Mustera'nın penaltı atmasına bahis oynandığı tartışılıyor. Yurt dışında bu yazılıyor. Şimdi bu var mı? Bu oynandı mı, oynanmadı mı? Ya dedim şimdi operasyon yapılıyor, o yakalanıyor, bu geliniyor, bu bir şey oluyor ama bunun arkasında gerçekten ne oluyor bilmiyoruz. Hani Dünya Kupası sonrasına bırakılmıştı, gerçekten de öyle oldu şimdi operasyonlar, ama burada suç, olay, fail üzerinde gerçekten bir şey yapılıyor mu onu bilmiyoruz. Bak yabancı basından öğreniyoruz. Mustera'nın o penaltıyı atmasıyla birlikte orada yüklü miktarda bahis oynandı. O bahisten gelenle başka bir finansmanda kullanıldığı söyleniyor. Şimdi bu başka. Yani bahis denilen şeyi, eğer bir şike operasyonu varsa ya da bahis operasyonu varsa bu boyutu ne durumda? Öyle olursa buna orada izin verenler ne durumda? Ya dediğim gibi bu takımı aşmış bir durumda. A takımı, B takımı. Onu bir aşmış durumda. Eğer futbol bu haliyle devam ederse, işte Dünya Kupası'nda gördük futbolu sevenlerin nasıl futbola sahip çıktığına. Ya bütün o uygulamaları, FIFA'nın uygulamalarını, Trump'ın yaptıklarını sert bir şekilde eleştirdiler. Dediler ki bunu bu kadar çirkinleştirirseniz elimizden bu güzel oyunu alırız. Biz güzel oyunu korumak için kendimizi ortaya atacağız. Türkiye'de böyle mi? O güzel oyun mu? Kirli mi? Futbol sahada mı oynanıyor? Ya bu işte bunu da işte yok o Galatasaray Fenerbahçe rekabetinin içerisine sokunca bu gerçekliği anlamak ve aktarmakta iyice zorlaşıyor. Bunları konuşmaya devam ederiz. Zamanımız daraldı. Şimdi hafızaya gidelim, sonra veda edelim.
3: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
4: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
0: Hafızada hatırlarsınız. Geçen günlerde burada bir milletvekili, Ardahan valisi Mehmet Fatih Çiçekli için Kars milletvekili İnan Akgün Alp'in bir konuşmasını dinletmiştim size. Çok sert bir şekilde de eleştirmiştim bu konuşmayı. Bir şuursuzca açıklama diye söylemiştim. Ne demişti CHP Kars milletvekili İnan Akgün Alp? Dinleyelim.
6: sosyal medyaya içerik üretiyorlar. Akşama kadar işi gücü bırakmışlar. Devlet ciddiyetini, vakarını da elden bırakmışlar. Akşama kadar TikTok çekiyorlar. Bak bu da bir vali, Ardahan valisi. Tight'la geziyor, tight'la. Akşama kadar bisiklet sürüyor. Önünde arkasında 4 tane koruma. Tight'la geziyor. Vatandaşın içerisinde de böyle tight'la geziyor akşama kadar. Böyle vali mali olmaz. İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Ya bu valileri, ya bu valileri alın. Ya da bunlara birer asma yaprağı gönderin. Böyle asma yaprağı taksınlar. Böyle şehrin ortasında gezemez vali.
0: E işte o ağza asma yaprağı gerekiyor belki de de. Ama ne oldu? Bu İnan Akgün Alp'in eleştirdiği vali, Ardahan valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı, merkeze çekildi. Ya bunun üzerinden bir de ahlak satıldı. Şamil Tayyar denen AKP propagandisti de çıktı. Bunu vali için taytlı görüntüsünün nasıl bir devleti zaafa uğrattığını falan anlattı. En sonunda testi kırılmadan gibi şeyler de söyledi ama... Hani bir spor yapan, bisiklet kıyafeti giyen bir vali ve bundan sonra aslında ne olduğunu anlama açısından söylüyorum. Mesela bunu bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili söyleseydi, böyle konuşulsaydı bu valiyi bu kadar almak meşrulaşmazdı. İşte CHP milletvekiline söyletiyorlar ki ondan sonra böyle bir meşruiyet kazansın böyle bir durum. Bundan sonrasında belki de hep böyle olacak. Olana bitene bakma açısından iyi bir örnekti bu. Bugünü bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir yol arkadaşlığında buluşmak üzere. Sezon vedası için son 4 gün. Ben gidiyorum. Tom Waits başlıyor.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Kurtulmuş yarın Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelecek. CHP'li Emir'den yeni parti açıklaması geldi. Ahbap soruşturmasında 9 şüpheli tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yarın saat 16'da bir araya gelecek. Görüşme, çerçeve yasa hazırlığına ilişkin çalışmaların ele alınması bekleniyor. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den yeni parti açıklaması geldi. Emir, yeni parti iddialarını kesin bir dille yalanlayarak önlerinde paylaşacakları herhangi bir tarih olmadığını duyurdu. Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Özgür Ömer Güner hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talep edildi. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan derneğin eski yönetim kurulu üyesi ve saymanı Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadeleri ortaya çıktı. Fatih Eke ifadesinde Haluk Levent'e sattığı Nijerya Çeyn isimli ekosistem için toplam 7 milyon dolara anlaştıklarını belirtti. Hüseyin Küçük ise Haluk Levent'in dernek adına çek çıkarttığını ve bu çekleri kendi ticari alacak ve verecek meselelerinde kullandığını söyledi. İstanbul merkezi 10 ilde yasa dışı bahis ve şike operasyonunda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklama, onu adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mısır ve Eritre, Kızıldeniz'in güvenliğinin yalnızca kıyısı bulunan ülkelerin sorumluluğunda olması gerektiğini açıkladı. İki ülke dış aktörlerin güvenlik düzenlemeleri oluşturmasına karşı ortak tavır aldıklarını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumuna ait terminaldeki tankerleri hedef alan son saldırıların arkasında Kiev rejiminin olduğunu belirtti. Saldırıların küresel enerji piyasalarını istikrarsızlaştırmaya yönelik bir girişim olduğu ifade edildi. İTÜ öğrencilerinin geliştirdiği otonom kara aracı Ayas, ABD'deki yarışmada dünya ikincisi oldu. 6 ülkeden 28 takımın katıldığı yarışmada Ayas, zorlu parkurları tamamen otonom şekilde tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Karadeniz müziğinin sevilen sesi Kazım Koyuncu'nun hayatı ilk kez beyaz perdeye taşınıyor. Cem Yiğit Üzümcüoğlu'nun Kazım Koyuncu'yu canlandıracağı, babası rolüne ise Cem Yılmaz'ın hayat vereceği belirtildi. İstanbul Çarşamba gününden itibaren 4 gün boyunca Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek. Kentte hava sıcaklığı 7-8 derece birden düşecek. Spor. FIFA Dünya Sıralaması güncellendi. A Milli Futbol Takımı Temmuz ayı dünya sıralamasında 5 basamak gerileyerek 1582 puanla 27. sırada yer buldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında yarın Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Çobanistan'ındaki müsabaka 21'de başlayacak. UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu mücadeleleri de yarın başlıyor. Temsilcimiz Başakşehir ilk maçında çarşamba günü 20.45'te Finlandiya ekibi Inter Turku'yu ağırlayacak. Milli sporcular Slovenya'da düzenlenen yüzme şampiyonasında 27 madalya elde etti. Erkeklerde 194 puanla birinci, kadınlarda 111 puanla dördüncü sırada yer alan milli takım genel klasmanda da birinci oldu. Basketbol severleri smaç gösterisi bekliyor. Brotherhood Squad smaç.

0: gösterisi 25 Temmuz'da İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek.
1: Ekonomi.
0: Türkiye'de yılın ilk yarısında çeşitli türlerde toplam 9.829.183 adet altın basıldı. 6.222.610 adetle çeyrek zinet altın en çok basılan altın çeşidi oldu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,64 değer kazanarak 14.070 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 18 kuruş, euro 53 lira 87 kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.112, çeyrek altın 9.978, tam altın 39.745, at altını ise 40.746 liradan satıldı.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %58'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı ve Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
3: Ben gazeteci Ceyhun Bozkurt, sizlerle birlikteyim. Bölgenin Kalbi programımızın ismi. Her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19.05, 20-25 saatleri arasında sizlerle gündemdeki önemli gelişmeleri konuşacağız. İç siyasette de dış siyasette, güvenlik meselelerinde, terörle mücadele, Türkiye'nin dış politikası, bölgedeki gelişmeler, mavi vatandaki gelişmeler, küresel anlamda dünyadaki gelişmeler, bunları detaylı bir şekilde masaya yatırmaya çalışacağız.
4: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: ...48 takımı ilk Dünya Kupası... ...Yeşilburun Adaları'nın peri masalından... ...Almanya ve Brezilya'nın erken vedasına... ...teknik direktör istifalarından... ...Messi-Mbappe rekabetine kadar... ...unutulmaz hikayelere sahne oldu.
2: Tüm sürprizlere rağmen... ...yarı finalde FIFA Dünya sıralamasının... ...ilk 4 takımı İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere oldu. Fransa'yı yenen İspanya, İngiltere'yi geçen Arjantin adlarını 2026 Dünya Kupası finaline yazdırmayı başardı.
1: Finalde Messi'li etkisiz Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya kupanın sahibi oldu. İşte kupanın hafızalara kazınan istatistikleri ve iz bırakan anları.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası genişletilmiş 48 takımlı yeni formatıyla futbol tarihinin en dikkat çekici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı.
1: Yeşilburun Adaları, Fas, Curaçao ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi sürpriz ekiplerin damga vurduğu organizasyonda Almanya, Brezilya, Uruguay ve Portekiz gibi devler beklentilerin altında kaldı.
2: Lionel Messi ile Mbappe'nin gol krallığı yarışındaki tarihi rekabeti, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'ın yükselişi, peş peşe gelen teknik direktör istifaları ve tartışmalı hakem kararları turnuvanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.
1: Tüm bu sürprizlere rağmen kupada son 4 takımın FIFA dünya sıralamasındaki ilk 4 ülke olan İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere olması ise Dünya Kupası tarihine dikkat çeken bir ilke imza attı.
2: Turnuvanın en büyük sürprizini Yeşilburun Adaları gerçekleştirdi. Turnuva tarihinin en küçük ülkesi olarak kupaya katılan ve adeta devlere kök söktüren Yeşilburun Adaları, açılış maçında şampiyonluk favorisi İspanya'yı 0-0 berabere tutarak turnuvanın ilk büyük şokuna imza attı.
1: Gruplardan çıkmayı başararak son 32 turunda Arjantin'e kök söktüren bu küçük ada ülkesi turnuvanın en çok alkış alan ekibi oldu. Arjantin'e 2 gol atmasına rağmen tartışmalı bir şekilde mağlup olan Yeşilburun Adaları'nda bir diğer sürpriz de 40 yaşındaki kalecileri Aldisa Bozinha oldu.
2: 40 yaşındaki kaleci İspanya ve Suudi Arabistan'a karşı kalesini gole kapatmayı başaran ilk tebrikleri topladı.
1: Bozinha'nın Arjantin'e karşı sergilediği performans tanınırlığını daha da artırdı. Yeşilburun Adaları kalecisi aynı zamanda sosyal medya fenomeni haline geldi.
2: İspanya'ya karşı oynanan açılış maçından önce sosyal medya hesabında yaklaşık 50 bin takipçisi olan Bozinha'nın Dünya Kupası'ndaki etkileyici performanslarının ardından bu sayı 20 milyonu geçti.
1: 600 bin nüfusu Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası serüveni kısaca şöyle oldu. Tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na mücadele ettiler. İlk gollerini attılar. İlk puanlarını aldılar. 40 yaşındaki kalecileri 20 milyondan fazla takipçi kazandı. İlk kez gruptan çıktılar. Grubuna mağlup tamamladılar. Son Avrupa şampiyonuyla berabere kaldılar. Son şampiyona karşı 90 dakikada yenilmediler, uzatmalarda elendiler.
2: Turnuvanın bir diğer sürpriz takımı ise Paraguay oldu. Kimsenin son 32 turundan ötesini beklemediği Güney Amerika temsilcisi Paraguay, kupa tarihinin en büyük eleme sürprizlerinden birine imza attı. Paraguay 4 kez dünya şampiyonu Almanya'yı penaltılarda 4-3 eleyerek evine gönderdi.
1: Çeyrek finale kadar yürüyen Erling Haaland ve arkadaşları Dünya Kupası'nın en keyif veren takımlarından biri oldu. Çeyrek finalde İngiltere'yi uzatmalarda 2-1 elenseler de futbol dünyasına kuzey rüzgarları estirdi ve turnuvaya çok büyük renk kattı.
2: Fas bir kez daha tarih yazdı. 2022'nin ardından bir kez daha Dünya Kupası'nda son 8'e kalmayı başardı. Çeyrek finalde Fransa'ya elense de üst üste ikinci turnuvada dünya devlerine meydan okumasıyla alkış topladı.
1: Sıra hayal kırıklığı yaratan takımlarda. Ne yazık ki listenin başına turnuvadan önce çok büyük beklentiler olduğu için Türkiye A milli takımımızı koymak zorunda kaldık.
2: 24 yılın ardından katıldığımız kupada ne yazık ki hezimet yaşadık. 3 maçlık grup aşamasında kağıt üzerinde nispeten kolay gibi değerlendirilen Paraguay ve Avustralya'ya mağlup olduk. Gol bile atamadan turnuvadan elenme aşamasına geldik. Ev sahibi ABD'yi yenerek turnuvadan en erken elenen ikinci ülke olduk.
1: Almanya. Turnuvanın mutlak favorilerinden biri olarak gösterilen panzerler son 32 turunda kağıt üzerinde çok zayıf görünen Paraguay'a penaltılarla elenerek turnuvaya çok erken veda etti.
2: Uruguay. Gruplardan dahi çıkamayarak turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Bu şok başarısızlığın ardından ünlü teknik adam Marcelo Bielsa ile yollar ayrıldı ve yerine geçici olarak ülke efsanesi Diego Forlan getirildi.
1: Brezilya. Çeyrek finali dahi göremeden son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettiler. Samba rüzgarı Amerika kıtasında çok erken dindi.
2: İstifalar. Dünya Kupası'nda beklenen sonucu alamayan bazı ülkeler teknik adamlarıyla yollarını ayırdı. Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'nın teknik direktörü Nagelsmann istifa etti. Hollanda'da Fas yenilgisi sonrası Ronald Koeman istifa etti.
1: Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasına veda etmesinin ardından teknik direktör Marcelo Bielsa görevini bıraktı.
2: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser El-Misehal istifa ettiğini açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşilburun Adaları'nın yer aldığı H grubunu son sırada tamamlayan Suudi Arabistan'da Federasyon Başkanı Al-Misehal görevinden ayrıldığını duyurdu.
1: Güney Kore milli takımında Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından teknik direktör Hong Myung-bo istifa etti.
2: İskoçya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Steve Clark görevinden istifa etti.
1: Çekya milli futbol takımı teknik direktörü Miroslav Kubek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti.
2: Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Ekvador'da teknik direktör Sebastian Besesisi görevinden istifa etti.
1: İlk Dünya Kupası maçını İsveç'e karşı 5-1 kaybeden Tunus, henüz 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı. Resmi açıklama Tunus Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından duyuruldu.
2: 2026 Dünya Kupası serüveninin sonuna gelindi. Final karşılaşması Arjantin ile İspanya arasında oynandı.
1: Futbolun sadece bir spor olmadığının kanıtı bu karşılaşmada yaşandı.
2: Lionel Messi 19 yıl önce el verdiği Yamal'la Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi.
1: 2007 yılında Barcelona'nın Nou Camp sarayında gerçekleştirilen bir yardım organizasyonunda çekilen ve yıllar sonra ortaya çıkan ikonik kare 2026 Dünya Kupası finali öncesinde yeniden gündeme geldi.
2: Fotoğrafta dönemin genç yıldızı Lionel Messi'nin kucağında tuttuğu bebek bugün İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal'ın ta kendisi.
1: Aradan geçen 19 yılın ardından futbol tarihinin en dikkat çekici tesadüflerinden biri gerçeğe dönüştü.
2: Son şampiyon Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ile İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal 19 Temmuz Pazar günü MetLife Stadyumunda oynanan Dünya Kupası finalinde bu kez aynı karede değil rakip olarak sahaya çıktı.
1: Bir zamanlar yardım çekiminde aynı objektife poz veren Messi ve Yamal şimdi Dünya Kupası için kozlarını paylaştı.
2: Bu final sadece Arjantin ve İspanya'nın mücadelesi değil, bir devrin kapanışını yapan bir efsaneyle o devrin tahtına aday gösterilen veliahtının destansı kapışması da oldu.
1: Nou Camp'ın banyo küvetinden Dünya Kupası finalinin devasa sahnesine uzanan bu hikaye, futbolun neden sadece bir oyun olmadığının en büyük kanıtı niteliğinde.
2: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'in normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalarda bulduğu tek golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
1: Matadorlara kupayı getiren tek golü 106. dakikada Ferran Torres kaydetti.
2: İspanya böylece 2010'dan sonra ikinci kez kupaya uzanmış oldu.
1: Son şampiyon Arjantin ise uzatmalar dahil olmak üzere maçta yalnızca 2 şut çekebildi.
2: Gelelim finalin sayılarına ve zihinde yer eden anılarına.
1: İspanya'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal, UEFA Avrupa Şampiyonası ve FIFA Dünya Kupası'nın kazanan ilk 20 yaş altı oyuncusu oldu.
2: Finale Cezayir, Avustralya, Ürdün, Yeşilburun Adaları ve Mısır eleyerek gelen Arjantin'de Messi'nin maç boyunca kareyi bulan şutu olmadı.
1: Arjantin Dünya Kupası finalinde 90 dakika boyunca bir şut bile çekemeyen ilk takım oldu. Güney Amerika temsilcisi son 60 yılda bir Dünya Kupası finalinin ilk 90 dakikasında tek bir şut çekemeyen ilk takım olarak tarihe geçti.
2: Kutlamalara Filistin bayrağıyla çıkan Yamal'ın kendisine madalya vermek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın isteksiz şekilde elini sıkması dünyanın dikkatinden kaçmadı. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
1: Ve 2026 Dünya Kupası acısıyla tatlısıyla milli takımımızın erken vedasıyla ilkler ve enlerle sona erdi.
2: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini üstlendiği 2026 Dünya Kupası'nı İspanya kazanırken ikincilik Arjantin'in, üçüncülükse İngiltere'nin oldu.
1: Kupanın gol kralı 10 golle Fransız futbolcu Mbappe olurken asist kralı ise 7 asiste Fransız Olise oldu.
2: 2026 Dünya Kupası sahibini bulurken kupa töreni öncesi turnuvanın en iyileri de ödüllerini aldı.
1: Şampiyon İspanya'dan Rodri en iyi futbolcu seçilirken turnuvanın kalecisi yine İspanya'dan Unai Simon oldu. En iyi genç futbolcuysa Pau Cubarsí seçildi.
2: 48 takımlı yeni formatıyla düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası futbol tarihine damga vuran sürprizler, rekorlar ve unutulmaz hikayelerle sona erdi.
1: Yeşilburun Adaları'nın peri masalı, dev takımların erken vedaları, teknik direktör istifaları ve Messi ile Lamine Yamal'ı Dünya Kupası finaline karşı karşıya getiren tarihi buluşma turnuvaya damga vururken finalde Arjantin'i uzatmalarda mağlup eden İspanya ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Yaz ayları çocuklar için oyun, deniz ve açık hava aktiviteleriyle dolu keyifli bir dönem. Ancak güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gerekli önlemler alınmadığında çocukların hassas cildi ve genel sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Peki aileler nelere dikkat etmeli? Uzmanlar çocukların özellikle güneş ışınlarının en güçlü olduğu 10 ila 16 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirtiyor. Açık hava etkinliklerinin sabah erken ya da akşam saatlerinde planlanması ve gölge alanların tercih edilmesi öneriliyor. Çocukların cilt tipine uygun güneş koruyucu kullanılması büyük önem taşıyor. Koruyucunun dışarı çıkmadan önce sürülmesi, yeterli miktarda uygulanması ve özellikle deniz ya da havuz sonrasında belirli aralıklarla yenilenmesi tavsiye ediliyor. Güneşten korumada yalnızca krem yeterli olmuyor. İnce ve açık renkli kıyafetler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı güneş gözlükleri de çocukları zararlı ışınlardan korumaya yardımcı oluyor. Sıcak havalarda oyun oynayan çocuklar fark etmeden fazla sıvı kaybedebiliyor. Bu nedenle düzenli su içmeleri hatırlatılmalı, yanlarında mutlaka su bulundurulmalı ve belirli aralıklarla gölgede dinlenmeleri sağlanmalı. Deniz ve havuz sonrası cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve olası kızarıklıklardan kontrol edilmesi de ihmal edilmemesi gereken adımlar arasında yer alıyor. Uzmanlar ayrıca bebeklerin doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çocuklarda kızarıklık, yanma hissi, hassasiyet, ağrı ya da kabarcık oluşması güneş yanığının belirtileri arasında gösteriliyor. Bu belirtiler görüldüğünde çocuğun güneşten uzaklaştırılması ve uygun bakım uygulanması öneriliyor. Uzmanlara göre çocuklara küçük yaşlardan itibaren şapka takma, güneş koruyucu kullanma, gölgeyi tercih etme ve düzenli su içme alışkanlığı kazandırmak cilt sağlığının uzun vadede korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca güneş koruyucu yalnızca bir kez sürmek, bulutlu havalarda korumayı ihmal etmek ve çocukları uzun süre güneş altında bırakmaksa en sık yapılan hatalar arasında gösteriliyor. Yaz aylarında açık havada vakit geçirmek çocukların gelişimi için önemli. Ancak uzmanlar güneşin zararlı etkilerine karşı doğru önlemler alınmadığında güneş yanığı, sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirdi. En fazla emekli göçünü İstanbul, en azını ise Ardahan verdi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan iç göç istatistiklerinden derlenen bilgiye göre 2025'te 2.475.019 kişi iller arasında göç etti. İller arası göçün nedenleri incelendiğinde eğitim, daha iyi konut ve yaşam koşulları, hane, aile fertlerinden birine bağlı olarak şehir değiştirenler çoğunluğu oluşturdu. Emeklilik nedeniyle en fazla göç veren il ise İstanbul olarak kayıtlara geçti. Söz konusu şehirde emekli olduktan sonra başka illere göç edenlerin sayısı 3.344 oldu. Böylece emekli olduğu için şehir değiştiren yaklaşık her 3 kişiden biri İstanbul'dan taşındı. Ankara emeklilik nedeniyle 1080 göç verirken İzmir'de söz konusu sayı 694 olarak hesaplandı. Ardahan 10 ile emeklilik nedeniyle en az göç veren il olurken Bayburt'tan 18, Muş'tan ise 26 kişi emekli olduğu gerekçesiyle başka ile taşındı. Türkiye'de geçen yıl ev aldığı gerekçesiyle şehir değiştiren kişi sayısı ise 60.022 olarak belirlendi. Ev alma gerekçesiyle en fazla göç veren il ise 15.135 ile İstanbul olarak kayıtlara geçti. Aynı gerekçeyle Ankara'dan göç edenlerin sayısı 3.172, İzmir'den göç edenlerin sayısı ise 2.746 oldu. Kocaeli ise daha düşük nüfusa sahip olmasına rağmen İzmir'i geride bırakarak 2.548'de ev alanların en çok göç ettiği 3. şehir oldu. Türkiye'de 2025 yılında 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü 3.344 kişiyle İstanbul verdi. Emeklilik nedeniyle en fazla göç alan ilde 1.103 kişiyle yine İstanbul oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Bebekle tatile çıkacak aileleri uyaran çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Yusuf Çelik, sıcak hava, güneş, yolculuk ve hijyen kaynaklı risklere karşı alınacak önlemlerin hem bebeğin sağlığını hem de tatilin keyfini koruyacağını söyledi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok aile tatil planı yaparken bebekli ailelerin aklındaki en önemli sorulardan biri bebeğimizle tatil yaparken nelere dikkat etmeliyiz oluyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Yusuf Çelik, ilk bakışta zor gibi görünse de doğru planlama yapıldığında tatilin hem aile hem de bebek için oldukça keyifli bir deneyim olabileceğini belirterek aslında bebekler de tatil yapabilir. Önemli olan onların fizyolojik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve bazı basit önlemleri almaktır, dedi. Konaklanacak yerde sağlık kuruluşuna ulaşımın kolay olmasının ve hijyen koşullarının göz önünde bulundurulmasının önemine dikkat çeken Doktor Yusuf Çelik, kusursuz bir tatil planlamak zorunda değilsiniz. Bebeğinizin ihtiyaçlarını ön planda tuttuğunuz, güvenlik kurallarına dikkat ettiğiniz ve olası risklere karşı hazırlıklı olduğunuz sürece tatiliniz keyifli geçecektir, diye konuştu. Uzman Doktor Yusuf Çelik, bebekle yapılan tatilde dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı. Özellikle prematüre doğmuş, kronik hastalığı bulunan veya son dönemde enfeksiyon geçirmiş bebeklerin tatil öncesinde doktoru tarafından değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Doktor Yusuf Çelik, seyahate çıkmadan önce rutin aşıların yaşına uygun şekilde tamamlanmış olması gerektiğini vurgulayarak, aşılar yalnızca günlük yaşamda değil, seyahat sırasında karşılaşılabilecek enfeksiyonlara karşı da önemli bir koruma sağlamaktadır, dedi. Küçük ama iyi planlanmış bir sağlık çantası tatilde büyük kolaylık sağlıyor. Doktor Yusuf Çelik, çantanızda mutlaka bulunmasını önerdiği malzemeleri şöyle sıraladı. Bebeğinizin düzenli kullandığı ilaçlar, dijital ateş ölçer, doktorunuzun önerdiği ateş düşürücü, alerji ve bulantı giderici ilaçlar, serum fizyolojik ve burun aspiratörü, antiseptik solüsyon, gazlı bez ve yara bandı, yaşına uygun güneş koruyucu, yaşına uygun böcek kovucu ürün, yeterli miktarda bez, yedek kıyafet ve ince bir örtü. İlk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklerde emzirmeye devam edilmesinin en doğru yaklaşım olacağını söyleyen Doktor Çelik, anne sütünün sadece besin kaynağı olmadığını, aynı zamanda enfeksiyonlara karşı önemli bir koruma sağladığını ifade etti. Ek gıdayı geçmiş olan bebeklerde ise açıkta bekleyen, iyi pişmemiş ve hijyeninden emin olunmayan gıdalardan kaçınılması gerekiyor. Bebekler, vücut yüzey alanlarının erişkinlere göre daha geniş olması nedeniyle sıcak havalarda çok daha hızlı sıvı kaybediyor. İlk 6 ay yalnızca anne sütü alan bebeklerde sıcak günlerde emzirme sıklığının artırılması çoğu zaman yeterli olurken, daha büyük bebeklerde ise su tüketiminin yaşına uygun şekilde desteklenmesi önem taşıyor. Uzman Doktor Yusuf Çelik, az idrar yapma, ağız kuruluğu, gözyaşı olmadan ağlama, huzursuzluk veya aşırı uyku hali, sıvı kaybının erken belirtileri olabilir. Bu belirtiler fark edildiğinde zaman kaybetmeden hekime başvurulmalıdır, uyarısında bulundu. Araba yolculuklarında en önemli güvenlik kuralı, bebeğin yaşına ve kilosuna uygun, doğru şekilde monte edilmiş otomobil koltuğuna seyahat etmesidir. Çünkü kısa mesafelerde bile kucakta taşımaları ciddi yaralanmalara neden olabiliyor. Uzun yolculuklarda bebeğin beslenmesi, altının değiştirilmesi ve hareket edebilmesi için yaklaşık 2 saate bir mutlaka mola verilmesi öneriliyor. Yaz aylarında araç içi sıcaklığının 22-24 derece arasında tutulması ve bebeğin kalın kıyafetlerle giydirilmemesi de konfor açısından önem taşıyor. Uçak yolculuğundaysa ailelerin en çok endişe ettiği konunun kulak ağrısı olduğunu belirten Doktor Yusuf Çelik, kalkış ve iniş sırasında bebeğin emzirilmesi, biberon veya emzik kullanılması orta kulaktaki basınç değişiminin dengelenmesine yardımcı olabilmektedir, bilgisini verdi. Bebeklerin cildi yetişkinlere göre çok daha hassas oluyor. Bu nedenle ilk 6 ay güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiği uyarısında bulunan Doktor Çelik, bebeklerin ilk 6 ay mutlaka gölgede kalmaları sağlanmalıdır. Aksi halde sıcak çarpması ve güneş yanığı gibi ciddi tablolar gelişebilir. 6 aydan büyük bebeklerde bu riskler nedeniyle özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11-16 saatleri arasında mümkün olduğunca gölgede tutulmalıdır. İnce pamuklu kıyafetler ve geniş kenarlı şapkalar da güneşten korumada oldukça etkilidir, dedi. 6 aydan büyük bebeklerde geniş spektrumlu ve tercihen SPF 50 içeren güneş koruyucular kullanılabileceğini ifade eden Dr. Yusuf Çelik, koruyucunun dışarı çıkmadan yaklaşık 20-30 dakika önce uygulanması ve ihtiyaç halinde yenilenmesi gerektiğini hatırlattı. Uygun koşullar sağlandığında deniz bebekler için güzel bir deneyim olabiliyor. Eğer tatile havuz tercih edilecekse düzenli bakımının yapıldığından ve hijyen kurallarına uyulduğundan emin olmak gerekiyor. Çünkü yetersiz klorlanmış veya kirli havuz suyu mide ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Gözlerde kızarıklık ve tahriş, kulak enfeksiyonlarıyla ciltte döküntü ya da kuruluk görülebiliyor. Ayrıca çok soğuk suda uzun süre kalmak vücut ısısının düşmesine yol açabileceği için havuz suyunun soğuk olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle akşam saatlerinde sivrisinekler bebeklerde ciddi huzursuzluğa neden olabiliyor. Bebek arabasında sineklik kullanılması oldukça etkili bir koruma sağlıyor. Koruyucu losyon ve spreylerin ise mutlaka bebeğin yaş grubuna uygun seçilmesi ve kullanım talimatlarına göre uygulanması önem taşıyor. Tatilde günlük rutinler değişse de bebeklerin biyolojik ritmi değişmiyor. Bu nedenle uyku saatlerinin mümkün olduğunca korunması hem bebeğin huzuru hem de ebeveynlerin tatilden keyif alabilmesi açısından önemli. Uyku oyuncağının veya battaniyesinin tatilde de kullanılması ve uyku rutinine devam edilmesi bebeğin yeni ortama daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olabiliyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Yusuf Çelik, aşağıda yer alan durumlarda zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği uyarısında bulundu. 3 aydan küçük bir bebekte ateş gelişmesi, yüksek ateşin devam etmesi, solunum güçlüğü, sürekli kusma, kanlı veya şiddetli ishal, belirgin sıvı kaybı bulguları, havale, şiddetli alerjik reaksiyon, düşme veya ciddi travma, beslenmeyi reddetme ve belirgin halsizlik. Yaz tatiline bebekleriyle çıkmayı planlayan ailelere önemli uyarılarda bulunan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Yusuf Çelik, güneş, sıcak hava, hijyen ve yolculuk kaynaklı risklere karşı doğru önlemler alınmasının hem bebeğin sağlığını koruyacağını hem de tatilin güvenli ve keyifli geçmesini sağlayacağını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Adamları, 100 sene öncesinde Litani Nehri üzerine çalışmışlar. 100 sene öncesinden Sevk Planı üzerine çalışmışlar. Bizi çok iyi çalışmışlar. Bizim coğrafyamızı, Türkiye başta olmak üzere bu coğrafyadaki ülkeleri çok iyi çalışmışlar. Bizi de tembelleştirmeye çalışmışlar. Aman siz şey yapmayın, üretmeyin. Bilim batıdadır, ilim batıdadır, teknoloji batıdadır, üretim batıdadır. Siz bizden alın. Ama tarihe baktığımızda her dönem bir mücadele yürütmüşüz, yine yürütüyoruz. Sevr'i getirdiler, önümüze koydular. Yarın öbür gün İstanbul'un fethini önümüze koyacaklar. Eğer oradan geri adım atarsak Malazgirt zaferimizi önümüze koyacak. Oradan taviz verdin Anadolu coğrafyası. Oradan taviz verdin Sevr. Oradan taviz verdin İstanbul'un fethi. Oradan taviz verdin Malazgirt. Oradan taviz verdin Asya'da bile seni barındırmayacaklar. Emperyalizme karşı mücadelede hep beraber. Çünkü hepimizi ilgilendiriyor.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev'deki UKTEK koruyucu ekipman üretim tesisini tamamen imha ettiği öğrenildi. UKTEK şirketinin kurucusu Severion Dangatse, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kişisel koruyucu ekipman ve mühimmat üretimi konusunda uzmanlaşmış şirketin üretim tesisinin imha edildiğini doğruladı. Dangatse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda UKTEK tesisi ve depolarımız tamamen imha oldu ifadelerini kullandı. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı Rus ordusunun cumartesi gecesi Kiev ve çevresindeki askeri sanayi işletmelerine ve lojistik merkezlerine kapsamlı bir saldırı düzenlediğini, ayrıca Odessa'daki Yuzhny Limanı'nda vurulduğunu bildirmişti. Rus ordusunun Kiev'deki UKTEK koruyucu ekipman üretim tesisini tamamen imha ettiği öğrenildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Oğuz Aslantürk, tek taraflı ayak soğukluğuna eşlik eden kramp tarzı ağrı, ayakta solukluk, iyileşmeyen yaralar, kıllarda azalma ve ciltte renk değişikliğinin bacağa giden atar damarlar açısından değerlendirmesi gerektiğini bildirdi. Aslantürk, Karadeniz bölgesi gibi serin ve nemli iklimin hakim olduğu şehirlerde ayak üşümesinin oldukça sık görülen bir şikayet olduğunu söyledi. İnsanların bunu havanın soğuk olmasına bağladığını belirten Aslantürk, özellikle bir ayağın diğerinden daha soğuk olması ve bu durumun sürekli devam etmesinin bazı zamanlar altta yatan önemli bir damar hastalığının ilk belirtisi olabileceğini vurgu yaptı. Aslantürk, periferik arter hastalığının da damar duvarında biriken yağ ve kireç plaklarının bacak atar damarlarını daraltması sonucu geliştiğini işaret ederek şunları söyledi.
3: Kan akımı azaldıkça ayakta solukluk, soğukluk ve yürümekle ortaya çıkan ağrı görülebilir. Ancak hastaların önemli bir kısmında uzun süre belirgin bir şikayet olmayabilir. İşte bu nedenle hastalık çoğu zaman geç fark edilir.
2: Periferik arter hastalığının erken tanımlarına başarılı şekilde tedavi edilebildiğinin altını çizen Aslantürk, sigaranın bırakılması, düzenli yürüyüş yapılması, tansiyon, kolesterol ve kan şekerinin kontrol altında tutulmasıyla uygun ilaç tedavisinin hastalığın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlatabildiğini belirtti. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Oğuz Aslantürk, ayak üşümesinin her zaman ciddi bir hastalık anlamına gelmeyeceğini, ancak damar hastalıklarının ayak üşümesinin nedeni olabileceği konusunda uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Tüketici hakem heyetlerine 6 ayda 481 bin başvuru yapıldı. Tüketici hakem heyetlerine yılın ilk 6 ayında 481.613 başvuru yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 8,5 milyar lirayı buldu. Bu süreçte 455.500 başvuru ise karara bağlandı. Bakanlık, tüketici hakem heyetlerinin bugüne kadar yaklaşık 19,5 milyon uyuşmazlığı mahkemeye taşımadan çözüme kavuşturduğunu belirtti. Açıklamaya göre bu yıl yapılan başvuruların %76,7'si E-Devlet'teki tüketici bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların en yoğun olduğu il 126.319 başvuruyla İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi. En az başvuruysa 305 dosyayla Ardahan'dan geldi. Yapılan başvuruların yaklaşık %35'ini ayıplı mal, %29'unu ayıplı hizmet şikayetleri oluşturdu. Ürün bazında ise en fazla başvuru ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik yapılırken, dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği ürünleri, iletişim abonelikleri, kredi kartları, sağlık hizmetleri ve e-ticaret alışverişleri de en çok şikayet edilen başlıklar arasında yer aldı. Sektörel dağılımda ise ilk sırayı %51,75'lik oranla perakende ticaret sektörü aldı. Bunu finansal hizmetler ve abonelik hizmetleri sektörlerine yönelik başvurular takip etti. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin ekonomik haklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. Yılın ilk 6

0: ayında tüketici hakem heyetlerine yaklaşık 8,5 milyar lira değerinde 481.613 başvuru yapıldı. Başvuruların büyük bölümü e-devlet üzerinden gerçekleştirilirken en büyük payı ayıplı mal ve hizmet şikayetleri oluşturdu. Ürün bazında ise en çok şikayet ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik yapıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolun ansiklopedisinin ilk sayfasına ilk adamla, yani file bekçileriyle başlıyoruz. File bekçisi ya da daha klasik deyimiyle kaleciler. Tek tip kaleci olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira futbolda tek görevi kaleye topu sokmamak olan kaleciler de özelliklerine göre ayrılıyor. O halde shot stopper, yani klasik refleks kaleciyle başlayalım. Futbolda kaleciler arasında belki de en net şekilde tanımlanabilen kaleci türü shot stopper, yani klasik refleks kalecidir. Bu kaleciler futbolun modernleşmesiyle birlikte pas oyununa ve oyun kurulumuna daha fazla görev yüklenen kaleci profilinden ayrılırlar. Refleksleri yüksek, pozisyon bilgisi kuvvetli ve karar verme süreleri son derece hızlıdır. Bu tür kaleciler maç boyunca az ya da çok gelen şut sayısından bağımsız olarak her pozisyonda ayakta kalabilecek zihinsel konsantrasyona sahiptir. Shot stopper kaleci tipi özellikle savunmaya ağırlık veren takımlarda etkilidir. Neden mi? Çünkü bu tür kaleciler kalelerine yönelen çok sayıda şutta güven verir. Savunması derin oynayan, yani savunma hattını kendi ceza sahası civarında konumlandıran takımlar için adeta can simididirler. Bu oyun tarzında rakibin topla oynama oranı yüksektir. Dolayısıyla kaleye gelen şut sayısı da artar. Shot stopper kaleci burada devreye girer. Refleksiyle, pozisyon alışıyla ve soğukkanlılığıyla skoru tutan adam olur. Özellikle maçların son dakikalarında rakibin baskısı yoğunlaştığında bu kaleci tipi birçok maçı tek başına kurtarabilir. Takımı uzun süre gol yemeden oyunda tutabilir. Fakat bu tip kalecilerin modern futbolda bazı zorluklar yaşadığını da görmek gerekir. Çünkü günümüzde birçok takım oyunu geriden kurmak istiyor. Stoperlerden kaleciye dönen toplar, kaleciden yeniden pasla çıkmak için bir araç olarak kullanılıyor. İşte bu noktada da shot stopper kalecilerin ayakta pas yapma becerilerindeki sınırlılık dezavantaj haline geliyor. Topu oyuna sokmakta yetersiz kalmaları, pres altında oynayan takımlar için risk oluşturabiliyor. Ayrıca savunma hattı çok önde oynayan takımlarda kalecinin ceza sahası dışına çıkıp savunma arkasına sarkan topları süpürmesi bekleniyor. Bu tür oyunlarda shot stopper kaleci yavaş kalabilir ya da zamanlama hatası yapabilir. Yani bu kaleci tipi pres futbolu, gegenpressing ya da total futbol anlayışında çok tercih edilen bir profil değildir. Bu kaleci tipinde olması gereken bazı fiziksel ve zihinsel özellikler de ayırt edicidir. Reflekslerinin hızlı olması şarttır çünkü kaleye gelen topa milisaniyeler içinde tepki verebilmelidir. Ayrıca iyi bir sıçrama yeteneği, geniş bir kol açıklığı, hızlı düşme ve yerden kalkma becerisi bu kaleci türünde aranan fiziksel özelliklerdir. Boyuk genellikle orta üst seviyededir. Yani 1.85'in üzerindeki kaleciler bu pozisyona daha uygundur. Bu kaleci tipinin dünya futbolunda iz bırakmış çok sayıda örneği vardır. Haydi şimdi bu unutulmaz isimlere bakalım. Örneğin İlker Casillas, kariyerinin büyük bölümünde oyun kurucu bir kaleci olmasa da refleksleriyle Real Madrid'i ve İspanya milli takımını birçok maçta ayakta tutmuştur. Özellikle 2008 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Kupası'nda yaptığı kritik kurtarışlarla büyük şampiyonlukların mimarlarından biri olmuştur. Yine Gianluigi Buffon gerek Juventus gerekse İtalya milli takımıyla bu kaleci tipinin zirvesini temsil eder. Buffon ayakla çok iyi bir oyun kurucu değildi ama kalesine devleşen bir figürdü. 2006 Dünya Kupası'nda kurtardığı pozisyonlar hala hafızalardadır. Türkiye'den örnek olarak milli kaleci Rüştü Reçber'i söyleyebiliriz. Rüştü, 2002 Dünya Kupası'nda sergilediği performans, yakın mesafeden yaptığı kurtarışlar ve penaltı refleksleriyle shot stopper kalecilerin Türkiye'deki en önemli örneği oldu. Sonuç olarak shot stopper kaleci tipi hala birçok takım için güvenli bir limandır. Modern futbolda ayakla oyun ve alan savunması önem kazansa da refleksle gelen kurtarışlar ve çizgi üzerinde kalecinin oyunu okuyarak yaptığı hamleler hala maçların kaderini belirleyebiliyor. Özellikle topa sahip olmayan, derin savunma yapan ve skor korumaya yönelik oynayan takımlar için bu kaleci tipi bir nevi kalede ikinci bir kaptan gibidir. Kaleye güven veren bir shot stopper yalnızca golü engellemez, takımın psikolojisini de ayakta tutar. Futbol ansiklopedisine bugün kaleciler arasında belki de en net şekilde tanımlanabilen kaleci türü shot stopper, yani klasik refleks kaleciyi anlattık. Her sayfasında başka bir bilginin yer aldığı futbol ansiklopedisini takip etmeye devam edin.
1: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati.
2: Play it once, Sam. Play it for old time's sake. Play as time goes by.

0: Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Türk dondurması dünya sofralarını tatlandırıyor. Türkiye'nin dondurması dünyaya açıldı. Türkiye bu yılın ilk 4 ayında 23,5 milyon dolarlık dondurma ihracatı gerçekleştirirken dış satımda Irak, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Kazakistan gibi pazarlar öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden 19 Temmuz Dünya Dondurma Günü dolayısıyla yapılan derlemeye göre ülkede dondurma imalatı yapan 919 tesisteki üretim altyapısı ve gelişmiş işleme sanayisiyle dondurma üretiminde önemli kapasiteye ulaşıldı. Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracatı geçen yıl 523 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bunun 72,8 milyon dolarlık bölümünü dondurma ihracatı oluşturdu. Dondurmanın toplam süt ve süt ürünleri ihracatının yaklaşık %13,9'unu oluşturduğu belirlendi. Aynı dönemde dondurma ithalatı 12,7 milyon dolar seviyesinde kalarak Türkiye dondurmada net ihracatçı oldu. Geçen yıl en fazla dondurma ihracatı yapılan ülkeler arasında Irak, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Kazakistan ilk sıralarda yer aldı. Bu yılın ilk 4 ayında gerçekleştirilen 23,5 milyon dolarlık ihracatsa uluslararası pazarlardaki talebin devam ettiğini gösterdi. Yaz sıcaklarının vazgeçilmezi dondurmanın varlığı her yıl tüm dünyada Temmuz ayının 3. haftasında Dünya Dondurma Günü olarak kutlanıyor. İlk olarak 1984'te ABD'de ilan edilen dondurma günü zamanla dünya geneline yayılarak gelenek haline geldi. Hafifliği ve farklı lezzetleriyle her yaş grubu tarafından severek tüketilen dondurmanın bu özel günü ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 19 Temmuz Dünya Dondurma Günü dolayısıyla yapılan derlemeye göre Türkiye'de dondurma imalatı yapan 919 tesisteki üretim altyapısı ve gelişmiş işleme sanayisiyle dondurma üretiminde önemli kapasiteye ulaşıldı. Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracatı geçen yıl 523 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken bunun 72,8 milyon dolarlık bölümünü dondurma ihracatı oluşturdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Şeker yerine kullanılan yapay tatlandırıcılarla ilgili dikkat çeken bir araştırma yayınlandı. 12.772 kişinin yaklaşık 8 yıl boyunca takip edildiği çalışmada yüksek miktarda yapay tatlandırıcı tüketenlerde hafıza ve düşünme becerilerinin daha hızlı gerilediği belirlendi. Araştırma, Brezilya'daki São Paulo Üniversitesi'nden Profesör Doktor Claudio Kimi Suomoto liderliğinde yürütüldü ve sonuçları Nöroloji dergisinde yayınlandı. Bilim insanları, yapay tatlandırıcıların doğrudan beyin yaşlanmasına neden olduğunu söylemiyor. Ancak yüksek tüketimle bilişsel gerileme arasında dikkat çeken bir ilişki bulunduğunu vurguluyor. Çalışmada aspartam, sakarin, asasülfam K, eritritol, kisiritol, sorbitol ve takotoz olmak üzere 7 yaygın yapay tatlandırıcı incelendi. Sonuçlara göre aspartam, sakarin, asasülfam K, eritritol, kisiritol ve sorbitol tüketimi hafıza ve bilişsel performanstaki daha hızlı düşüşle ilişkilendirildi. İncelenen tatlandırıcılar arasında yalnızca takotoz için benzer bir bağlantı tespit edilmedi. Araştırmaya göre en fazla yapay tatlandırıcı tüketen grubun bilişsel performanstaki gerileme en az tüketen gruba kıyasla %62 daha hızlı gerçekleşti. Araştırmacılar bunun yaklaşık 1,6 yıllık ek beyin yaşlanmasına karşılık gelebileceğini hesapladı. Bu ilişkinin özellikle 60 yaş altındaki bireylerde ve diyabet hastalarında daha belirgin olduğu da bildirildi. Araştırmacılar çalışmanın gözlemsel olduğunun altını çiziyor. Yani elde edilen bulgular yapay tatlandırıcıların doğrudan bilişsel gerilemeye neden olduğunu kanıtlamıyor. Beslenme düzeni, yaşam tarzı ve diğer sağlık faktörlerinin de sonuçlar üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor. Yaklaşık 8 yıl boyunca 12.772 kişinin takip edildiği araştırma, yüksek yapay tatlandırıcı tüketimiyle hafıza ve düşünme becerilerindeki daha hızlı gerileme arasında ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, bulguların neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını ancak dikkatle değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: sordu. Dedi ki 88 ihale alan CHP'li belediyelerden Aziz İhsan Aktaş Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerden 300 ihale almıştır. Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise amaç hukuku işletmekse bu kişinin ihale aldığı diğer belediyeler hakkında neden soruşturma açılmamaktadır şeklinde bir sorusu oldu. Türkiye'de iktidara yakın olanlara farklı, diğer vatandaşlara farklı uygulanan bir hukuk sisteminde işletilmektedir diye sordu CHP lideri.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında evin en çok ısınan bölümlerin başında mutfak geliyor. Fırın, ocak ve diğer mutfak cihazlarının oluşturduğu sıcaklık özellikle bunaltıcı günlerde evin genel havasını da olumsuz etkileyebiliyor. Ancak uzmanlara göre uygulanacak birkaç basit yöntemle

0: mutfakta biriken sıcaklığı azaltmak mümkün. İşte yazın mutfağı serin tutmanın en pratik yolları. Listenin ilk sırasında aspiratör veya mutfak havalandırmasını doğru kullanmak yer alıyor. Yemek piştikten sonra aspiratörü birkaç dakika daha çalıştırmak, içeride biriken sıcak hava ve nemin dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Uzmanlar ayrıca hava akışını arttırmak için evin iç kapılarının açık bırakılmasını öneriyor. Pencereleri günün en sıcak saatlerinde açık tutmaksa sanılanın aksine evi daha da ısıtabiliyor. Bu nedenle pencerelerin sabah erken saatlerde, akşam güneş battıktan sonra veya gece serinliğinde açılması tavsiye ediliyor. Karşılıklı iki pencerenin aynı anda açılmasıyla oluşturulan çapraz havalandırma da sıcak havanın dışarı çıkmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlar kullanılmayan odaların kapılarının kapalı tutulmasının da serin havanın yaşam alanlarında kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Böylece gereksiz sıcak hava dolaşımı azaltılırken enerji tasarrufu da sağlanabiliyor. Yemek pişirme saatlerini değiştirmek de mutfağın daha az ısınmasını sağlayabiliyor. Öğle saatleri yerine sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yemek hazırlamak öneriliyor. Sıcak günlerde salata ve pişirme gerektirmeyen tariflerin tercih edilmesi de mutfaktaki ısı yükünü azaltabiliyor. Bir diğer önemli öneri ise aynı anda çok sayıda elektrikli cihaz çalıştırmamak. Fırın, bulaşık makinesi, kettle ve benzeri cihazların yoğun kullanımını akşam saatlerine bırakmak, mutfağın gün içinde daha serin kalmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca güneş alan pencerelerde perde kullanılması, LED aydınlatmaların tercih edilmesi ve gereksiz elektronik cihazların kapatılmasının da evin genel sıcaklığını düşürmeye yardımcı olabileceğini vurguluyor. Yaz aylarında mutfakta biriken sıcaklık tüm evi bunaltabiliyor. Uzmanlara göre doğru havalandırma, yemek saatlerini değiştirmek ve ısı yayan cihazları bilinçli kullanmak, mutfağı yaz boyunca daha serin tutmanın en pratik yolları arasında yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar yalnızca günlük yaşamı değil, beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Terleme ile birlikte vücut daha fazla su ve mineral kaybederken, sıcak havaların iştahı azaltması, öğün atlamadan yetersiz beslenmeye kadar birçok hatayı beraberinde getirebiliyor. Üstelik serinlemek için tercih edilen şekerli içecekler, ağır yemekler ve yalnız saklanan gıdalar, sıcak havaları daha da zor geçirmenize neden olabiliyor. Peki yaz aylarında en sık yapılan beslenme hataları neler? Listenin ilk sırasında yeterince su içmemek var. Sıcak havalarda terleme yoluyla kaybedilen sıvı yerine konulmadığında halsizlik, baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve kas krampları görülebiliyor. Bu nedenle su içmek için susamayı beklememek, gün boyunca düzenli aralıklarla sıvı tüketmek gerekiyor. Sıcakların etkisiyle azalan iştah, özellikle öğle saatlerinde yemek yemekten kaçınmaya neden olabiliyor. Ancak uzun süre aç kalmak kan şekeri dengesini bozabiliyor ve akşam saatlerinde kontrolsüz yemeği beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle ağır tabaklar yerine daha hafif ve dengeli öğünler öneriliyor. Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da dondurma ve şekerli tatlı tüketimi. Dondurma ölçülü tüketildiğinde sorun oluşturmasa da sık ve büyük porsiyonlarda yenildiğinde fazla kalori alımına, kan şekerinde hızlı yükselişlere ve kilo artışına neden olabiliyor. Bu nedenle tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü önem taşıyor. Serinlemek isteyen birçok kişi tercihini gazlı ve şekerli içeceklerden yana kullanıyor. Yüksek miktarda şeker içeren bu içecekler susuzluğu gidermek yerine gereksiz kalori alımına ve kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabiliyor. Su, ayran, kefir, şekersiz içecekler ise daha uygun seçenekler arasında gösteriliyor. Yaz mevsimi sebze ve meyve çeşitliliğinin en fazla olduğu dönemlerden biri. Ancak buna rağmen işlenmiş gıdalara yönelmek, vitamin ve lif alımını azaltarak sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor. Domates, salatalık, kabak, semizotu, karpuz, kavun ve şeftali gibi mevsim ürünlerine sofralarda daha fazla yer verilmesi öneriliyor. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yemekler sindirim sistemini zorlayabiliyor. Kızartmalar ve yüksek yağ içeren yemekler yerine ızgara balık, tavuk, zeytinyağlı sebzeler, salatalar ve yoğurtlu tarifler daha hafif seçenekler olarak öne çıkıyor. İştahın azalmasıyla birlikte yapılan bir başka hata ise protein tüketimini düşürmek. Oysa yeterli protein alımı kas kütlesinin korumasına ve daha uzun süre tok kalmaya katkı sağlıyor. Yumurta, yoğurt, peynir, balık, tavuk ve baklagillerin günlük beslenmede dengeli biçimde yer alması gerekiyor. Yaz aylarında yalnızca ne yediğiniz değil, yiyecekleri nasıl sakladığınız da önem taşıyor. Sıcak havalarda gıdalar çok daha hızlı bozulabiliyor. Özellikle mayonezli ürünler, et ve tavuk yemekleriyle sütlü tatlılar uygun koşullarda muhafaza edilmediğinde gıda zehirlenmesi riskini artırabiliyor. Fazla tuz tüketimi sıcak havalarda ödemi artırabiliyor, susuzluk hissini güçlendirebiliyor ve özellikle tansiyon sorunu yaşayan kişiler için risk oluşturabiliyor. Listenin son sırasında ise yetersiz mineral alımı var. Çünkü terleme ile birlikte vücut yalnızca su değil, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi önemli mineralleri de kaybediyor. Bu nedenle yaz aylarında yalnızca daha fazla su içmek değil, dengeli ve çeşitli beslenerek kaybedilen mineralleri yerine koymakta büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre sıcak havaları daha rahat geçirmek için temel kural, yeterli sıvı tüketmek, öğün dengesini korumak ve ağır, şekerli ve kolay bozulan gıdalara karşı daha dikkatli olmak. Artan sıcaklıklarla birlikte vücudun su ve mineral kaybı artarken değişen beslenme alışkanlıkları da sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Yetersiz su tüketiminden öğün atlamaya, şekerli içeceklerden ağır yemeklere kadar yaz aylarında sık yapılan 10 beslenme hatası sıcak havaları daha da zorlaştırabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tuna Nehri'nde su seviyesi kritik düşüşte. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan ve 10 ülkenin sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nin su seviyesindeki düşüş ciddi oranlara ulaştı. Kuraklığın etkisi nehrin geçtiği ülkelerde giderek artıyor. Tuna Nehri'nin geçtiği ülkelerden Romanya'daki Ulusal Su İdaresi tarafından yapılan açıklamada nehirdeki su akışının son 30 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldüğü belirtildi. Açıklamada su seviyesinin daha da düşebileceği uyarısında bulunularak bölgede sulama faaliyetlerine kısıtlama getirildiği aktarıldı. Tuna Nehri'nin başkent Budapeşte'den geçtiği Macaristan'daki Ulusal Su İdaresi tarafından yapılan açıklamada da su seviyesinin 2018'den bu yana en düşük orana ulaştığı ifade edildi. Ayrıca nehirdeki düşük su seviyesinin gemi seferlerinin aksamasına neden olduğu kaydedildi. Sırbistan'da da başkent Belgrad'dan geçen nehirdeki düşük su seviyesinin Tuna üzerinden yük taşımacılığı yapan gemileri etkilediği bildirildi. Sırbistan basını Avrupa ülkelerinde devam eden sıcak hava dalgasının Tuna nehrindeki su seviyesini düşürerek taşımacılık ve turizm gibi alanları olumsuz etkilediğini duyurdu. Tuna nehrinde su seviyesi kritik ölçüde düştü. Kuraklık, gemi taşımacılığı, turizm ve sulama faaliyetlerini etkiledi. Yetkililer su seviyesinin daha da gerileyebileceği konusunda uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yaz aylarında çocuklarda sık görülen el, ayak, ağız hastalığının bulaşıcılığının yüksek olduğuna dikkat çeken çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Rüstem Üçel, özellikle havuzlar, kreşler ve ortak oyun alanları bulaş riskini artırabiliyor. Çocuklarda ateş, ağız yaraları, döküntü ve beslenme reddi gibi belirtiler görüldüğünde dikkatli olunmalı, dedi. Genellikle 2-10 yaş arasındaki çocuklarda özellikle de 5 yaş altı grupta görülen el, ayak, ağız hastalığı yaz aylarında daha sık karşımıza çıkıyor. Viral kaynaklı bu enfeksiyonun hızlı yayılabildiğini belirten çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Rüstem Üçel, hastalığın belirtileri, bulaş yolları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. El, ayak, ağız hastalığının en sık entavirüs 71 ve Coxsackievirus A16 kaynaklı geliştiğini belirten Dr. Üçel, bu hastalık özellikle yaz ve sonbahar aylarında daha sık görülüyor. Küresel ısınma ve mevsim değişiklikleri nedeniyle görülme dönemlerinde kaymalar olabiliyor, diye konuştu. Hastalığın solunum yoluyla, tükürükle, yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabildiğini söyleyen Dr. Üçel, yazın havuz sezonunun açılması ve enfekte havuz sularının yutulması bulaş riskini artırabiliyor. Bunun yanında kreşler ve ortak oyun alanları da yayılım açısından risk oluşturuyor, dedi. Hastalığın ilk belirtilerine değinen Doktor Üçel, ilk dönemde halsizlik, iştahsızlık, kırgınlık, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve yüksek ateş görülebilir. Küçük çocuklardaysa huysuzluk, huzursuzluk, salya artışı ve beslenme retiyle başlayabilir, ifadelerini kullandı. İlerleyen süreçte ağız içine ağrılı yaralar oluşabildiğini ifade eden Doktor Üçel, bu yaralar yutma zorluğuna neden olabilir. Sonrasında avuç içi, ayak tabanı, diz, dirsek ve kalça bölgelerinde döküntüler ortaya çıkabilir, dedi. Özellikle küçük çocuklarda ağız yaralarının sıvı alımını zorlaştırabileceğini dikkat çeken Doktor Üçel, sıvı alamama, beslenme reddi, ateş, kusma ve uykuya meyil gibi bulgular ciddiye alınmalıdır, ifadesini kullandı. Hastalığın belirtilerinin başlamasından sonraki ilk günlerde bulaşıcılığın arttığını vurgulayan Doktor Üçel, döküntülerin tamamen kaybolması 7 ila 10 gün sürebilir. Bu süreçte çocuğun okula ya da kreşe gönderilmemesi gerekir, diye konuştu. El, ayak, ağız hastalığının bazı başka enfeksiyonlarla karışabileceğini belirten Doktor Üçel, hastalık ağız içi yaralar, su çiçeği, alerjik döküntüler ve uçuk enfeksiyonları ile karıştırılabilir. Aileler özellikle ateş, ağız yarası ve el ayak tabanındaki döküntü birlikteliğinde dikkatli olmalıdır. Ancak çoğu zaman ayrıntılı muayene ile tanı koymak mümkündür, dedi. 3 günden uzun süren ateş, bilinç değişikliği, kusma ve sıvı alamama durumlarının önemli olduğunu vurgulayan uzman doktor Üçel, özellikle küçük çocuklarda sıvı kaybı ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu durumlarda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır, diye konuştu. Koruma yollarına değinen uzman doktor Üçel, hasta çocukların izole edilmesi, ellerin sık sık yıkanması, yakın temastan kaçınılması ve ortak kullanım alanlarının düzenli dezenfekte edilmesi bulaşı önlemede çok önemlidir, ifadesini kullandı. Hastalığın nadiren yetişkinlerde de görülebileceğini belirten uzman doktor Üçel, yoğun stres, yorgunluk, bağışıklık sisteminin baskılanması ve hasta bireylerle yakın temas yetişkinlerde de hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir, dedi. El, ayak, ağız hastalığında tedavinin semptomlara yönelik olduğunu ifade eden uzman doktor Üçel, ağız yaralarının ağrısını azaltmak için topikal tedaviler uygulanabilir. Ateş düşürücü ve ağrı kesiciler kullanılabilir. Sıvı tüketiminin artırılması ve yumuşak besinlerle beslenme iyileşme sürecini destekler, diye konuştu. Yaz aylarında özellikle 5 yaş altı çocuklarda sık görülen el, ayak, ağız hastalığı, havuzlar, kreşler ve ortak oyun alanlarında hızla yayılabiliyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Rüstem Üçel, ateş, ağız yaraları, el ve ayaklarda döküntüyle beslenme reddi görülen çocukların vakit kaybetmeden değerlendirilmesi ve bulaşın önlenmesi için izole edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tüketici hakem heyetlerine 6 ayda 481 bin başvuru yapıldı. Tüketici hakem heyetlerine yılın ilk 6 ayında 481.613 başvuru yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 8,5 milyar lirayı buldu. Bu süreçte 455.500 başvuru ise karara bağlandı. Bakanlık, tüketici hakem heyetlerinin bugüne kadar yaklaşık 19,5 milyon uyuşmazlığı mahkemeye taşımadan çözüme kavuşturduğunu belirtti. Açıklamaya göre bu yıl yapılan başvuruların %76,7'si E-Devlet'teki tüketici bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların en yoğun olduğu il 126.319 başvuruyla İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi. En az başvuruysa 305 dosyayla Ardahan'dan geldi. Yapılan başvuruların yaklaşık %35'ini ayıplı mal, %29'unu ayıplı hizmet şikayetleri oluşturdu. Ürün bazında ise en fazla başvuru ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik yapılırken, dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği ürünleri, iletişim abonelikleri, kredi kartları, sağlık hizmetleri ve e-ticaret alışverişleri de en çok şikayet edilen başlıklar arasında yer aldı. Sektörel dağılımda ise ilk sırayı %51,75'lik oranla perakende ticaret sektörü aldı. Bunu finansal hizmetler ve abonelik hizmetleri sektörlerine yönelik başvurular takip etti. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin ekonomik haklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. Yılın ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerine yaklaşık 8,5 milyar lira değerinde 481.613 başvuru yapıldı. Başvuruların büyük bölümü E-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken en büyük payı ayıplı mal ve hizmet şikayetleri oluşturdu. Ürün bazında ise en çok şikayet ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik yapıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Eser niye tutuklandı?
2: Bizim sistemimiz, bizim talebimiz hiçbir şekilde görülmüyor. Göç ettirilmeye çalışılıyor. Topraklarımız elimizden alınmaya çalışılıyor. Mezarlarımız yerinden kaldırılmaya çalışılıyor. Biz bunların mücadelesini veriyoruz. Kimse bizim mücadelemiz üzerinden de siyaset yapmasın artık. Bu mücadeleye herkes sahip çıksın. Benim yavrum hakkını savundu. Benim yavrum toprağını savundu. O yüzden

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: ...48 takımı ilk Dünya Kupası... ...Yeşilburun Adaları'nın peri masalından... ...Almanya ve Brezilya'nın erken vedasına... ...teknik direktör istifalarından... ...Messi-Mbappe rekabetine kadar... ...unutulmaz hikayelere sahne oldu.
2: Tüm sürprizlere rağmen... ...yarı finalde FIFA Dünya sıralamasının... ...ilk 4 takımı İspanya... ...Fransa, Arjantin ve İngiltere oldu. Fransa'yı yenen İspanya, İngiltere'yi geçen Arjantin adlarını 2026 Dünya Kupası finaline yazdırmayı başardı.
1: Finalde Messi'yle etkisiz Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya kupanın sahibi oldu. İşte kupanın hafızalara kazınan istatistikleri ve iz bırakan anları.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası genişletilmiş 48 takımlı yeni formatıyla futbol tarihinin en dikkat çekici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı.
1: Yeşilburun Adaları, Fas, Curaçao ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi sürpriz ekiplerin damga vurduğu organizasyonda Almanya, Brezilya, Uruguay ve Portekiz gibi devler beklentilerin altında kaldı.
2: Lionel Messi ile Mbappe'nin gol krallığı yarışındaki tarihi rekabeti, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'ın yükselişi, peş peşe gelen teknik direktör istifaları ve tartışmalı hakem kararları turnuvanın en çok konuşulan başlıkları arasında.

0: tüm bu sürprizlere rağmen kupada son 4 takımın FIFA dünya sıralamasındaki ilk 4 ülke olan İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere olması ise Dünya Kupası tarihinde dikkat çeken bir ilke imza attı.
1: Turnuvanın en büyük sürprizini Yeşil Burun Adaları gerçekleştirdi. Turnuva tarihinin en küçük ülkesi olarak kupaya katılan ve adeta devlere kök söktüren Yeşil Burun Adaları, açılış maçında şampiyonluk favorisi İspanya'yı 0-0 berabere tutarak turnuvanın ilk büyük şokuna imza attı.
0: Gruplardan çıkmayı başararak son 32 turunda Arjantin'e kök söktüren bu küçük ada ülkesi turnuvanın en çok alkış alan ekibi oldu. Arjantin'e 2 gol atmasına rağmen tartışmalı bir şekilde mağlup olan Yeşilburun adalarında bir diğer sürpriz de 40 yaşındaki kalecileri Aldiza Vozinha oldu.
1: 40 yaşındaki kaleci İspanya ve Suudi Arabistan'a karşı kalesini gole kapatmayı başaran ilk tebrikleri topladı.
0: Vozinha'nın Arjantin'e karşı sergilediği performans tanınırlığını daha da artırdı. Yeşilburun Adaları kalecisi aynı zamanda sosyal medya fenomeni haline geldi.
1: İspanya'ya karşı oynanan açılış maçından önce sosyal medya hesabında yaklaşık 50 bin takipçisi olan Vozinha'nın Dünya Kupası'ndaki etkileyici performanslarının ardından bu sayı 20 milyonu geçti.
0: 600 bin nüfusu Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası serüveni kısaca şöyle oldu. Tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na mücadele ettiler. İlk gollerini attılar. İlk puanlarını aldılar. 40 yaşındaki kalecileri 20 milyondan fazla takipçi kazandı. İlk kez gruptan çıktılar. Grubuna mağlup tamamladılar. Son Avrupa şampiyonuyla berabere kaldılar. Son şampiyona karşı 90 dakikada yenilmediler, uzatmalarda elendiler.
1: Turnuvanın bir diğer sürpriz takımı ise Paraguay oldu. Kimsenin son 32 turundan ötesini beklemediği Güney Amerika temsilcisi Paraguay, kupa tarihinin en büyük eleme sürprizlerinden birine imza attı. Paraguay 4 kez dünya şampiyonu Almanya'yı penaltılarda 4-3 eleyerek evine gönderdi.
0: Çeyrek finale kadar yürüyen Erling Haaland ve arkadaşları Dünya Kupası'nın en keyif veren takımlarından biri oldu. Çeyrek finalde İngiltere'yi uzatmalarda 2-1 elenseler de futbol dünyasına kuzey rüzgarları estirdi ve turnuvaya çok büyük renk kattı.
1: FAS bir kez daha tarih yazdı. 2022'nin ardından bir kez daha Dünya Kupası'nda son 8'e kalmayı başardı. Çeyrek finalde Fransa'ya elense de üst üste ikinci turnuvada dünya devlerine meydan okumasıyla alkış topladı.
0: Sıra hayal kırıklığı yaratan takımlarda. Ne yazık ki listenin başına turnuvadan önce çok büyük beklentiler olduğu için Türkiye A milli takımımızı koymak zorunda kaldık.
1: 24 yılın ardından katıldığımız kupada ne yazık ki hezimet yaşadık. 3 maçlık grup aşamasında kağıt üzerinde nispeten kolay gibi değerlendirilen Paraguay ve Avustralya'ya mağlup olduk. Gol bile atamadan turnuvadan elenme aşamasına geldik. Ev sahibi ABD'yi yenerek turnuvadan en erken elenen ikinci ülke olduk.
0: Almanya, turnuvanın mutlak favorilerinden biri olarak gösterilen panzerler, son 32 turunda kağıt üzerinde çok zayıf görünen Paraguay'a penaltılarla elenerek turnuvaya çok erken veda etti.
1: Uruguay, gruplardan dahi çıkamayarak turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Bu şok başarısızlığın ardından ünlü teknik adam Marcelo Bielsa ile yollar ayrıldı ve yerine geçici olarak ülke efsanesi Diego Forlan getirildi.
0: Brezilya, çeyrek finali dahi göremeden son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettiler. Samba rüzgarı Amerika kıtasında çok erken dindi.
1: İstifalar. Dünya Kupası'nda beklenen sonucu alamayan bazı ülkeler teknik adamlarıyla yollarını ayırdı. Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'nın teknik direktörü Nagelsmann istifa etti. Hollanda'da Fas yenilgisi sonrası Ronald Koeman istifa etti.
0: Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasına veda etmesinin ardından teknik direktör Marcelo Bielsa görevini bıraktı.
1: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser El Misehal istifa ettiğini açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşilburun Adaları'nın yer aldığı H grubunu son sırada tamamlayan Suudi Arabistan'da Federasyon Başkanı Al Misehal görevinden ayrıldığını duyurdu.
0: Güney Kore Milli Takımı'nda Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından teknik direktör Hong Myung-bo istifa etti.
1: İskoçya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Steve Clark görevinden istifa etti.
0: Çekya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miroslav Kubek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinden ardından istifa etti.
1: Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Ekvador'da teknik direktör Sebastian Besesisi görevinden istifa etti.
0: İlk Dünya Kupası maçını İsveç'e karşı 5-1 kaybeden Tunus, henüz 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı. Resmi açıklama Tunus Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından duyuruldu.
1: 2026 Dünya Kupası serüveninin sonuna gelindi. Final karşılaşması Arjantin ile İspanya arasında oynandı.
0: Futbolun sadece bir spor olmadığının kanıtı bu karşılaşmada yaşandı.
1: Lionel Messi 19 yıl önce el verdiği Yamal'la Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi.
0: 2007 yılında Barcelona'nın Nou Camp sarayında gerçekleştirilen bir yardım organizasyonunda çekilen ve yıllar sonra ortaya çıkan ikonik kare 2026 Dünya Kupası finali öncesinde yeniden gündeme geldi.
1: Fotoğrafta dönemin genç yıldızı Lionel Messi'nin kucağında tuttuğu bebek bugün İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal'ın ta kendisi.
0: Aradan geçen 19 yılın ardından futbol tarihinin en dikkat çekici tesadüflerinden biri gerçeğe dönüştü.
1: Son şampiyon Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ile İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal 19 Temmuz Pazar günü MetLife Stadyumunda oynanan Dünya Kupası finalinde bu kez aynı karede değil rakip olarak sahaya çıktı.
0: Bir zamanlar yardım çekiminde aynı objektife poz veren Messi ve Yamal şimdi Dünya Kupası için kozlarını paylaştı.
1: Bu final sadece Arjantin ve İspanya'nın mücadelesi değil, bir devrin kapanışını yapan bir efsaneyle o devrin tahtına aday gösterilen veliahtının destansı kapışması da oldu.
0: Nou Camp'ın banyo küvetinden Dünya Kupası finalinin devasa sahnesine uzanan bu hikaye, futbolun neden sadece bir oyun olmadığının en büyük kanıtı niteliğinde.
1: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'in normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalarda bulduğu tek golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
0: Matadorlara kupayı getiren tek golü 106. dakikada Ferran Torres kaydetti.
1: İspanya böylece 2010'dan sonra ikinci kez kupaya uzanmış oldu.
0: Son şampiyon Arjantin ise uzatmalar dahil olmak üzere maçta yalnızca 2 şut çekebildi.
1: Gelelim finalin sayılarına ve zihinde yer eden anılarına.
0: İspanya'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal, UEFA Avrupa Şampiyonası ve FIFA Dünya Kupası'nın kazanan ilk 20 yaş altı oyuncusu oldu.
1: Finale Cezayir, Avustralya, Ürdün, Yeşilburun Adaları ve Mısır eleyerek gelen Arjantin'de Messi'nin maç boyunca kaleyi bulan şutu olmadı.
0: Arjantin Dünya Kupası finalinde 90 dakika boyunca bir şut bile çekemeyen ilk takım oldu. Güney Amerika temsilcisi son 60 yılda bir Dünya Kupası finalinin ilk 90 dakikasında tek bir şut çekemeyen ilk takım olarak tarihe geçti.
1: Kutlamalara Filistin bayrağıyla çıkan Yamal'ın kendisine madalya vermek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın isteksiz şekilde elini sıkması dünyanın dikkatinden kaçmadı. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
0: Ve 2026 Dünya Kupası acısıyla, tatlısıyla, milli takımımızın erken vedasıyla, ilkler ve enlerle sona erdi.
1: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini üstlendiği 2026 Dünya Kupası'nı İspanya kazanırken ikincilik Arjantin'in, üçüncülükse İngiltere'nin oldu.
0: Kupanın gol kralı 10 golle Fransız futbolcu Mbappe olurken asist kralı ise 7 asiste Fransız Olise oldu.
1: 2026 Dünya Kupası sahibini bulurken kupa töreni öncesi turnuvanın en iyileri de ödüllerini aldı.
0: Şampiyon İspanya'dan Rodri en iyi futbolcu seçilirken turnuvanın kalecisi yine İspanya'dan Unai Simon oldu. En iyi genç futbolcuysa Pau Cubarsí seçildi.
1: 48 takımlı yeni formatıyla düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası futbol tarihine damga vuran sürprizler, rekorlar ve unutulmaz hikayelerle sona erdi.
0: Yeşilburun Adaları'nın peri masalı, dev takımların erken vedaları, teknik direktör istifaları ve Messi ile Lamine Yamal'ı Dünya Kupası finalinde karşı karşıya getiren tarihi buluşma turnuvaya damga vururken finalde Arjantin'i uzatmalarda mağlup eden İspanya ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Glasgow Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre 90 binden fazla kişi yaklaşık 10 yıl boyunca takip edildi. Araştırmanın sonucunda gün içinde 30 dakikayı aşan kesintisiz hareketsizlik kanserden ölüm riskinde artışla ilişkilendirildi. Araştırmacılar 30 dakikadan uzun süren hareketsiz kalma dönemlerinin kısa fiziksel aktivitelerle bölünmesinin riski azaltabileceğini belirtti. Uzmanlara göre ofiste kısa bir yürüyüş yapmak ya da ayağa kalkıp birkaç dakika hareket etmek bile sağlık açısından yararlı olabilir. Çalışmada yavaş yürüyüş, ev işi, ütü yapmak veya bulaşık yıkamak gibi hafif fiziksel aktivitelerinde hareketsiz sürenin yerini aldığında fayda sağlayabileceği belirtildi. Verilere göre günde bir saatlik hareketsiz sürenin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi kanserden ölüm riskinde %12 daha düşük oranla ilişkilendirildi. Katılımcılar ortalama 12 yıl boyunca takip edildi. Çalışma gözlemsel verilere dayandığı için uzun süre oturmanın doğrudan kansere neden olduğu kanıtlamıyor. Open University uygulamalı istatistik alanında Profesör Kevin McConvey, bulguların ilginç olduğunu ancak kesin sonuçlar için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Günde 30 dakikadan uzun süre hareketsiz durmanın kanserden ölüm riskini artırabileceği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: This is the way.
1: Kadraja girme hali, yani eskiden TRT'nin tek kanallı olduğu zaman her röportajda, sokakta, evde, statta mutlaka o kadraja girmeye çalışan insanlar olurdu. Kadraja kafa sokma. Bu o zaman kendini gösterme olarak bakılırdı. Ama artık bilinmeyen insanların bir şekliyle kendini göstermesi olarak da görülürdü. Ama şimdi günümüz dünyasında medya çok değişti. İletişim kanalları, iletişim mecraları çok değişti. Herkes bir şekliyle kendini göstermeye çalışıyor. Ama bilinen, eden, şöhret sahibi, etkili siyasetçi ya da başka insanların olması, sürekli kendini gösterme duygusu, işte o biraz narsist bozukluk. Dün akşam Dünya Kupası'nın finali vardı. O finalde sonrasında Trump'ın kupa töreninden çıkmama hali, kadraja girme hali, işte tam da o narsist bozukluğun tam karşılığıydı. Orada bir şey daha dikkat çekiciydi. İspanyol futbolcuların ve federasyon yetkililerin, teknik direktörün, Fuente'nin Trump'a davranışı ne kadar olması gerektiği gibiydi. Hiç abartı yok, bir şey yok, etrafında koşturan yok. Oradan rol çalan, kendilerinden rol çalan birisine aynı zamanda bir anlamda da kendi yerini gösterme içgüdüsüydü. Yani çok yakın bir zamanda Trump Türkiye'deydi, NATO toplantısı için. Orada ona yapılanlarla oradaki o davranış arasında ne büyük uçurum var. Hani burası da Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde anti-emperyalist bir savaşı kazanmış bir ülkede ki davranışlara bakın bir de o kupa törenindeki davranışlara. Hakikaten bu anti-emperyalist bir savaşı kazanmış bir ülkenin ferdi olarak benim çok canımı yaktı bu görüntüler. Bugün de duyurularımızı yapalım. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Bari bu yeni dönemde okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz ama bunu duyması gerekenler öyle şeylerle uğraşıyor ki çocuklar umurlarında bile değil. Diğer duyurumuz:
5: şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onun parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen?
5: Sence?
1: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyonun 12 ile zamanlı gerçekleştirildiği, şüpheliler arasında polisler, gümrük görevlileri, avukatlar ve adliye personelinin de bulunduğu bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet ve iari fesat karışma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve ilçe başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Hürriyet gözaltına alınırken "Ekşi yemedim ki midem ağrısın" dedi. CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, "Belediye başkanımız gerçekten son günlerde iyi bir hizmet anlayışını kent halkına açılışlarla sunmaya çalışıyordu. Biz suçsuz olduğumuzu biliyoruz. Belediye başkanımız sabah evinde arama yapıldı. aldıktan sonra Kocaeli Emniyetine götürülürken başı dik ve şunu söyledi. Çiğ yemedi ki karnımız ağrısın. Kendine özgüveni var. O da suçsuz olduğunu biliyor dedi. DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun görevinden geri çekilme ilkesi kapsamında istifa ettiğini duyurdu. Hatun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ederek geri çekildiğimi başta yurtsever halkımız olmak üzere tüm kamuoyuna bildiriyorum dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li vekiller Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özel ve Burhanettin Bulut gibi isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Usta, meclise şu anda öyle bir gündemimiz yok cevabını verdi. Ekonomim yazarı Abdullah Tolu, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun Airbnb işlemlerinin ticari faaliyet kapsamında gelir vergisi, geçici vergi, KDV ve konaklama vergisine tabi olmayacağı, sadece gayrimenkul sermaye irade olarak gelir vergisine tabi olacağı yönünde karar verdiğini yazdı. Danıştay 3. ve 7. dairelerinin ortak kararıyla Airbnb benzeri platformlar üzerinden yapılan kısa sürede konut kiralamalarına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tartışmalı genel yazısının yürütmesinin durdurulduğunu ve maliyenin bu kararı itiraz ettiği aktarıldı.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Her gün bir operasyon ve o operasyonların birçoğu işte kumar, yasa dışı bahis, şans oyunları üzerine yürüyüp gidiyor ve bununla birlikte hani şans oyunlarının insanlar açısından ne kadar kötü olduğuna dair herkes bir şeyler söylüyor. Bu söylenirken de bu operasyonlarla bunların insanların aile hayatını, sosyal hayatında olumsuz etki yarattığı söyleniyor. Peki söylenler böyle ama gerçekleşen ne? Onu da İnan Mutlu çıkarmış ekonomist bir tablo. Şimdi ilk 6 ay içerisinde şans oyunlarından 38,4 milyar lira vergi toplanmış. Yani yıl sonu itibarıyla 2026 yılında şans oyunlarından vergi gelir hedefi 67,1 lira. Hani eskiler şöyle derdi, medyada da çok kullanılırdı bu tip durumlar için. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Anlamı bu kadar. Sıra sende Kemal.

0: Bu cuma koca bir dönemi, bir yılı bitirmiş olacağız. Ben tatile çıkacağım. Ama bu bir yıl içerisinde o kadar çok şey konuştuk, söylendik. Ama bu yalan bölümü için iki kişi en fazla yer aldı. Birisi Trump, diğeri de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Şimdi ne demiş, bir de onu dinleyelim.
1: Ben Rize'de öğrenciyken Rize'de Hicret Kırtasiye vardı, ismini de söyleyeyim. Sadece bir tane kırtasiye vardı. Ders kitaplarımızı Hicret Kırtasiye'ye sipariş veriyorduk, parasını veriyorduk. Kitaplar 3-5 ay sonra geliyordu. Birinci yarı yıl bitmişti. Şimdi okullar açıldığı gün çocuklarımızın masasında her yıl yenilenen ders kitapları var. Ben öğrenciyken 70 küsür kişiydi bizim sınıfımız. Ben öğrenciyken okulda sınıflarımızda soba bile yoktu. Sobalı okullar lüks okul kabul ediliyordu. Sabahleyin okula giderken annem fileyle her arkadaşımız okula odun getiriyordu. Bunlar arkadaşlar milattan önceden bahsetmiyorum. Bundan 30 yıl öncesinden bahsediyorum. Şimdi ne istiyoruz? Şimdi diyoruz ki okullarımızda çocuklarımız derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle muadil çağdaş ülkelerdeki gibi olsun istiyoruz.
0: Bunları söylüyor. 30 yıl öncesi söylüyor. 30 yıl öncesi dediğine göre baktım bakanın yaşı 1969 doğumlu falan. Şimdi bu yaşlarda hani ben Ordu'nun bir ilçesinde okudum. İlkokulu, ortaokulu, Aybastı ve sonra da Perşembe, Vona eski adıyla Ordu okudum. Hani ben birkaç yaş daha büyüğüm bakandan ama oradaki okullarda hiç böyle bir şey yaşamadım. Bu da Karadeniz'de. Ya Rize'de başka bir durum var. Hani buna Rizelilerin yanıt vermesi lazım. Öyle Rize ile ilgili her şey söylendiğinde o ayağa kalkar bu il ya. Yani sanki orası Türkiye'den ayrı bir bölüm. Ayrıca bir kısıtlamaya uğramış gibi Rize'yi anlatıyor. Hani bir kendi güncel yakın tarihimiz konusunda bu kadar yanıltıcı bir bilgiyi söyleyen bir ismin hani Milli Eğitim Bakanlığı'nda oluyor olması gerçekten çok tuhaf. Ya buna inanıyorsa ama o inandığı ülke aynı yaş grubunda sosyal medyada vardı bir sürü insan, ben işte şu yaştayım, Türkiye'nin herhangi bir yerinde böyle anlattığı bir yer yok. Ya bir de şöyle bir şey, diyelim ki öyle, o zamanın şartları, koşulları, bahsettiği şey 30 yıl falan değil, tarihleri de karıştırıyor. Yani o yaş şu anda 69 ise bahsettiği tarih 40 yıl öncesi falan. Hani şimdi o yıllarla bugünü kıyaslamak diye bir şey olabilir mi ya? Neyi neyle kıyaslıyorsun? Hani bu bununla bir politika mı yürütecek? E tamam, o yıllarda yoktu. Kim iktidardaydı? Şimdi o geleneği savunuyorsunuz. Hani böyle fotoğraflar konuyor ya, bir şey olduğunda, böyle ülkeyi konsolidasyona ihtiyaçları olduğunda, cepheleştirme olduğunda, Menderes'ten bu zamana kadar hepsi sahipleniliyor ya. Yine kendi o geleneğizden birisinin iktidar olduğu dönemde, ama o yılda şimdi bugün kıyaslanır mı? Sınıflarda soba bile yoktu. Birçok sınıfta vardı işte. Belki de bazı okullarda olmayabilir ama imece usulüyle onlar hallediliyordu. Bak o zaman da olan, şimdi olmayan daha değerli bir şey var. O zamanlar okullar bedavaydı. Şimdi paralı. O zaman fırsat eşitliği vardı. Yani Yusuf Tekin gibi birisi bile bu ülkede bakan olabilecek bir hayat sürebiliyordu. Şimdi git bakalım oradaki Yusuflar ne yapıyor? Okuyabiliyorlar mı? Abi bu, yani bu ülkenin ciddi anlamda bir eğitim sorunu var ama ondan daha öte Milli Eğitim Bakanı sorunu var. Bayağı. Asıl başlı başına o sorun. Devam edelim Kemal.
2: Geç

0: yakın tarihte 7-8 Temmuz'da, yani 10 gün önce bir NATO toplantısı yapıldı. O NATO toplantısında kararlar alındı. O kararların içerisinde Filistin var mıydı? Duyan oldu mu? Gazze var mıydı? Yoktu. Şimdi bir hafta sonra olana bak. İstanbul Sultan Gazi'de toplanıp bir araya gelmişler. Hamburgerci protesto edilmiş. Bir dinleyelim mi?
1: Yanlısınız, yanlısınız. Çok yanlı konuşuyor. Onun da ağzı kulaklarına vardı orada.
2: Şu anda çok büyük bir dayanışmaya şahitlik ediyoruz. Bu Siyonist destekçileri arkalarındaki gücünü kullanarak bizi buradan uzaklaştırmaya çalıştılar. Hırpalanma vesaire her şey yaşandı.
0: Siyonist destekçisi o hamburgerci. Onunla Siyonizm protesto ediyordu. Peki o NATO toplantısında ne oldu? Hep burada toplanıldı. Bütün liderler buradaydı. Gazze ile Filistin'le ilgili bir şey oldu mu? Yapıldı mı? Hani en azından şu ticaret kısmı NATO'dan bağımsız halloldu mu? Yok. Yani bir İspanya kadar Filistin ve Gazze meselesine sahip çıkıldı mı? Ama tabii kolay. Hani kola içmeyelim, sarı kola içelim. Onunla protesto edelim. Sarı kolacılar aynı şeyi devam ediyor. Ama var olan yapılanı dair bir ses var mı? Yok. Böyle bu ülke. Bu ülke böyle demişken, şimdi bir değişim de yaşandı ya. Az önce Milli Eğitim Bakanı bize bir şey anlatıyor, bir şey söylüyor. Ama işte bu değişim ne? Hangi gerçeklik üzerine yürüyor? Yok, yürümüyor. Bir yalan tarih üzerine başka başka hikayeler anlatılıyor. Ya hep böyleydi ya. Diyorum zaten hep böyleydi. 38'den sonra yalanlar, büyük yalanlar üzerine kurulmuş bu ülkede her şey. Ama bir taraftan da yakın tarihte bir şey oldu. Adalet Kalkınma Partisi'nin iktidarıyla birlikte de sosyolojik, ekonomik bir takım değişimler oldu. Bunun üzerine doğru düzgün çalışma yapılamıyor. Yapılması lazım. Ne değişiyor? Kim bunlar? Ne yapıyorlar? Parayı nereye harcıyorlar? Parayı nasıl kazanıyorlar? Bir arada nasıllar? Nasıl hareket ediyorlar? Kim bunlar? Bunları konuşamıyorsun. Bazen de işte bunu bilim insanları konuşur, sosyologlar konuşur, felsefeciler konuşur. Yazar Tarık Çelenk de tam da bu anlamda bir analiz yapıyor. Şimdi yazar Tarık Çelenk'i dinleyelim.
3: CHP nasıl bürokratları var, hiç esnaflar yoksa hayatın içinde değillerse bunlar da hayatın içindeler. Esnaflar, al ver, tüccar zihni, yani tüccar. Ama hiçbir iş adamı, iş insanı vizyonerliği yok tabii. Esnaf olduğun zaman da parayı kazandığın zaman ancak körfezleşirsin. Yani al vere bakarsın işte. Öteki dünyada mesela soyut bir kavramla bir sanat eserine yatırım yapmak, bir filme şey yapmak, bir sinemayı finanse etmek. Ya Türkiye'deki tarikatlar, cemaatler uçuşan sakallardan, cübbelerden, kızıl goncalar vasıtasıyla sevildi. Bir seküler bir insanın yaptığı yatırımla. Mesela hiç kimse öyle bir şey yatırım yapmaz bu zenginle. Şimdi en büyük sorun ülkede servet el değiştirdi ama sermaye üretilmedi. Yani alver ilişkisinden dolayı. Serveti ele geçiren yeni güç ne yazık ki köylüyü dönüşemediği için servet ve siyasetin gücü elinde olunduranların bir görgü sorunu olduğu için bu gerilim Türkiye'nin kültürü, sanat hayatına ve iş kültürü anlayışına da çok yansıyor. Bir TÜSİAD'la MÜSİAD arasındaki farka bir bakın. Yani mesela hep o körfezleşmiş o kadar ekonomik bir şey imkanları var ama Türkiye'nin yeşil alanlarının bir tarafında yeşil ortadan kalkıyor. Dağların içine yerden kazanmak için binalar ve şeyler yapılıyor. Oranın en büyük özelliği denizinin güzelliği, çam ağacının ve havasının oksijeni ve kumunun güzelliği. Bunlar yok ediliyor ama bunun içinde oluşulan binaların içinde bir sosyal hayat kuruluyor. Denize, mavi denize girmeyi düşünmüyorlar falan. Bu bir kültür. Ben buna körfezleşme diyorum. Çocukların İngiltere'nin, Amerika'nın en güzel okullarında okutuyorlar. Dünyadaki belki para ve servetin en büyük zenginleri. Ama ne yazık ki bugün İslam dünyasındaki kültüre, sanata, felsefeye, düşünceye bir kuruş yatırımları yok.
0: Yani bir de başka bir tarih yazıyorlar. İşte Milli Eğitim Bakanı'na hani söylüyor. Şimdi sen bütün bunları söylüyorsun. Senin döneminde çocuklar aç. Aç okulda. Sen bir öğün yemek veremiyorsun. Ya bunun bir mahcubiyetini yaşa önce. E yok işte, o tüccar kafa başka bir şeyler anlatıyor. İşte bunu, yaşananı, olan biteni anlatabilecek insan sayısını da azalttılar. Çünkü entelektüel olmak suç haline getirildi. Bir de onun yansıması. Devam edelim.

0: Yani sosyolojik olarak öyle bir değişim yaşandı ki dönüşüm, aslında olmadıkları birçok şeye sahip oldular. Bu güçle birlikte de iş başka bir kibir zirvesine ulaştı. Medyanın da en acayip bir dönemi her anlamıyla. Belki Türkiye tarihinde medyanın çok tartışılır dönemler olmuştur ama hiç bu kadar sefil bir hale gelmemişti. Bu kadar yozlaşmamıştı her anlamıyla. Şimdi ama bir taraftan da birilerinin öyle bir şey, her şeyi söyleme hakkı var. Çifte standart var hayatın her alanında. Hukukta, sosyal statüde, medyada. Şimdi bak, TGRT kanalında Ocak ayında bir televizyon programında, TGRT'de konuşulmuş. Bir dinleyelim onu da.
1: AK Parti transfer sezonunu açtı yani. Sadece milletvekilleriyle de sınırlı değil. Yani Büyükşehir Belediye Başkanları da var AK Parti'nin görüştüğü. Onlar da AK Parti ile...
2: Bursa mı birim?
1: Yani isimlerini söylemeyeyim şimdi.
3: Kaç tane Büyükşehir var? Fatih'te dedim bilgiler
1: yani
3: var.
1: Söyleyeyim o zaman. Görüşmelerin devam ettiği, daha önce de adları duyulmuştu bunların zaten. Afyon, Karahisar, ondan sonra Balıkesir, İzmit, Bursa gibi Büyükşehir Belediye Başkanları'nı ve daha çok...
2: İzmit ilçe ama yani.
1: İlçe tabii. Şeylerin de... Yani bunların ilçeleriyle beraber farklı çok sayıda belediye başkanıyla.
2: Yok, Kocaeli Büyükşehir değil, İzmit merkezi İzmit.
1: Onların da temasları devam ediyor. Daha neler var neler.
0: Bak, o yürüyüşte her şey. O yürüyüşteki şey. Ha bak, bunu şöyle anlayacağız. Şimdi bunu ta Ocak ayında söylüyor. Afyon, Balıkesir, İzmit, Bursa belediye başkanı. Ne oldu şimdi? Afyon belediye başkanı nerede? Geçti AKP'ye. Herhangi bir soruşturma var mı? Yok. Peki İzmit, işte bugün Fatma Kaplan Hürriyet, bugün eşi dahil 28 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Bursa Belediye Başkanı nerede? Bugün duruşması vardı ilk defa. İlk duruşmaydı. O da Mustafa Bozbeyli, o da tutuklandı. Şimdi buradan şunu bak, o gülüşle birlikte şeyi anlatalım. Eğer bu isimler de geçmiş olsaydı bugün bu gözaltılar, tutuklamalar olacak mıydı? Asıl soru bu. Bunun sorulması lazım. Bunun konuşulması lazım. Ama bu kadar kolay oluyor işte. Ya burada aynı şeyi ben söylemiş olsam halkı yanıltıcı bilgi yaymaktan başım belaya giriyor. İşte çifte standart böyle. İzmit Belediyesi'ne yapılan operasyonda belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltına alındı. Giderken bir şey dikkatimi çekti evden. Apartman dairesinden çıkıyor. Genel belediye başkanları apartman dairesinde mi oturur? Ne demiş Fatma Kaplan Hürriyet? Onu da dinleyelim.
4: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
5: Sağ olun. Gönlüm rahat olun.
4: Başkanım şeyler söylemek ister misiniz?
5: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek
0: üzere. Sağ olun. Ya işte Ocak ayında söyleniyor şu isimler, Afyon, Balıkesir, İzmit, Bursa belediye başkanı AKP'ye transfer olacak deniyor. Olanlara hiçbir şey olmuyor. Olmayanlar da bununla karşılaşıyor. Sonra da bu operasyonları, ya neden biz anlatamıyoruz? Böyle anlatamazsınız. Böyle anlatılabilir mi ki bu? Yani işin hukuksal tarafında bir sorun olduğunu da var, olanları bile anlatmak zor. Gerçekten birisi hırsızlık yaptıysa onu anlatması bile zor. Öyle hale geldi çünkü bu. Devam edelim.
6: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Deprem davaları için yakınını kaybeden avukatın sözü hala kulağımda. Bize kötü davranıyorlar. Aynı şey aslında bu toplu cinayet davalarında da oldu. Çorlu'da da öyleydi. Trende yakınlarını kaybeden ailelere duruşma öncesi polis müdahalesi olmuştu. Ve onlar da demişti, bize kötü davranıyorlar. Aslında bu söz mahkeme kapısında olan herkes için neredeyse sıradan hale geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 kişinin yargılanması öncesi mahkemede yine tartışmalar vardı. Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da o tartışmanın içinde yer aldı. Nurhayat Altaca Kayışoğlu canlı yayınımızda. Alo.
7: Alo.
0: Merhaba, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Mustafa Bey.
0: Bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 63 kişinin yargılandığı davada ilk duruşma vardı değil mi?
7: Evet evet, ilk duruşma bugündü.
0: Siz de adliyedeydiniz ve orada hani o tartışmalı ortamda ne oldu da bu temaslar oluyor? Yani sizin orada gördüğünüz şey bu ilk yargılama, doğal olarak orası bir hukuk zemininde olması gerekirken sanki başka bir güç gösterisi alanı haline mi getiriliyor?
7: Evet. Yani şöyle, aslında duruşmalar alenidir. Yani bu da böyle birinin oturup masa başında yazdığı bir kural değildir. Bu işte geçmişten beri bu yüzyıllar, bin yıllar içerisinde yaşanan insan hakları ihlalleri, işkenceler, yargısız infazlar gibi hukuksuz zalimlerin zulümlerini uyguladığı, güçlünün güçsüzü ezdiği dönemlerden itibaren zaman içerisinde insanların bedel ödeyerek geliştirdiği kurallardır bunlar Mustafa Bey. Yani işte adil yargılanma hakkı, savunma hakkı, duruşmaların aleni olması, masumiyet karinesi gibi. Ama geldiğimiz bu çağda bütün bu kurallar, bütün bu evrensel ilkeler maalesef AKP iktidarı tarafından yok sayılıyor. Şimdi şu hani temas vesaire diyorsunuz. Yani şöyle düşünün, bütün vatandaşlarımız elini vicdanına koysun. Bugün orada biz değil de bir AKP, bir MHP milletvekili olsaydı, polis aynı şekilde karşısında durup duruşmaya sokmuyoruz, emir var, işte bekliyoruz der miydi? Milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin önüne bariyer kurup duruşma, hani orası duruşma salonunun girişi de değil, koridor zaten. Koridora sokmaz mıydım adliyede? Böyle bir şey mümkün olabilir miydi? Olamazdı tabii ki. Bu çifte standardan uygulandı. Gücü elinde bulunduranın milletten aldığı bu yetkiyi kötüye kullandığı, kendisinden olmayan herkese güç gösterisinde bulunduğu, herkesi korkutmaya, sindirmeye çalıştığı ve bu şekilde iktidarını sürdürmeye çalıştığı bir anlayışın sonucudur. Ve bütün o kararlar, yani işte basının içeri alınması, alınmaması, avukatların işte vekaleti yoksa alınmaması, yakınlarının yer yok diye alınmaması, bütün bunlar hakikaten bütün yılların birikimi olan hukukun değerlerini yerle bir eden ve esasen de siyasi amaçlarla yapılan şeylerdir. Yani bugün biz niye o yargılamaya gidiyoruz? Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Milletin emeğiyle kazandı, oyuyla kazandı, sandıkta nöbet bekleyerek kazandı, seçim çalışması yaparak kazandı. Ve yüz binlerce insan Cumhuriyet Halk Partisi yönetsin artık Bursa'yı dedi. Yani bütün onları yok sayıp 60 kişinin belediye meclis oylamasında da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüksek, fakat o yani hesaplamadan kaynaklı olarak meclis üyeliğinde çoğunluk AKP'ye geçmiş oluyor. O çoğunluğuna güvenerek bir yargı operasyonuyla, yıllar önceki iddialara dayanarak başkanımızın alınması, ondan sonra 60 kişilik meclis üyeleri çoğunluğuna dayanarak oradaki oylamayla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Bursalı'nın iradesine çökülmesi ve bütün bunlarda aslında siyaseten uygulanan bu kararların, alınmış uygulanan göstermelik kararların bir yandan da halktan gizlenmeye çalışılmasıdır. Yani yani niye engelliyorsunuz? Ne var ki, bir şey mi var? Yani sonra girdik içeri, basını almadınız, basını alın dedik, orada zorluk çıkarıyorsunuz, aldınız basını, ne oldu, bir şey mi oldu? Normal hukuk devletinde olması gerektiği gibi basın orada, bizler orada, 3-5 kişi, yani seyirciler alınmadı bu arada, çoğunlukla alınamadı yer olmadığı için. Bir şey mi oldu? Olmadı. Herkes dinledi. Yargılama yapıldı. Yani niye böyle bir güç gösterisi? Niye bir böyle korku salma? Niye engelleme? Niye çifte hukuk uygulaması yapılıyor? Ne gerek var bunlara? Niye bu kadar gücü elinizde bulundurduğunuz için zulmediyorsunuz insanlara?
0: Şöyle bir şey var. Şimdi size bağlanmadan önce programın akışı içerisinde Ocak ayında yayınlanmış TGRT'deki bir programdan bir bölüm verdim. Orada şeyi söylüyorlar. Afyon, Balıkesir, İzmit, Bursa belediye başkanları AKP'ye transfer olacak diye söyleniyor. Gülerek de anlatılıyor. Şimdi bu isimlerden evet geçenler oldu. Afyon belediye başkanı. Ama işte geçmeyen İzmit'e bugün, Bursa'ya işte bugün ilk duruşması vardı. Orada mesele tamamen şu: eğer bu Bursa ve İzmit'te geçmiş olsaydı aynı operasyon yapılacak mıydı? Siz aynı zamanda hukukçusunuz, avukatsınız. Hani çünkü bugün o yaşadığınız şey oradaki mahkeme salonunda olağan, hukuksal anlamda yürüyen bir hayatın olağan akışına uygun bir durum da değil.
7: Evet. Değil tabii ki. İşte hukuk bugün bir araç olarak kullanılıyor. Yani baskı aracı olarak kullanılıyor. Sindirme aracı olarak kullanılıyor.

0: olmayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Benim iktidarımı sarsarsanız, ben seçilmezsem orayı elinizden alırım, sizin oy hakkınızı da yok sayarım, sandığı da yok sayarım anlayışıdır bu. Sizin de söylediğiniz gibi bu şu, yani Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ifadesiyle ya AKP'ye katıl ya cezaevine atıl. AKP'ye katılırsan herhangi bir soruşturma açılmıyor. Yani biliyorsunuz işte Aydın Belediyesi ile ilgili iddialar gündeme getirildi vesaire. Daha sonra katıldıktan sonra AKP'ye birden mahkemede beraat kararları çıktı, ortadan kalktı bütün iddialar. Diğer şeylerle ilgili yine aynı şekilde işte Keçiören'le ilgili iddialar gündeme getirildi. Sonra durduruldu o şeyler, iddialar başka bir boyuta geçildi. Ama onurlu duruş sergileyen, AKP'ye katılmayı reddeden, milletin oylarını satmayan, milletin iradesine saygı duyan başkanlarımız hemen soruşturmalarla, tutuklamalarla, gözaltılarla bunun bedelini siyaseten ödüyorlar. Ve bu şekilde de işte orada mecliste çoğunluğu varsa meclis çoğunluğuyla o belediyemize çöküyor. Yoksa zaten bir şekilde oraları her türlü engellemeyle, baskıyla, tehditle, operasyonlarla sindirerek Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine hizmet etmesini engellemeye çalışıyorlar. Neden Cumhuriyet Halk Partisi bugün birinci parti? Algı oluşturmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü yarın seçim olsa Özgür Özel liderliğindeki partimiz iktidar olacak. Bu açık açık görünüyor. Buna karşı da aslında bu bütün bu yapılanların her biri birer sivil darbedir. Çünkü milletin iradesini ve seçme hakkını yok saymaktır. Ve bütün bu yapılanlara karşı da aslında milletimizin vicdanına biz güveniyoruz elbette. Biz seçme seçilme hakkımızı hiç kimseye teslim etmeyeceğiz. İlk seçimde de biz milletimizin vicdanında gerekli karşılığı bulacağını düşünüyoruz. Bütün bu zulmün, bütün bu çökmelerin, bütün bu sivil darbelerin elbette sandıkta bedelini halkımız bir şekilde gösterecek, ödetecektir verdiği oylarla.
1: O mahkeme öncesindeki o tartışma sırasında fiziksel bir müdahale olmadı değil mi?
0: Yani şöyle, tabii engelliyorlar, yani bizim duruşma salonuna gitmemizi engelliyorlar. Şimdi gitmeye çalışıyorum ben, tabii o itekliyor, doğal olarak orada bir şey yaşanıyor. Ya bunlar çok önemli şeyler değil. Dediğim gibi orada bir AKP'li MHP'li vekil olsa bırak önüne geçmeyi, engellemeyi. Yani bugün o memuru hemen herhalde disiplin soruşturması açıp açığa alıp gerekeni yaparlardı. Biz elbette ki hukukun eşit bir şekilde uygulanmasını istiyoruz herkese. Yani bugün bir milletvekilinin hangi partiden olursa olsun bir duruşmaya girmesini engellemek suçtur. Engelleyemezsiniz. Yani sadece milletvekilleri için söylemiyorum. Vatandaşların da duruşmalara girmesi haktır. Neden? Dediğim gibi duruşmalar alenidir. Duruşmalar vatandaştan veya duruşmayı izlemek isteyen izleyiciden gizli bir şekilde, basından gizli bir şekilde, kapalı bir şekilde yapılamaz. Bu o yargılamanın selametine gölge düşürür. Bu o yargılamaya olan güveni sarsar. Bu adil yargılama hakkını ihlal eder. O yüzden duruşmalar alenidir. Bu kuralda dediğim gibi bir iki üç kişi tarafından masa başında yazılmamıştır. Bunun bedeli binlerce yıldır ödenmiştir. O şekilde bu kurallar, bu ilkeler doğmuştur. Günümüzde de dünyanın her yerinde uygulanmaktadır. Bunu böyle birilerinin keyfi kararlarıyla yok saymak, ihlal etmek kimsenin hakkı değildir. Bu insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Yani insanlığın kazanımlarını yok etmeye çalışmaktır bu.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de iyi günler diliyorum.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılandığı davadaydı. O yüzden adliyeye gitti ama duruşma salonuna alınmak istemedi. Orada bir tartışma yaşandı ve o tartışmayla birlikte neler olduğunu bize anlattı Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu. Biz devam ediyoruz yolculuğumuza.

0: bütün tartışmalarıyla Dünya Kupası dün akşam sona erdi. İspanya kazandı. İspanya'nın Arjantin'i 1-0 yendiği maçın sembolik olarak da bir sürü tartışması vardı. Maçın arka planında Arjantin'in İsrail Netanyahu tarafından açıkça desteklenmesi, İspanya'nın Filistin Gazze'ye sahip çıkmasıyla birlikte Lamine Yamal önemli bir futbolcusu, İspanya'nın onun Filistin'e Gazze'ye olan desteği, diğer tarafta Arjantin'e İsrail'in desteği maçı başka türlü bir anlam yükledi ve Arjantin'in hiçbir Dünya Kupası'nda olmadığı kadar sorgulandığı bir Dünya Kupası oldu bu. Belki de Türkiye'de Arjantin adı altında yapılan bütün o yerlerin, Arjantin 78 adlı yerlerin hepsinin Arjantin sempatisi çok yüksek olmasından kaynaklanıyordu. Ama o sempati bu sene çok azaldı. Arjantin'in sahada yarattığı o ayrıcalıklı hal hep tartışıldı. FIFA mafyanın bu kadar çok tartışıldığı, dile getirildiği bir Dünya Kupası çok az oldu. Trump'ın Amerika'da yapılmasının, onun ayrımcılığı takımlar arasında, Trump'ın davranışları, ki Trump'ın davranışı derken hani kupa töreninde bile rol çalmaya çalıştı. Orada kupa töreninin içerisinde karede yer aldı. İspanya ne yaptı? Sırf onu görmemek için o fotoğrafı dik yayınladı İspanya Federasyonu. Ancak Trump'ı öyle yok edebiliyordu. Birçok futbolcu da o yüzden görünmüyor. Orayı bile manipüle edecek kadar narsist bir kişiliğe, oradan rol çalmaya kalkışacak kadar bir yapıya sahip bir adamın dünyada bu kadar söz sahibi olması ve 10 gün önce de Türkiye'de hayatında, Amerika'da bile görmediği itibarı görmesi gerçekten çok tuhaftı. Ama dedim ya, bu tartışmalar daha sürecek Dünya Kupası ile ilgili. Futbolu seven, futbola bakan herkes aynı tartışmayı, aynı şeyleri söyleyecektir. Diğer taraftan Türkiye açısından hayal kırıklığı oldu, büyük hayal kırıklığı oldu. Şimdi takımların alacağı paralar da belirlendi. O Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 16 milyon prim dağıttık demişti. 14'ü FIFA'dan, oradan gelen para, FIFA'dan gelen para, sonrası 2 milyonu da biz verdik demişti ama FIFA'dan gelecek para 9 milyonmuş. Şimdi o bir açıklandı. 50 milyon dolar İspanya aldı şampiyon olduğu için. O 9 milyonun o bile yetmiyor söylenen, verilen primlere. Futbol Federasyonu demişken yine çok tartışılan bir isim İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu sefer spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, onunla ilgili bir futbol programında kendisini tehdit ettiğini anlattı. Dinleyelim.
1: Ben bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Geçen golf oynuyorum. Kütbeye bir tane WhatsApp mesajı geldi. WhatsApp mesajı şöyle yazıyor. Ben dedi Türkçe konuşmayı bilmiyormuşum. İnşallah yakın zamanda karşılaşırız. Bana öğretirsin. Deyince hiç tereddüt etmedim biliyor musun? Bu dedim kesin TFF başkanıdır dedim. Sonra eklediğince bende kaydı yok abi, baktım kendi. Şimdi bunu ben tehdit olarak mı algılamalıyım? Espri olarak mı? Yoksa gerçek mi? Hani istiyor mu benden dersin?
2: Yani
1: işte böyle, hani ben geçen hafta bir laf söyledim. Kötte bir laf yok bende, yani herkese söylüyor aynı lafı. Bizdeki eleştiriye karşı olan cevap bu. Adamlar öyle, farklı adamlar. Ben de beklerim dedim. Ama kendisinin yapamadığını göremiyorsa onun için bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani orada durman için, istifa etmemen gerektiğini düşünüyorsan sen zaten ciddi sıkıntılı bir adamsın. Başarılı görüyorsun kendini demek ki.
0: Yani bizde böyle futbol, şimdi bugün çok vaktimiz yoktu, başka konuklarım var, konular çok fazla, yarın ya da diğer bir gün şeyi anlatmam lazım. Hani bu futbol yorumculuğu meselesindeki aradaki farkı, uçurumu niye böyle? Onlardan mesela İbrahimovic bir Dünya Kupası'nı yorumluyordu ya da Henry. İyi, onlara bak, bir de Türkiye'deki yorumcuların nedenini biraz daha uzun bir zaman olunca konuşuruz. Devam ediyoruz şimdi.
3: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

Bu Dünya Kupası'nda sosyal medyada en çok paylaşılan bir tezahürat vardı. Bu Dünya Kupası değil, daha çok FASE ekibi iddia takımıyla taraftarlarının söylediği bir tezahürat, ama gerçekten Dünya Kupası'nda en çok paylaşılan oydu. O tezahüratı bir duyalım, sonra ben Türkçe açıklamasıyla konuşacağız.

Diyorlar ki burası aşağılanmanın toprakları ve gözyaşlarımızla yıkandı. Burada yaşam acı doludur diyenler yalan söylemiyordu. Hükümet bizi boş vaatle öldürdü. Bu ülkede hiçbir şey görmedik. Müzik festivaline Shakira'yı getirdiler. Bunun için milyonlar ödediler. Bizim taleplerimiz daha küçüktü. Artan fiyatlarla bizi yaktılar. Yemin ederiz siz kocaman bir mafyasınız. Herkes düzenbaz olmuş. Mahalle aralarında yoksul insanlar kuyruklar oluşturdu. Mum yakarak aydınlanıyoruz. Tek su kaynağımız ortak çeşmeler. Hükümet halimize gidiyor ve bizim paralarımız da kendilerine villa alıyorlar. Ne kadar tatlı değil mi? Devam ediyoruz.

0: Dünya öyle bir durumdaki Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaşın bundan sonraki seyri ne olacak? Bir anda savaşın ilk günlerindeki gibi karşılıklı savaşın ateşi yükseldi. Bir yeni mutabakat olacak mı olmayacak mı, o çok bilinmiyor. Ama bir taraftan da o mutabakatta çok fazla söz sahibi olmak için herkes başka bir güç gösterisi yapıyor. Ama İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'ye dayandırarak şunu söyledi. Ya bu mutabakat zaptından resmen çekildiklerini söylüyorlar. Derhal yürürlüğe giren İran bu çekilme kararı İran yönetimi tarafından alındığını ve tüm taahhütlerin artık askıya alındığını ve bundan sonra da o müzakere olmayacağını söylüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı konuştu. O şunu söylüyor. Mehr ajansıyla, Fars haber ajansı Mehr'le yaptığı söyleşide ABD'nin tehditlerinin kendilerini korkutmadığını anlatıyor ve orada şunu söylüyor. Venezuela değiliz biz diye. Bu müzakere görüşmelerinde Witkoff'a dönüp şunu söyledim diyor Arakçı. Hiç her an havaya uçabileceğinizi düşündüğünüz bir toplantıda bulundunuz mu? Öylece şaşkın şaşkın yüzüme baktılar. Hiç telefonda konuşurken havaya uçabileceğinizi, yok olabileceğinizi, ailenizle konuşurken bu belki de son görüşmemiz olabilir diye düşündüğünüz oldu mu? Sonra dedim ki biz bunları yaşadık ve dimdik ayakta kaldık. Bizimle başka bir dille konuşmanız gerekir. Bizi ne tehdit edebilirsiniz ne de satın alabilirsiniz. Uranyum zenginleştirme satılık değildir. Bu İran halkının uğrunda 20 yıl yaptırımlara göğüs gerdiği, bilim insanlarının kanını döktüğü bir şeydir. Bizler her an başımıza her türlü belanın gelebileceğini bilerek yola çıktığımızda bizi vururum, savaş çıkarırım diyerek korkutamazsınız. Burası bir kişiyi ortadan kaldırdığınızda diğerlerinin korkup geri adım atacağı Venezuela değil diyor. Şimdi bir taraftan bunlar söyleniyor ama diğer tarafta altyapıya ve içme suyuna dönük saldırılar da işin seyrini değiştirdi. İran net bir şekilde meydan okudu. Dedi ki Bahreyn'in %100'ü, Katar'ın %99'u, Kuveyt'in %90'ı, Arabistan'ın %70'i ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin %42'si tuz arındırma yoluyla içme suyunu sağlıyor. İran'ınki %3. Eğer bu şekilde devam ederseniz altyapımıza saldırmayı, bu ülkelerin tamamen o altyapısına saldıracağız. Ve bu İran'ın tehdidinden sonra ne oldu? Amerika altyapıya saldırıları durdurdu. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
6: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 18. günü tamamladı. Gazeteci Ali Çağatay 23. gün. Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 20. günde. Gazeteci Merdan Yanardağ 267. Çiğdem Mater 1550. günde. Ve Çiğdem Mater'le Mine Özerden için Bakırköy Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan İzmir Şakran Cezaevine nakledilecekleri haberi verildi biraz önce. Selçuk Kozağaçlı 3179, Selahattin Demirtaş 3546, Ekrem İmamoğlu 494, Tayfun Kahraman 1550, Murat Çalık 488, Aykut Erdoğdu 413, Ramazan Gülten 480, Akademisyen Emel Memiş 25, Osman Kavala 3183, Resul Emrah Şahan 488, Tunç Soyer 389, Oya Tekin 346, Necati Özkan 484, Ömer Günel 125, Gürkan Akgün 492, Hakan Bahçetepe 413 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1550 gündür cezaevinde. Biz devam ediyoruz.
7: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Amerika Türkiye Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi isim Tom Barak yine konuştu. Diyor ki ABD Başkanı Trump'ın ortaya koyduğu yeni Orta Doğu vizyonu ve Irak'ın genç, cesur ve vizyon sahibi Başbakanı Ali Al-Zaidi'nin liderliği Mezopotamya, Levant, Türkiye ve Körfez'i birbirine bağlayan dönüştürücü bir koridor oluşturuyor. Bu gelişme Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemini çok yakında büyük ölçüde azaltacak. Toplam piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşan ABD'nin önde gelen şirketleri bir zamanlar kaos gibi görünen ortamı netlik ve fırsata dönüştürecek diplomasi ve yatırımlara öncülük ediyor. Yeni bir paradigma şekilleniyor. Yani Tom Barak yine bir şeyler söylüyor. Hiç de böyle dilinin altındaki baklayı falan sakladığı yok. Çok net, açıktan, yekten söylüyor. Daha önce de demişti, Orta Doğu'da bu bölgede işe yarayan tek model güçlü liderlik rejimleri ya da hayırsever monarşi diye söylemişti. Yine 1919'dan beri ulus devletleri tarafından engellenildiğini söylemişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra yapılan her şey bir hataydı diye de eklemişti. Bütün bunları şunun için söylüyor. Hani bunların kafasında çok net bir plan var. En son yine Barak da söylemişti. Suriye, Irak, Türkiye federatif bir devleti. İşte bu ne Osmanlı İttihatı İslam'la birlikte de süslenince bunun alıcısı çok bu ülkede. Her şey birazcık bunun üzerine kuruluyor. İşte anayasa değişikliğiyle birlikte bunun önü açılabilecek bir pencere, bir çerçeve çizilsin. İşte ikinci çözüm süreci de buna bağlanıyor. Doğal olarak böyle bir plan var ve uygulama. Barak da hiçbir şekilde susmuyor. Susmadığı gibi çok net bir şekilde söyleniyor. Hala bu adam için bir yüksek perdeden bir şey söylenmedi ya da istenmeyen adam ilan edilmedi. Açıkça bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı ve bu düşmanlığı da göstere göstere yapıyor. Bu kastettiği işte Mezopotamya, Levant, Türkiye ve Körfez'i birbirine bağlayan dönüştürücü bir koridor. Aynı zamanda İran'la olan sorunla birlikte Hürmüz'ü bypass edip başka bir paradigma oluşturuyoruz ve bunun için çabalıyoruz diye söylüyor. Bu Levant dediği de Suriye, Lübnan, Türkiye'nin güneyi, İsrail, Filistin ve Kıbrıs'ı içine alan geniş bir Doğu Akdeniz bölgesi için kullanılır. Hesaplar, kitapları daha net anlamak açısından, bu sözlerin ne anlama geldiğini anlamak açısından bu Levant kavramını da anladım. Hani Türkiye dedim ya, alıcısı çok, sadece iktidar için değil, başka kesimler içerisinde de bunun alıcısı var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin butlan yönetimiyle gelen Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu şunları söyledi bir yine yaptığı son röportajda. CHP'den ayrılmalarının sebebini ideolojiye ve fikri ayrılığa dayandıramıyorum. Herhalde duygusal bir kopuş. Özgür Özel ve diğerleri için söylüyor. Kılıçdaroğlu profesyonelce hedef alınıyor. Bunlar yapay zeka ile yapılan işler. Ya burada da işte şöyle bir, bu troll şeyiyle birlikte her şeyi bunun üzerine bağlayıp onu konuşmak alışkanlık oldu. Gerçeği kimse görmek istemiyor. Burada bir cümle var önemli olan. Eski Osmanlı coğrafyasına müdahil olmamız lazım. Bak bu cümle benim için buradaki ne söylerse söylesin en altı çizilmesi gereken bu. Eski Osmanlı coğrafyasına müdahil olmamız lazım. Az önce anlattım Barak meselesini ya. Onunla bütünleşik olarak bunu düşünmek lazım ve yine
8: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı anayasa için konuştu, onu da dinleyelim.
9: Ve bu anayasa 19 defa değişiklik yapılmış. En önemli değişikliğiyle bildiğiniz gibi 15 Temmuz o gaddar alçak darbe teşebbüsünden sonra Cumhur İttifakı olarak nitelediğimiz ittifak öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ya da başkanlık modelini inşa etmiş, yürürlüğe koymuş. Türkiye yeni bir anayasayı birlikte mecliste konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı bir anlayışla bunu gerçekleştireceğiz.
0: Böyle bir arada düşününce her şey daha anlamlı oluyor. Barak'la başladık. Bülent Kuşoğlu'ndan devam ettik. Hayati Yazıcı'yla birlikte bir araya gelince iş başka bir şey, gösterilen değil. Aslında ne yapılmak istendiğini anlatan bize başka bir resmi çok net bir şekilde gösteriyor. Şimdi bu bütün bunlarla birlikte her şey, bu anayasa değişikliği, işte parlamenter sistem olacak, Cumhurbaşkanlığı devam mı edecek, her şeyi biraz bakınca daha iyi anlayacağız. Şimdi bugünden çok konuşulan haberi parlamenter sisteme geç ömür boyu Cumhurbaşkanı kal haberiydi. Önemli bir kulis haberi. Ankara gazeteciliği denince akla kulis haberciliği gelirdi eski zamanlarda. Medyanın büyük yozlaşması ile kulis haberciliği de dezenformasyon için kullanılır oldu. Ama gazetecilik onurunu da koruyan az sayıda da gazeteci kaldı ve onlar hala kulis haberciliğini, gazeteciliğini yaşatıyor. O isimlerden biri de gazeteci Sedat Bozkurt. Siyaseti hareketlendiren parlamenter sisteme geç, ömür boyu Cumhurbaşkanı kal haberini yazan Sedat Bozkurt canlı yayında. Alo.
10: Merhaba Mustafa, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim, hoş geldin Sedat. Biraz böyle şey, böyle biz... Sen de çok sevmezsin böyle hani gazetecilik yerinde işte şöyle gazetecidir böyle gazetecidir denmeyi, ama bu dönemde bunu biraz fazla da söylemek lazım. Çünkü geride kalanlara bakınca daha da önemsenmesi lazım. Bu kulis haberciliği önemlidir. Ankara'yı anlama ve Türkiye'deki siyasetin dizaynı açısından. Gerçekten bu kulis haberciliği öyle bir hale geldi ki, konuşuldu ki, dedikodu ya da bir manipülasyon, dezenformasyon için kullanılmaya başlandı ve çok aşındı. Şimdi bu haberle birlikte sen Kısa Dalga'da zaten her hafta bir köşe yazıyorsun ve Ankara gazeteciliğini o köşe yazısıyla daha iyi anlatan bir gazetecisin. Yıllardır da tanışırız. Hani hiç tanımıyormuş gibi de konuşmayalım radyoda olunca. Çok eski de tanışırız. Aynı yerde de beraber çalıştık. Şu haberi bir tam ne olduğunu bir dinleyicilerimiz görsün. Ne bu? Ömür boyu görevde kal ama parlamenter sistem. Ne bu?
10: Yani şöyle, tabii dinleyicilerimiz için ufak bilgi vereyim. Mustafa ile biz 35-36 yıllık arkadaşız. Ankara'da o haberlerin olduğu koridorları birlikte adımladık yıllarca. Çok emeğimiz var o koridorlarda. Yani derdimiz de zaten sorumlu olduğumuz halka haber ulaştırmaktı. Başka bir şey değildi yani. İşimiz oydu zaten. Ben de hiçbir yere çıkmıyorum tabii. Mustafa tabii söz konusu olunca iş başkalaşıyor. O hiçbir yer bir anda bir yer haline dönüşüyor. Mustafa'ya o yüzden konuk oldum bugün.
0: Yani şu açıdan bak, bu zamana kadar bir yıl oldu, bu cuma günü tatile çıkacağım. Bir yıl boyunca birçok gelişme oldu ama çıkma kararın olduğu için ben hiç aramadım. Ama bu haberi önemsedim. Kulis haberciliği açısından, gazetecilik açısından çok önemli bir şeydi her haberin her haliyle. O yüzden Sedat'tan rica ettim, çıkar mısın diye. O da kabul etti.
10: Çıktım.
0: Evet, bir taraftan da öyle oldu.
10: Şimdi yani bir istiyorsa izin verirsen bir kulis haber meselesini bir açmak lazım. Şimdi kulis haber böyle bir kavram olarak yürüyor. Kulis habercilik çok kolay bir iş değildir. Bir, deneyim ister. İki, kulis haber alan haberciliğiyle de ilgilidir. Yani o alana hakim olacaksınız. Çünkü size kulis haber olaylı olarak gelen bilgidir. Yani sizin tanıklık yaparak aktaracağınız bilgi değildir. Birisinin tanıklık yapıp size aktardığı bilgidir. Bu bilgiyi deneyiminizde kafanızda bir şablon oluşturacaksınız ve oraya koyacaksınız. O şablona uyuyorsa siz gazeteci olarak bu bilgiyi haber olarak dillendirirsiniz. Şablona uymuyorsa dillendirmezsiniz. Bu yüzden hani deneyimli gazetecilik ancak bir kulis haber yapabilir. Yani şimdi hayatı boyunca haber yazmamış, haber kaynağı olmayan, bu da çok önemli. Çünkü o kulis bilgiyi size haber kaynağınız getirir. Kurduğunuz güvene dayalı ilişkiyle size aktarabilir. Ha, bazen sizi kandırmak ister, bazen sizi kullanmak isteyenler de olabilir. Orada deneyim devreye girer. O deneyimin oluşturduğu şablon, işte sen de ben de yıllarca Demirel'i izledik. Demirel'le ilgili bir kulis bilgisi geldiği zaman kafamızda bir Demirel şablonu var. Oraya hemen koyarız. Olduğu, oturuyorsa o şablona kullanırız. Oturmuyorsa kullanmayız. Şimdi burada öyle bir şey yok. Yani ben görüyorum, işte ekranlarda da görüyorum, işte sosyal medyada da görüyorum. Hayatı boyunca herhangi bir haber kanalıyla temas kurmamış insanlar kulis bilgiler diye bir şeyler anlatıyorlar. Ya biz buradayız. Biz o kulis bilgilerin aktarıldığı yerdeyiz. Biz de şaşırıyoruz onlara. Şimdi bu haber önemli mi? Yani şöyle önemli. Ben burada Erdoğan'ın parlamenter sisteminin konuşulabilir olmasına olmasını kabul etmesini önemsedim. Yanına gelip giden pek çok insan Erdoğan'la ilgili pek çok övücü cümleler kuruyor, biliyorsunuz. Öyle mutlak iktidar sahiplerinin çevresindeki insanlar ondan hoşuna gidecek cümle kurmakta birbirleriyle yarışırlar. Burada anayasa profesörü, gerçekten de hani anayasa konusundaki perspektifi de sağlıklı bir liberal bakış açısına sahip, işte CHP sıralarından gelecek kontenjanından seçilip AK Parti'ye geçen bir bu anayasa hukuk profesörü bunu dile getiriyor. Hem de parlamenter sistemi savunduktan sonra dile getiriyor. Yani parlamenter, keşke diyor, bir yolunu bulsak da tekrar parlamenter sisteme dönsek.
0: Profesör Doktor Serap Yazıcı.
10: Serap Yazıcı. Ergun Özbudur'un da eşi rahmetli oldu. O da o anayasa hukuk profesörü de, hatta AKP'nin ilk istediği anayasa metnini bu ikili yazdı. Yani 2007-2006 falan, o zamanlar ilk istedikleri bir anayasa metnini yazan ekiptir bu ekip. Şimdi orada Erdoğan itiraz etmiyor parlamenter sistem. Çünkü başka yerlerde konuşulduğu zaman itiraz eder ve sonra konuşuruz diyor. Şimdi oradaki aslında tartışılması gereken şey, parlamenter sistemi mi sonra konuşalım, yoksa ölene kadar Cumhurbaşkanlığı meselesi.
0: Evet, tam onu soracaktım.
10: Sonra konuşalım, orası da muallak. Çünkü hani ben şunu biliyorum net bir şekilde. Niye biliyorum? İşte o deneyimime dayanarak bu iddialı cümleyi kuruyorum. Erdoğan olabildiğince o iktidarda kalmak istiyor. Yani o Cumhurbaşkanlığı makamını, o güçle, bu yetkiyle sonsuza kadar kullanmak istiyor. Yani kafasında hep bu var. Yani bunu görüyorsunuz net bir şekilde. Zaten buraya geliş yöntemine, biçimine, niyetine baktığınız zaman hani bu çok müthiş bir cümle gibi de gelmiyor. Çok sıradan, çok normal, kurulması gereken bir cümle gibi geliyor. Yani orada Serap Yazıcıoğlu öyle bir şey söyleyerek bir tartışmayı mı açıyor acaba? Ama Serap Yazıcıoğlu üzerinden bir tartışma açılmasını ister mi Erdoğan? Ondan emin değilim. Çünkü dış dinamiklerle içteki özellikle sermaye çevreleri Erdoğan'ın bir dönemine daha çok fazla odaklanmışlar. Hatta bir borsa deyimiyle satın alınmış bile sanki bir dönemi daha. Hani bir dönemle sınırlı kalır mı Erdoğan? Birisinin bunu dile getirip en azından birkaç dönem daha Erdoğan'lı bir yönetime siz evet deyin. Hani biz de ülke Abdullah Öcalan üzerinden bir demokrasi getirmeye çalışıyoruz ama işte böyle bir sonsuz cumhurbaşkanlığı görev süresiyle de biraz daha demokrasi getirebiliriz mi demek istiyorlar. Yani bir pazarlık masası mı kuruluyor? Bunların hepsini zaman içinde göreceğiz.
0: Şöyle de bir durum var. Bu, ben niye bu kadar çok önemsedim? Bir tabii kulis haberciliğini verme ve bütün o boyutlarıyla anlatma ve o güvenli de sağlayıp kamuoyunda etki yaratma açısından bakıldığında örnek bir haberdi. Ama diğer taraftan da şimdi yeni anayasa bir süredir tamamen böyle uyutulmuştu. Yeni anayasadan hiç konuşulmuyordu. Ama sadece Serap Yazıcı değil, Hayati Yazıcı da konuşuyor.
10: Yani Hayati Yazıcı bir şey söylüyor.
0: Yeni anayasa, o da bir şey söylüyor. Bak, o konsensüs orada anayasayla ilgili, yeni anayasa aynı zamanda Barak da onunla ilgili bir şey söylüyor. Bütün onların bütününle düşünüldüğünde bu tartışılmaya açılmak istendiğin duygusu oluşturdu bende. O açıdan da önemli. Çünkü bu parlamenter sistemle ömür boyu iktidarda kalmanın bir arada yürümesi mümkün olmayan bir şey. Şimdi, parlamenter sistemle aynı şekilde şu anda kurulan sistemin devam etmesi mümkün değil.
10: tabii parlamenter sistemin denetleyici ya da en azından güçler ayrılığına dayalı bir niteliği var mecburen, yani isteseniz de istemeseniz de. Şimdi biraz önce iç ve dış sermaye çevreleri, dış dinamikler, Erdoğan'ın en az bir dönem daha diye cümlesini kurmamın nedeni buydu zaten. Evet. Şimdi ama Erdoğan ve AKP siyasında bu yeni anayasa her seçim döneminde ısıtılan bir çorba. Yani yeni anayasaya bir ihtiyaç var mı yok mu, bunu bile tartışmıyor toptan siyaset. Çünkü muhalefet kendi derdine düşmüş. Düşmüşler. Yani Erdoğan'ın kazdığı bir çukur var. Bütün muhalefet oraya girmiş vaziyette. Orada debeleniyorlar. Biraz ağır oldu bu ama ben gördüğümü aktarıyorum. Şimdi yeni anayasa ihtiyaç şundan duyarsınız. Hani bir şeyler yapmak isterseniz yapamazsınız. Dersiniz ki anayasa bize engel. Çünkü hatırlayacaksınız hani Demirel bir anayasa, bir tartışmalı bir konu olduğu zaman çakmak cebindeki küçük anayasayı çıkarırdı ve derdi ki ben demiyorum işte bu anayasa diyor derdi. Şimdi burada böyle bir tablo yok. Yani anayasanın bugünkü yürütme Erdoğan üzerinde herhangi bir dalan daraltıcı, kısıtlayıcı bir etkisi yok. Yani ortaya çıkıp AK Partililer ya da işte MHP'den Fethi Yıldız, Hayati Yazıcı, çünkü anayasa işlerini bu ikili bakıyor. Anayasanın şu maddesi nedeniyle ülke hukuk devleti olmuyor. Anayasanın bu maddesi nedeniyle bağımsız yargıyı biz kuramıyoruz. Anayasanın şu maddesi nedeniyle ülke demokratik olamıyor deseler ikna oluruz. Böyle bir cümle kurulmuyor. Sadece darbe anayasası deniyor. Yani 61 anayasası da darbe anayasası ama bu coğrafyanın 4 tane anayasası var işte. Gördüğü en ileri demokratik anayasasıydı. Yani adının darbe anayasası olmazsa onu otomatikman kötü yapmıyor. Ama 12 Eylül anayasası kötü bir anayasa. Ama 3'te 2'si değişmiş vaziyette anayasanın. Ve biraz önce söylediğim gibi bu anayasadaki tek engel Erdoğan'ın bir dönem daha ya da muhtelif dönemler adaylığının önüne engel olması. Başka bir şeyi yok yani. AKP ya da Erdoğan açısından şikayet edilecek bir tarafı yok bu anayasanın. Yeni anayasayı tek AKP seçim döneminde 2018 seçimlerine dile getirmedi. Niye dile getirmedi? Çünkü referandumla Cumhurbaşkanı sistemine getirmişti ve ülkenin bütün derdini o sistem çözecekti. Anayasadan kaynaklanan dertlerini de çözecekti. Ama çözmediği, hatta daha da vahim olduğu görüldü. Şimdi bu yeni anayasayı dillendirecekler. Türkiye'ye bir meşruiyet tırnak içinde verdiler. Bu meşruiyette bir anayasaya ihtiyaç var mı? Aslında tartışmamız gereken bu bizim. Yani çünkü bugün de bir fiiliyatta bir anayasasızlık söz konusu. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tanınmıyor. Anayasa Mahkemesi kararları tanınmıyor. Anayasadaki muhtelif bireysel haklar kullanılmıyor. En temel haklardan söz ediyorum. Yargı bağımsızlığı yok. Zaten hani değiştirilemez, teklif dahi edilemez. Dördüncü maddede güvence altına alınan ilk üç maddenin esamesi okunmuyor. Yani Türkiye bir sosyal devlet değil. Türkiye laik bir devlet değil. Laiği özellikle vurgulayalım. Onun ötesinde Türkiye bir hukuk devleti değil. Demokratik bir hukuk devleti hiç değil. Şimdi işlerini yitirmiş bir anayasayı siz bir köşeye bırakıp yeni bir anayasa yapmaya çalışıyorsunuz. Burada çok sloganlar da var. Örneğin Hayati Yazıcı ne olursa olsun sayısal çoğunluğumuz yetse bile anayasayı referanduma götürürüz diyor. Şimdi bunlar siyaseten çok söylenen, söylendiği zaman da karşınızdaki insanların hoşlanacağı cümleler.
0: Evet, bir anlamda meydan okuma ama o referandum da öyle kolay değil.
10: Hayır, Erdoğan'ı iyi tanıyoruz. Erdoğan
0: referanduma gider mi?
10: Öfkeli halkın önüne anayasa değişikliğini için bir sandık koymaz. %80'ini de reddedilir.
0: Kesinlikle.
10: Yani içine ne koyarsanız koyun. İçine istiyorsanız emekli maaşlarına zam yapılacağını da koyun. Evet. Yine reddedilir. Erdoğan bunu en iyi bilen biridir. Yani bir anayasanın referanduma gitmesini en son isteyecek kişi Erdoğan'dır. Ama mesele değil. İktidarın öyküsü yok. Öykü olmadığı zaman böyle camı kırınız butonu gibi yeni anayasa şahane bir şey. Örneğin bir çözüm süreci de şahaneydi. Onu da aldılar. Belli bir noktaya getirdiler. Nereye evrilir onu bilmiyorum. Ama anayasa daha konforlu, daha risksiz bir öykü, hikaye. Biraz da bunu değerlendirirler. Çünkü Erdoğan'a şimdi 1,5 yıl lazım seçime kadar. Yani hemen hemen Eylül'de, Ekim'de bir yıl sürecek bir seçim sattım haline girecek Türkiye. O zaman işte yeni anayasayı konuşacağız. Ne bileyim yani gene savunmayı konuşacağız. Güvenliği konuşacağız, dış politikayı konuşacağız ya da işte CHP'yi konuşacağız. O geçecek. Yani Türkiye'de şu koşullar altında şeye baktığınız zaman, şu günkü tabloya baktığınız zaman bir anayasa, yeni bir anayasa yapma ihtimali ya da partilerin tamamını ortak bir noktada buluşturarak yeni bir anayasa yapma şeyi çok yok. Yani bu gerçeklik yansıtmıyor. Erdoğan'ın da planı zaten, kafasındaki plan parlamentoda kuracağı ittifakla, çünkü bugünden nasıl bir ittifak kuracağını bilemiyoruz biz. Yani mevcut Cumhur İttifakı'na çok sayıda yeni ittifak ortakları, paydaşlar ekleyeceğini düşünüyorum. Orada 400 sayısını bulursa kafasında ne varsa ya da işte kendisini meşru gören insanların hoşuna hangi rejim gidecekse bunu anayasaya taşıyacaktır, hiç tereddütsüz.
0: Evet. Tam olarak da buydu özeti. Teşekkür ediyorum katıldığın için.
10: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Görüşmek üzere Sedat. Gazeteci Sedat Bozkurt'la konuştuk. Ankara gazetecisidir. Kendisi de söyledi. Ankara'da uzun yıllar beraber çalıştık. Birlikte haber kovaladık. Ben İstanbul'a geldim. Sedat Ankara'da kaldı. Hala Ankara gazeteciliğini en iyi şekilde sürdürmeye çalışan bir isimdir Sedat Bozkurt. Yazdı. Kısa Dalga köşe yazısında şunu yazdı. Dedi ki Antalya Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Serap Yazıcı Tayyip Erdoğan'ın da olduğu Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerinde bir şey söyledi. Orada dedi ki parlamenter sisteme geçelim. Ömür boyu Cumhurbaşkanı kalın sizde. Erdoğan da döndü. Böyle durumlarda refleksleri anında çalışır ve tepkisini gösterir. Bunları sonra konuşuruz dedi. Bu bilgiyi aktardı. Ankara siyasi kulisleri açısından ve Türkiye'nin bundan sonraki dönemi açısından önemli bir kulis haberciydi. Gazeteci Sedat Bozkurt'la konuştuk. Devam edelim yolculuğumuza. Kürt-

0: Kürt. Yeni anayasa tartışmaları falan olunca yine en önemli onun halkalarından biri o ikinci çözüm süreci. Orada da bir çerçeve yasada tıkanma oldu. Bugün Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti. Abdullah Öcalan'la konuşacak. 24 Mayıs'tan bu yana bu görüşme olmuyordu. Şimdi bu yasa, çerçeve yasanın hatları ortaya çıkacak. Burada en önemli şey Abdullah Öcalan'a çerçevesi, statüsü ne olacak? Asıl tartışması gereken o. Devam edelim.
1: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Şimdi operasyonlar devam ediyor ama şimdi o kadar boyutlanınca hangi operasyon ne oluyor birbirine karışılıyor. Zaten bir anlamda bu kadar operasyon enformasyonu da aslında derinlemesine ne olduğunu anlamayı da engelliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bahis şikesi operasyonunda Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş de vardı. Maruf Güneş ile ilgili iddialar çok fazla. Şimdi bu Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş'in gözaltına alınması da tartışılması da yine işte o senin takım bu senin takım, işin kendi gerçekliğini bir türlü konuşamıyoruz. Tartışamıyoruz bunu. Önüne geçiyor. Yok o sen Galatasaraylı olduğun için savunuyorsun. Sen Fenerbahçeli olduğu için saldırıyorsun. Ama ortada bir gerçeklik. Ya bu bahisler yapıldı mı yapılmadı mı? Bak yabancı basında şu yazılı. Diyor ki Türkiye'de büyük skandal diye haber yapılıyor. Türkiye'de yok. Bunu böyle konuşulamıyor, tartışılamıyor. Mesela diyor ki Mustera'nın kaleciyken Galatasaray'da 18 Mayıs 2025'te Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Mustera'nın penaltı atmasına bahis oynandığı tartışılıyor. Yurt dışında bu yazılıyor. Şimdi bu var mı? Bu oynandı mı, oynanmadı mı? Ya dedim şimdi operasyon yapılıyor. O yakalanıyor, bu geliniyor, bu bir şey oluyor ama bunun arkasında gerçekten ne oluyor bilmiyoruz. Hani Dünya Kupası sonrasına bırakılmıştı. Gerçekten de öyle oldu şimdi operasyonlar ama burada suç, olay, fail üzerinde gerçekten bir şey yapılıyor mu onu bilmiyoruz. Bak yabancı basından öğreniyoruz. Mustera'nın o penaltıyı atmasıyla birlikte orada yüklü miktarda bahis oynandı. O bahisten gelenle başka bir finansmanda kullanıldığı söyleniyor. Şimdi bu başka. Hani bahis denilen şeyi eğer bir şike operasyonu varsa ya da bahis operasyonu varsa bu boyutu ne durumda? Öyle olursa buna orada izin verenler ne durumda? Ya dediğim gibi bu takımı aşmış bir durumda. A takımı, B takımı. Onu bir aşmış durumda. Eğer futbol bu haliyle devam ederse işte Dünya Kupası'nda gördük futbolu sevenlerin nasıl futbola sahip çıktığına. Ya bütün o uygulamaları, FIFA'nın uygulamalarını, Trump'ın yaptıklarını sert bir şekilde eleştirdiler. Dediler ki bunu bu kadar çirkinleştirirseniz elimizden bu güzel oyunu alırız. Biz güzel oyunu korumak için kendimizi ortaya atacağız. Türkiye'de böyle mi? O güzel oyun mu? Kirli mi? Futbol sahada mı oynanıyor? Ya bu işte bunu da işte yok o Galatasaray Fenerbahçe rekabetinin içerisine sokunca bu gerçekliği anlamak ve aktarmak da iyice zorlaşıyor. Bunları konuşmaya devam ederiz. Zamanımız daraldı. Şimdi hafızaya gidelim sonra veda edelim.
2: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
3: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
0: Hafızada hatırlarsınız geçen günlerde burada bir milletvekili Ardahan valisi Mehmet Fatih Çiçekli için Kars milletvekili İnan Akgün Alp'in bir konuşmasını dinletmiştim size. Çok sert bir şekilde de eleştirmiştim bu konuşmayı. Bir şuursuzca açıklama diye söylemiştim. Ne demişti CHP Kars milletvekili İnan Akgün Alp, dinleyelim.
3: sosyal medyaya içerik üretiyorlar. Akşama kadar işi gücü bırakmışlar. Devlet ciddiyetini, vakarını da elden bırakmışlar. Akşama kadar TikTok çekiyorlar. Bak bu da bir vali, Ardahan valisi. Tight'la geziyor, tight'la. Akşama kadar bisiklet sürüyor. Önünde arkasında 4 tane koruma. Tight'la geziyor. Vatandaşın içerisinde de böyle tight'la geziyor akşama kadar. Böyle vali mali olmaz. İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Ya bu valileri, ya bu valileri alın. Ya da bunlara birer asma yaprağı gönderin. Böyle asma yaprağı taksınlar. Böyle şehrin ortasında gezemez vali.
0: E işte o ağza asma yaprağı gerekiyor belki de. Ama ne oldu? İnan Akgün Alp'in eleştirdiği vali, Ardahan valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı, merkeze çekildi. Ya bunun üzerinden bir de ahlak satıldı. Şamil Tayyar denen AKP propagandisti de çıktı. Bunu vali için taytlı görüntüsünün nasıl bir devleti zaafa uğrattığını falan anlattı. En sonunda testi kırılmadan gibi şeyler de söyledi ama hani bir spor yapan, bisiklet kıyafeti giyen bir valiye ve bundan sonra aslında ne olduğunu anlama açısından söylüyorum. Mesela bunu bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili söyleseydi, böyle konuşulsaydı, bu valiyi bu kadar almak meşrulaşmazdı. İşte CHP milletvekiline söyletiyorlar ki ondan sonra böyle bir meşruiyet kazansın böyle bir durum. Bundan sonrasında belki de böyle olacak. Olana bir tane bakma açısından iyi bir örnekti bu. Bugünü bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir yol arkadaşlığında buluşmak üzere. Sezon vedası için son 4 gün. Ben gidiyorum. Tom Waits başlıyor.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Yeni bir eve taşınırken herkes odaların büyüklüğüne, manzarasına ya da mutfağına bakar. Ama tecrübeli biri önce kapı komşusunu sorar çünkü büyükler bilir. Ev alma, komşu al. Bu atasözü Türk toplumunun mahalle ve köy kültüründen süzülüp gelen bir hayat dersidir. Tarih boyunca insanlar evlerini inşa ederken sadece toprağa değil, yan komşularına da güvenerek yaşadı. Sözün kökeni, komşu hakkı ve komşu hatrı gibi Türk-İslam geleneğinde kutsal kabul edilen değerlere dayanıyor. Komşu, aileden sonraki en yakın sosyal çevredir. Bu yüzden iyi komşuluğun huzurlu bir hayat için evin özelliklerinden bile daha önemli olduğu kabul edilir. Duvarı olmayan ev olmaz ama değerli komşu olmadan yuva da olmaz. Bugün ev alma, komşu al atasözünün köklü mesajını birlikte düşündük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 20 Temmuz 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'lisiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine bir haftalık aradan sonra sevgili İrem ve sevgili Simge ile birlikte güzel bir gün dileyerek başlıyorum. Saatime bakıyorum, 07.12'yi gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X üzerinden @radyosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın

Geçeceğiz gündemin öne çıkan başlıklarını ama şöyle medyaya sabah şöyle bir okuma yaptığım program öncesinde elbette ne var ne yok, hangi son dakika başlıklarını sizlere ulaştırabilirim diye neyi görmedim? Bugün önemli bir tarih, önemli bir harekatın yıl dönümü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü 20 Temmuz 1974. Şöyle hatırlamak, şöyle konuşmak gerekiyor aslında bakılırsa. Bugün özellikle Doğu Akdeniz meselesi konuşulurken, Kıbrıs gerçeği konuşulurken maalesef söylediğim gibi baktım ve medyada da genel olarak bu konunun çok az görüldüğünü, bir tek yanlış hatırlamıyorsam MHP lideri Devlet Bahçeli yıl dönümü nedeniyle, harekatın yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapmıştı. Onu gördüm. Üzülerek izliyorum aslında bakılırsa. Bir hatırlatmak, belki bir hatırlatma yapmak gerekiyor diye de düşünüyorum. 1963 Kanlı Noel olayları, biliyorsunuz o gün başlamıştı. O 63 yılında başlamıştı Türklere yönelik saldırılar Kıbrıs'ta. Sonra 1974 EOK lideri Samson'un yaptığı darbe, daha sonra da Türk nüfusu adadan temizleme saldırıları, temizlemeye yönelik saldırılar, Enosis, hatırlıyoruz değil mi? Bu harekatla birlikte aslında en önemli harekatın en önemli sonucu elbette bu insani kıyımın sona erdirilmesi oldu. Can güvenliklerinin sağlanması oldu. O harekatın sonuçlarına bakıldığında sadece bu mu? Hayır değil. Elbette uluslararası anlaşmalara, Türkiye'nin 1960 Londra ve Zürih anlaşmalarından doğan garantörlük hakkına dayanarak bu operasyonu, bu harekatı gerçekleştirmiş olduğu gerçeği de aklımızın bir kenarında mutlaka dursun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda 1983, hatırlatalım. Yine bu 1974 barış harekatıyla birlikte açılmış oldu. Tabii söylediğim gibi biz Doğu Akdeniz'deki gerilimi, dengeyi konuşuyoruz. Jeopolitik ve stratejik boyutlarıyla tartışıyoruz. Güncel tartışmalar bunlara bakılırsa aslında, ama o tartışmaları yaparken Türkiye'nin ayağını bastığı yeri unutuyoruz. Ayağı bastığı yer neresi? İşte Kıbrıs Barış Harekatı, çok haklı sebeplerle gerçekleştirilen o harekat. Mavi vatan diyoruz, enerji jeopolitiği diyoruz. Bugün tartışılan bu meseleler, bu konular aslında bakılırsa Doğu Akdeniz'de ne kadar kritik bir stratejik derinlik kazandırdığını bu harekatında sonuçları itibariyle, sonraki 10 yıllara yansımalısı itibariyle elbette çok önemli. Bunun içinde programa Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü hatırlatarak, böyle söylemek istiyorum, hatırlatarak başlamak istedim. Elbette o günlerde siyasi, askeri ve ekonomik riskleri alan isimler Ecevit, Erbakan ve elbette Rauf Denktaş'ı da rahmetle anarak başlıyorum bugünkü programa. Devam edelim. Şimdi konuşacağız elbette günü, gündemin özetini, günün başlıklarını konuşmaya devam edeceğiz. Nereden başlayalım? Sıcak, en sıcak başlık Dünya Kupası. Futbolun dışında neredeyse her şeyin konuşulduğu Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası'nı kazanan hangi takım oldu? İspanya tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı. Buradan selamlar yollayalım. Aslında bakılırsa bir tür siyasi hesaplaşma olarak da uluslararası boyutta elbette değerlendirilebilir. Arjantin'e destek veren Netanyahu, yine Arjantin lideri Milei'nin İsrail'e verdiği desteği hatırlıyorsunuz zaten. Yine Sanchez'in, İspanya Başbakanı'nın Filistin'e verdiği destek dikkate alındığında, hani dünya tam anlamıyla ikiye bölündü. Siyasi olarak da bu maçı bu gözle, bu perspektifte, dün oynanan Arjantin İspanya final maçını da bu perspektiften izledi bütün dünya. Kazanan İspanya oldu. Tekrar tebriklerimizi yollayalım. Nasıl başladıysa aslında, yani Dünya Kupası hangi tartışmalarla başladıysa aynı tartışmalarla da sona erdi. Spor boyutunu futbolun, programın ilerleyen dakikalarında futbolu konuşuruz, futbol başlığını konuşuruz, ama hani Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin gördüğü o kırmızı karta bir telefonla müdahalesi, sevgili dostu Infantino'nun, FIFA Başkanı Infantino'nun Trump'ı hiç kırmayıp o kırmızı kartı, Birleşik Devletler oyuncusunun gördüğü kırmızı kartı iptal edivermesi, garip gerekçelerle bunları konuşmuştuk. Daha pek çok tartışma da elbette var ama son seremonide, yani kupanın verildiği seremonide de garip görüntülere tanıklık ettik. Ne mesela? Trump kupayı verdi. Evet, Infantino ile birlikte İspanyol futbolculara verdi ve sahneden inmedi. Yani aslında bakılırsa yine Trump yaşananları, bu Dünya Kupası'nı da kendi kişisel

0: şovuna çevirmeye çalıştı. E ne oldu? Infantino'nun böyle nasıl tanımlanabilir? Hani düğünlerde sahneye fırlayan çocukları, anneleri bir şekilde sahneden uzaklaştırmaya çalışırlar. Infantino'nun verdiği görüntüler de aslında o seremonide Infantino'nun Trump'ı sahneden uzaklaştırma çabasını izlerken ben de biraz o annelerin telaşını gördüm Infantino'da. Enteresan bir görüntüydü. Tabii sadece bu boyutuyla değil. Bir yandan da bakılınca TRT yine hiç şaşırtmadı, hangi boyutuyla söylüyorum. Müthiş bir şov, devre arasında yarım saat süren bir şov, görsel şovdan bahsediyorum. Ronaldo'lar, Ronaldinho'lar, yine Madonna'lar, pek çok ismin aslına bakılırsa sahnede oldu. O şovu izleyebildik mi? Hayır. TRT milyonlarca, 1,5 milyar kişinin dünyada bu Dünya Kupası finalini izlediğini biliyoruz. TRT'miz ne yaptı? TRT'miz o yarım saatlik dilimde reklam vermeyi ya da neyi tercih etti? Spor yorumcularının maçla ilgili olarak yaptığı yorumları izleyicilerle paylaşma şeklinde bir yaklaşım içerisindeydi. Merak edilen bir durum var elbette. TRT neyi yayınlamayı, neden yayınlamamayı tercih etti? O görüntüler mi rahatsız etti? Ortaya çıkan görüntüler mi rahatsız etti? Bir mesaj mı verilmeye çalışılıyordu? Ama TRT'nin neden o görüntülere devre arasındaki o yarım saatlik şovu da vermediğini, neden yayınlamadığını da açıklamasını bekliyoruz elbette. Açıklama gelir mi? Hiç zannetmiyorum. Daha önce de defalarca konuştuk bu meseleyi. Bizim vergilerimizle varlığını sürdüren TRT mesela Tabi diye bir platform kurup Şampiyonlar Ligi maçlarında yine bize ödediğimiz vergilerle girilen ihale ve ödediğimiz vergilerle kazanılan ihale yine bize o maçlarda paralı olarak seyrettirilmeye çalışılıyor. Garip bir politika TRT'nin aslına bakılırsa neden bu şekilde elbette biliyoruz, elbette görüyoruz ama bir şekilde bunu açıklaması gerekiyor. Neden milyonlarca kişiyi bu şovdan mahrum bıraktı kamu yayıncısı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu? Bu sorunun yanıtı gelecektir herhalde diye düşünüyorum. Eğer öyle bir yanıt da gelirse elbette sizlerle paylaşacağım. Programın sonunda da yine Dünya Kupası'nı konu edeceğiz. Elbette konuşacağımız pek çok konu var. Sadece futbol boyutuyla değil, söylediğim gibi şimdi böyle bir özet geçmek istedim. Orada da özellikle Birleşik Devletler'deki insan hakkı ihlalleriyle ilgili tartışmalar çokça yapılıyor. Onu da programın ikinci bölümünde konuşuruz. Ve aslına bakılırsa bizim konuşacağımız bugün itibariyle gündemimizde olan konu ne? Ahbap Derneği'ne yapılan operasyon, biliyorsunuz bununla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Şimdi orada Haluk Levent'in gözaltında olduğunu, tutuklandığını da biliyoruz. O soruşturma kapsamında neler yaşandı, neler oldu, neler bitti, bunları bir aktarmak istiyorum. Neden? Çünkü gerçek anlamda bir hayal kırıklığını görüyorum. Yakın çevremde de konuştuğum zaman, yakın çevremle de bu konuyu tartıştığım zaman gerçek anlamda bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya. Nelere etkisi olabilir? Bundan sonraki dönemde hani bizim en çok güvendiğimiz, en çok konu ettiğimiz bu olağanüstü durumlarda, afetlerde, doğal afetlerde yan yana, omuz omuza olma motivasyonumuzu ne kadar etkileyecek bu süreç? Bunu konuşmak istiyorum biraz da, ama izninizle ondan önce nedir durum? Şöyle bir genel toparlama yapayım. Çünkü kafalar karışık. Çok sayıda haber de akıyor. Medyaya da bu konuyla ilgili çok sayıda haber yansıyor. Ama şu an itibariyle 18 kişinin tutuklu olduğunu söyleyeyim. 8 kişi, yine 8 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Haluk Levent, Ahbap Derneği'nin kurucusu, müzisyen, onunla ilgili de pek çok iddia var elbette. Hani şu an itibariyle iddia boyutunda olduğu için biliyorsunuz programın genel tavrı da bu yönde. Masumiyet karinesini bir kenarda tutuyorum. Sadece olanı biteni bir aktarayım istedim size. Haluk Levent de şu an itibariyle Çorlu cezaevinde. Oğuzhan Uğur bu arada yine soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da yine kendisiyle birlikte 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şu an itibariyle soruşturma süreci içerisinde ifade işlemleri devam ediyor. Onu söyleyelim. Burada dikkat çeken konu nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız. Masa'nın hazırladığı bir rapor var. O Masa'nın hazırladığı raporda enteresan başlıklar, enteresan detaylar var. Mesela şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para transferleri olduğunu görüyoruz. Üstelik burada işlem açıklamaları dikkat çekici. Ödünç para, ödünç para iadesi, halk için borç, ahbap faaliyetleri için borç gibi, borç veriyorum, Haluk için borç gibi başlıkların ya da açıklamaların önde olduğunu görüyoruz. Kayıt dışı 210 milyon lira yurt dışı bağışlarından elde edildiği belirtiliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK raporuna göre son 2 yılda yurt dışından 250 milyon liralık yardım parasının yine toplandığını, derneğe yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına, oradan da yine yaklaşık 125 milyon liranın işte farklı kişilere, şirketlerin hesaplarına aktarıldığı yönünde de bilgiler, iddialar yine söylediğim gibi bulunuyor. Soruşturma dosyasında derneğe bağışlanan paraların bir kısmıyla, işte bunu konuşmak istiyorum aslında, bahis ve kumar oynandığına dair de ciddi, çok ciddi iddialar var. Hatta Haluk Levent'in kumarhanelerdeki fotoğraflarının da yine iddianame içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıl 2025 yılı itibariyle başlayan bir soruşturma bu arada. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Peki Haluk Levent'in savcılık sorgusunda deprem döneminde toplanan bağış miktarı da ortaya çıkmış. Ne kadarlık bir miktardan bahsediyoruz? Ne kadarlık bir paradan bahsediyoruz biliyor musunuz? 4.3 milyar liralık bir bağıştan bahsediyoruz. Aslında dediğim gibi hani tabii ki yargılamalar olacak, soruşturmalar olacak. Bu isimler hakim karşısına çıkacaklar elbette. Ama söylediğim gibi masumiyet karinesini bir kenarda tutarak, bu iddiaların bizleri, hepimizi büyük bir hayal kırıklığına, dünyaya hangi pencereden bakarsanız bakın çok ciddi hayal kırıklığına uğrattığını söylemek mümkün. Bir konu tartışılıyor, onu da hemen izninizle açıklamak istiyorum. Hani bu soruşturmanın siyasi bağlantısı var mı yok mu tartışmaları çokça yapılıyor medya içerisinde. Neden yapılıyor? Bunu da hemen aktarayım size. Soruşturmanın hani özellikle CHP ile ilişkilendirilmesi tartışmaları var. Buna dair somut bir dayanak var mı? Şöyle söyleyebilirim. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Emre Kartaloğlu ile ilgili bir suçlama. 6 Şubat depremlerinin ardından dönemin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı olan Ahbap'a usulsüzlük yoktur raporu vermekte ya da denetim sürecini manipüle etmekte suçlanıyor. İşte aslında orada dikkat çeken konu bu ismin, Emre Kartaloğlu'nun CHP Parti Meclisi üyesi olmuş olması. Hani CHP bu işin neresinde, neden tartışılıyor? Öyledir değildir, onu bilemeyiz. Ama neden tartışılıyor diye soracak olursanız, hani aklınızdaki o soru işaretini gidermek için ben bu ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istedim. Tabii burada konuşulacak başka başlıklar, başka konular da var. Bir kere Haluk Levent, yani ifadelerine bakılınca ya da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalara bakılınca adeta bir tür Ponzi sistemi kurduğunu öyle açıklıyor. İtiraf diyebilir miyiz? Belki de öyle tanımlayabiliriz. Peki mesela bunun sadece iki iş insanına borç verdiği bir hadise olmadığı da, böyle bir milyon liralık alışverişler, borçlar, alacaklar olduğundan bahsediliyor. Peki şu sorunun da yanıt bulması gerekmiyor mu? Sadece iki iş insanı üzerinden mi döndü mesela bu konu? Bu sadece bir soru benimkisi. Mesela arkada başka isimler, başka iş insanları ya da başka yetkililer vesaire var mı yok mu? İşte benim aslında bu soruşturma kapsamında en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de bu. O yüzden bunu merak ediyorum. Bu soruşturmanın nereye doğru evrileceğini merak ediyorum. Takip edeceğiz, konuşmaya da devam edeceğiz. Tabii dediğim gibi bir hayal kırıklığı da söz konusu hepimiz açısından. Yani bir sivil toplum kuruluşu, Ahbap'tan bahsediyorum. Hani siyasi olarak da farklı tartışmaların odağında olmuş. Özellikle deprem döneminde ve bugün ortaya atılan iddialar itibariyle de siyasi gündeminde odağında olan, nedense bilmiyorum, sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Ama şunu görmek, şunu da anlamak gerekiyor. Hani şöyle tanımlayabilirim. Bu raporlar, MASAK raporu, işte az önce size birkaç ayrıntı, milyar liralardan, yurt dışından gelen milyon liralardan bahsettik. İşte bahiste kazanılan, kaybedilen paralardan bahsediyoruz. Bu raporlar hani kişisel hesaplara aktarılan milyonlar, yurt dışından gelen ama kayda girmeyen bağışlar. Hatta iddialardan bahsediyoruz elbette. O yardım paralarının kumar masalarında, bahis sitelerinde harcandığına dair iddialar. Gerçekten insanın hani öyle kanını donduran ifadesi vardır ya, gerçek anlamda hani paranın boyutu evet önemli elbette ama bu iddialar gerçekten insanın kanını donduran haberler olarak ortaya çıkıyor. O paraların arkasındaki hikayelere de bakmak gerekiyor. O haberleri hatırlayınız, kumbarasındaki parayı veren ilkokul öğrencileri emekli maaşından arttırıp yine o derneğe verilen paralar, yapılan bağışlardan bahsediyorum. Şöyle tanımlayabiliriz herhalde bunu. Umarım sonuçları da böyle olmaz. Umarım böyle olmaz. Evet tamam, kamu kurumları, Kızılay'la ilgili iddialar, biliyorsunuz çadır satılma meselesi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu üzülerek gördüm ifadesini kullanmıştı. Bunu da bir kenara koyalım. Biz sadece ekonomik bir usulsüzlüğü konuşmuyoruz. O yüzden bu meseleyle başlamak istedim programa. Biz bu toprakların, bu ülkenin en güçlü kası olarak, kas olarak tanımlayabileceğimiz yardımlaşma ve güven duygusunun infazını izliyoruz. Bütün bu dava sürecinde ya da bütün bu iddialara baktığımız zaman bir bu anlamda ülke olarak dayanışma gücünü gösterebilen, bu iradeyi gösteren ülke olarak da bir enkaz bırakabilir bu davanın arkasında, bu dava sonrasında. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şu da var. Kumar meselesi, Haluk Levent kumar oynama üzerinden evet eleştiriliyor, tamam, bu iddialar üzerinden eleştiriyor. Hani kendi parasıyla mı oynadı, ahbabın parasıyla mı oynadı, bu söylediğimiz gibi yargının meselesidir, yargı buna karar verecektir. Ama bir konu daha var bu bahis meselesinde, hani bunu da hatırlatmak, bunun üzerinden de böyle kısaca geçmek gerekmiyor mu? Mesela iktidar, yani hükümette yıllardır biz bu meseleyi anlatıyoruz, özellikle tabii bu yasa dışı bahis gündeme geldiğinde bakın bu konu, hani bir yandan denetlemeler yapılıyor, işte operasyonlar yapılıyor vesaire, ama bir yandan da bu bahislerden ya da şans oyunlarından elde edilen vergi, dikkat, şöyle söyleyeyim, yılın ilk 6 ayında 38 milyar liralık şans oyunları vergisi toplanıyor. İnan Mutlu biliyorsunuz çok sık kendi ismini anarım burada. O bu bilgiyi paylaşıyor. Yıl sonu itibariyle şans oyunlarından elde edilecek vergi geliri ne kadar? Beklenti 67 milyar lira. Hani bir yandan oynamayın vesaire deniyor ki, biliyoruz yasa dışı bahse giden yol yasal bahisten, yasal şans oyunlarından geçiyor. Bu bilimsel çalışmalar da bunu gösteriyor. Emniyetin yaptığı çalışmalar, açıkladığı raporlar da bunu gösteriyor. İddianameler, farklı davalardaki iddianameler de bunu gösteriyor. Ama dediğim gibi bir şekilde hükümette bu gelirden, ne kadardı, 67 milyar liralık gelirden de vazgeçmiyor. Bu olay ortaya çıkan bu ahbap soruşturması evet önemli, söylediğim gibi ortaya çıkan iddialar bir tür toplumsal yıkım, bu anlamda hayal kırıklığı olarak tanımlanabilir, ama hani bir yandan da toplumun, hepimizin bir göstergesi. Neden bahsediyorum? Yolsuzluk algısı endeksinde dünyada Türkiye 100 üzerinden alınan 31 puanla kaçıncı sırada? 180 ülke arasında 124. sırada. Evet, konuşalım ahbabı, başka başlıkları da konuşalım, yolsuzluk meselesinde konuşalım, ama konuşurken nerede olduğumuzu da bilerek konuşalım, bunun üzerinden tartışalım, bu önemli diye düşünüyorum. Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor diye de düşünüyorum. Tam olarak bu. Az önce bahsettim hani ahbap meselesinin CHP bağlantısı, buna dair tartışmalar, hani neden tartışılıyor diye soracak olursanız bu nedenle tartışılıyor demiştim. CHP ile devam edelim dilerseniz. Hani bir siyasetten çok fazla başlığım yok bugün itibariyle. Hani yaz ayları da zaten alışkınız, siyaset biraz daha durulur. Siyasetin gündemi ne? Siyasetin gündemi CHP, CHP içerisindeki bölünme. Yeni bir parti gelecek mi? Yeni bir parti kurulacak mı, kurulmayacak mı? Türk Patent ve Marka Kurumu'na bir başvuru. 17 Temmuz'da yeni parti ya da yeni parti genel merkezi adlarıyla yapılmış iki başvuru ortaya çıktı. Tabii bu konuşuluyor. İlk günden beri söylüyoruz. Yani Özgür Özel yeni parti kuracak. Bu belli, ortaya çıkan tablo bu. Sadece açık kapı bırakmak istemiyor arkasında. Yani sonuçta parti içerisinde pek çok ismin CHP'den ayrılmak istemediği yönünde irade beyanı olduğunu da biliyoruz. Veli Ağbaba gibi Özgür Özel'e çok yakın isimlerin de bu yönde bir tercih olduğunu biliyoruz, ama gidişat ortada gidişat neyin ne olduğunu bize gösteriyor. Özgür Özel bu yeni parti hesapları ile ilgili işte az önce Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan başvurularla ilgili çok tartışma yapılınca kişisel sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Hayır dendi. Böyle bir yeni parti adıyla açılan sosyal medya hesabının Özgür Özel ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlarına da itibar etmeyin şeklinde de bir açıklama geldi. Hani şu an için yok ama olacak mı? Göreceğiz bu yaz itibariyle, hatta Temmuz ayı, Ağustos ortası itibariyle de hep beraber neyin ne olduğunu göreceğiz. Takip edelim. Yeni parti geliyor. Benim görebildiğim kadarıyla böyle bir tablo var diyelim ve bakıyorum şöyle CHP ile ilgili aktarabileceğim pek fazla başlık yok. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği o kazayla ilgili ilginç gelişmeler var. Ona dair başlıkları sizlere aktaracağım ama bir müzik arası vereceğim oradan önce. Müzik arasına gitmeden önce de bir hatırlatma sadece. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani biliyorsunuz genel olarak ben daha önce 9-11 kuşağını yapıyordum. O bölümde de beni dinleyen dinleyicilerimiz bilir ki genel olarak kendi dinlediğim, yani çalışırken dinlediğim şarkıları sizler, şarkılardan bazılarını elbette sizlerle paylaşıyorum. Bu kez bir farklılık yapalım dedik dedim ve bir profesyonelden de destek aldım. Hani ara ara o destek devam edecek müziklerin belirlenmesinde. İzmir'de yaşayan sevgili müzisyen dostum Ozi'nin bizler için seçtiği ve öykülerini paylaştığı şarkılarla günü karşılayacağız. Hatta program başlarken de yine Like a Stone şarkısını biliyorsunuz dinledik. Kimden? Chris Cornell'dan. Chris Cornell 62 yıl önce tam da bugün 20 Temmuz 1964'te dünyaya gelmişti. 2017 18 Mayıs'ında da trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Aramızdan ayrılmıştı. Bugün gerek solo kariyeri gerekse Soundgarden ya da Audio Live Slave ile birlikte yaptığı parçaları sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi ilk olarak programın girişinde Like a Stone'u çalmıştık. Şimdi de Black Hole Sun'ı dinleyeceğiz. Arkasından da devam edeceğiz. Ozi'ye de çok teşekkür ediyorum.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamana devam ediyoruz. Yıl 2009, düşen bir helikopter. O helikopterde bulunan çok önemli bir isim. Neden, kimden bahsediyorum? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu. O uçak, o helikopterdeydi. Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişi o helikopterde hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde bunu konuşmuştuk. Bu meseleyi konuşmuştuk. Neden? Çünkü dosya, o soruşturma dosyası ki aradan geçen bunca zamandan sonra Kahramanmaraş'tan Ankara'ya devredilmişti. Bahsettiğim bu soruşturma dosyası. Bunun haberini vermiştim sizlere. Toplamda 190 klasörlük bir adli arşivden bahsediyoruz. 190 klasörlük bir adli arşivden bahsediyoruz. Bu arşiv Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildikten sonra ilginç gelişmeler yaşanmaya başladı. İlginç tartışmalar da ortaya çıktı. Bir dönem bu mesele çok konuşulmuştu. Hatta şimdi bakıyorum medyaya, genel olarak gazetelere de bakıyorum. Gazetelerin kullandıkları başlıklara da bakıyorum. Orada bir FETÖ şüphesi, bir suikast şüphesinin de en ön plana çıktığını görüyorum. Şimdi paylaşacağım haberler itibariyle de aslında bu şüphelerin ne kadar güçlü olduğunu da anlıyoruz. Ama bir yandan da şunu söylemeden edemeyeceğim. Pek çok gazeteci, tanıdığımız gazeteci de o dönemde bu konuları, bu FETÖ meselesini vesaireyi gündeme getirdiği için de adli işlem haklarında bu gazeteci arkadaşlarımızla ilgili adli işlem yapıldığını da hatırlatalım. Yıl neydi? İşte söylediğim gibi 2009 yılıydı o kaza yaşandığında. Şu an itibariyle tabii soruşturma süreci devam ediyor. Suikast diyemiyoruz ama son derece güçlü şüpheler de buna yönelik ortaya çıkmış durumda. Şu an itibariyle de yapılan soruşturmaya bakarsak da çok sayıda kişinin, 27 şüpheliden 19 kişinin tutuklandığını, son soruşturma kapsamında 17 yıl sonra sil baştan açılan bu Yazıcıoğlu dosyası kapsamında 27 kişinin gözaltına alındığını ve toplamda da 19'unun tutuklandığını öğrendik. Emeğe saygı, bu bazı bilgiler, buradan size aktaracağım bilgiler Türkiye Gazetesi'nden aktarılıyor. Tabii bunu söylemek, bunu anlatmak durumundayız. Şöyle söyleyeyim, ilginç detaylar, ilginç ayrıntılar var. Mesela o dönemde ifadeleri, emniyet ve savcılık ifadeleri bu kişilerin, mesela Kahramanmaraş İstihbarat Şube'de görevli olan İsmail Kaya'nın olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğunu, Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü iddia etmiş olması, yine arama kurtarma çalışmalarının duraksamasına, hedef bölgenin başka yerlere kaydırılmasına neden olan sahte bir bilgi notunun dönemin istihbarat amirinin emriyle gönderildiğini, ilgili noktalara onun emriyle gönderildiğine dair bazı ifadeler. Bu çok dikkat çekici. Hani söyledim konuya girerken de, bu meselenin içerisinde FETÖ var mı yok mu, ya da bu bir suikast mi değil mi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü, o helikopterin düşüşü. Ki o dönemde ben de bir haber merkezinde, bir televizyon kanalında çalışıyordum. Gerçekten de hani yılların tecrübesi, bu tip durumlarda arama kurtarma faaliyetlerinin nasıl hızlı bir şekilde yapıldığını biliriz. Zaten yıl 2009, hani çok da böyle hani milattan önceden bahsetmiyoruz. Navigasyon vesaire bunun çok güçlü olduğu dönemlerde nasıl oldu da günlerce o enkaza ulaşılamadı diye de hep sormuşuzdur. İşte şimdi 17 yıl sonra ortaya çıkan ifadeler ya da çıkmaya başlayan ifadeler bizim de o dönemdeki olayla ilgili endişelerimizi ya da düşüncelerimizi doğrulayan. Mesela o ifadelerde kaza kırım heyetinin kokpitte bulunması gereken navigasyon cihazının yerinde bulunmadığını, spekülasyon oluşmaması gerekçesiyle, dikkat, spekülasyon oluşmasın diye rapora yazmadığı ya da kaza yerinin yaklaşık 1,5 kilometre hassasiyetle tespit edildiğini ya da buna rağmen ilgili koordinata gidilmediği, yine Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin sağ olarak hastaneye kaldırıldığı gibi bazı notların yine baskıyla sisteme girildiği iddiaları, Tüm bu soruşturma kapsamında emniyet ve savcılık ifadelerinde verilen ve dediğim gibi medyada yansıyan başlıklarla öne çıkıyor. Geçmişte FETÖ bünyesinde faaliyet gösteren pek çok ismin de yine Gülen'in talimatıyla bu kazanın gerçekleştirildiği iddiasını da ifadelerde, bu dosyada, dosyaya giren ifadelerde olduğunu görüyoruz. Tabii sadece ifadeler yeterli mi? Elbette ifadeler üzerinden değil ama bunların detaylandırılması gerekiyor. Bunlar üzerinden konuşulması gerekiyor. Bu olunca akla kim geliyor? Biliyorsunuz firari Adil Öksüz, değil mi? 15 Temmuz'da önce yakalanmıştı. Sonra garip bir yargı kararıyla bırakılmıştı. Aynı gün ülke dışına nasıl kaçtığının görüntüleri de aslında ortada. Hani her şey izlenirken canlı yayında neredeyse Adil Öksüz'ün bir şekilde yurt dışına kaçtığını görüyoruz. İşte bu operasyon, bu soruşturma kapsamında da verilen ifadelere bakılırsa, verilen ifadelerin ayrıntılarına bakılırsa yine bu ismin bahsettiğiniz hava kuvvetleri sorumlusuydu, değil mi? Öyle tanımlanıyordu FETÖ'nün Adil Öksüz. Yine bu olayda da bu operasyonun, bu soruşturmanın merkezinde olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii bu soruşturmayla ilgili belli ki konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Bir dönemle yüzleşebilmek adına, cesaretle yüzleşebilmek adına ben bu operasyonu, daha doğrusu bu 17 yıl sonra başlanan soruşturmayı çok ciddiye alıyorum, çok dikkate alıyorum. Dediğim gibi FETÖ'nün nerelere uzanabileceğini, sadece bu konuda değil pek çok konuyu da biz, eğer gerçekten o yüzleşme iradesi gösterilirse, daha pek çok konuda bu terör örgütünün nelere bulaştığını, neleri tartışmamıza neden olduğunu hep beraber göreceğiz. Akın Gürlek, Adalet Bakanı da Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden bu konuda bir açıklama yaptı. İşte az önce verdiğim 19 şüphelinin tutuklandığı, 8 kişinin yine adli kontrolle serbest bırakıldığı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bilgilerini yine biz Akın Gürlek'in paylaşımından öğreniyoruz. İşte Gürlek soruşturmada o FETÖ'nün mahrem yapılanması, örgütsel bağlantılar, 15 Temmuz darbe girişiminin o firari isimlerinden Adil Öksüz'le bağlantıları olduğu bu kişilerin bilgisini de yine, ya da bu iddialarında bu soruşturma kapsamında değerlendirildiğini ve araştırıldığını da kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bu bilgileri kamuoyuyla paylaştı ve şunu da söyledi, onu da aktaralım. Soruşturma sonuna kadar ilerleyecek. Peki bazı sorularımız var. Şimdi mesela yine Adalet Bakanı'nın ifadeleri üzerinden mesela bir açıklaması daha var. Şunu söyledi. 2005-2016 yılları arasında işlenen 6 faili meçhul cinayetin bugüne kadar, biliyorsunuz Adalet Bakanlığı bünyesinde bir faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurulmuştu, değil mi? Hani bunlar bir şekilde konuşulacak, tartışılacak ve yeniden soruşturmalar başlayacak demişti Adalet Bakanı. İşte şöyle söyledi, 2005-2016 yılları arasında 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığı bilgisini yine söylediğim gibi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selvi Uğur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettikleri olayların aydınlatıldığı bilgisini paylaştı. Ama şunu da sormak istiyorum, şunu da konuşmak gerekiyor. Neden bugüne kadar bu dosyalar ya da bu cinayetler, 6 cinayetten bahsediyor Sayın Bakan, aydınlatılamadı ya da ne oldu da, nasıl bir irade gösterildi de bu dosyalar aydınlatıldı? Hani şöyle söylenebilir, teknoloji gelişti vesaire, tamam, buna da itirazımız yok ama bir yandan da bütün bunların ortaya çıkması için bir iradenin de olması gerekiyor. O irade değişikliğinin nedenini doğrusu ben merak ediyorum. Mesela Gülistan Doku Tunceli'de, biliyorsunuz ki yıllardır biz bu meseleyi konuşuyoruz. Gülistan Doku vakasındaki gibi kimi, bazı yetkililerin, ki biliyorsunuz vali orada çok konuşuluyor, şu anda tutuklu, yargılanacak, biliyorsunuz tutuklu kendisi, bazı yetkililerin engellemesi söz konusu muydu? Bu bahsettiğimiz, işte Sayın Bakan açıklamış, ben de o isimleri sizlerle paylaştım. Hatay'da kaybolan Selvi Uygur mesela, işte 14 yıl önce kaybolan, yine Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA incelemesi sonrası bazı bilgilere ulaşılıyor. O DNA incelemeleri zaten yapılıyordu, değil mi? Dediğim gibi işte Muhsin Yazıcıoğlu'nun o kazada hayatını kaybetmesi ya da Gülistan Doku vakası, acaba Bir de bunların aydınlatılması, bunların bizle paylaşılması gerekiyor. İnsanın aklına bu soru geliyor. Çok taze çünkü Tunceli valisi ve Gülistan Doku'nun kaybolması. Değil mi? Kimler acaba bu soruşturmaların, bu ve benzer soruşturmaların ortaya çıkmasını engelledi bugüne kadar? Bunu görmek, bunu bir tartışmak gerekiyor. Bu sorunun yanıtını da vermeleri gerekiyor. Sayın Bakan dedi ki müsterih olun, hiçbir cinayet faili meçhul kalmayacak dedi, değil mi? Bunu hatırlatalım. Bu hatırlatmayı kim tekrarladı? Hafta sonu itibariyle Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay. Biliyorsunuz Kartalkaya aileleri, Kartalkaya'da yakınlarını kaybeden aileler hafta sonu Ankara'da bir araya geldiler. Neden? Çünkü Oktay Akışlı Bolu'dan Ankara'ya yürüdü. Biz dedi, siz adalet getirmiyorsanız biz size geliyoruz sloganıyla, ki programda da yine Oktay Akışlı de yakınlarını o cinayette, Kartalkaya cinayetinde kaybeden isimlerden bir tanesiydi. Oktay Bolu'dan Ankara'ya yürüdü. Aileler onu Ankara'da karşıladılar ve adalet çağrılarını tekrarladılar. Orada öne çıkan başlık ne? Turizm Bakanlığı yetkilileri Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın o soruşturma, ki 9 isim soruşturuluyor şu an itibariyle, neden hala Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın o soruşturmayı bir iddianameye dönüştürmediğini sordu aileler ve bu konuda da çağrı yaptılar. İşte oğlunu kaybeden Bolu Kartalkaya'da o otel yangınında oğlunu kaybeden 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay'da az önce Bakan Gürley'in açıklamasını söyledim. Hiçbir cinayet faili meçhul kalmayacak demişti, biliyorsunuz. Onu hatırlattı Gençbay ve dedi ki 20 yıl önceki faili meçhulleri bulup yargının önüne çıkaran ve cezalandıran devlet, bizim Kartalkaya dosyamızda failler belli. Gözünüzün önündeyken bunları yargının önüne çıkaramıyorsa burada bir sorun vardır ifadesini kullandı. Yüksek yargıda görevli olan bir ismin bunu söylemiş olması elbette her isim için önemli, ama bunu yüksek yargıda, Danıştay'da 9. daire başkanı olarak görev yapan Abdurrahman Gençbay'ın söylemesi daha başka bir anlam taşıyor, daha başka bir anlam içeriyor. Bu yüzden de ben ailelerin bu çağrısını, bu beklentisini de, Kartalkaya'da yakınlarını kaybeden ailelerin cumartesi günü bir araya gelmişlerdi, o çağrılarını Abdurrahman Gençbay'ın özelinde sizlerle paylaşmak istedim. Bu çok insan hakları elbette. Yani bütün bu cinayetler ve cinayetlerle ilgili soruşturmalar bizi nereye getiriyor, nereye yönlendiriyor? İnsan hakları tartışmalarına, değil mi, yönlendiriyor. Özellikle işte az önce de söyledim, az önce de aktarmaya çalıştım size, Gülistan Doku meselesinde de bu konuşuluyor ki hani can güvenliği en önemli insan hakkı, hayatta kalabilmek, değil mi? Bu güvenliğin bile sağlanamadığını da görüyoruz. Bakın, enteresan bir nokta, hani bakışı anlatan, bakış açısını gösteren bir rakam olarak değerlendirilebilir. Çok uzun uzun tartışılır bu mesele de, sadece şunu söylemek istiyorum. Profesör Doktor Aziz Çelik, dönem dönem biz de programımıza konuk ederiz. Aklına, fikrine çok önem verdiğim bir isimdir Aziz Çelik. Bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bütçesi böyle olanın insan haklarına saygısı olur mu diye sordu. Bu soruyu sorarken de keskin yaptığı bir paylaşımı alıntıladı. Nedir o, biliyor musunuz? Bütçeden geride kalan 6 ay içerisinde insan hakları için ayrılan kaynak ne kadar? 410 milyon lira. Bu ne anlama geliyor, biliyor musunuz? Karşılık olarak genel bütçenin 1/5'i. 1/5'i. Hani dediğim gibi elbette rakamlar tek başına bir şey ifade etmez. Hep bunu söylüyorum, ama bir şekilde neye nasıl bakıldığını da, süreçlerin nasıl algılandığını da bize gösteren bir veri olarak aklımızın kenarında dursun. Şunu da karşılaştırırız. Hani bu neydi? 1/5'lik bir, 410 milyon liralık bir kaynak ayrılmış insan haklarıyla ilgili çalışmalara, insan hakları program harcamasına. Faize ne kadar harcanıyor aynı süreç içerisinde? 1,5 trilyon lira. 1,5 trilyon liradan bahsediyorum. Bu geride kalan 6 aylık süreç içerisinde insan haklarına nasıl bakıyoruz ve ekonomiye nasıl bakıyoruz, bunun karşılaştırılmasını yapmak adına bu rakamı, bu veriyi de sizlerle paylaştım. Elbette insan hakları deyince, elbette cinayet deyince ya da ölümler, şüpheli ölümler deyince unutmadığımız ve unutmayacağımız bir isim. İlk bölümün sonuna da yaklaşırken onu sizlerle paylaşmak istedim. Bir gelişme, yeni açıklamalar da var. Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni gelişmeler var. 2024 yılında biliyorsunuz Van 100. Yıl Üniversitesi'nde öğrenciyken kaybolmuştur Rojin ve 18 gün sonra bakın az önce Muhsin Yazıcıoğlu meselesini de konuştuk. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soru işaretlerini de konuştuk. Orada da hani helikoptere ulaşma süresi günler sürmüştü değil mi? Nelerin döndüğünü de orada şimdi yavaş yavaş soruşturma kapsamında verilen ifadelerle görüyoruz, anlıyoruz. Yine bir öğrenci bu kez cenazesine, yani çok zor değil aslında bakılırsa ulaşmak, ama 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılmış olması, pek çok yetkilinin babaya, Nizamettin Bey'e biliyorsunuz, onu da sık sık konuk alırız ve konuşuruz, öyle kendi itirazları vardı değil mi? Hani kendi hayatına son verdiği, Rojin'in kendi hayatına son verdiği yönünde bazı telkinlerin babaya da, hani bu davanın peşinde de çok durmasan da olur, hani bir şekilde böyle telkinlerde bulunduğuna yönelik iddiaları vardı. Bunu hatırlatmak istedim. Neyse, ben son gelişmeyi, sevgili Simge de bana hatırlatıyor son 3 dakikamız diye, şöyle bir toparlayayım. Ailesi yeni bir DNA testi talep etti diye, Tom adı verilen bir testin talep edildiğini görüyoruz. Yine mevcut örneklerden şu an elbette adli emanette de duruyor Rujin'in, biliyorsunuz, üzerindeki kıyafetler vesaire. O süreçle ilgili tartışmaları da yaptığımız için hatırlatmayacağım, ama şimdi o kıyafetlerden yeni bir DNA testi yapılacak. Pek çok kişiden de DNA örneği alınmıştı. Eğer örneklerden sonuç alınamazsa da, ailenin verdiği bilgiyi size açıklıyorum, aktarıyorum, mezarın açılacağı yönünde, Rojin'in mezarının açılacağı ve oradan örneklerin alınacağına dair bazı bilgiler de elimizde. Zaten o DNA örneklerinin neden bir şekilde o dönem itibariyle karşılaştırılmadığı tartışmaları hep yapılmıştı. Burada dikkat çeken konu ailenin avukatlar aracılığıyla bu başvuruyu yapmış olması. Hani soruşturma kapsamında kendi kendine bu testin uygulanmamış olması mesela beni oldukça şaşırttı. Yine avukatlar, Rojin'in ailesinin avukatları, güvenlik kamerası kayıtları, olay günü görülen beyaz bir araç orada, o çok konuşuluyor. Hala onunla ilgili soru işaretleri giderilemedi. Rojin'in oda arkadaşının ifadesi gibi başlıklar üzerinden yeni bazı tartışmaların ortaya atılacağında şimdiden, neden? Çünkü o ifadelerde de bazı eksiklikler olduğu yönünde yine ailenin avukatlarının iddiaları var. Dediğim gibi o diatom testi, adli tıp örneklerinden diatom testi için yeterli sonuç alınamazsa, babanın yaptığı açıklama bu, Nizamettin Kabayış'ın açıklaması, kızının Rojin'in mezarı tekrar açılabilir ki mezarın açılmasının aile için zor bir karar olduğu, çok insani bakıyoruz zaten bütün bu olaylarda, ailesi için elbette zor bir karar, ama diyor ki son noktaya gelinirse biz bu karardan da vazgeçmeyiz, bu kararı da alırız. O DNA raporuyla ilgili, Rojin'in DNA raporuyla ilgili tartışmaları da, gelişmeleri de elbette sizlerle paylaşacağız. Ve ilk bölümü sonuna geldik yavaş yavaş. İkinci bölümde başka başlıklarla sizlerle olacağım. İkinci bölümde ben sizlerleyim tekrar.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
2: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Az önce de Chris Cornell'dan Show Me How To Live şarkısını dinledik. Neden bugün çalıyoruz? Neden Chris Cornell'dan şarkılar çalıyoruz? Çünkü doğum günü 20 Temmuz 1964'te doğmuştu. 18 Mayıs'ta 2017 yılında da trajik bir şekilde aramızdan ayrılmıştı kendisi. Bu şarkıda da benim dikkatimi, bizim dikkatimizi çeken en önemli konu, ki onu söyleyeyim hemen, İzmir'den sevgili dostum Ozen'in hazırladığı, müzisyen arkadaşım Ozen'in hazırladığı liste üzerinden bu şarkıları paylaşıyorum sizinle. Şarkıda en dikkati çeken bölüm şu ifadeler aklımda kaldı benim. Bana hayat verdin ama nasıl yaşamam gerektiğini bilmiyorum. Bunu bana göster ifadesi çok dikkat çekici. Programın içerisinde de çalmaya, yine Chris Cornell'dan parçalar sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz efendim. Birkaç son dakika gelişmesi var. Onları sizlerle paylaşacağım. Onun arkasından da Milli Eğitim Bakanı'nın Sayın Tekin'in, Yusuf Tekin'in yaptığı bir açıklama. Çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Eskiden okullar ne durumdaydı, neydi, ne değildi? Onu bir konuşalım, birkaç hatırlatma yapalım istiyorum. Ama o ilk son dakika bilgisi, bunlardan ilki Ahbap soruşturmasında biliyorsunuz ikinci dalga bir operasyon gerçekleşmişti ve 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Oğuzhan Uğur da bu isimler arasındaydı. Programın en başında sizlerle paylaştım. Bu kişilerin emniyet ifadeleri sona erdi ve adliyeye sevk edildiler. Gelen son bilgi bu. Bir diğer bilgi de İzmit Belediyesi'ne yönelik bir operasyon. Sabah saatlerinde Kocaeli'de, İzmit'te düzenlenen operasyonda çok sayıda ismin gözaltına alındığı bilgisi elimizde. O listede, gözaltı listesindeki isimler kimler? İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da yine bu isimler arasında olduğunu hatırlatalım. Hürriyet'in, yani İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşinin de gözaltına alındığı bilgisi şu an bizim ulaşabildiğimiz bilgiler ve şu an itibariyle de belediye binasında kolluğun, polisin arama işlemlerine başladığı, daha doğrusu arama işlemlerine devam ettiği yönünde bir bilgi var. Sadece belediyede değil, gözaltı kararı verilen kişilerin konutlarında, evlerinde, iş yerlerinde de arama devam ediyor. Program içerisinde bu isimler netleştikçe, kaç kişi ya da o isimler netleşince elbette sizlerle de paylaşacağım diyeyim. Ve mesajlarınıza baktım bu arada, hani sizlerden gelen haber merkezinden biz geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş onu öğrenirken sizlerden gelen mesajlar, Ali abi, Ali Çağatay ile ilgili mesajlarınız var. Biliyorsunuz hala tutuklu, Silivri'de cezaevinde bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. O paylaşım gerekçe gösterilerek Ali Çağatay tutuklanmıştı. Dediğim gibi şu an itibariyle cezaevinde. Çok sayıda mesajınız var. Hepsini, emin olunuz, bütün bu dileklerinizi, iyi niyet dileklerinizi ve bir an önce elbette özgürlüğüne kavuşması konusundaki dileklerinizi içeren mesajlarınızın tamamı iletiliyor, kendisine iletilecek diyeyim. Ve şöyle bir bakıyorum, mesajlarınız dediğim gibi Ali abiyle, Ali Çağatay ile ilgili, bunların tamamı da kendisine iletilecek. Sağlığı saati yerinde, onunla ilgili problem yok. Onu hemen elbette sizlerle de paylaşmış olalım. Ve geçelim az önce söylediğim meseleye, az önce söylediğim konuya. Şimdi bakan, Milli Eğitim Bakanı'nı biz pek çok açıklamasıyla tartışıyoruz değil mi? Pek çok başlıkla konuşuyoruz. Yaptığı açıklamalar üzerinden tartışıyoruz. İşte Osmanlı, biliyorsunuz, işte Kurtuluş Savaşı vesaire, bunları geçtiğimiz günlerde tartıştık. Şimdi de yeni bir açıklama yaptı Sayın Bakan ve yanlış bilmiyorsam 1970 doğumlu bu arada. Hani yaşlarınız da çok farklı değil. Bu açıklamasının ayrıntılarını vereceğim. Yani birebir dinleyeceksiniz ama şu ifadesi dikkatimi çekti. Hani dedim ki ben de 75 doğumluyum. Yani öğrenciyken ders kitaplarını kırtasiyeye sipariş ediyorduk ve 3-5 ay sonra geliyordu açıklaması, benim dikkatimi çekti. Hani ben doğrusu çok hatırlamıyorum. Belki benim hafızam bana bir oyun oynuyor. Şimdi sizin de yaşı yeten dinleyicilerimiz açısından söylüyorum, bizlere yakın olan, yaş olarak yakın olan dinleyicilerimiz de Gerçekten böyle bir tablo var mıydı? Ya da siz okurken işte okulların altyapısı, sınıflarınızın sayısı, kitaplarınıza nasıl ulaşıyordunuz, ulaşmıyordunuz? Bir yazın WhatsApp adrese, numaramıza 0505-171-6656. Bir ortak düşünelim, bir ortaklaşalım istiyorum. Ama oradan önce Sayın Bakan ne söyledi? Bir kulak verelim, biz devam edeceğiz.
2: Ben Rize'de öğrenciyken Rize'de Hicret Kırtasiye vardı, ismini de söyleyeyim. Sadece bir tane kırtasiye vardı. Ders kitaplarımızı Hicret Kırtasiye'ye sipariş veriyorduk. Parasını veriyorduk. Kitaplar 3-5 ay sonra geliyordu. Birinci yarı yıl bitmişti. Şimdi okullar açıldığı gün çocuklarımızın masasında her yıl yenilenen ders kitapları var. Ben öğrenciyken 70 küsür kişiydi bizim sınıfımız. Ben öğrenciyken okulda sınıflarımızda soba bile yoktu. Sobalı okullar lüks okul kabul ediliyordu. Sabahleyin okula giderken annem fileyle her arkadaşımız okula odun getiriyordu. Bunlar arkadaşlar milattan önceden bahsetmiyorum. Bundan 30 yıl öncesinden bahsediyorum. Şimdi ne istiyoruz? Şimdi diyoruz ki okullarımızda çocuklarımız derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle muadil çağdaş ülkelerdeki gibi olsun istiyoruz.
1: Biz de benzer, bizim de benzer taleplerimiz var ama biz hani seçmen olarak ya da yurttaş olarak, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yurttaşları olarak hani bizim talep etme hakkımız var ama 25 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son Milli Eğitim Bakanı'nın hala bunları istiyoruz ifadesiyle bu ifadeleri kullanmış olması, bu hedefleri belirlemiş olması dikkat çekici. Bakın 1976 işte, yani Sayın Bakan 70 doğumlu dedim, yanlış bilmiyorsam. 1976 yılına şöyle bir bakalım. Gerçekten Sayın Bakan'ın söylediği gibi bir fotoğraf mı vardı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi. Bir karşılaştırma, küçük bir bütçe karşılaştırma yapmak istiyorum size. Biz neden bunları tartışıyoruz ya da tartıştırılıyor bu meseleler bize? Bakın 1976 yılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi bütçeye oranı. Bakanlığın bütçesinin merkezi bütçeye oranı ne kadar biliyor musunuz? %13,8. Bugün nedir o durum? O oran %10'a gerilemiş durumda. 42 bin okulda 1976 yılında 188 bin öğretmen var. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı mesela 30. Yine ortaokul sayısı 3067. Yıl 1976. Okul başına düşen öğrenci sayısı, okul başına dikkat onu söylüyorum, 350. Bunlar, bu rakamlar son derece dikkat çekici. Yani 1976 yılında bakıldığında öğrenci sayısına, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yılında yayınladığı geçmişten günümüze sayılarla 2023 raporundan aktarıyorum size. Bakın o rapordan, 1976 yılında bir öğretmene 70 öğrenci düşmesi matematiksel olarak imkansız. Bunu da hatırlatmış olalım, bunu da bir söylemiş olalım. Hani Sayın Bakan bütün bunları söylerken o dönem geçmişte bugünün karşılaştırması sık sık yapılır Türkiye'de. İktidar da bunu yapmayı çok sever ama bir yandan da gerçekler üzerinden konuşmakta fayda var.

Peki en son bu okul sürecinden sonra mesela mühendis, mesela doktor, mesela öğretmen olma hakkını elde eden öğrenciler iş bulabiliyorlar mı? Yani iktidarın görevi sadece bu okulların kalitesini, tamam, beyan böyle, beyan esastır, bir şey demiyoruz. Peki tamam, peki sonraki süreç, bakın Deutsche Welle'den Pelin Ünker emeğe saygı bir haber hazırlamış. Mesela sadece okul mu? Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. İstanbul özelinde hazırlanan bir haber. Yaklaşık 3 milyon çocuğun yaşadığı bilgisi var haberde. Kentte, İstanbul'da İstanbul'un yüz ölçümünün yaklaşık %85'i çocuk oyun alanlarına erişim açısından mesela sorunlu. İBB'nin bir raporu var. 2022 yılında hazırlanan bir rapor. İBB'nin hazırladığı rapordan aktarıyorum size. Toplamda İstanbul, yani Türkiye'nin ekonomik açıdan bakıldığı zaman en büyük kenti, zaten nüfus açısından da bunu söylemeye de gerek yok. İstanbul'da 107 mahallede çocuk oyun alanı yok mesela, ya da çocuklar parklara yürüyerek ulaşamıyorlar. Mesela aktif yeşil alanlarda tablo bu. İBB'nin raporundan bahsettim size. Oyun Master Planı, böyle bir ismi de var o raporun. Kent yüz ölçümünün sadece %25'i aktif yeşil alana sahip ve 500 metre yürüme mesafesinde. Yani çocuklar, sadece okullar üzerinden tartışıyoruz, okulların içini konuşuyoruz, eğitim kalitesini konuşuyoruz. Yani çocuklar okulların dışında da mutsuzlar. İstedikleri oyuna bile, sadece oyun haklarına bile ulaşamıyorlar. Ne dedim az önce Sayın Bakan'ın açıklamaları üzerinden? Evet, ücretsiz kitaplar her sene başında çocukların sıralarına konuyor. Evet, peki kaloriferli sınıflarda okuyor bu çocuklar. Ama ne dedik? Mezun olduklarında asgari ücretle bile iş bulamıyorlar. Peki bu neye mal oluyor biliyor musunuz? Nasıl bir tabloya ortaya çıkıyor? Üniversite diplomalarının değersizleşmesi. Nereden anlıyoruz bunu? Bakın veriler, YÖK'ün verilerinden size aktarayım bunu. 2023 yılında üniversiteye giriş sınavına başvuru sayısı 3 milyon 527 bin. Çok değil. Bundan 3 sene önceden bahsediyoruz. Böyle hani 70'li yıllara falan gitmeye gerek yok. Peki 2026'da bu sayı kaça düşmüş? 2 milyon 425 bine. Yaklaşık 1 milyon 100 bin genç, nüfusun artmış olmasına rağmen 1 milyon 100 bin genç bu 3 yıl içerisinde üniversiteye girmekten, üniversite sınavına başvurmaktan vazgeçmişler. Bunu görmek, bunlar üzerinden de tartışmak gerekiyor. Tamam, 76, 70'li yılları, 80'li yılları konuşalım. Evet, hatalar var mıydı? Yanlışlık tabii ki vardı. Buna hiç kimsenin itirazı yok, ama işte tablo, yüksek öğretim, ilkokuldan başlayalım, yüksek öğretime kadar konuşalım. Nasıl bir tablo, nasıl bir gerçeklik var burada? Onu görelim. Yani bakın, esnaf kazansın diye hiç bunu tersine düşünmeye gerek yok. Açık söyleyeyim, ekonomik gerekçelerle neredeyse her mahalleye, her ilçeye üniversite açıldı. Görüyorsunuz, sizler de bizler de sokaktayız ve böyle apartman aralarında bunları görüyoruz. Ya da bu kadrolaşma meseleleri üzerinden. Üniversiteye yerleşme oranı, bakın, şu an itibariyle %30 düzeyinde, ki şöyle söyleyeyim size, 2001 yılında, madem geçmişi konuşuyoruz, madem geçmişte karşılaştırıyoruz, 2021 yılında bu %31 iken bunun bugün %30'a kadar gerilemiş durumda aslında. Tam olarak da böyle bir gerçekliğimiz var. Bunu da söyleyelim, bunu da aktarmak gerekiyor. Vakıf üniversitelerinin durumunu, özel üniversitelerin durumunu, ya da biz öyle tanımlıyoruz, özel üniversitelerin durumunu konuşmaya bile gerek yok. Zaten onların da birer, eğer açık kalabilirlerse, biliyorsunuz günlük olarak kapatılıyor, açılıyor o üniversitelerde. Orada da kafalar karışık biraz. Eğer açık kalabilirlerse onların da birer ticarethane olarak devam hayatına, yaşamına devam ettirmeye çalıştığını da görüyoruz. Biz de bunu söylemekte fayda var. Bakın, şunu paylaşmak istiyorum sizinle. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Neydi o açıklama? Yunanistan'ın yaptığı bir çıkış. Nedir o? Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü. Madem eğitim konuşuyoruz, buradan bir devam edelim istiyorsanız. Batı Trakya'da azınlık Türk

0: azınlık okullarının kapatılması sorunu. Bu onlarca yıldır tartışılan, onlarca yıldır konuşulan bir konu. 6 okulu yanlış bilmiyorsam, 8 okulu, şimdi notlarıma bakarak söylüyorum bunu, Yunanistan Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 okulu kapatma kararı aldı. Şimdi diyeceksiniz ki bu karar neden alındı? Gerekçe şu, hani artık o okullara rağbet yok ve bu okulların kapatılması kararını bu yüzden aldık diyor Yunanistan yönetimi. Biz öğreniyoruz ki Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu an itibariyle de Batı Trakya'da azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düşürülmüş durumda. Şimdi deniyor ki Dışişleri Bakanlığı'nın, bu bahsettiğim Sayın Keçeli'nin sözcüğünün yaptığı açıklamada, bu Lozan Anlaşması'nın bu baskıcı karar ve uygulamalar Lozan Barış Anlaşması'nı hükümlerinin de ihlali anlamına geliyor. Haklı bir açıklama mı? %100 haklı bir açıklama. Buna da kimsenin itirazı yok. Batı Trakya Türk azınlığı ile ilgili hak ihlallerini tespit eden uluslararası mahkeme kararları var. Bu hatırlatılıyor. Avrupa Birliği kurumlarının tavsiyeleri var. Deniyor ki açıklamada Yunanistan bu uygulamalardan kaçınıyor. Azınlık ve temel insan haklarına ilişkin yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmiyor ifadesi ya da eleştirisi ya da tepkisi var. Tamam, buna itirazımız yok. Haklı bir eleştiri mi? Evet, haklı bir eleştiri. Peki Lozan demişken, işte okullar demişken, peki Lozan'ın uyacağız. Peki bu Heybeliada ruhban okulu tartışmasını o zaman nereye koyacağız? Neden bu soruyu soruyorum? Neden bu soruyu sizlerle paylaşıyorum? Çünkü önce Patrick Bartolomeo, arkasından neydi? Ankara Büyükelçisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'nin Trump'ın ziyaretinden hemen önce yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Mesela Eylül ayında Bartolomeo, Fener Rum Patriği Bartolomeo Atina'yı ziyaret etmişti geçtiğimiz aylarda. Orada bir açıklama yaptı. Eylül ayında da açılışını kutlayacağız şeklinde de, hani hazır Lozan demişken, hazır bu tartışmalar ortaya konmuşken bunu bir hatırlatmak istedim. Lozan hatırlatılacaksa bunun da hatırlatılması gerekiyor. Bartolomeo bunu söylüyor, bunu hatırlatıyor ve dediğim gibi aynı şekilde Amerika Tom Barak, Büyükelçi Tom Barak da bunu tekrarladı. Yani tek bir kaynaktan değil, hem Barak'ın hem de Bartolomeo'nun açıklamalarından biz bunu görüyoruz ve bu meseleler, hani mesela dünyada tartışılırken, daha doğrusu bu kişiler üzerinden, bu isimler üzerinden tartışılırken, bizde yetkililer, mesela Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, işte Sayın Keçeli az önce konuştuk, ya da işte diğer bakanlar, diğer isimlerin bu konuda tam anlamıyla bir sessizliğe gömüldüğünü, hukuki statüsü tartışmaları zaten hani ilk günden beri yapılıyor. Bu statünle ilgili tartışmaların hiç yapılmadığını, kamuoyu önünde hiç yapılmadığını da biz görüyoruz. Üzülerek söylüyoruz. Eğer gerçekten bu yapılacaksa, böyle bir adım atılacaksa, neden biz bunu tartışamıyoruz? Neden biz bunu konuşamıyoruz? Şu soruların yanıtlanması gerekiyor. Bartolomeo ve Tom Barak'ın açıklamalarından sonra, hazır Batı Trakya Türklerine ait okulların Yunan hükümeti tarafından kapatılması tartışmalarına Dışişleri Bakanlığı Lozan'ı gerekçe göstererek tepki vermişken, şunu da hatırlatmak istiyorum. Mesela ya da bu soruları soruyoruz. Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için resmi bir çalışma var mı? Ya da bu konuda hükümet nezdinde mesela yürütülen resmi bir çalışma bulunuyor mu? Bunu görmek, bunu tartışmak, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Böyle bir sessizlik, böyle bir hani oldu bitti mi olacak acaba? Tabii çok zaman yok. Biz ayın kaçı bugün? 20 Temmuz. İşte Eylül'e kadar bütün bunları göreceğiz. O yüzden yani Bartolomeo'nun ya da Tom Barak'ın bu açıklamalarını hani kendi kendilerine bir hezeyanla yaptıklarını düşünmüyorum, açık söylemek gerekirse. Bakalım Dışişleri Bakanlığı'ndan o Eylül ayı yaklaşırken bir açıklama gelecek mi? Hep beraber göreceğiz. Hep beraber o başlıkları geldiği zaman önümüze tabii ki uzmanlarıyla da konuşacağız. Şimdi hani Demirel'i hatırlatalım. Şimdilik doğmamış çocuğa doğum biçmeyelim. Bartolomeo ve Tom Barak'ın Heybeliada Ruhban Okulu açıklamalarını aklımızın bir kenarında tutalım. Zamanı geldiğinde, yeri ve zamanı geldiğinde de tartışırız. Bunun üzerinden de konuşuruz. Şimdi bir müzik arasına gideceğiz dedim ve programın başından beri de Chris Cornell'dan, bugün doğum günü olan müzisyen Chris Cornell'dan parçalar seçiyoruz, şarkılar paylaşıyoruz sizlerle dedim. Şimdi de mesela Cochise isimli o Audioslave grubundayken seslendirdiği, yorumladığı Cochise isimli şarkıyı, müziği, şarkıyı paylaşacağım sizinle. Enteresan bir hikayesi var. Enteresan bir hikayesi var. Hani biraz böyle bu işlerin dışına çıkalım, biraz kafa dağıtalım istiyorum. Neden? Çünkü Cochise ünlü bir Apache, Apache savaş liderinin adı. 1861-1872 yılları arasında o Apache savaşlarında Amerikan ordusuna karşı direnişiyle hatırlanan, böyle tanınan bir isim. Şarkının içerisinde sözlerine bakınca enteresandır. O Cochise kelimesi geçmiyor. İsim tamamen gitarist Tom Morello'nun fikri. Morello o dönemde 19. yüzyılda yaşamış olan ünlü Chiricahua Apache reisi. İşte Cochise hakkında biyografiler okuyor. Cochise aile üyelerinin Amerikan ordusu tarafından haksız yere yakalanıp infaz edilmesinin ardından Güneybatı Amerika'da beyaz yerleşimcilere karşı boyun eğmez bir gerilla savaşı başlatıyor. İşte Morello da, gitarist Morello da şarkının başındaki o işte helikopter pervanesini andıran agresif o gitar introsuyla ya da şarkının genelindeki o öfkeli ritmiyle o Apache savaşının bitmek bilmeyen şefinin, bitmek bilmeyen Amerikan ordusuna karşı bitmek bilmeyen intikam savaşını bir şekilde hatırlatıyor. Bunu size hani bir hatırlatmak istedim. Neden bu şarkıları paylaşıyorum sizinle? Amerikan soykırımı, Apache'lere, Kızılderililere yönelik yürütülen ve unutulan, unutturulan o soykırımı da hatırlamış oluruz böylece.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: yoksulluk çocukların tabağını nasıl boşalttı, bunun detaylarını gösteren Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı sağlık istatistikleri. İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin büyük bölümünün yeterli ve dengeli beslenemediğini, et, balık, sebze, meyve gibi temel gıdalara çocukların ulaşmakta zorlandığını gösteriyor. Çocukların yaklaşık 4'te 3'ü balığı haftada bir kez bile tüketemiyor. Sebze meyve tüketimi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği düzeyinde oldukça altında olduğunu biz görüyoruz. En çok gıdaya ihtiyacı olan yaşları bir kenara bırakın, daha ergenlik dönemine geldiği zaman çocukların da beslenme, sebze meyve, salata tüketiminin oranının Avrupa Birliği ve OECD üyesi ülkelerin çok daha altında olduğunu görüyoruz. Türkiye'de günlük meyve tüketim oranı %35-40, Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, İspanya gibi ülkelerde bu oran %70, hatta 90'lara kadar çıkıyor. Tablo bu. Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanı'na sizlerden gelen mesajlarla, ki çok sayıda mesaj geldi. Özellikle Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklama sonrasında 1970'li yıllarda biz kitap bulamıyorduk, soba yoktu, üşüyorduk açıklamasıyla ilgili. Hani siz ne yaşadınız o yıllara doğmuş olanlar açısından diye bir soru sormuştum. O soruya dediğim gibi çok sayıda yanıt geldi, ama şu İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili bir gelişme olursa, yeni bir bilgiye ulaşırsam paylaşacağım demiştim. Belediye başkanının gözaltında olduğunu, eşiyle birlikte gözaltına alındığını iletmiştim size. CHP ilçe başkanının da yine gözaltına alındığını iletmiştim. Sayı belli oldu. Kaç kişi hakkında gözaltı kararı var? İzmit Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında toplamda 31 kişiyle ilgili gözaltı kararının olduğunu, savcılık tarafından böyle bir karar alındığı bilgisine ulaştım. Müzik arasındayken sizlere o bilgiyi de aktarmış olalım. Ve mesajlarınıza geçmek istiyorum. Birkaç içini paylaşacağım sizinle. Mesajlarınıza isimlerinizi de yazarsanız çok daha benim açımdan pratik olur, onu söyleyeyim. Mesela 85 doğumlu olduğunu söyleyen Çorum Sungurlu Mehmetçik İlkokulu'nda okuduğunu söyleyen dinleyicimiz, sınıfımız 30 kişiydi, soba vardı ama biz sınıfa girmeden soba yanıyordu. Neden? Çünkü okulda görevliler vardı, değil mi? Bizimle birlikte artık bizimle arkadaş olan, değil mi, görevliler vardı. O görevlilerin sayesinde biz sıcak sınıflara giriyorduk. Hiç kitap sorunu yaşadığımı da hatırlamıyorum diyor dinleyicimiz. Yine 1973 doğumlu, Sayın Bakan 70 doğumluydu galiba, ona biraz daha yakın, 73 doğumluyum diyen Cem Murat Türkkan diyor ki, her sene ders kitaplarım zamanında elimizde olurdu. Annemle, anacığımla demiş kendisi, güzel güzel defterlerimi, kitaplarımı kaplardık. Tek farkı, kitaplar her sene yenilenmediği için benden yaşça büyük olan komşularımızdan kitap desteği alırdık. Bakın, bu enteresan bir detay. Neden? Çünkü her yıl aslında hani milli eğitim sisteminde yaşanan değişiklikler var ya, artık sistemin içinde olanlar, sistemin öznesi olanlar bile o sistemi karıştırıyorlar. Hani biz zaten dışında, hani onu takip etmek mümkün değil. O sistemin değişmediğini, uzun yıllar istikrarlı şekilde devam ettiğini de gösteren bir önemli bir detay bu. Hani komşulardan, üst sınıflardan kitap almak. Bunu ben de yapardım. Evet, hatırlıyorum. Hatta Cem Bey diyor ki, hatta bu arada ben Erzurum'da okumuştum ilkokulu diyor. 68 doğumlu olduğunu söyleyen Şebnem Hanım, Şebnem Yazgan da, bakanın dediği gibi hiçbir şeye ulaşamamazlık gibi bir sorun yaşamadım diyor. Ben okulda taş tabletlerden ders alıyordum, ders işliyordum diyor, 71 doğumlu olduğunu söyleyen bir dinleyicimiz. Yine işte bunun gibi 76 doğumlu olduğunu söyleyen Ulaş Bey, Kayseri'de yaşadığını o yıllarda, okulun ilk günü ailelerin çocuklarını alıp kırtasiyede ihtiyaçlarını giderirlerdi diyor. Kitaplar bulunurdu. Elde kalmamışçasına, kalmamışsa diyor, en geç birkaç gün içerisinde yine biz o kitaplara ulaşırdık ifadesini kullanıyor. Dediğim gibi çok sayıda mesaj var. Arada söylediğim gibi Ali Çağatay için de destek mesajları geliyor. Hatta şimdi Simge de söyledi, hala gelmeye devam ediyor. Ayten Özçelik mesajınız Ali Çağatay'a iletilecektir. Onu da hatırlatmış olayım. Bir dinleyicimiz diyor ki 1970 doğumluyum, tam bakanla aynı yaşta Sayın Bakan'la. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Tamam, yakacak götürüyorduk evet, ama bakan unutmamalı, o zaman kimse halk ile ticaret yapmıyordu. Bu enteresan bir yaklaşım. Kitapların içeriğine bir eleştirisi var. Kitapların içeriği boş değildi şeklinde bir ifadesi, bir de yorumu var. Pek çok böyle İstanbul'dan, Türkiye'nin farklı şehirlerinde okuduğunu söyleyen dinleyicilerimizden, dediğim gibi bu yönde mesajlar da geliyor. Tabii ki hepsini maalesef aktaramıyorum. Programdan sonra da hepsine bakacağım elbette. Tek tek onları da okuyacağım. Ali abiyle, Ali Çağatay ile ilgili olanları da avukatlarına yönlendireceğiz elbette. Tekrar ona buradan dinliyorsa bizi, sevgilerimizi, saygılarımızı da gönderelim. Ekonomiye dair birkaç haberim var. Şöyle zamanı da aynı zamanda kollamaya çalışıyorum. Ya ilginç, hani hep bu paylaşım meselesini konuşuyoruz. Türkiye'nin milli geliri 18 bin dolar oldu, 19 bin ne kadar şu an, en son açıklanan resmi rakamı hatırlamıyorum ama işte buralarda dolaşıyor o rakamlar. Biz de hep soruyoruz, yani burada bir paylaşım, yani ben hissetmiyorum milli gelirden aldığım payın bu boyutta olduğunu, kişisel olarak hissedemiyorum. Kendi yaşamımda da göremiyorum bunu. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz ama şöyle bir veri, karşılaştırma yapmak açısından hani nasıl oluyor da tabii nüfusa bölünce milli geliri bu rakamlar çıkıyor. 18 bin 19 bin rakamları çıkıyor da mesele bunun paylaşımı. Bakın şöyle, lüks saat ithalatıyla ilgili bir veri paylaşılmış, enteresan. İnan Mutlu yine bunu bir kez daha kendisini hatırlıyoruz burada. 18 bin dolarlık bir milli gelirden bahsediliyor ya, işte 20 milyona aşkın emekçi ya da emekliler 6 bin dolar civarında yıllık gelirle hayatlarını devam ettirmeye çalışırken bakın, İsviçre'den Türkiye Mayıs ayına kadar, yani bu yılın Ocak Mayıs ayı arasında ilk 5 ayda 163 milyon dolarlık lüks saat ithal etmiş Türkiye. Hani bu bile, tek başına bu rakam bile, bu veri bile nasıl bir gelir adaletsizliği ya da paylaşım adaletsizliği, paylaşım sorunu yaşadığımızı net şekilde gözler önüne seriyor. Birkaç başlığım daha vardı ekonomiye dair, onları yarına bırakayım. Bazı veriler var Türkiye'de ve dünyada, ev sahipliği sıralaması. Bir onun başlığını vereyim. Türkiye ev sahipliği, nüfusa oranla ev sahipliği sıralamasında 39. olmuş. Ama bütün bu tablo o konut krizini, yaşanan konut krizini görmezlikten gelmemize de engel değil. Bu rakamı yarınki programda daha ayrıntılı şekilde değerlendirelim istiyorum. Neden? Çünkü hani sadece içimize kapanmayalım. Hani Türkiye'de olup biteni konuşmayalım. Siyaset bize bir gündem dayatıyor. İşte polis, adliye vakaları, olaylar, o haberler bize bir gündem dayatıyor ama dünyada da ne oluyor, ne bitiyor, ona da bir bakmak gerekiyor. Şimdi İran ve Amerika arasında yeni bir süreç başladı. Amerika İran'ı vurmaya devam ediyor. Tahran yönetimi ise Amerikan üslerini isilleme olarak bölgedeki Amerikan üslerinde vuruyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik o hava saldırılarından sonra bazı açıklamalarda bulundu. Trump'ın talimatıyla saldırılar gerçekleştiğini, bu saldırıların nedeninin ise iki Amerikan askerinin ölümünün intikamı niteliği taşıdığı ifade edildi. Biliyorsunuz Ürdün'deki bir Amerikan üssünde görev yapıyordu bu askerler ve Cuma günü İran füze ve insansız hava araçlarıyla bir misilleme gerçekleştirmişti. İran'ın özellikle güneyindeki bölgelere, biliyorsunuz NATO toplantısı, NATO zirvesi Ankara'da devam ederken Trump Ankara'dayken bu talimatı, İran'ı vurma talimatını vermişti. İşte ona bir yanıt olarak Cuma günü İran Ürdün'deki bazı Amerikan üslerine misilleme saldırısında bulunmuştu. İşte orada iki Amerikan askeri hayatını kaybetmişti. İşte son saldırılarda, Amerika'nın gerçekleştirdiği saldırılarda bunun bir karşılığı olarak, intikamı olarak açıklanıyor ya da neden olarak bu gösteriliyor. Şöyle söyleyelim, Şubat 28 Şubat'ta başlamıştı değil mi İsrail ve Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları. O saldırılardan bugüne kadar ölen Amerikan askeri sayısı da bu iki isimle birlikte 16'ya yükseldi. Bu saldırıları gerçekleştirince Amerika Birleşik Devletleri CENTCOM Kuveyt'teki bir Amerikan üssünü de hedef aldı. Dün sabah itibariyle İran ordusu da dediğim gibi Kuveyt'teki İran devlet televizyonundan geldi bu açıklama. Bu üsleri hedef aldın, iki üssü. Kuveyt'teki iki Amerikan üssünün hedef alındığını açıkladı. Bütün bu tartışmalar devam ederken Hamaney'den, dini liderden bir açıklama da var. İran dini lideri Müçteba Hamaney'den bir açıklama var. Washington'a unutulmaz dersler vereceklerini söyledi İran'ın dini lideri. Hani Trump'ın biliyorsunuz Amerika ile imzalanan bir mutabakat zaptı vardı. O mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldığını açıklamıştı Trump. Hamaney de dedi ki Trump'ın imzası değersiz ve geçersiz. O yüzden biz zaten bunu dikkate almıyoruz dedi. Büyük şeytanın İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arasında imzalanan mutabakat zaptını tekrar tekrar ihlal etmesi diyor Hamaney. Birleşik Devletler Başkanı'nın imzasının ne kadar değersiz ve güvenilmez olduğunu ve zorbalığın, hegemonik hırsların ve vahşetin Amerikan yaşam tarzının ve doktrininin ayrılmaz unsurları olduğunu herkese, bütün dünyaya bir kez daha kanıtladı şeklinde de bir ifadesi olduğu İran dini lideri Müçteba Hamaney'in bu saldırılardan sonra yapılan açıklamasında. Ve tabii ki unutmadığımız dünyanın aslında, hatta şöyle söyleyeyim, bilmiyorum katılır mısınız ama ülke gündeminde de, yani Türkiye'nin bu konuda çok duyarlı olduğunu, siyasetin her kesim, toplum, sivil toplum örgütlerinin tamamının, medyanın ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz. Gazze konusundan bahsediyorum elbette. Ama böyle bütün bu tartışmalarla birlikte özellikle tabi İran saldırıları, Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları, ortaya çıkan tablo, işte Hürmüz Boğazı vesaire, bunlar konuşulurken Gazze'nin gözden kaçırıldığını düşünüyorum. Bakın sadece hafta sonu itibariyle, cumartesi günkü hatta saldırılarında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında sadece cumartesi günü 11 kişi hayatını kaybetti. Yani bu katliam, Gazze'deki bu katliam devam ediyor ki bu 11 kişiden, hayatını kaybeden 11 kişiden 3'ünün çocuk olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Ve AFP'de bu konuda, Ajans France Presse'de bir haber var. Gazze'lilerle röportajlar yapılıyor. O röportajlar öncesinde çok dikkat çekici bir ayrıntı. Hani İsrail bunu, biz Hamas hedeflerini vuruyoruz vesaire diye gerekçelendiriyor ya. Deniyor ki bir Gazze'li sivil AFP'ye verdiği röportajda, saldırı hiçbir uyarı yapılmadan gerçekleşti. Hatta şöyle birebir aktarayım. Aniden binaya bir füze çarptı. Kimse bir şey bilmiyordu, uyarı olmadı. Hiçbir şey yokken, durup dururken böyle bir saldırı gerçekleşti. Hatta saldırı sonrasında bir görgü tanığı diyor ki yerde yatan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu pek çok kişinin cenazesi, cesedi de vardı ifadesini kullanıyor. Bakın bir ateşkes imzalanmıştı değil mi? 10 Ekim ne zamandı yine? Hamaney'in az önceki açıklamasını bir hatırlayalım. Neden onu hatırlatıyorum? 10 Ekim 2025'te Gazze'deki Gazze'de ateşkes sağlanması için Mısır'da bir anlaşma imzalanmıştı değil mi? Ki son derece böyle kırılgan bir ateşkes olduğunu da söylemek gerekiyor. Tablo bu. Ortada olan bir gerçek. Zaten hani kırılganlık, İsrail'in saldırıları nedeniyle ortaya çıkan bir kırılganlıktan bahsediyorum. Elbette taraflar birbirini her gün neredeyse ateşkesi ihlal etmekte suçlanıyor. Hamas kontrolündeki o Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ya da bağımsız kurumların, kuruluşların yani net şekilde doğrulanmasa da onlardan gelen bilgileri uluslararası ajanslar bir toparlıyorlar. Sadece bu ateşkesten sonra, yani 10 Ekim 2025'ten sonra 1144 Gazze'linin, bakın 1144 Gazze'linin hayatını kaybettiğini öğreniyoruz biz. Yapılan açıklamalar bizi bunu gösteriyor ama dünya bir şekilde bunu unuttu ve görmezlikten gelmeye de devam ediyor maalesef. Ama biz hatırlatmaya, konuşmaya devam edeceğiz elbette. Son 3-5 dakikam şöyle spordan, özellikle voleyboldan Dünya Kupası'nı konuşuruz. Hep konuşmaya da devam edeceğiz. Enteresan tartışmalarla birlikte Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Özellikle siyasi boyutu bunu konuşacağız ama yani Trump'ın kupası olarak tanımlayabiliriz herhalde biz bu Dünya Kupası'nı. Maalesef siyasetin birebir müdahale ettiği, yani kırmızı kartlara hani müdahale için böyle hiçbir zeka pırıltısının da siyaseten göremediğimiz, o pırıltıyı da göremediğimiz doğrudan hani bir müdahale olduğunu, kırmızı kartlara bile müdahale olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Hani o müdahaleleri daha uzun yıllar konuşacakmışız gibi geliyor bana, en azından bir sonraki Dünya Kupası'na kadar. Ama oradan önce milli takımımızın, voleybol milli takımımızın, erkek voleybol milli takımımızın bir başarısı. 2026 Milletler Ligi'ni Sırbistan'da düzenlenen 3. etabında mücadele ediyordu A milli erkek voleybol takımımız. 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi ve kadın voleybolcular gibi, kadın filenin sultanları değil mi, öyle tanımlıyoruz, onlar gibi şampiyonanın finallerinde mücadele etme hakkını da kazanmış oldu. Bu bilgiyi de, Türkiye grup etabında da oldukça başarılı bir performans sergiledi milli takımımız, erkek voleybol milli takımımız. 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve aldı ve toplamda 22 puanla, söylediğim gibi, Milletler Voleybol 2026 Milletler Ligi finallerine katılma hakkını elde etti. Ne zaman izleyeceğiz voleybol milli takımımızı? 29 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde Çin'de gerçekleşecek, Ningbo kentinde, Çin'in Ningbo kentinde gerçekleşecek olan finallerde mücadele edecekler. Tabii sıralamanın son basamağındaki Çin ev sahibi olduğu için, ev sahibi olmanın avantajıyla final etabına doğrudan katılacak. Çeyrek finalde Türk milli takımımız kimle, hangi ülkeler kimle karşılaşacak? O grup aşamasındaki diğer maçlar da tamamlandıktan sonra netleşecek. Turnuvaya 3. kez katılıyor A milli erkek voleybol milli takımımız. 2024'te çok parlak olmayan bir performans sergilemişti. Bir galibiyet, 11 mağlubiyet. Geçen sezon 2025 sezonunda 3 galibiyet, 9 mağlubiyet almıştı. Bu sene dediğim gibi daha başarılı bir performans sergileyeceğini düşünelim. Kadın voleybol milli takımı, tabii burada voleybol deyince gerçekten dünyada, sadece Türkiye'de değil, dünyada da voleybol, dünyada yıldız gibi, kutup yıldızı gibi parlıyoruz. Yine Çin'de düzenlenecek o finallerde 4. sıradan katılacak kadın voleybol takımımız. Puan tablosunda en üstte kim var? Amerika Birleşik Devletleri 12 maçta 10 galibiyet elde etti. Kadın voleybolcularımız da çeyrek final puan tablosunu 5. sırada tamamlamıştı. Tamamlayan ülkeyle karşılaşacak. Bizim kadın voleybol takımımız 4. sırada, 5. sırada olan takımla karşılaşacak. Tekrar hatırlatayım. Kadınlar Milletler Ligi finalleri de yine 22-26 Temmuz'da Çin'in Macau özel idaresi bölgesinde düzenlenecek. Buradan hem kadın voleybol milli takımımıza hem erkek voleybol milli takımımıza da başarılar dileyelim. Simge, bir daha hatırlatır mısın kulağıma? Son 40 saniyemiz, tamam. Yavaş yavaş programı da toparlayalım. O kadar çok mesaj geldi ki, özellikle dediğim gibi Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklama ile ilgili olarak şöyle söyleyeyim. Tamamını okuyacağım tabii ki programdan sonra, ama yarın da paylaşacağım size oradan dikkatimi çeken bazı mesajları. Bugün Chris Cornell'dan doğum günü olması itibariyle şarkılar seçtik. Şimdi programın bitmesiyle birlikte biterken Michael Jackson'dan aslında daha önce dinlediğimiz ünlü bir şarkı, Billie Jean şarkısını dinleyeceğiz. Şöhretin zorluklarını ve asılsız dedikoduların özel hayatı nasıl işgal edebileceğini anlatan bir şarkı. Sevgili dostum Ozzy'ye de bu şarkı listesi ve benimle paylaştığı bilgiler için de teşekkür ediyorum. Bitiriyoruz 20 Temmuz 2026 pazartesinin gündemini, aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdim. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında her daim yanımda olan sevgili Simge'ye, Simge Erten'e, editörlerim İrem Başköy, İknur Karadeniz'e çok teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte burada olacağım. Yapabilirseniz yarın sabah 7'ye kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava dalgaları kaliteli uyku uyumayı zorlaştırıyor. Uzmanlarsa uyku düzenini korumak için uygulanabilecek 5

0: oluyor. Teknoloji kullanımına da dikkat edilmesi gerekiyor. Telefon ve tablet gibi cihazların mümkünse yatak odasında bulundurulmaması öneriliyor. Bu mümkün değilse de uyku saatinden önce ekran kullanımının sınırlandırılması tavsiye ediliyor. Işık ve stres yönetimi de kaliteli uykunun önemli parçaları arasında yer alıyor. Akşam saatlerinde loş ışık kullanılması, sabahsa doğal gün ışığından yararlanılması, biyolojik saatin düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca uyumadan önce yapılacaklar listesi hazırlamanın, günlük tutmanın ya da meditasyon gibi rahatlatıcı yöntemlere zaman ayırmanın zihni sakinleştirerek uykuya geçişi kolaylaştırabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu basit alışkanlıklar özellikle sıcak yaz gecelerinde daha kaliteli bir uyku ve daha dinç bir güne uyanmaya yardımcı olabiliyor. Sıcak havalar uyku kalitesini olumsuz etkilerken uzmanlar deliksiz bir uyku için uygulanabilecek 5 etkili öneriyi sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şeker yerine kullanılan yapay tatlandırıcılarla ilgili dikkat çeken bir araştırma yayınlandı. 12.772 kişinin yaklaşık 8 yıl boyunca takip edildiği çalışmada yüksek miktarda yapay tatlandırıcı tüketenlerde hafıza ve düşünme becerilerinin daha hızlı gerilediği belirlendi. Araştırma, Brezilya'daki São Paulo Üniversitesi'nden Profesör Doktor Claudio Kimi Suomoto liderliğinde yürütüldü ve sonuçları Nöroloji dergisinde yayınlandı. Bilim insanları, yapay tatlandırıcıların doğrudan beyin yaşlanmasına neden olduğunu söylemiyor. Ancak yüksek tüketimle bilişsel gerilim arasında dikkat çeken bir ilişki bulunduğunu vurguluyor. Çalışmada aspartam, sakarin, asasülfam K, eritritol, kisiritol, sorbitol ve takotoz olmak üzere 7 yaygın yapay tatlandırıcı incelendi. Sonuçlara göre aspartam, sakarin, asasülfam K, eritritol, kisiritol ve sorbitol tüketimi hafıza ve bilişsel performanstaki daha hızlı düşüşle ilişkilendirildi. İncelenen tatlandırıcılar arasında yalnızca takotoz için benzer bir bağlantı tespit edilmedi. Araştırmaya göre en fazla yapay tatlandırıcı tüketen grubun bilişsel performanstaki gerileme en az tüketen gruba kıyasla %62 daha hızlı gerçekleşti. Araştırmacılar bunun yaklaşık 1,6 yıllık ek beyin yaşlanmasına karşılık gelebileceğini hesapladı. Bu ilişkinin özellikle 60 yaş altındaki bireylerde ve diyabet hastalarında daha belirgin olduğu da bildirildi. Araştırmacılar çalışmanın gözlemsel olduğunun altını çiziyor. Yani elde edilen bulgular yapay tatlandırıcıların doğrudan bilişsel gerilemeye neden olduğunu kanıtlamıyor. Beslenme düzeni, yaşam tarzı ve diğer sağlık faktörlerinin de sonuçlar üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor. Yaklaşık 8 yıl boyunca 12.772 kişinin takip edildiği araştırma, yüksek yapay tatlandırıcı tüketimiyle hafıza ve düşünme becerilerindeki daha hızlı gerileme arasında ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, bulguların neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını ancak dikkatle değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türk dondurması dünya sofralarını tatlandırıyor. Türkiye'nin dondurması dünyaya açıldı. Türkiye bu yılın ilk 4 ayında 23,5 milyon dolarlık dondurma ihracatı gerçekleştirirken dış satımda Irak, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Kazakistan gibi pazarlar öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden 19 Temmuz Dünya Dondurma Günü dolayısıyla yapılan derlemeye göre ülkede dondurma imalatı yapan 919 tesisteki üretim altyapısı ve gelişmiş işleme sanayisiyle dondurma üretiminde önemli kapasiteye ulaşıldı. Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracatı geçen yıl 523 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bunun 72,8 milyon dolarlık bölümünü dondurma ihracatı oluşturdu. Dondurmanın toplam süt ve süt ürünleri ihracatının yaklaşık %13,9'unu oluşturduğu belirlendi. Aynı dönemde dondurma ithalatı 12,7 milyon dolar seviyesinde kalarak Türkiye dondurmada net ihracatçı oldu. Geçen yıl en fazla dondurma ihracatı yapılan ülkeler arasında Irak, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Kazakistan ilk sıralarda yer aldı. Bu yılın ilk 4 ayında gerçekleştirilen 23,5 milyon dolarlık ihracatsa uluslararası pazarlardaki talebin devam ettiğini gösterdi. Yaz sıcaklarının vazgeçilmezi dondurmanın varlığı her yıl tüm dünyada Temmuz ayının 3. haftasında Dünya Dondurma Günü olarak kutlanıyor. İlk olarak 1984'te ABD'de ilan edilen dondurma günü zamanla dünya geneline yayılarak gelenek haline geldi. Hafifliği ve farklı lezzetleriyle her yaş grubu tarafından severek tüketilen dondurmanın bu özel günü ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 19 Temmuz Dünya Dondurma Günü dolayısıyla yapılan derlemeye göre Türkiye'de dondurma imalatı yapan 919 tesisteki üretim altyapısı ve gelişmiş işleme sanayisiyle dondurma üretiminde önemli kapasiteye ulaşıldı. Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracatı geçen yıl 523 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken bunun 72,8 milyon dolarlık bölümünü dondurma ihracatı oluşturdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Fransa'da ayak bileğinden ameliyat olmak için hastaneye giden genç kızın yanlışlıkla 20'lik dişleri çekildi. Le Vaux du Nord yerel gazetesinin haberine göre olay 10 Temmuz'da ülkenin kuzeyindeki Saint-Martin-Bologna kentinde bir klinikte yaşandı. Önceden planlanan ayak bileği operasyonu için kliniğe giden 17 yaşındaki genç kıza yanlış işlem uygulandı. Ayak bileğinden ameliyat olmak için bekleyen kızın 20'lik dişleri çekildi. Olay ailenin şikayeti bulunması üzerine basına yansıdı. Genç kızın annesi, operasyonu yapan doktorun kendisine "Kusura bakmayın, tıbbi bir hata yaptık, özür dileriz." dediğini söyledi. Yaşanan durum karşısında şok olduklarını belirten anne, böyle bir şeyin yalnızca filmlerde olacağını düşündüğünü belirtti. Fransa'da ayak bileği ameliyatı olmak için hastaneye giden 17 yaşındaki genç kızın 20'lik dişleri çekildi. Ailenin şikayeti sonrası açıklama yapan doktor, tıbbi hata yaptıklarını söyleyerek özür diledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: woman. Radyo Sputnik özel haber.
1: Tüketici hakem heyetlerine 6 ayda 481 bin başvuru yapıldı. Tüketici hakem heyetlerine yılın ilk 6 ayında 481.613 başvuru yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 8,5 milyar lirayı buldu. Bu süreçte 455.500 başvuru ise karara bağlandı. Bakanlık, tüketici hakem heyetlerinin bugüne kadar yaklaşık 19,5 milyon uyuşmazlığı mahkemeye taşımadan çözüme kavuşturduğunu belirtti. Açıklamaya göre bu yıl yapılan başvuruların %76,7'si E-Devlet'teki tüketici bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların en yoğun olduğu il 126.319 başvuruyla İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi. En az başvuruysa 305 dosyayla Ardahan'dan geldi. Yapılan başvuruların yaklaşık %35'ini ayıplı mal, %29'unu ayıplı hizmet şikayetleri oluşturdu. Ürün bazında ise en fazla başvuru ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik yapılırken, dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği ürünleri, iletişim abonelikleri, kredi kartları, sağlık hizmetleri ve e-ticaret alışverişleri de en çok şikayet edilen başlıklar arasında yer aldı. Sektörel dağılımda ise ilk sırayı %51,75'lik oranla perakende ticaret sektörü aldı. Bunu finansal hizmetler ve abonelik hizmetleri sektörlerine yönelik başvurular takip etti. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin ekonomik haklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. Yılın ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerine yaklaşık 8,5 milyar lira değerinde 481.613 başvuru yapıldı. Başvuruların büyük bölümü E-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken en büyük payı ayıplı mal ve hizmet şikayetleri oluşturdu. Ürün bazında ise en çok şikayet ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik yapıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Oğuz Aslan Türk, tek taraflı ayak soğukluğuna eşlik eden kramp tarzı ağrı, ayakta solukluk, iyileşmeyen yaralar, kıllarda azalma ve ciltte renk değişikliğinin bacağa giden atar damarlar açısından değerlendirmesi gerektiğini bildirdi. Arslan Türk, Karadeniz bölgesi gibi serin ve nemli iklimin hakim olduğu şehirlerde ayak üşümesinin oldukça sık görülen bir şikayet olduğunu söyledi. İnsanların bunu havanın soğuk olmasına bağladığını belirten Arslan Türk, özellikle bir ayağın diğerinden daha soğuk olması ve bu durumun sürekli devam etmesinin bazı zamanlar alta yatan önemli bir damar hastalığının ilk belirtisi olabileceğini vurgu yaptı. Arslan Türk, periferik arter hastalığının da damar duvarında biriken yağ ve kireç plaklarının bacak atar damarlarını daraltması sonucu geliştiğini işaret ederek şunları söyledi.
2: Kan akımı azaldıkça ayakta solukluk, soğukluk ve hürümekle ortaya çıkan ağrı görülebilir. Ancak hastaların önemli bir kısmında uzun süre belirgin bir şikayet olmayabilir. İşte bu nedenle hastalık çoğu zaman geç fark edilir.
1: Periferik arter hastalığının erken tanısına başarılı şekilde tedavi edilebildiğinin altını çizen Arslan Türk, sigaranın bırakılması, düzenli yürüyüş yapılması, tansiyon, kolesterol ve kan şekerinin kontrol altında tutulmasıyla uygun ilaç tedavisinin hastalığın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlatabildiğini belirtti. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Oğuz Aslan Türk, ayak üşümesinin her zaman ciddi bir hastalık anlamına gelmeyeceğini, ancak damar hastalıklarının ayak üşümesinin neden olabileceği konusunda uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.